0: Ne var ne yok? Lanet olsun, bu kimin cenazesi?
1: Hey!
2: Sizin.
1: Senin derdin ne dostum? Aa! İyi misin Frankie?
0: Hey Ray dostum.
3: Kapa çeneni Frankie.
2: Ağzın ishal olmuş sanki.
0: Ne? Ben bir şey söylemedim dostum. Neden vuruyorsun anlamadım
1: evet,
0: ki.
1: Evet dostum, sorun ne?
2: Sorun mu ne?
1: Sorun ne?
2: Bu sabah karakolda ne alt ediyordun sen?
0: Hey sakin ol dostum, sakin ol.
3: Ufak sevgilini bilmediğimi mi sanıyorsun? Hayatına geri sokulduğu gibi kolayca geri alınamayacağını mı düşünüyorsun yani? Şunu bir kez daha deneyelim.
1: Bekle dostum.
0: Sakin ol dostum.
1: Onu işine bırakıyordum sadece, tamam mı? Bu kadar. Çalma işinden filan söz etmedim. Bir şey bilmiyor.
0: Karakola mı
1: bıraktın? Evet, orada çalışıyor. Bu kadar.
3: O bir polis mi Frank?
0: Dostum hayır. Ha,
1: hayır
0: çalma,
1: değil.
0: Yapma.
1: Polis filan değil.
0: Hey,
1: hayır.
0: Dostum, bunu bilmiyordum
1: polis değil.
0: O polis değil ama bu...
1: Hayır bir polis mi? O polis değil. Lütfen beni dinle. Sana yemin ederim. O polis değil. Tamam,
0: tamam
1: mı? Polis değil.
0: Tamam.
1: Hayır.
0: Ya lanet olsun. Polis değil işte. İyiyiz değil mi hem? Jimmy söyle onlara.
1: Yemin ederim polis filan değil. Tamam
0: sakin
1: mı?
0: Sakin ol dostum. O polis falan değil. Saçımı da berbat ettin.
2: Sen iyi misin?
0: Ne dostum?
2: Hadi merak etme, tamam.
0: Doğrultma, tamam mı? Hadi gidelim.
2: Sakin ol dostum.
0: Hadi Jimmy.
1: Neler oluyor Frankie?
0: Lanet olsun.

0: Hey, hani şu evde yaptığın bombayla neredeyse elini havaya uçuracağın 4 Temmuz gününü hatırlıyor musun? Lanet olsun Jimmy. Çılgınca bir şeydi. Mahalledeki arabaların hepsinin alarmı dönmüştü. Ve sen de tam bana bakıyordun, tamam mı? Gözünde şu bakışı gördüm, hatırlıyorum. Tıpkı böyleydin. Ha ha ha falan keşfetmiş gibiydin. Bir hafta bir şey duyamamıştım.
1: Emily'nin deposuna şekeri koyan sendin değil mi? O sendin.
0: Jimmy hadi ama.
1: Bizi ayarladın. Böylece kaçamayacaktım.
0: Jimmy.
1: Sendin.
0: Hadi Jimmy. Ben böyle bir şey yapmam. Yemin ederim bunu yapacaklarını bilmiyordum. Bilmiyordum. Tamam, bu hoş değil biliyorum. Ama zekice değil mi? Sana yakın biri olması gerekiyordu değil mi? Yani neyse. Bak yine de o iyi değil mi? O kızı seviyorum. Bir şey olmayacak.
1: Benim nasıl bir abim var böyle? Sen işe yaramaz herifin tekisin Frankie, biliyorsun değil mi?
0: Artık yemeyeceğim. Doydum. Babamızın gidişini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor musun? Küçüktün. Annemin nasıl parçalandığını hatırlıyor musun?
1: Sen neden?
0: Hiçbir şeyimiz yoktu. Gidecek kimsemiz yoktu. Ben hatırlıyorum bunu. Eve geldiğim evin kapısının kilitli olduğunu ve seni dışarıda buldum, hatırlıyorum. Çünkü annem içeride bir zenciyle birlikteydi. Ve kir içindeydin. Seni temizledim, karnını doyurdum. Bizim için her şeyi çaldım Jimmy. Her şeyi dostum, bizim için her şeyi. Tüm alet edevatını. Evet kesinlikle. Tamam, bazı hatalar yaptım, pisliğin tekiyim. Ne diyebilirim ki? Ama insanım. Her zaman elimden geldiğince küçük kardeşimi, göz kulak oldum ben. Elimden gelen bir şekilde, bozulsa bile

0: Sen ve ben daima dünyaya karşı olduk. Sen ve ben dünyaya karşı.
1: Ben ve sen Frankie. Ben ve sendik.

0: Ben işemeye gidiyorum.
1: Hey Frankie.
0: Evet.
1: 10 yıl önce tetiği çekip polisi vurmasaydın hayatımız nasıl olurdu düşündün mü hiç?
0: Ama tetiği çektim Cemil. Çektim.

0: Merhaba. Ben de tam seni düşünüyordum. Bence Bywater'daki yeni mekana bir bakmalıyız. Orası hakkında bir şey okuyordum. Ne dersin? Bir sorun var.
1: Bana arabanın yeniden çalıştığını söylemek istedim sana.
0: Tamam, hadi sorun ne?
1: Bak, şu geçen hafta biliyorsun birlikte geçirdiğimiz zaman bence bir hataydı.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet. Tabii. Elbette ben... ben...
1: Bak bu...
0: Hayır, kesinlikle haklısın. Bu hiç var olmayan bir şeyi
1: hayır,
0: yeniden yaratmaya çalışmak...
1: Hayır.
0: Çünkü olmadı. Sana katılıyorum.
1: Öyle değil Emily.
0: Ne kadar boşluyum çünkü
1: Emily,
0: ben...
1: Emily dinle
0: lütfen,
1: beni
0: sadece
1: lütfen.
0: Sadece söyle. Hayır hayır, bu işte arabamı tamir etin. O yüzden paranı ödememe
1: hayır,
0: izin
1: lütfen,
0: ver. Lütfen
1: dinle.
0: Tamam mı?
1: Hayır lütfen, lanet olası paranı istemiyorum, tamam mı? Bak... Ben üzgünüm, tamam mı? Ben sana değer veriyorum ve ben... Bunu açıklayamam.
0: Kesinlikle
1: mantıklı
0: olmaz.
1: Bir açıklama yapamam.
0: Yapamazsın tabii. Çok iyi anlıyorum.
1: Bak,
0: teşekkür ederim.
1: Şehirden gidiyorum.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Yine kardeşinle geziye mi çıkacaksın? Tamam. Tamam. Yani...
1: Hayır, hayır yapma.
0: Tamam bak,
1: hayır,
0: şey,
1: bunu almam.
0: Buraya adımı yazdım, tamam mı?
1: Eğer... Dinle, beni anlaman gerekiyor.
0: Al işte.
1: Eğer bazı şeyler farklı olsaydı...
0: Sorun değil.
1: Bazı şeyleri sana açıklayabilseydim...
0: Açıklayamazsın.
1: Keşke bazı şeyleri
0: tamam,
1: daha farklı yapabilseydim.
0: Bunu yapmak istemiyorum, tamam mı? Lütfen, lütfen. Bağışla beni. Git James.
1: Dinle, ben sadece... Sana değer veriyorum, bunu biliyorsun.
0: Onu anladım. Ama yine de gidiyorsun. Değil mi? Öyleyse git. Git!
1: Tamam, tamam, seni yalnız bırakıyorum.

0: Hadi.
1: Hey, ıskaladın işte.
0: Ama bu ıskalamayacak. Bu...
2: Emily, kahve almaya gideceğim. Sen de ister misin?
3: Hayır, ikinciyi içiyorum zaten. Sağ ol.
4: Greenpoint'te bir patlama oldu. Destek ekip yollayın.
3: Birim 3-1 tekrar edebilir misiniz?
4: Greenpoint'te bir patlama oldu. Destek ekip yollayın.

0: Bilimlerin Ursulins ve Chester'daki St. Charles ve Jackson Coulter'daki alarmlara cevap vermesini istiyorum.
1: Tur otobüsü ve birbirine zincirlenmiş 3 aracın karıştığı bir kaza...
0: Affedersin birim 61, tekrar eder misin lütfen? Tur otobüsü ve birbirine zincirlenmiş 3 araç mı dediniz?

0: Anlaşıldı. City Park'ta bir patlama daha rapor edildi. Araba patlatılmış. Görünüşe göre yoğun bir sabah olacak.
1: Görünüşe göre yağmur yağacak.

0: Hiç kimse kıpırdamasın. Hareket edersen içindeki organları sana gösteririm, tamam mı?
1: Çekelerini.
0: Tamam, tamam. Yat yere, yat yere. Yat yere. Gerip yat yere. Tamam. Hadi.
1: Yere yat.
0: Bırak şu telefonu. Sen
1: herkes
0: yere yat.
1: Yatsın.
0: Yere yat. Tamam, ellerini tamam. Görelim.
2: Yerde kal.
1: Yere yat.
2: Ellerini yere yat.
0: Hadi. Kimse kıpırdama sen.
1: Yerde kal.
3: Kıpırdın.
1: Cep telefonu.
0: Kıpırdama sen.
1: Hadi.
0: Hadi. Hadi.

0: Herkes hadi hadi dinlesin.
1: Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bankayı soymaya geldik. Sizi değil. Burada geçirdiğimiz 5 dakika içinde bu bankanın CEO'su bizim ondan çaldığımızın fazlasını sizden çalacak. Bankalar demokrasimize karşı görünmez bir tehdit olmuştur. Yani bunu adalet olarak görün. Kahraman olmaya kalkışmayın. Sakın. Bakma bana. Bakma!
2: Bakma kahrolası!
1: Kasa. Hemen.
3: Kalkaya hemen.
4: Kasayı açamam
3: aç,
4: ben.
3: Hadi hadi.
5: Yat yere, yat yere. Yere yat. Yere. Yere yat.
1: Hadi yürü artık. Yürü, yürü. Aç şu kapıyı. Aç kapıyı hemen.
4: Bakın işe yaramaz. Kodu size versem bile bu şey sadece önceden ayarlanmış zamanlarda
1: çalışıyor.
4: İşe yaramaz diyorum.
1: Son bir kez daha söyleyeceğim. Kodu gir.
6: Lanet olsun.
5: Evet kahrolası paraları al dostum. Ha evet bir sürü para var burada Ali.
6: Çok teşekkürler dostum. Çok yardımın dokundu. Güzel.
1: Çantalar.

0: Lanet olsun, lanet olsun dostum, sanırım biri beni gördü. Lanet olsun.
1: Sen ne bir adamsın be.
0: Sen neye bakıyorsun?
1: Gidelim buradan.
0: Titremeyi kes, titremeyi kes. Yoksa kafanı uçururum, tamam mı? Yere bak, yere bak. Evet dostum, muhtemelen polisleri arıyordur.
1: Kılınızı pırtınızı toplayın hadi.
0: Ne yapacağız şimdi? Ha, gitmeliyiz hadi.
1: Sakin ol, saat kaç?
0: Nereye gidiyorsun?
1: Lanet olsun.
0: Nereye gidiyorsun
1: dostum,
0: öyle?
1: Hadi 2 dakika.
0: Hey, nereye gidiyorsun?
1: Hemen dışarı çıkacağız.
0: Lanet olsun.
2: Pekala, kaç kişi gördünüz?
3: Bankanın içinde maskeli bir kişi vardı ve sanırım silahı da vardı.
2: David 4, şu anda gerçekleşen muhtemel silahlı soygun var. 4140 Kanal Caddesi, Mid City, anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı, gidiyoruz.
1: Hey, zaman doldu dostum, gitmeliyiz.
5: 30 saniyemiz var, hadi ona yardım et. Çantayı al, çantasını al,
1: tamam,
5: hadi.
1: Acele edin, hadi acele edin, acele edin. Hadi dostum, gitmeliyiz, hadi.
5: Hadi, hadi.
1: Hadi. Dostum burada çok para var, evet.
6: Dostum, polisler geliyor. Gitmemiz
0: dostum,
6: gerekiyor, hadi.
0: Dostum, defolup gidelim buradan.
6: Nerede bu millet?
0: Kahrolası kasadalar. Sanki orada yaşlanacaklar. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
6: Allah, lanet
0: kamyonete
6: olsun.
0: Geri dön. Kamyonete dön hemen.
6: Hey, hey, hey, sakin ol, tamam mı? Sakin ol.
0: Lanet olsun. Ah. Sizi öldürürüm. Sakın kıpırdamayın.
5: Bu güzel, bu güzel, güzel.
6: Evet. Hadi defolup gidelim buradan, çabuk olun.
1: Evet artık gitmeliyiz,
6: hemen gitmemiz
1: hadi.
6: Gerekiyor, hadi.
1: Hadi buradan gitmeliyiz,
5: bırak, çabuk. Çabuk ol.
7: Hey Spoonie. Lanet olsun, Spoonie nerede? Spoonie.
6: Spoonie nerede dostum?
5: Lanet olsun, hadi. Lanet olsun, pencereden uzak dur, lanet
6: edin. Nereye gidiyor bu böyle, lanet
5: çabuk
6: olsun.
5: Çabuk ol.
1: Kamyonet nerede?
6: Adam gitti, lanet olsun.
1: Jimmy!

0: Ah! Lanet olsun.
1: Sen iyi misin? Renki! Vuruldun mu?
0: Lanet olsun. Cemil! Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
2: Pekala, dinleyin. Değişen duruma bir an önce adapte olmalıyız. Yeni oyun planı.
3: Oyun planı mı dostum? Spuni o korkak lanet olsun kaçış aracımızla kaçtı.
2: Ortaş hala bizde şeker. Bunlar ilk müdahale polisleri.
0: Lanet olsun.
2: Tabancaları ve tüfekleri var. Bizde de makineli silahlar var ve daha yüksek bir bölgedeyiz. Ama pozisyonlarını geliştirmeden
0: gitmeliyiz. Kanamam var dostum. Kaybediyorum şu anda.
2: Başka şansımız yok Frankie. Şimdi beni dinleyin. Bize başka bir araç gerekiyor. Buradan tek çıkış yolumuz o. James, yan girişe gidip bize bir araba daha çalman lazım. Dayan biraz Frankie.
4: Frankie beni dinle. Buradan gideceğiz.
2: Bize bir rehine lazım. Şeker, koru beni. Hadi. Adın ne?
5: Katie.
2: Adın ne?
5: Katie.
2: Pekala Katie. Uslu durursan yaşarsın. Beni sinirlendirirsen ölürsün.
5: Tamam.
2: Anladın mı? Gidelim. Hadi James.
3: Hadi James, sıra bizde. Kalk dostum.
1: Frankie, gideceğiz buradan. Şekerle git, tamam mı?
3: Kalk ayağa dostum, gitmeliyiz. Gitmeliyiz.

0: Hadi Frenkie.
1: Kanamam var dostum.
0: Hadi kalk kalk Frenkie.
1: Lanet olsun dostum.

0: Sizin arabaya. Hadi hadi hadi hadi. Zül.
1: Hey, tren kenardı.
0: Hadi hadi hadi.
1: Tren kenardı, lanet olsun.
0: James gidelim. Defolup gidelim buradan.

0: Ne yapıyorsun sen, sür. Hadi, hadi sür.
1: Renk olmadan gitmem.
0: Hadi, hadi.
2: Lanet olsun.
0: Görüyorum seni, sür.
3: Öğrendiklerimizi aktarıyorum. En az iki şüpheli bankadan kaçmaya çalışırken çatışma yaşandı. Görünüşe göre bazı saldırganlar hala içeride rehineleri tutuyorlar. Tam olarak öğrenemedik.

0: Frankie.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
2: Ne yapıyorsun sen?
1: Kan kaybediyorum.
2: Pekala. Bir bakacağım, tamam mı? Tamam mı?

0: Pekala, o kadar kötü değil. Ama kanamayı durdurmamız gerekiyor. Pekala. Seni düzeltelim ve basıp gidelim buradan. Tamam mı? Bir şeyler bulacağım. Hemen dönerim. Seni iyileştireceğiz. Tamam mı?
1: Ben koruyorum seni. Tamam mı? Hadi git. Yürü, yürü. Hadi. Çeker.
2: Herif mi? Hadi, hadi, hadi. Hadi koşun, koşun. Acele edin.
0: Lanet olsun. Hey bayan, bayan buraya gelin.
3: Tamam.
0: Kalkın lütfen.
3: Tamam.
0: Kalkın, ayağa kalkın.
3: Kalkmaya çalışıyorum, tamam, lanet kalkın. Olsun.
0: Endişelenmeyin.
3: Lanet olsun.
0: Tamam, size zarar vermeyeceğim. Endişelenmeyin, tamam mı? Hadi gelin, hadi. Geri çekilin. Adamlarına geri çekilmesini söyle, tamam mı? Elimde rehineler var. Pencereden cesetleri fırlatmaya başlayacağım.
4: Geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz. Ben yüzbaşı Salimon. İçeride herkes iyi mi?
3: Sen ne düşünüyorsun?
4: Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tıbbi destek lazım mı?
0: Hayır. Adamlarını bankadan uzak durmalarını söyle, yeter. İnsanları öldürmeye başlayacağım, tamam mı?
4: Sakin ol, sana yardımcı olmak için buradayım.
0: Bir bir öldüreceğim. Beni anlıyor musun?
4: Evlat, ne istediğini söyle bana.
0: Sadece... Gerçek bir pazarlıkçıyla görüşmek istiyorum, anladın mı? Yüzbaşı adın her ne olsa.
4: Tamam evlat, kendisine haber verildi. Yolda geliyor. Pazarlıkçı yolda dedim sana.
0: Tamam. Bu arada lanet olası bankadan uzak durun. Hadi hanımefendi. Pekala, çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim, çok iyiydiniz. Teşekkür ederim. Bana ilk yardım çantası gerekiyor. İlk yardım çantası nerede? Millet, ilk yardım çantası nerede burada, söyleyin.
5: Tamam merkez, şüpheliyi görüyorum. Royal Caddesi'nde kuzeye doğru yayan biçimde yürüyor.

0: lanet olsun.
1: Pekala, tamam.
0: Tanrım çok acıyor.
1: Tamam, tamam. Bu son. Pekala. Tamam. Derin nefes al. Tamam.
0: Tanrım.
1: Tamam. Oldu. Geçti. Pekala. Evet. Eskisinden daha sağlam oldu.
0: Tanrım. Tanrım.
1: Gel. Gel hadi. Tanrım.
0: Tanrım
1: gel buraya.
0: Lanet olsun. Lanet olsun cim.

0: Lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız?
1: Pazarlıkçının gelmesini bekleyeceğiz.
0: Tamam. Ben geri dönemem. Geri dönemem. Ya bunu yapamam.
1: Yolumuzu açmamız mümkün değil.
0: Ben geri dönmem, duydun mu? Duydun mu? Ben geri dönmem. Bir şeyler düşün.
1: Evet, evet, biliyorum.
0: Bir şeyler biliyorum. Düşünmelisin. Tamam, hadi bir şey düşün.
1: Evet, biliyorum, tamam mı?
0: Orada kurtlar var Cime. Orada kurtlar var. Geri dönemem. Geri dönemem.
1: Tamam. Sana ne dersem harfiyen yapacaksın. Ne dersem yapman lazım.
2: Lanet olsun.

0: Bana verilen yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum.
1: Aman Tanrım!
2: Geri çekilin! Hilem var, öldürürüm! Geri çekilin!
1: İmdat!
2: Geri çekilin!
0: Aman Tanrım! Dikkat edin!
2: Geri çekilin!

0: kıpırdama.
1: Hedef indirildi.
2: Tamam. Tamam. Silahlarınızı indirin, yaşamanıza izin vereyim. Pekala, bir daha uyarmayacağım. Bu kadar.

0: Jimmy.
1: Evet Frankie.
0: Ben bir hırsızım. Hayatım boyunca da bir hırsız oldum. Ve senden çaldım. Senden çaldım kardeşim. Bak bana şimdi. Beni affediyor musun Jimmy?
1: Sen benim abimsin Frank. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Sen! Gel buraya.

Buraya gel. Jimmy. Jimmy uyan. Jimmy uyan. Kalkmalısın. Kalk. Kalk. Eva. Hadi. Jimmy.

Tamam tamam, sakin ol sakin ol, yanındayım. Tamam, dur biraz. Dur, üstünü açalım. Evet tamam, ilgileneceğim, merak etme, sizinle ilgileneceğim. Tamam. Evet.

0: Cevap verin. Tedavi ettiğim rehine... Bir rehine değil. Tekrar ediyorum, rehine değil. Karondelet'ten kuzeye doğru gitti. Yaya durumda, anlaşıldı mı?
1: Evet, anlaşıldı.

0: ekmeğini çiğnerken. Ama senin için tam zamanı sanki abla. Ne dersin?
1: Sağ ol.

0: Ben çok geç öğrendim doğum gününüzü. Bugün tartışmamız da pek hoş olmadı tabii. Ben fazla tepki vermiş olabilirim. Özür dilemek istedim.
1: Kardeşlerim benim hassas noktam. O yüzden hani ben de şey etmiş olabilirim yani.
0: Şey, ben bunları aldım. Umarım beğenirsiniz.
1: Hay Allah, zahmet etmişsin. Ne gerek vardı?
0: Vardı, gerek vardı. Rahatlık bakımından. Sokaklarda yürümek için en ideali buymuş.
1: Ben evden uzağa gidemiyorum ki. Nerede yürüyeceğim onlarla?
0: Belki bir gün yürürsünüz. Beraber. Hediyeleri yanına koyuyorum.

0: yapıyorsun sen burada böyle?
1: Kızım yukarıdan sesler geliyordu. Ben de kim partiliyormuş diye baktım ya. Safiye'ymiş.
2: Duydu inanma.
1: Esra. Hı. Sabah için özür dilerim.
2: Ya sıkıntı yok.
0: E hadi gel sen de pasta ye.
2: Yok canım hayır olmaz şimdi kadın beni görürse canı sıkılır. Ama sen bana bir dilim ayır. Aşağı inerken getiririz.
1: Tamam.
2: Dur bir dakika. Ta-ta. Sana anahtar yaptırdım.
0: Ya. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasın.
2: Ay canım.
0: Hadi dön partine.

0: Neriman. Bu bir ilk biliyor musun?
1: Yok artık.
0: Yo, vallahi diyorum. Yani ya hep unutup sonradan verir dediği ya da hiç vermezdi.
1: Gerçekten öyle bak. Hep benim biyoloji kitaplarımı alıyordu. Ben rahatım artık. Rahatladım. Anne bırak mezun olayım. Bak notlarım da çok iyi. Belki tıbbı kazanırım. İyi bir doktor olurum. Hem hastaneye gitmene gerek kalmaz. İğnelerinizi ben vururum hep.
2: Hadi oradan be. Ben biliyorum senin niye okumak istediğini. Hep oğlanlarla gezip tozmak için değil mi? Safiye okulu bırakmak istiyormuş.
1: Baba lütfen beni okuldan almayın.
2: Demin öyle demiyordun ama.
3: Zorla değil ya. Evde annene yardımcı olursun hiç değilse.
4: Ne oldu? Beğenmedin mi?
2: Şuna bak. Bir de dalga geçiyor. Hem okutmadı hem de dalga geçiyor.
4: Sevmedin mi Safiye? Niye öyle bakıyorsun? Yine neyi yanlış yaptım? Niye üzdüm seni?
0: Yok. Yok baba, yanlış yapmadın, üzmedim. Çok sevdim. Sağ ol. Teşekkür ederim.

0: Aferin Sefi.
1: Niye?
0: Sen biliyorsun niye.
1: Naci. Eminim sen çok iyi bir babasın. Ve eminim ki kızın da böyle düşünüyordur.
0: Umarım öyle düşünüyordur.
1: Her ya da geç insan affediyor babasını ama kolay olmuyor tabii. Ama uğraşıyorum. O da uğraşıyor.

0: bittiğini biliyorum.
1: Bildiğini biliyorum.
0: Neden kokmuyorsun?
1: Duş aldım çünkü.
0: Hiç duymadım.
1: Uyanma diye ses çıkarmadım.
0: Ya başına bir şey gelirse? İstemiyorum. Lütfen ne olur bir daha oraya gitme. Ya sana bir şey olursa?
1: Orada benden daha tehlikeli bir şey yok İnci. İnan bana. Şaka yaptım. Gül diye.
0: Komik değil. Of. Yaşayamam ben böyle. Yok. Yaşayamam böyle. Yok, ben bu hissi biliyorum. Ben bu hissi tekrar yaşayamam. Anlıyor musun? Gideceksin psikiyatriste değil mi?
1: Gideceğim.
0: Söz ver.
1: Söz veriyorum, gideceğim.

0: benim, uyuyor musun?
1: Baba.

Baba, ben senden özür dilemek istiyorum. Çok ağır konuştum, biliyorum. Ama şunu bil ki arkadaşlarımdan utandığım için falan değil. Sana bir şey olmasından korktuğum için kızdım. Hasta hasta içki içiyor olmana kızdım. Biliyorum evde sıkılıyorsun, yalnızsın ama içki geliyor aklına ama yapma ne olur baba. Ablama haklı çıkarma. İnanıyorum sana. Başarabilirsin. Baba. Baba.

0: kaldıramadın tabii. Nasıl kalksın ki? Ay yaş.
1: Dede! Dede! Dede!
2: Babam ölmüş.

0: Ölmüş mü dede? Babam ölmüş. Dede, ben ona bütün gün bağırdım. Kızdım, bütün gün bağırdım dede. Kızdım, geber dedim. Geber dedim dedi. Bağırdım, çağırdım. Benim yüzümden oldu dedi. Dedi babam öldü. Dedi babam öldü. Dedi babam öldü. Benim yüzümden oldu. Geber dedim. Bağırdım.
1: Sen yapmadın.
0: Geber dedim. Dedi.
1: Sen yapmadın Ege.
0: Benim yüzümden oldu.
1: Ege bana bak. Bana bak.
0: İyiye gidiyordu.
1: İyileşmiyordu.
0: İyileşecekti dedi. İyiye gidiyordu.
1: İyileşmeyecekti. Biliyorduk.
0: Babam öldü.
1: Bunun böyle olacağını biliyorduk.
0: Babam öldü. Babam öldü. Babam öldü dede. Babam öldü. Dede. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim. Geber dedim.

0: Doktor kadın. Öylesi daha iyi olur diye düşündüm.
1: Neden öyle düşündün?
0: Erkeklere güvenmiyorsun. Sadece sen değil, hiçbiriniz güvenmiyorsunuz. Ablan da dahil.
1: Nerede peki bu psikiyatrın yeri?
0: Hemen şurada Taksim'de. Gidiş geliş de kolay. Sen hiç merak etme. Her şey çok iyi olacak. En azından çöp kokusundan kurtulacaksın, öyle düşün.
1: O kadar kötü diyorsun ha?
0: Berbat.
1: Seni kaybedeceğime tanımadığım bir doktoru zengin ederim. Ne yapayım? Abla ne yapıyorsun? Delirdin mi?
2: Delirdim ya. Delirdim. Koşa koşa gitmiş, doktor bulmuş. Seni ikna etmiş. Ablan deli demiş. Ha?
3: Abla.
2: Gel Gülhan, gel gel.
3: Ne oluyor?
2: Gel siz de duyun. Gel siz de duyun. Ya gelin hanım bizi tedavi ettirmeye doktora götürecekmiş. Öyle buyurmuş. Şartım bu demiş.
3: Han?
1: Yahu yok öyle bir şey abla. Bağırma ya.
2: Yalan söyleme be. Kulaklarımla duydum. Kendim duydum. Yok kadın olsun rahat edermiş. Yok psikiyatra gidelimmiş. Çöp kokuyormuş. Leş gibi çöp kokuyor dedi. Duydum. Bana bak bana. Bana bak, sen benim gözümün içine iyi bak.
1: Abla yeter.
2: Deliyim ben. Tamam mı? Ben deliyim. Benim ne yapacağım belli olmaz, anladın mı? Hiç kimse anlayamaz benim ne yapacağımı. Anladın mı beni? Sen benim kardeşimi zehirlemiş olabilirsin. Ama ben senin oyuncağın olmam. Aklına iyi sok bunu. O doktora ölsem de gitmem. Ne beni ne kardeşimi götüremezsin o doktora. Sen kendine bak be. Sen git de önce alkolik babanı tedavi ettir.
0: İnce. Sen annenden sonra bu ailenin başına gelmiş en kötü şeysin.
1: Bu burada bitmeli, görüşeceğiz seninle.
3: Abla.
0: Ege. Ege.
3: Baba.

0: Sen git de kendini tedavi et de. Şuna bak. Gitmem. Gitmem doktora da kendisi defolsun gitsin. Hayatta gitmem. Ölürüm de gitmem defolsun kendisi gitsin.
1: Abla ne yaptın? Hanın karısı o. Ne yapıyorsun?
0: Hadi be oradan. Bir daha doktor desin de bak gör daha neler yapıyorum. Hadsiz.
1: Abla.
0: Sen kimsin be? Sen git de kendine bak kendine. Sen daha babana hayrın yok ulan senin babana. Sen kimsin? Ha? Adam fenalaştı da merdivenlerden yuvarlandı. Biz yetiştik adamın imdadına biz. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin ya? Seni mahvederim ben. Adam ölüyordu, ölüyordu. Daha kendi babası. Ne oldu? Eve geldi. Def etti, eve almadı eve.
2: İnci dur.
0: Eve almadı daha. Kendisi eve almadı. Kendisi eve almadı babasını. Ben biliyorum. O zabıtaları da o çağırdı. O zabıtaları da o çağırdı. Bize aldıracak deli raporunu bir güzel bizim için yaptı. Biliyorum. Onu da ondan yaptı o. Hadsiz. Biliyorum onun için yaptın.
1: Sus artık.
0: Onun için yaptın. Bizi bir güzel atacaksın bu evden değil mi? Sus!

0: İnci, İnci ne oluyor? Mehmet amca ne oluyor? Ne olur biri bana bir şey anlatsın.
1: Babam öldü.

0: İyi misiniz?
1: Git sen. Peşinden git, bırakma.
2: Ben de geliyorum tabii ki. Hadi yürü.

0: Başın sağ olsun canım benim. Çok üzüldüm.
1: Biz geç kaldık değil mi?
0: Nereye?
1: Radyoya. Geciktik biz değil mi?
2: Efendim? İnci, bugün gitmek zorunda değilsin.
1: Tabii. Ne demekmiş ya? Tabii ki gideceğim. Hadi Esra, hadi.
0: İnci'cim, hayır, sen şu anda şoktasın. Biz hallederiz onu. Ararım ben sonra.
1: Ben şokta falan değilim. Ne
2: İnci, şok? Bir dakika dur. Bak bana. Babanı kaybettin sen.
1: Sahip olmadığın bir şey. Kaybedemezsin. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Ben gayet iyiyim. Merak etmeyin. Hadi Esra. Hadi. Hadi. Gecikmeyelim.
0: Tamam.
2: Bu halde araba kullanmasaydı bari.
0: Tamam. Ben o işi halledeceğim. Sen Memdu amcalarla ilgilen, bir sürü iş var. Orada İnci bende.

Ege. Ege. Su iç bakan iyi gelir biraz.

0: Ablam görmeden mi götürecekler? Son kez görmek ister belki. Hastaneye gelmişti çünkü. Tamam, ben zorlamıştım ama gelmişti.
1: Ben ararım abimi. Öğreniriz, zaten yanındadır.

0: Abla, geldiler. Adamı götürüyorlar. Vallahi götürüyorlar. Ay. Eyvah. Ay, ay, ay, kıvırcığa bak. Ah, kıyamam canım benim. Çok zor abla, bu çok zor. Yani genç yaşta babasız kaldı. Ah canım benim. Nasıl bakıyor bak babasının arkasından. Abla bir baksan şu an. Of, çok zor. Ağlıyor abla. Ben çok kötü oldum şu an.
1: İki, üç, dört. Bir, üç, dört.

0: Nereye götürüyor bunu? Morga mı dedim? Yalnız gitmeyecek değil mi?
1: Gideceğiz biz de oğlum.
0: Gideceğiz değil mi? Kimsesiz gibi gitmeyecek babam değil mi?
1: Gideceğiz.

0: Ben yaptım bunu. Geberde kurtuldum senden dedim.
1: Ege. Yapma bunu kendine lütfen. Senin bir suçun yok. Bunu konuştuk. Eve ilk geldiğimiz gün bunu biliyorduk Ege.
0: Morali çok önemli demişti doktoru. Morali ne kadar yüksek olursa o kadar çok vakti olur demişti. Ben çaldım bu vakti ondan.
2: Hayır. Hayır Ege. Sen yanında olduğun için, ona sahip çıktığın için. O yüzden uzadı ömrü. Sen de biliyorsun bunu.
0: Gayet iyiydi. Gülümsüyordu. Gülümsüyordu. Arkadaşlarım seninle tanışmak istedi dediğimde inanamadı. O kadar mutlu oldu ki. Heyecanını yatıştırmak için içti dede. Yoksa içmiyordu dede. İçmiyordu. Ben ne yaptım? Bağırdım. Kızdım ona. Kendini gebertene kadar iç bitir hepsini dedim. Yalnız bıraktım onu. O da öyle yaptı. Kendini öldürene kadar içti dede.
3: Ege. Öyle olmadı o. İnan bana.
0: Sen nereden bileceksin ki?
4: Her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama bu öyle değil işte. Ben biliyorum. Benim yüzümden oldu.
3: Senin yüzünden olmadı Ege. Biliyorum çünkü gördüm ben babanı. Sen bağırdın diye içmedi o.
0: Ya sen nereden göreceksin ki? Ha? Nereden göreceksin sen? Nerede gördün? Orada mıydın? Sana diyorum.
3: Tamam. Diyelim dün sen dedin diye içti. Ya ondan önceki gün? Ondan önceki gün, ondan önceki 10 gün. Hepsinde sen söyledin diye, sen bağırdın diye mi içti Ege? Baban her söylediğini yapar mıydı senin? Söz dinleyen biri miydi o? Bak. Ben her şeyi bilemem. Doğru. Ama buradaki herkes gibi şunu çok iyi biliyorum Ege. Baban sana sahip olduğu için çok şanslıydı. Ve bunu bilerek gitti. Gerisi boş.

0: Abla, Naci Hoca aşağıda diyorum. İnsan gibi Ege ile konuşmaya çalışıyor diyorum. İyi tamam, bakmazsan bakma. Ama o kıza tokat atman hiç hoş olmadı abla, hiç. Hele ki babasının öldüğü gün yani. Hiç iyi olmadı. Kime diyorum? Sana diyorum abla. Senin iyiliğin için mühim bir şey diyorum.
1: Deme burada. Artık be! Deme ya! Yeter! Sus! Başımın etini yedin, sabahtan beri susmadın. Hayret bir şey ya. Ne yapayım yani? Ben nereden bileyim babasının öleceğini? Müneccim miyim ben? Hayret bir şey ya. Zaten leş gibi çamur. Temizlemeye çalışıyorum. Bir ucundan tutayım, ablama yardım edeyim de. Tımarhaneye atacaklardı be bizi. Ne yapsaydım? Kollarımı açıp gömleği mi giyseydim? Konuşması kolay tabii. Konuşun. Hiç Safiye ne düşünür? Ne hisseder, ne acı çekiyor, ne yaşıyor bu kadın? Hiç kimse bunu demesin ama, tamam mı?
0: Yine de o tokadın lüzumu yoktu abla.

0: Hiç olmadı, sana hiç yakışmadı.
1: Üç kişi girdi bu eve. Ayakkabılarıyla. Ne yapsaydım? Ha? Ya baba mikrop kapıp ölse? Camdan mı bakalım adama biz de böyle onlar gibi?
2: Abla. Allah'ım tövbe tövbe tövbe tövbe. Allah'ım ne dedim ben? Sen affet Allah'ım, tövbeler olsun ya Rabbim.
3: Ya abla ya tamam, ben çok kötü oldum şu an ya. Niye öyle diyorsun değil mi? Hayır zaten o çocuk ne yapsın? Şimdi sen söyleyince iki onun yerinde değiliz yani. Yetim kaldı. Zaten öksüzdü de. İnci de öyle. O fosilin de zaten yaşı geçiyor artık. Yani zamanı...
1: Sus be! Yeter tamam sus! Saçma sapan konuşup duruyorsun. Allah korusun.
3: Tövbe tövbe.
1: Sanki İnci babası da çok mu sahip çıkıyordu da? He? Adamı evden kovdu be. Evden kovdu, ne diyorsun sen?
0: Abla kızsa da kovsa da babası sonuçta. Ölsün ister mi hiç? Sen de babaya kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hiç ölmesini düşünüyor musun? Allah korusun ya.
1: Bana bak, beni onunla bir tutamazsın. Tamam mı? Öyle bir şey söyleme bir daha bana, bir tutamazsın. Sakın bir daha bunu yapma. Ben baba için canımı veririm be. Ne diyorsun sen? Git şu üstüne giy şundan, gel bana yardım et, bir işe yara bari. Konuşup duruyorsun saçma sapan. Zaten her yer leş gibi. Vallahi benzinle yakarım bu eve. Cinnet geldi bana, cinnet getirttiniz.
0: İnsanda biraz insaf olur, merhamet olur ya.
1: Ben bu evi hapishaneye çeviriyormuşum arkamdan diyorsunuz, biliyorum. Cehennem diye bu ev. O cehennemin ateşini körükleyen ben değilim, babanız.

0: Geldim abla. Ha. Ne yapayım şimdi? Abla. Ne oldu? Ne oldu abla? Aa, nereye? Abla nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun abla? Uyuyor baba, ne yapıyorsun?
1: Gülben, bak bakayım nefes alıyor mu? Anlamıyorum ben Gülben, bak şuna.
0: Alıyor, dur. Alıyor yani, göbeği minicik bir oynuyor sanki.
1: Dokun bakayım bir.
0: Abla, ya kızarsa?
1: Dokun dedim sana, dokun bir. Dokun.
0: İyi, tamam.
1: Ne yapıyorsun? Baksana şöyle dokunup da nabzı atıyor mu?
0: Abla ya, ben ne anlarım? Bakamam ben.
1: Ay, yüzü de bembeyaz Gülben.
0: Abla bembeyaz.
1: Ay baba, baba, baba.
0: Abla, baba.
1: Baba.
0: Baba.
1: Baba.
0: Kalk. Abla. Eyvah.
1: Baba. Baba, ne yapacağız baba? Ha? Ay.
2: Ne oldu? Niye uyandırdınız beni?
1: Allah'ım çok şükür.
0: Baba, baba. Aklımızı aldın baba. Mahvolduk şurada ya. Ne yapıyordun sen? Ne yapıyordun? Rüya mı görüyordun? Peri Hanım'ı mı görüyordun?
2: Sana ne? Görüyordum, görmüyordum. Allah Allah. Bir rüyalarım kalmıştı karışmadığınız. Çıkın hadi.
1: Tamam baba, tamam. Kusura bakma, rahatsız ettik. Uyu sen.
2: Sen bak bakayım bana bir.
1: Ne?
2: Niye yüzün öyle beyaz senin? Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu?
1: Yok baba, yok. Kötü bir şey yok Allah'a şükür. Her şey iyi. Tamam mı? Hadi yat, dinlen sen. Kurban girmedi mi?
2: Ne oldu buna?
0: Baba, vallahi sen de top patlasa uyanmayacaksın. Neler oldu neler? Olaylar çıktı. Çok fena.
2: Söylesene kızım, ne oldu?
0: İnci'nin babası öldü.
2: Parmaksız.
0: Tabii ki. Ablam İnci'ye bir tokat.

0: fena yani. Ay, hayır ama babasının öldüğünü bilmiyordu yani o zaman.
1: Ne yaptı, ne yaptı?
0: Eyvallah olsun. Ha, ne yaptı baba? Ben hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Bu konuşma aramızda siliniyor. Sıfırlandık, tamam mı? Ne ben söyledim ne sen duydun. Asla öyle bir şey konuşmadık. Unut, sil baba onları. Uyu hadi. Hadi güzel güzel uyu sen. Hadi.
2: Hay Allah'ım, çok şükür ya Rabbim. Sen babamı bize bağışladın Allah'ım. Çok şükür ödüm koptu.
0: Abla, turp gibi turp. Maşallah bir şey olmaz, merak etme. Rüyasından uyandırdık ama bir daha gör rüya. Ne olacak?
2: Kim o? Neriman mı?
0: Han, han. Hoş geldin.
3: Bugün yaptığını bir daha yapmaya kalkacak olursan eğer...
0: Han yanlışlıkla yaptı. Bilerek yapmadı ki o.
3: Gülber. Bir daha benim karıma el kaldırmaya kalkacak olursan eğer...
2: Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Tımarhaneye mi tıkarsın? Sen de bana mı vurursun? Ne yaparsın?
3: Ben de senin sevdiğinin canını yakarım.

0: İyiyim Emdo amca. İyi yani. Tabii şokta hala. Sen merak etme. Ben halledeceğim o işi. Bir konuşayım. Sana geri döneceğim, tamam mı? Haber bekle. Güle güle. Sana kahve yaptım. Sıcak sıcak. İyi gelir. İnci, şimdi herkes beni arıyor. Ben de gelmeyin. Ben halledeceğim diyorum ama sen şimdi benim elim kolumu bağlıyorsun.
1: Neden? Ne istiyorlarmış?
0: Cenaze bugün. Han bütün işleri halletmiş. Bizim tek yapmamız gereken oraya gitmek. Yani şimdi çıksak anca yetişiriz. Tamam biliyorum. Gitmek istemiyorsun. Çok zor. Onu da biliyorum. Ama bak deden orada, kardeşin, kocan orada. Herkes seni bekliyor. Tamam gitmeyelim. Peki tamam gitmeyelim. Ama sen ciddi ciddi bir düşün. Bir karar ver. Çünkü ileride pişman olmanı asla istemiyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam buldum. Konumuz vedalaşmak. Hem senin için de taze bir konu. Sonuçta yeni yaşadın. Tamam. Tamam süper oldu. Çok iyi oldu.

0: Aramamı istediğiniz birileri var mı? Akrabası ya da arkadaşı.
1: Alacakları dışında kimsesi yok onun. Bir ben varım. Siz de zaten benim için buradasınız, onun için değil. Onun için kimse gelmeyecek.
2: İnci ile konuşabildin mi sen?
0: Olmazsa gidip alacağım ben onu.
1: Alamazsınız, gelmez o. Gelmeyecek. Niye gelsin ki?
3: Tamam her şey. Hoca da tamam.
2: Sağ ol. Çok uğraştınız siz de.
3: Estağfurullah, ne demek. İsterseniz şurada oturabileceğimiz bir yer var. Geçip biraz dinlenin. Daha bekleyeceğiz çünkü.
4: Maalesef çıkaramadım.
2: İnci mi o?

0: Esra.
1: Ne diyor? Geliyorlar mıymış?
0: Hayır.
2: Hadi Ege.
3: Ben geçiyorum.

0: Vedalaşmak dedik madem, buna her yönüyle konuşalım. Misal ayrılırken el sıkışıp vedalaşmak, medeni olmak mümkün mü sence Esra? Peki Esra biraz kararsız sanırım bu konuda. Tamam, geçtik. Başka kötü bir alışkanlıkla vedalaşmak, çocukluğunuzla vedalaşmak, mesela büyüdüğünüz şehirle vedalaşmak. Esra, senin de başka bir fikrin varsa?
1: Enciciğim.
0: Allah Allah, Esra bugün evde yok arkadaşlar. Biz bize kaldık yani, başımızın çaresine bakacağız. O zaman bir dinleyicimiz arıyor, İstanbul'dan Onur Bey. Onur Bey, merhabalar.
2: Merhaba.
0: Evet, bizimle paylaşmak istediğiniz, vedalaştığınız veya vedalaşamadığınız mevzu, konu nedir acaba?
2: Karım, biz boşandık ama ben bir türlü onunla vedalaşamıyorum. Yapamıyorum, kabullenemiyorum ya.
0: Geçmiş olsun. Biraz daha açalım bu konuyu. Karşı taraf istedi sanırım ayrılığı, değil mi?
2: Hayır, ben istedim. Ama biz hala seviyoruz birbirimizi. O da seviyor. Mecbur kaldık sadece.
0: Allah Allah, neden mecbur kaldınız?
2: Ya şimdi ilk eşinden bir kızı vardı. Biz onunla anlaşamadık bir türlü aynı evde. Yani ben her yolu denedim ama yok. Çocuk kabullenemedi bir türlü beni. Ne hediyeler ne sürprizler yaptım. Sevemedi beni. Zaten sorunluydu biraz. Okulda falan arkadaşı yoktu hiç. Böyle asık yüzlü, soğuk, tuhaf bir çocuk.
0: Anladık, çok korkunç bir çocuktu. Evet.
2: Bir gün dayanamadım artık. Annesine dedim ki yok, ben yapamayacağım, dayanamıyorum. Ya bu çocuk gider evden ya ben. Yok çünkü olacak gibi değil. Sinirlerimi bozuyor. Ne iki laf edebiliyoruz eşimle, ne bir baş başa yemek yiyebiliyoruz.
3: Nasıl yaparsın ya? Nasıl vurursun annemi?
4: Kızım bak, şimdi canın acıyacak, dur.
3: Nasıl yaparsın? Nasıl yapabilirsin?
4: Bana bak. Dur be, dur. Dur! Senin yüzünden oldu her şey. Duydun mu beni? Senin yüzünden kavga ettik biz. Doğduğundan beri bir günde, bir gün mutluluk yüzü görmedik şu evde. Hep bir mızmızlanma. Ya şu sofrada ya. Bir gün ben karımla oturayım de şöyle soframı kurayım, iki çift laf edeyim, yok. Bir düşmedin yakamızdan. Tat tuz bırakmadın ki yaşayalım. Çek şöyle.
2: Ben de ne yapayım? Ya ben ya o dedim. Ortada kalmayacak ya, gitsin babasıyla yaşasın dedim.
0: Ve o da çocuğunu seçti, sizi seçmedi, öyle mi?
2: Öyle. Bakın ama bizim en ufak bir sorunumuz yok da eşimle.
0: Ama ufak bir sorununuz varmış. Bu ufak sorununuz kaç yaşlarındaydı acaba? 8, 10?
2: 7.
0: Eğer bizi duyuyorsa şayet, eski eşinizi buradan canı gönülden tebrik ediyoruz.
2: Şaka mı? Nasıl ya? Niye şimdi öyle?
0: Sizi şutlayıp çocuğunu sizden koruduğu için. Helal olsun. Anne gibi anneymiş. Herife bak ya. Dağdan gelip bağdakini kovuyor. Suratını asıyormuş çocuk. Allah Allah, neden asıyormuş acaba suratını o çocuk? Ya bir çocuğun annesinden daha çok ihtiyaç olduğu bir şey var mı acaba şu hayatta? Siz kim köpeksiniz de o çocuğun yok, benim rahatımı bozuyor, yok aldığım hediyeleri beğenmiyor falan diye kapı dışarı etmeye çalışıyorsunuz? Siz kimsiniz bir anneyle çocuğu ayırmaya çalışıyorsunuz? Annesinden hak ettiği sevgiyi ondan çalmaya çalışıyorsunuz. Kimsiniz be siz? Yeter, yeter, çocukları rahat bırakın.
2: Terbiyesiz, doğru konuş benimle. Hasta mıdır nedir?
0: Hastayım, evet hastayım. Sizin gibiler hasta ediyor beni. Lafım bitmedi daha. Bu dünyada kadınlar ve çocuklar ne çektiyse sizin gibi adamların kaypak sevgisi, o aşkı, bencilliği, o kız kalbi yüzünden çekti. Yok çok seviyormuşmuş da, yok veda edemiyormuş da. Ya bir çocuğu kalbine sığdıramayan bir insanın sevgisinden ne olur ki? Asar tabii suratını çocuk, asar.

0: paylaşmak zorunda kalmış. Sizinle aynı, sizin gibi bir yaratıkla aynı evi paylaşmak zorunda kalmış. Asar tabii suratını.
1: Ne yapıyorsun? Nasıl, ne biçim konuşuyorsun? Ya burası babanın çiftliği mi?
2: Tamam Cüneyt, ben telafi edeceğim. Tamam, benim hatam.

0: Özür dilerim, gerçekten halt etmişim ya. Köpeklerden çok özür diliyorum.
1: İnci, ne olursun tamam, yapma artık.
2: Ya yayına bağlanıp özür dilersin, ya da seni işten kovarım İnci.
0: Sana da, radyona da, dinleyicine de, kulaklığına da özür müzür dilemiyorum. Ne yerseniz yiyin. Ne bakıyorsunuz be? Ne bakıyorsunuz?

0: İnci?
1: Burası olmaz. Annemin yanına yatamaz o. Hayır, annemin yanına olmaz. Annemin yanına yatamaz, İnci. İzin vermem. Annemin yanına yatamaz
2: abla,
1: o.
2: Ne yapıyorsun? Abla, abla, abla, abla, ne yapıyorsun? Abla, hayır.
1: Abla,
2: abla, ne yapıyorsun?
1: Bırak.
0: İnci, devam, yeter. Yeter, tamam. Tamam, yeter. Kardeşini düşün. Annenin isteğiydi bu, İnci.
1: Hayır, değildi. Değildi. Annem bilmiyordu. Bilmiyordu onu öldüreceğini. Bilmiyordu. Bilmiyordu.
0: İnci, tamam hadi. Bitti artık, yapma.
1: Bitmedi. Sen hayattaydın. Ben hiçbir şey yapamadım. Ama artık engel yok önümde. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Ölüsün sen.
2: Yeter.
1: Ölüsün.
2: Yeter.
1: Şey
2: yeter.
1: Ölüsün sen.
2: Yeter. Yeter ya, yeter. Dur artık, dur. Gitti o, gitti. Dur artık, dur. Dur. Öldü ya babam. Ne yapacaksın? Ölüsünü mü parçalayacaksın?

0: Neriman geldim. Temizlik var. Dur. Dur. Terliğini vereceğim.
1: Tamam abla.
0: Al bakayım. Ay. Geç. Paçalarını kıvır. Ha.
1: Oldu mu?
0: Oldu tamam. Değmiştir ya. Ne yaptınız? Bitti mi cenaze?
1: Bitti bitti.
0: Ah ah. Nasıllar? Çok mu kötüler?
1: Yani kötüler tabii. Ege kötü yani. İnce abla gelmedi ama.
2: Ne? Nasıl gelmedi?
1: İşe gitmiş o. Cenazeye gelmedi.
0: Ne yapmış ne yapmış? Ah!
1: Yani bütün işleri abimler halletmiş zaten. Ah. Ege'nin yanında da dedesi vardı. Başka da kimse yoktu. Ha bir de Naci Hoca geldi. Sağ olsun. Abla, yani çok üstüne gitmeyin olur mu? Öyle laf falan sokmayın. Babasıyla ilgili ne yaşadı bilmiyorsunuz.
0: Alkolikmiş onu mu diyorsun?
1: O değil sadece. Ama neyse üstüne gitmeyin işte siz. Zaten hepimizin önünde vurdun ona.

0: Yavaş, yavaş. Ay. İçindeki biblo'yu düşüreceksin.
1: Abla,
0: tamam, bırak şunu.
1: Ağır bir şey yani.
0: Şurada potluk bir şey varsa kenarı düzelt, kenarı. Kenarı düzelt. Bunlar da sürekli gevşiyor. Bana bak Gülben. Potluk falan yok değil mi yerde? Ha?
1: Yok yok abla. Jilet gibi baksana dümdüz. Vallahi ütülenmiş gibi, kusursuz.
0: Hadi be oradan. Kaytaracağım diye palavra sıkma bana.
1: Ben? Ben sana palavra sıkıyorum öyle mi? Pes abla. Yemin ediyorum pes artık. Vallahi Allah çarpar ha.
0: Tövbe tövbe. O ne biçim laf? Pek konuşuyorsun boş boş.
1: Yalan mı ama yani? Sabahtan beri kaç saattir canın çıktı benim. Bellerim ağrıdı hep.
0: Ne oldu sanki? Senin canın can da bizimki ne?
1: Patlıcan.
0: Ayıp be. Anneannem yapmaz bu kadar iğrenç şaka. Çağ dışı. Demode demode konuşuyorsun boş boş.
1: Ben de çok iyi.
0: Kes be. Daha cenaze evine yemek yapmak lazım. Boş boş durulmaz. Yürü gel.
1: Tamam hadi ne yapalım? Abla bir başsağlığı dileyelim hani Allah aşkına.
0: Dur dur.

0: Korkma, böyle içeri girecek halim yok.
1: Ay!

0: İyice kafası yanmış bunun, beyni gitmiş. Çamurlu çamurlu yerlere attı. Biz daha yeni temizledik buraları. Ne olacak, pislendi şimdi.
1: Gülben. Abla, bak sizden rica ediyorum. Bugün sakin olun.
0: Değil mi?
1: Kız iyi değil. Kafası yerinde değil. Biraz anlayış gösterin.

0: bu ne?
1: Abla sakın dedim.
2: Gelmeyin peşimden.
1: Bak seni tutmak zorunda kalacağım, sonra kötü olacak.
2: Olmayacak. Peşimden gelmeyin, bekleyin şurada.

0: Hesabı kapatalım diyorsun. Tamam. Olur. Bana uyar. Formumdayım bugün. Yalnız baştan söyleyeyim. Elim ağırdır. Hadi tamam, hazırım ben. Eldivenlerini de giymişsin zaten. Elin kirlenmez. Hadi.
1: Kavgan yarım kaldı biliyorum.
0: Tamam, ben de onu diyorum işte. Hadi tamamlayalım.
1: Benimle değil. Babanla. Sen kavga etmek istediğin insanı kaybettin. Gitti o artık, bitti. Ama sen hala dövüşmek istiyorsun. Şimdi sen bütün dünyanın camını penceresini indirirsin değil mi? Ha? 40 tane Safiye gelsin. 40'ını da bu öfkeyle döversin ha? Tamam indir peki. Hepsini döv. Ama hiçbir işe yaramayacak. Geçmeyecek öfke. Geçmiyor. Burada böyle kaya gibi duruyor. Ya affedip kurtulacaktın onu. Ya da o elindeki çamur gibi kuruyacaktı. Ama giden gitti. Hoş zaten. Olsaydı da ağzıyla kuş tutsaydı sen yine affetmezdin onu. İsterdin. Ama yapamazdın. Çünkü o zaman ihanet etmiş olurdun.
0: Anneme.
1: Çocukluğuna. Orada özür dilenmesi gereken bir kız çocuğu var. Bekliyor hala orada. Hala alacaklı.
0: Sen nasıl yapıyorsun? Babanla yaşıyorsun. Ona bakıyorsun. Nasıl yapıyorsun?
1: Bakıyorum evet. Benim ömrüm oldukça bakmaya da devam edeceğim. Ben şurada bir çukur açtım. Öfkemi de gömdüm içine. Çünkü benim kardeşlerim var. Tamam mı? Benim bakmam gereken kardeşlerim var.
0: Benim babam seninki gibi değil. Ben kardeşim için bile olsa...
1: Hadi be oradan. Allah Allah. Sanki tek başına sensin bu dünyanın kahrını çeken. Ne oluyor? Tek başına babasıyla bir problemi olan sensin değil mi? Ha? Vah zavallı İnci. Bu dünyada bir gramı annesinden sevgi görememiş çocuklar var be. Ne diyorsun sen? Ha? Senin kardeşin ne yapsın? O tanımamış bile annesini. O ne yapsın? Gidip çamurlara mı sürsün kendini? Ha? Delirsin mi öfkeden?
0: Yapamıyorum. Yapamıyorum, olmuyor.

0: kimi gömemiyorum, o beni gömüyor. Çıkamıyorum. Olmuyor.
1: Bal gibi de çıkacaksın. Mecbursun. Çıkmak zorundasın kardeşin için. Tamam mı? Sen sadece ablası değilsin onun. Annesisin. Anneler ne yapar? Kendinden önce çocuğunu düşünür. Ne yapalım? Bizim de payımıza düşen bu. Mecburuz. Burada oturmuş, ölmüş babanla hala kavga edeceğine, ağlayacağını, o elinin çamurunu sil, gözünün yaşını sil, kalk git onun yanına. Tamam mı? Bu dünya ona bir ana borçlu. Kalk onun yanına git. Hadi.

0: Niye geldin?
1: Ege.
0: Ege burada. Sen yokken de hep buradaydı. Şimdi gelirsin tabii. Eşyalarını atmaya mı geldin? Al. Bundan başla.

Geber dedim. Geber dedim. Son duyduğu şey bu abla.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Al bakalım. Her şeyim burada.
1: Evet. Bu kardeşim. İşte bu kardeşim.
2: Hey Frankie.
3: Frankie, birkaç ay içinde görüşürüz dostum.
1: Evet, o sırada anneni ziyaret ederim ben de. Özgür biriyim ben.
4: Hey! İşte orada.
3: Hoş geldin.
1: Özgür biriyim artık.
5: Oo, dostum. Ne var ne yok bebeğim? Hoş geldin dostum. Seni görmek güzel. Hoş geldin.
1: Özgür biriyim, lanet olası. Atan çapkan evet. Da sende. Frankie geri döndü.
5: Bebeğim?
1: Frankie geri döndü.

0: Hadi Frankie. Hadi evlat, iyisin, kafana dikkat et. Tamamdır kardeşim.
1: Lanet i̇şte olsun güzel. Dostum. Ben iyiyim. Lanet olsun. Oh, Ray adamım. Burası senin mekanı mı kardeşim? Oh, dostum. Dostum, bu akşamki kız var ya kardeşim, o nasıl bir şeydi öyle be, inanılmaz. Kardeşim ne?
2: Kardeşi nerede?
3: Şu telefona bakabilir mi biri? James, telefona bak.

Louis Oto tamiri. Evet, ben James Kelly. Evet, yetkinin sizde olduğunu düşündüm. Küçük işletmelere kredi imkanı ile falan bir şeyler ayarlarsınız dedim.

Evet, hayır, anlıyorum. Hayır dostum, diplomam yok. Bunun ne önemi var anlamıyorum da. Evet, tamam. Pekala, zaman ayırdığın için sağ ol dostum. Evet, zaman ayırdığın için sağ ol. Pislik. Lanet olsun.

0: Hey Joe. Ben bakarım.
1: Bir numaralı sorun, sağlığımızla ilgili sorunları doğru kişiyle paylaşmamak. Sağlığımızla ilgili sorunları doğru kişiyle paylaşırsak mutlaka
2: Emily?
1: Bunun çaresini bulabiliriz. Kesinlikle bir doktora başvurmalısınız. Onun dışında
3: James Kelly.
2: Vay canına.
0: Ben Katrina'dan sonra taşındığını sanıyordum.
3: Evet taşındım ama iş bulur bulmaz geri geldim.
0: Öyle mi? Ne işi?
3: Sevk memuru New Orleans Polis Departmanı'nda.
0: Gerçekten mi? Yani sen polis
3: falan
0: mısın?
3: Hayır, polis falan değilim. Ben kaliteli bir operatörüm.
0: İyiymiş.
3: Sen de bir anda kayboldun.
0: Evet. Evet, biliyorum. Ben seyahate çıkmıştım. Bir süreliğine yurt dışında seyahat ediyordum, anlarsın.
3: Gerçekten mi? Ben de uzaylılar tarafından kaçırılmış olabileceğini ya da CIA için çalışmaya başladığını ya da hapse girdiğini falan düşündüm.
0: Aslında evet. Ben zamanında CIA için gizli ajandım. Ama çok
3: Öyle
0: çok
3: mi?
0: Gizli görevlerdeydim. Ama bu uzun zaman önceydi ve artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Gel bir saniye. Yakınlarda mı oturuyorsun?
3: Sayılır, çok uzak değil.
0: Evinde garaj var mı?
3: Tabii.
0: Bak burası... Yani bu dükkan biraz pahalı bir yer. Eğer istersen... Arabanı senin evinde tamir ederim ve... Sen de para ödemezsin. Yeni parçaları maliyeti fiyatına geçerim ve... Sana biraz tasarruf ettiririm.
3: Bu gerçekten çok hoş, gerçekten.
0: Elimden bu kadarı geliyor.

0: Bu adam hapse girer. Ve onu bir hücreye kapatırlar. İki kişilik hücreyim. İçeri bakar ve 135 kiloluk zenci birini görür. Orada ciddi ciddi oturmuş onu kesiyordur. Zenci der ki, söyle dostum, anne mi olmak istiyorsun yoksa baba mı olmak istiyorsun? Adam affedersin der. Zenci de ben de kekekekekeledim mi herif der. Anne mi olmak istiyorsun yoksa baba mı olmak istiyorsun der. Adam da baba olmak istiyorum der. Zenci de güzel baba sensin der. Hadi Jim, hadi dostum. 10 yıl oldu. Bundan daha iyisini yapabilirsin değil mi?
1: Buraya geldiğine göre gerçekten cesursun dostum.
0: Sorun ne Jim'im? Ben seni görmeye geldim. Ha? Sen beni görmeye gelmedin. Sen ve ben dünyaya karşı ne oldu?
1: Ne olduğunu öğrenmek ister misin Frankie?
0: Evet, ne oldu?
1: Ne olduğunu öğrenmek istiyor musun?
0: Evet, ne oldu?
1: Öyle mi? Ne olduğunu söyleyeyim evet, sana.
0: Öyle mi?
1: Dünyayı bana karşı çevirdin lanet olası.
0: Hala bunun için ağlıyor musun? Ha? Bu hayat

0: dostum adil değil lanet olsun. Lanet olsun. Ha, lanet olsun, tamam tamam tamam. Çılgınlaşma hadi, özür dilerim dostum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ah, lanet olsun Jimmy.
1: Lanet olsun Frankie.
0: Hadi gidip bir şeyler içelim.
1: Evet.
0: Hadi İyi gidip olur. Bir şeyler içelim.
1: Ama bu akşam olmaz. Yarın

0: Çabuk geldin.
1: Randevularımı kaçırmayı sevmem.
0: Ben öyle bilmiyorum ama. Gözüne ne oldu?
1: Neyse, sadece boşver.
0: Zaten beni ilgilendirmez. Aletlerin yanındadır herhalde, değil mi?
1: Evet. Evet, arabamda. Anahtarlar sende mi?
0: Evet. Bunu yapman çok hoş bir şey gerçekten.
1: Evet. Sana borçluyum.
0: Çok zaman geçti James. Bana ihtiyacın olursa içerideyim.
1: Tamam.

0: Nasıl gidiyor?
1: Görünüşe göre biri depona şeker koymuş.
0: Şaka yapıyoruz.
1: Yapmıyorum. Muhtemelen canı sıkılmış gençlerdir. Kötü mahallelere mi park ediyorsun?
0: Bir daha asla park etmem. Tamir edebilir misin?
1: Evet tabii tamir edilebilir bir şey. Sadece sakız gibi yapışmış. Bu yüzden yakıt filtresini değiştirmem gerekecek. Onlardan bir sürü var dükkanda ve deponu temizleyeceğim. Bu da biraz zaman alacak ama işin kötü kısmı yeni bir karbüratöre ihtiyacın olacak. Geri dönüp onlardan bir tane sipariş edeceğim.
0: O halde yarın görüşürüz.
1: Öyle görünüyor. Neyse, ben dükkanı kapatmaya gidiyorum. Sana iyi geceler.
0: Tamam, sana da.

0: Bay Kelly, korkarım bir yanlış anlaşılma var. Bu şu anda bize çekici gelen bir kredi çeşidi değil.
1: Lütfen elimdeki şeye bir göz atar mısınız? Belki biraz bunu ilginç bulabilirsiniz. Araştırmalar yaptım ve bakın, bu bölgenin bir tamirciye daha ihtiyacı var. Tamam mı? Burası benim yerim. Bu çemberden geçen 10.000'e yakın araba var. Tam ana bölge. Demek istediğim çok mantıklı. Anlıyor musunuz? Bakın... Bu burada duruyor ve tamamen boş. O kadar çok paraya ihtiyacım yok. Kirayı 7-8 ay karşılasın, daha sonra kar etmeye başlayacağım, emin olabilirsiniz. Ve tabii iş planım iyi, tamam mı? Sadece bir göz atmanız gerekiyor. Size söz veriyorum, ben bu konuda çok başarılı...
0: Bay Kelly, açık olmak gerekirse artık ufak işletmelere kredi vermiyoruz.
1: Pekala.

0: Ne yapıyorsunuz siz o zaman merak ediyorum doğrusu. Neyse aslında boş verin tamam mı? Özür dilerim. Biliyor musunuz? Siz verdiğiniz krediler sayesinde buradasınız.
1: Hey merhaba. Hadi gelsene.
2: Sek olsun.
1: Hadi bir şey iç.
3: Bir tane daha verirmişim.
4: Evet. Hey. Buranın hala iş yapıyor olmasına inanamıyorum dostum. Gel buraya. Hey bana bir tane daha ver. İki tane olsun. İki tane. Ben ve kardeşim için. Kardeşim. Ha? Nasılsın Jimmy?
0: Artık adım James. İnsanlar bana Jimmy demiyor.
4: Tamam. James. Büyüdün mü artık? Bak kızgın olduğunu biliyorum. Bunda haklısın da. Sadece artık anladım tamam mı?
0: Öyle mi? Neyi anladın Frankie? Neyi anladın dostum? Geri döndüğüme ne oldu? Hapse girdim Frankie.
4: Kardeşim sen sadece 16 ayla yırttın. Ben 10 yıl yattım. Orada geçirdiğim her gün, her lanet gün seni düşündüm dostum. Bunun için özür dilerim, özür dilemek istiyorum.
0: O kadar kolay değil Frankie.
4: Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Jimmy seninle çok gurur duyuyorum kardeşim. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Yakışıklı çocuksun lanet olası. Yani annem kiminle yattı bilmiyorum ama... biliyor musun senden ne kadar bahsettim? D-Blo'daki her korkak ya da o El-Kaide'li zencileri havaya nasıl uçurduğunu biliyor. Herkes dostum. Bir şeyleri havaya uçurabilen bir kardeşim olduğu için nasıl havalıyım biliyor musun?
0: Evet.
4: Hadi ama.
0: Dünya hızlı unutur Frankie.
4: Hatırlatırız o zaman. Bir çözümüm var.
0: Demek bir çözümüm var. Frankie ben değiştim tamam mı?
4: Jimmy ben değiştim.
0: Evet tabii ki.
4: Evet, evet. Çok ruh arama şey yaptım. Gerçekten sanki ben sanki Buda falan gibiyim lanet olasın. İnan bana düşünecek vaktim oldu. Tamam mı? Orada bir sürü ezik vardı olsun biz ezik değiliz. Tamam mı? Her şeyi yoluna koyacağım. Elimiz kötü gelmişti sadece.
0: Öyle mi diyorsun?
4: Cem'im. İki adam tanıyorum tamam mı? İyi adamlar. Hapiste bana göz kulak oldular. Gerçekten iyi
0: evet,
4: baktılar.
0: Evet ne olmuş onlara?
4: Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Engelleri aşmak istiyoruz.
0: Frankie kanunsuz şeyler yapmıyorum artık.
4: Emlak işine kanunsuz mu diyorsun?
0: Emlak işi mi?
4: Evet.
0: Emlak işi ne yani hapisteyken kendini emlakçı ruhsatı
4: falan mı aldın?
0: Dalga geçmeye
4: kahrolası bir acente olmaya çalışmıyorum kardeşim. Evet. Bir acente değilim ben patronum anlıyor musun beni? Meşru emirleri verir hesabı alırım. Ne oldu? Ne diyorsun? Ha,
0: bu
4: söyle.
0: Ucuz takım elbise de mi?
4: Boş versene kardeşim. Senin canın
0: cehennemi.
4: Senin
0: de canın cehennemi abi.
4: Hadi dostum sana göz kulak olmak istiyorum.
0: Evet.
4: Eski günlerdeki gibi. Ben ve sen dünyaya karşı hatırladın mı? Birkaç ev çevirelim kardeşim. Ben her şeyi ayarladım. Parayı veriyorlar. Düzeltip çevireceğiz. Düzeltip çevireceğiz.
0: Peki
4: basit.
0: Parayı nereden alacaksın?
4: Yatırımcıdan. Bir yatırımcımız var. Maçta büyük bir ısırık alacaktır kendisi. Ama sorun olmaz. Hadi. Adamlarımla tanışmanı istiyorum. Dışarıdalar.
0: Ne şimdi mi?
4: Birileri beni buraya bırakmalıydı. Üstünde para var mı? Ay lanet olsun. Dostum. Bu kardeşim Jim. Yani James. Bu Ray. Bu da Şeker.
0: Merhaba dostum. Nasıl gidiyor? Merhaba dostum.
5: Nasıl gidiyor dostum?
0: Şeker. Şeker Ray. Leonard nerede?
4: Bu komik bir
6: çok komik evet. Hakkında çok şey duyduk dostum.
4: Evet James'in yatırımcı hakkında birkaç sorusu var. İş nasıl olacak falan onlar işte.
6: Olmalı da.
0: Evet, evet Frankie size söylediğimi bilmiyorum ama bende nakit para yok. Yani öyle bir şey yok.
5: Baksana kimde var ki dostum?
6: Hayır paranı kimde istemiyoruz var? Dostum. Güvenebileceğim insanlardan bir ekip koruyorum. Bu akşam bir toplantımız var. Bizi bırak sana anlatırım.
0: Benim götürmemi istiyorsun?
6: Evet.
0: Abimi buraya siz getirmemiş miydiniz?
6: Evet tabii getirdik arabamız var ama küçük.
5: Küçükleri hiç sevmem dostum küçükleri hiç sevmem.
4: İçinde kız olmadığı sürece.
5: Kız olmadığı sürece.
6: Hadi sen götür.
4: Hadi, şaka yapıyorum.
6: Peki hala tamam
5: evet,
6: atlayın.
5: Hadi,
6: hadi atlayın. Hadi. Tamam, hadi bakalım.
4: Peki.
6: Bütün bu işi tek başına mı yaptın?
0: Evet. Tüm gövde işini son birkaç ayda yaptım. Birkaç hafta önce çalıştırabildim.
6: Arabalarla arası iyi bildiğim

0: İyi oldu.
1: Evet, kötü değilimdir.
2: Bu çocuk en iyisi dostum. Tamir edebiliyor, yapabiliyor, yarışabiliyor. Çok da alçak gönüllü.
3: Biraz yattığını da duydum.
1: Evet, Frankie, onları anlattın mı?
2: Evet, Jimmy.
1: Evet, ne diyebilirim ki?
3: Hey, bu en iyilerimizin bile başına gelir.
1: Evet, sanırım gelir.
3: Kenara çek çevin.
1: Kim bu saate kadar çalışır ki?
3: Kim bu kadar çok soru sorar? Yatırımcımız mekanın sahibi. Geç kalmayız. En fazla 20 dakika sürer.
4: Hey, geri döndüğümüzde kıçın hala o koltukta olsun.
1: Frankie!
2: Ne? Ne?
1: İçimde kötü bir his var dostum.
2: Jimmy, hadi dostum. Adamın Londra'ya gece uçuşu var. Eğer şimdi yapmazsak şansımızı kaybederiz. Sorun yok. Tamam mı?

0: Lanet olsun.
1: Ne oluyor?
0: Arabaya bin. Hadi arabaya bin. Lanet olası. Arabaya bin. Hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
1: Arabada kal dediğimde arabada kal lanet herif. Sür.
0: Lanet olsun.
1: Hadi.

0: Bir sebep yokken vurdun adamı dostum.
1: Ne oldu orada?
2: Sakin ol, sakin ol dostum.
0: Hiç uğruna vurdun herif.
3: Kapa çeneni.
0: Bittik biz kardeşim.
4: Mahvol. Biraz kardeşin gibi ol Frankie.
0: Tabii.
4: Sakin ol.
0: Sakin, tamam, sakiniz dostum.
4: Bu işe sen de karıştın. Aileye hoş geldin. Arabadan kurtul.
1: Ya dostum, plakamı gördüğünü hiç sanmıyorum.
4: Kurtul dedim.
1: Lanet olsun.
4: Beni anladın mı Jim? Bana bak. Anladın mı?
1: Evet, iyi anladım.
4: Soğukkanlıydın.
1: Genelde öyleyimdir.
4: Araba...
1: Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun!
0: Ne, Jimmy? Jimmy adamım, hadi. Lanet olsun Jimmy.
1: Demek emlak işe ya. Herif.
0: Hey hey, elbiseye dikkat et dostum, hadi ama. Arabadan kurtulmamışsın dostum, bu bir sorun.
1: Bunu bana nasıl yaparsın Frank'e? Ben senin kardeşinim.
0: Ne diyorsun? Bu

0: Senin suçun değil dostum, benim suçum değil.
1: Bunların ben bunun hepsini için... geride bırakmama şu kadar kalmıştı. Şu kadar kalmıştı.
0: Hey, dinle,
1: yine beni mahvettin.
0: Böyle bir halt yiyeceklerini bilmiyordum.
1: Bilmiyor hadi muydun? Ama... O ikisini ilk gördüğüm an bela olduklarını biliyordum. Senin derdin ne lanet olası? Gözlerini açsan artık.
0: Onlarla konuştum. Bir daha böyle bir sorun çıkarmayacaklar. Onlarla konuştum,
1: sorun çıkarmayacaklar
0: tamam
1: mı? Sen hiçbir şeyi ciddiye
0: tamam.
1: almıyorsun.
0: Tamam yapma.
1: Hayır
0: şunu,
1: ciddiyim.
0: Hayır, yapma.
1: Sen
0: hey,
1: kafayı
0: tamam.
1: yemişsin lanet olası.
0: Hayır.
1: Tamam mı?
0: Hayır ben kafayı falan yemedim.
1: Kafayı
0: dostum.
1: Yemişsin tamam mı?
0: Jimmy dostum hadi şimdi hiçbir yere gidemezsin.
1: Demek
0: nereye gidiyorsun? Hadi ama buradan ayrılamazsın. Lütfen
1: artık
0: yapma
1: sorun
0: şunu.
1: Olmayacaklar.
0: Hadi ama gidemezsin.
1: Canım cehenneme Frankie.
0: Hayır gidemezsin.
1: Evet.
0: Lütfen yapamazsın. Bunu yapamazsın.
1: Sen benim abimsin
0: evet.
1: değil mi? Bana göz kulak olman gerekir.
0: Oluyorum, oluyorum.
1: Öyle mi oluyor musun?
0: Evet.
1: Boş versene.
0: Hayır Jimmy adamım ciddiyim gidemezsin.
1: Öyle mi? İzle beni.
0: Hayır.
1: Çünkü gidiyorum.
0: Hayır Jimmy ciddiyim Jimmy. Jimmy, seni kaçtığını bilemezler. Onlardan kaçtığını düşünemezler. Ver şunu bana. Hey, ne var ne yok?
2: Seyahate mi çıkıyorsunuz he?
0: Ha? Aa, hayır dostum. James bana bir şeyler verdi çünkü bir şeyim yok. Giyecek şeyler falan.
2: Bundan kurtulman gerekmiyor muydu?
1: Tam onu yapmak üzereydim.
3: Hey Jimmy, anahtarları Şeker'e ver. O senin için arabayı halleder.
4: Evet, ben anahtarım. Hadi dostum duydun onu ben anahtarları. Lanet olası amatörler.
0: Üzgünüm Jimmy. Bu güzel bir araba üzgünüm. Ben de tam onunla bir konuşma yapıyordum.
2: İçeri geçmek ister misin?
1: Hayır ben burada iyiyim.
2: Ev senin. Paraya ihtiyacın varmış Frank söyledi.
1: Öyle mi? Bunu da mı söyledi?
0: Sana para lazım, değil mi? Ona bankadan bahset. Hadi dostum, bankadan bahset.
1: Ne bankası? Bana bakın, ben sizinle banka filan soymam, tamam mı? Böyle bir şey olmaz. Bunu yapmam.
2: Etrafına bir bak evlat, ne görüyorsun? Etrafta dışlanan evler var.
0: Evet.
2: Sofraya yemek koyabilmek için 2-3 işte çalışan insanlar ama hala borç batağındalar. Beni yanlış anlama. Bu ülke büyük idealler ve prensipler üstüne kuruldu. Ama hepsi sömürüldü. Bankalar tarafından. Aç gözlerini Jimmy, asıl soygunu yapan bankalar.
0: Aynen öyle dostum.
2: En sevdiğin başkan kimdi biliyor musun?
0: Kim?
2: Thomas Jefferson. Çünkü bunun olacağını anladı ve durdurmaya çalıştı. Bankalarla savaştı. CFK de öyle. Onu da bunun için öldürdüler.
0: Mahvettiler onu dostum. Mahvettiler.
2: Bankacılık endüstrisi ordudan daha tehlikelidir demişti. Her jenerasyona bir devrim gerektiğini de söyledi Jimmy. Amerikan rüyası buydu işte. Yalnızca lanet olası bir rüyaydı.
0: Derin. Lanet olsun. Çok derin.
2: Frankie git arabayı çalıştır ve klimayı aç. Bu şehir çok sıcak.
0: Dışarısı iyi kardeşim. Jimmy dostum. Hadi. Görüşürüz.
2: Uyu biraz Jimmy. Ama uyur gezerlik yapma. Oluşturduğun her sorunun ucu abine dokunur çünkü.

Frankie. Lanet olası herif. Pislik.

0: Jimmy. Aa Jimmy. Hadi dinozorları çağırma işin bitti mi? Bu iğrenç dostum. İyi misin?
1: Evet iyiyim.
0: Şeker, ne haber Şeker?
1: Ne haber?
0: Lanet olsun. Bak bir sürü krem şanti falan var. Mouse, buraya gelsene dostum. Nuriye gel. Bu kardeşim James. Sürüş ve patlatma
2: İşi
0: şeylerine
2: batırma
0: bakıyor.
2: Sakın.
0: Bir şeyler yemelisin dostum.
3: Ne?
0: Bir şey demedim. Bu House'un tayfası gibi iyidir ama iyidir. Yani onlarla konuşmam. Evet dedim ki
1: evet,
0: iyilerdir.
1: Evet. Anladım ama.
4: Dostlar.
0: Lanet olsun. Spoonie'yi hatırlıyor musun?
4: Birlikte
0: eski
4: top
0: günlerden.
4: Oynardık dostum, hatırladın mı?
1: Evet Spoonie.
4: Evet o benim işte.
0: Spoonie işte.
4: Ne var ne yok dostum?
5: Başka bir deyişle savaş politikanın devamıdır ve bir başka deyişle politika ekonominin devamıdır. Bu bizim bankamız. Bu bizim savaşımız. Ve bu da saldırı planımız. Bize dikkat dağıtıcı bir şey lazım. Polisleri meşgul etmek için James 4 araba çalacak ve iş merkezinin orada patlatacak.

0: İçeri girdiğimizde Frankie güvenliği halledecek ve kameraları kapatacak. Spoon rehinelerle ilgilenecek. Şeker ve ben de yöneticiyi alıp kasaya gideceğiz. Depodaki kaynağımıza göre kasa otomatik olarak açıldıktan sonra fırsat penceremiz 5 dakika. Ötmeyecek tabii. Yine de James kamyonette polis telsizini dinliyor olacak. Ve James, bize tanımlanamaz bir kaçış kamyoneti gerekiyor. Silah ve mühimmat da sende Haz. Her şeyi anladık mı?
1: Bu çok iyi bir parça dostum. Bu iyi bir plan dostum.
2: Çok bir plan.
1: Jimmy hadi dostum, ikimiz de 500.000 alacağız. Hadi Jimmy.
2: Bak buna ihtiyacım var. İkimizin de ihtiyacı var. Hayatımızı yeniden rayına sokacağız. Tüm o kayıp yılları
3: benim
2: sileceğiz.
3: Benim hayatım rayındaydı Frankie. Tamam mı şimdi kaybol.
1: Hadi dostum böyle yapma.
3: Yolundan
1: böyle
3: yapma. Çekil Frankie. Buna ihtiyacımız sana var yolundan gidemezsin. Çekil dedim lanet
1: hadi
3: olası.
1: Hadi dostum Jimmy lütfen.
3: Ne var biliyor musun? Eğer bir bankayı soyacaksan Frankie içeri girersin. Para çekmecesini boşalttıktan sonra deli gibi kaçarsın. Kimse gerçekten de kasaya gitmez. O sadece filmlerde olur.
1: Evet ama kodlar bizde kardeşim. Salma süresinin çizelgesi de var. Bu çok büyük bir şey lanet olası. Niye anlamıyorsun?
3: Şimdi birini öldürdüler. Senin kafan neyi almıyor anlamıyorum.
1: Kötü olduğunu biliyorum dostum.
3: Evet
1: kötüydü.
3: Lanet olsun
1: evet,
3: kötüydü.
1: Ama elimden ne gelir ki? Şimdi elimden ne gelir dostum? Seni öldürürler kardeşim. Seni öldürürler. Beni de öldürürler dostum. Emily'yi bile öldürürler.
3: Emily'yi nereden biliyorlar lanet olası?
1: Ne?
3: Evet. Emily'yi nereden biliyorlar dedim lanet olası ha?
1: Bilmiyorum belki.
3: Onu nereden
1: belki,
3: biliyorlar?
1: Belki,
3: söyle.
1: Belki hakkımızda bir şeyler söylemiş olabilirim.
3: Ne söyledim ben
1: bir şeyler
3: sana lanet
1: olabilirim.
3: Olası.
1: Hayır bak dedim ki yani hapisteyken sen ve Emily'den bahsetmiş olabilirsin. Tamam
3: ki?
1: Senin adına mutluyum. Orada hiç aşk yok dostum. Sizin adınıza mutluyum
3: lanet
1: özür
3: olsun.
1: Dilerim.
3: Lanet
1: bak
3: olsun.
1: Bir çıkış yolu yok dostum. Bu adam Ray lanet olası o tıpkı Manson gibi
3: sen
1: lanet olası.
3: Sen ne diye bu işe girdin ki ha?
1: Müebbetliklerle kalmak nasıldır bilmiyorsun. Ben orada çok vahşice dostum. Bu adamlar beni kurtardı.
3: Ona öyle mi? Ona borçlu musun? Evet. Ne olmuş yani? Şimdi küçük mü olacaksın? Ha?
1: Ne dedin sen?
3: Şimdi küçük mü olacaksın dedim.
1: Sakın öyle konuşma.
3: Onun küçük mü olacaksın?
1: Öyle konuşma sakın.
3: Ufak
1: sakın bir palyaço. Sakın bana öyle deme
3: ha?
1: Anladın mı?
3: Ufak
1: sakın.
3: Ufakabazlık yapan
1: neler
3: bir palyaço.
1: Neler yaşadığımı bile bilmiyorsun sen. Neler yaptığımı da bilmiyorsun. Bilmiyorsun.
3: Evet bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun dostum. Beni... Adamlığımı aldılar Jimmy'im. Adamlığımı aldılar. Benden çaldılar dostum. Beni kırdılar kardeşim. Bir halt bilmiyorsun. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Hayatta kalmak için neler yaptığımı bilmiyorsun. Pislikler.
3: Ne oldu abi? Ne olduğunu söyle bana. Ne oldu sana lanet olası? Ben abimi geri istiyorum. Tamam mı?
1: Onlar... Beni... Dostum... Benim Jimmy, bir hat bilmiyorsun dostum, biraz bilmiyorsun. Beni diş macunuyla arkamdan dostum. Beni diş macunuyla arkamdan kardeşim bir hat bilmiyorsun. Tamam mı? Beni
3: ne dedin?
1: Beni bu adam kurtardı. Bu adamlar kurtardı beni. İşim bitmiş olacaktı kardeşim. Tanrı'ya yemin ederim dostum, Tanrı'ya yemin ederim dinlemeni. Sadece bir seferlik iş olduğunu biliyorlar. Buna tamam dediler tamam mı? Salı gecesi kayboluyoruz. Tamam mı? Biz iyiyiz dostum, sana söz veriyorum Cimi, sana söz veriyorum. Bir daha böyle bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Senin yapmana gerek kalmayacak dostum, yapmamıza gerek kalmayacak. Annem gibi olmayacağız, seçeneklerimiz olabilir, lanet seçeneklerimiz olabilir. Sana kendi dükkanını açacağım. Bir daha beni görmene gerek kalmayacak. Bir daha beni görmeyeceksin. Bir daha beni hiç görmeyeceksin. Sadece bana güvenmelisin. Bana güvenmelisin dostum.
3: Bu o kadar kolay değil abi. Hem de hiç kolay değil.
1: Stresli olduğunu biliyorum. Ama hayatta ne değil ki?

0: Sanırım bütün hafta yağmur yağacak.
1: Baksana şurada masanın üstünde cırcır var. Rica etsem onu bana uzatır mısın?
0: Cırcır mı?
1: Evet, aslında alet çantasında da olabilir.
0: Cırcır nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl bir şey?
1: Aslına bakarsan bir saniye buraya gelip bana yardım etmek ister misin?
0: Tamam. Ne lazım?
1: Bak, elini tam şurada böyle tut.
0: Tamam.
1: Güzel ve sıkıca tut, tamam mı?
0: Burayı mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tuttun mu?
0: Hı-hı. Evet, tuttum.
1: Evet, tam böyle.
0: Tamam.

0: Dediğin gibi tuttum.
1: Tam şurayı sıkılaştıracağım. Ve işte oluyor, tamam.
0: Tamam mı?
1: Hallettim. Tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: hikayeler mi?
1: Evet. Ve Frankie için de aynı şeyi söylediler.
0: Evet, dinlem onları.
1: Peki kimi dinleyeyim?
0: Frankie ve ben geziye çıktık. O orada kaldı, ben eve döndüm. Hepsi bu, hikayenin sonu.
1: Peki. Arabana ne oldu?
0: Ben onu abime vermem gerekti.
1: Frank şehre geri dönmüş.
0: Evet, evet, geri döndü.
1: Anahtarsız bir arabayı sürüyorsun.
0: Evet, ben bir parça almak için iş yerine gittim ve etrafta kimse yoktu. Ben anahtarları bulamadım ve sonra... Bak, biraz şüpheli göründüğünü biliyorum.
1: Hayır, hiç de bile. Bilmek istemiyorum.

Bütün birimler sek memuru uygun, sesim geliyor mu?

0: Gel buraya, gel gel. Hadi hadi hadi hadi.
1: Ne yapıyorsun Frankie? Çalışıyorum ben.
0: Biliyorum, biliyorum. Hey. Ne düşündüğünü biliyorum.
1: Lanet olası bir sarı arabayla
0: biliyor musun? Çünkü kimse sarı bir araba çalacağımı düşünmez. Hiç kimse bunu
1: kim
0: düşünmez.
1: Kim bir sarı araba çalar
0: aynen,
1: ki?
0: Aynen, hiç kimse. Ben zekiyim. Ve eğer kızı bulup bu arabayı sürüyorsan seni sevdiğini bilirsin. Hadi gitmeliyiz.
1: Frankie çalışıyorum, gelemem.
0: Zaman yarasa o zaman gidelim. Güven bana, gidelim.
1: Tamam, bir saniye bekle. Hey Bernal, yerime baksana biraz. Ben hemen dönerim.
0: Tamam, olur.
1: Gerçekten kim bir sarı araba çalar ki?
0: Yeşil ceketimle uyuşuyor.
1: Öyle mi?
0: Ve kahverengiyle. Tamam. Ve çalarken de kapının canını okudum. Resmen kapıyı tutarak geziyorum, lanet olası.
1: Bu bir palyaço arabası dostum. Çok utandırıcı. Uygun bir yerde kenara çek de sarı olmayan bir şey çalalım, tamam mı?
0: Buna uçuş sarısı deniyor, biliyor muydun?

0: Arabanın süspansiyonu ayvayı yemiş.
1: Lanet olsun dostum. Herkes senin kadar iyi olamaz kardeşim. Herkes sürekli yarış arabası sürmüyor ki. Bu şeyi kaldırmak benim için kolaydı. Hadi ama.
0: Tamam, anladım.
1: Tamam. Tamam, hadi biraz daha.

0: Ne var ne yok? Lanet olsun, bu kimin cenazesi?
1: Hey!
2: Sizin.
1: Senin derdin ne dostum?
3: Aa!
1: İyi misin Frankie?
0: Hey, hey Ray dostum.
3: Kapa çeneni Frankie.
2: Ağzın ishal olmuş sanki.
0: Ne? Ben bir şey söylemedim.

0: Dostum neden vuruyorsun anlamadım
1: evet,
0: ki.
1: Evet dostum sorun ne?
2: Sorun mu ne?
1: Sorun ne?
2: Bu sabah karakolda ne alt ediyordun sen?
0: Hey sakin ol dostum sakin ol.
3: Ufak sevgilini bilmediğimi mi sanıyorsun? Hayatına geri sokulduğu gibi kolayca geri alınamayacağını mı düşünüyorsun yani? Şunu bir kez daha deneyelim.
1: Bekle hey, dostum.
0: Sakin ol dostum.
1: Onu işine bırakıyordum sadece tamam mı bu kadar. Çalma işinden filan söz etmedim bir şey bilmiyorum.
0: Karakola mı
1: evet, bıraktın? Evet orada çalışıyor bu kadar.
3: O bir polis mi Frank?
0: Dostum hayır ha
1: hayır
0: canım,
1: değil
0: yapma.
1: Polis falan değil
0: hey
1: hayır.
0: Dostum bunu bilmiyordum
1: polis
0: ben.
1: O polis değil ama bu...
0: Hayır bir polis
1: o polis değil lütfen beni dinle. Sana yemin ederim o polis değil tamam, tamam mı? Polis değil tamam. Hayır.
0: Ya lanet olsun polis değil işte. İyiyiz değil mi hem? Jimmy söyle onlara.
1: Yemin ederim polis falan değil tamam
0: sakin
1: mı?
0: Sakin ol dostum. O polis falan değil. Saçımı da berbat ettin.
2: Sen iyi misin?
0: Gitme dostum.
2: Hadi merak etme tamam.
0: Doğrultma tamam mı? Hadi gidelim.
2: Sakin ol dostum.
0: Hadi Jimmy.
1: Neler oluyor Frankie?
0: Lanet olsun.

0: Hey, hani şu evde yaptığın bombayla neredeyse elini havaya uçuracağın 4 Temmuz gününü hatırlıyor musun? Lanet olsun Jimmy. Çılgınca bir şeydi. Mahalledeki arabaların hepsinin alarmı dönmüştü. Ve sen de tam bana bakıyordun, tamam mı? Gözünde şu bakışı gördüm, hatırlıyorum. Tıpkı böyleydin. Ha ha ha falan keşfetmiş gibiydin. Bir hafta bir şey duyamamıştım.
1: Emily'nin deposuna şekeri koyan sendin değil mi? O sendin.
0: Jimmy, hadi ama.
1: Bizi ayarladın. Böylece kaçamayacaktım.
0: Jimmy.
1: Sendin.
0: Hadi Jimmy. Ben böyle bir şey yapmam. Yemin ederim bunu yapacaklarını bilmiyordum. Bilmiyordum. Tamam, bu hoş değil, biliyorum. Ama zekice, değil mi? Sana yakın biri olması gerekiyordu, değil mi? Yani neyse. Bak, yine de o iyi, değil mi? O kızı seviyorum. Bir şey olmayacak.
1: Benim nasıl bir abim var böyle? Sen işe yaramaz herifin tekisin Frankie, biliyorsun değil mi?
0: Artık yemeyeceğim. Doydum. Babamızın gidişini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor musun? Küçüktün. Annemin nasıl parçalandığını hatırlıyor musun?
1: Sen neden?
0: Hiçbir şeyimiz yoktu. Gidecek kimsemiz yoktu. Ben hatırlıyorum bunu. Eve geldiğim evin kapısının kilitli olduğunu ve seni dışarıda bulduğumu hatırlıyorum. Çünkü annem içeride bir zenciyle birlikteydi. Ve kir içindeydin. Seni temizledim. Karnını doyurdum. Bizim için her şeyi çaldım Jimmy. Her şeyi dostum, bizim için her şeyi. Tüm alet edevatını. Evet, kesinlikle. Tamam, bazı hatalar yaptım, pisliğin tekiyim. Ne diyebilirim ki? Ama insanım. Her zaman elimden geldiğince küçük kardeşimi, göz kulak oldum ben. Elimden gelen bir şekilde, bozulsa bile. Sen ve ben daima dünyaya karşı olduk. Sen ve ben dünyaya karşı.
1: Ben ve sen Frankie. Ben ve sendik.

0: Ben işlemeye gidiyorum.
1: Hey Frankie.
0: Evet.
1: 10 yıl önce tetiği çekip polisi vurmasaydın hayatımız nasıl olurdu düşündün mü hiç?
0: Ama tetiği çektim Cemil. Çektim.

0: Merhaba. Ben de tam seni düşünüyordum. Bence Bywater'daki yeni mekana bir bakmalıyız. Orası hakkında bir şey okuyordum. Ne dersin? Bir sorun var.
1: Ben arabanın yeniden çalıştığını söylemek istedim sana.
0: Tamam, hadi sorun ne?
1: Bak, şu geçen hafta biliyorsun birlikte geçirdiğimiz zaman bence bir hataydı.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet. Tabii. Elbette ben... ben...
1: Bak bu...
0: Hayır, kesinlikle haklısın. Bu hiç var olmayan bir şeyi
1: hayır,
0: yeniden yaratmaya
1: değil.
0: Çalışmak...
1: Hayır.
0: Çünkü olmadı. Sana katılıyorum.
1: Öyle değil Emily.
0: Ne kadar borçluyum çünkü
1: Emily,
0: ben...
1: Emily dinle
0: lütfen,
1: beni
0: sadece
1: lütfen.
0: Sadece söyle. Hayır hayır, bu işte arabamı tamir ettin. O yüzden paranı ödememe
1: hayır,
0: izin
1: lütfen,
0: ver lütfen
1: dinle.
0: Tamam mı?
1: Hayır lütfen, lanet olası paranı istemiyorum, tamam mı? Bak... Ben üzgünüm, tamam mı? Ben sana değer veriyorum ve ben... Bunu açıklayamam.
0: Kesinlikle
1: mantıklı
0: olmaz.
1: Bir açıklama yapamam.
0: Yapamazsın tabii. Çok iyi anlıyorum.
1: Bak,
0: teşekkür ederim.
1: Şehirden gidiyorum.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Yine kardeşinle geziye mi çıkacaksın? Tamam. Tamam. Yani...
1: Hayır, hayır yapma.
0: Tamam bak,
1: hayır,
0: şey,
1: bunu
0: buraya
1: almam.
0: Adımı yazdım, tamam mı?
1: Eğer... Dinle, beni anlaman gerekiyor.
0: Al işte.
1: Eğer bazı şeyler farklı olsaydı...
0: Sorun değil.
1: Bazı şeyleri sana açıklayabilseydim...
0: Açıklayamazsın.
1: Keşke bazı
0: tamam,
1: şeyleri daha farklı yapabilseydim.
0: Bunu yapmak istemiyorum, tamam mı? Lütfen, lütfen. Bağışla beni. Git James.
1: Dinle, ben sadece... Sana değer veriyorum, bunu biliyorsun.
0: Onu anladım. Ama yine de gidiyorsun. Değil mi? Öyleyse git. Git!
1: Tamam, tamam, seni yalnız bırakıyorum.

0: Emily'yi kahve almaya gideceğim. Sen de ister misin?
1: Hayır, ikinciyi içiyorum zaten. Sağ ol.
2: Greenpoint'te bir patlama oldu. Destek ekip yollayın.
1: Birim 3-1 tekrar edebilir misiniz?
2: Greenpoint'te bir patlama oldu. Destek ekip yollayın.

0: Birimlerin Ursulins ve Chester'daki St. Charles ve Jackson Coulter'daki alarmlara cevap vermesini istiyorum.
1: Tur otobüsü ve birbirine zincirlenmiş 3 aracın karıştığı bir kaza...
0: Affedersin birim 61 tekrar eder misin lütfen? Tur otobüsü ve birbirine zincirlenmiş 3 araç mı dediniz?

0: Anlaşıldı. City Park'ta bir patlama daha rapor edildi. Araba patlatılmış. Görünüşe göre yoğun bir sabah olacak.
1: Görünüşe göre yağmur yağacak.

0: Hiç kimse kıpırdamasın. Hareket edersen içindeki organları sana gösteririm, tamam mı? Çekelerim. Tamam, yat yere, yat yere. Yat yere. Herif yat yere. Tamam. Hadi.
1: Yere yat.
0: Bırak şu telefonu. Sen herkes yere yat. Yatsın. Yere yat. Tamam, ellerini tamam. Görelim.
2: Yerde kal.
3: Yere yat.
0: Ellerini
3: yere
0: yat. Hadi. Kimse kıpırdama sen.
3: Yerde kal. Yerde kal. Kıpırdın.
0: Cepten aldırma. Kıpırdama sen. Yere yat. Hadi çabuk.
2: Yere yat. Hadi hadi hadi.
4: Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bankayı soymaya geldik. Sizi değil. Burada geçirdiğimiz 5 dakika içinde bu bankanın CEO'su bizim ondan çaldığımızın fazlasını sizden çalacak. Bankalar demokrasimize karşı görünmez bir tehdit olmuştu. Yani bunu adalet olarak gör.

0: Kahraman olmaya kalkışmayın. Sakın. Bakma bana.
1: Bakma! Bakma kahrolası!
0: Kasa. Hemen.
2: Kalk ayağa hemen.
3: Kasayı açamam
2: aç,
3: ben.
2: Hadi hadi.
1: Yat yere, yat yere. Yere yat. Yere, yere yat.
0: Hadi yürü artık. Yürü, yürü. Aç şu kapıyı. Aç kapıyı hemen.
3: Bakın işe yaramaz. Kodu size versem bile bu şey sadece önceden ayarlanmış zamanlarda
0: çalışır. Kodu lanet herif.
3: İşe yaramaz diyorum.
0: Son bir kez daha söyleyeceğim. Kodu gir.
4: Lanet olsun.
1: Evet kahrolası paraları al dostum. Ha evet bir sürü para var burada Ali.
5: Çok teşekkürler dostum. Çok yardımın dokundu.
0: Çantalar.

0: Lanet olsun, lanet olsun dostum, sanırım biri beni gördü. Lanet olsun.
1: Sen ne bir adamsın be.
0: Sen neye bakıyorsun?
1: Gidelim buradan.
0: Ha? Titremeyi kes, titremeyi kes. Yoksa kafanı uçururum, tamam mı? Yere bak, yere bak. Evet dostum, muhtemelen polisleri arıyordur.
1: Kılınızı pırtınızı toplayın hadi.
0: Ne yapacağız şimdi? Ha, gitmeliyiz hadi.
1: Tanrım. Sakin ol, saat kaç?
0: Nereye gidiyorsun?
1: Lanet olsun.
0: Nereye gidiyorsun
1: dostum,
0: öyle?
1: Hadi iki dakika.
0: Hey, nereye gidiyorsun?
1: Olsun. Hemen dışarı çıkacağız.
0: Lanet olsun.
2: Pekala, kaç kişi gördünüz?
3: Bankanın içinde maskeli bir kişi vardı ve sanırım silahı da vardı.
2: David 4, şu anda gerçekleşen muhtemel silahlı soygun var. 4140 Kanal Caddesi, Mid City, anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı, gidiyoruz.
1: Hey, zaman doldu dostum, gitmeliyiz.
5: 30 saniyemiz var, hadi ona yardım et. Çantayı al, çantasını al,
1: tamam,
5: hadi.
1: Acele edin, hadi acele edin, acele edin. Hadi dostum, gitmeliyiz, hadi.
5: Hadi, hadi.
1: Hadi. Dostum burada çok para var, evet.
6: Dostum, polisler geliyor. Gitmemiz
0: dostum,
6: gerekiyor, hadi.
0: Dostum, defolup gidelim buradan.
6: Nerede bu millet?
0: Kahlısı kasadalar. Sanki orada yaşlanacaklar. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
6: Allah,
0: kamyonete
6: olsun.
0: Geri dön. Kamyonete dön hemen.
6: Hey, hey, sakin ol, tamam mı? Sakin ol.
0: Lanet olsun. Sizi öldürürüm. Sakın kıpırdamayın.
5: Bu güzel, bu güzel, güzel. Evet.
6: Hadi defolup gidelim buradan, çabuk olun.
1: Evet, artık
6: gitmeliyiz. Hemen gitmemiz
1: hadi.
6: Gerekiyor, hadi.
1: Hadi buradan gitmeliyiz.
5: Dostum, bırakın, çabuk ol.
7: Hey Spoonie. Lanet olsun, Spoonie nerede? Spoonie.
6: Spoonie nerede dostum?
5: Lanet olsun, hadi. Lanet olsun, pencereden uzak dur, lanet
6: edin. Nereye gidiyor bu böyle, lanet
5: çabuk
6: olsun.
5: Çabuk ol.
1: Kamyonet nerede?
6: Adam gitti, lanet olsun.
1: Jimmy!

0: Lanet olsun.
1: Sen iyi misin? Renkçi! Vuruldun mu?
0: Lanet olsun. Cemi! Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
2: Pekala, dinleyin. Değişen duruma bir an önce adapte olmalıyız. Yeni oyun planı.
3: Oyun planı mı dostum? Spunio korkak. Lanet olsun, kaçış aracımız da kaçtı.
2: Avantaj hala bizde şeker. Bunlar ilk müdahale polisleri.
0: Lanet olsun.
2: Tabancaları ve tüfekleri var. Bizde de makineli silahlar var ve daha yüksek bir bölgedeyiz. Ama pozisyonlarını geliştirmeden gitmeliyiz.
0: Kanamam var dostum. Kaybediyorum şu anda.
2: Başka şansımız yok Frankie. Şimdi beni dinleyin. Bize başka bir araç gerekiyor. Buradan tek çıkış yolumuz o. James, yan girişe gidip bize bir araba daha çalman lazım. Dayan biraz Frankie.
4: Frankie beni dinle. Buradan gideceğiz.
2: Bize bir rehine lazım. Şeker, koru beni. Hadi. Adın ne?
5: Katie.
2: Adın ne?
5: Katie.
2: Pekala Katie. Uslu durursan yaşarsın. Beni sinirlendirirsen ölürsün.
5: Tamam.
2: Anladın mı? Gidelim. Hadi James.
3: Hadi James, sıra bizde. Kalk olsun.
4: Frankie, gideceğiz buradan. Şekerle git, tamam mı?
3: Kalk ayağa dostum, gitmeliyiz. Gitmeliyiz

0: Lanet olsun.
1: Hadi Frankie.
2: Karaman var dostum.
1: Hadi kalk Frankie.
2: Lanet olsun dostum.

0: Bin arabaya. Hadi hadi hadi hadi. Zül.
1: Hey, fren kenarda.
0: Hadi hadi hadi.
1: Fren kenarda, lanet olası.
0: James gidelim. Defolup gidelim buradan.

0: Ne yapıyorsun sen? Sür! Hadi! Hadi sür!
1: Frenkie olmadan gitmem!
0: Hadi, hadi!
1: Lanet olsun!
0: Görüyorum seni, sür!
2: Öğrendiklerimizi aktarıyorum. En az iki şüpheli bankadan kaçmaya çalışırken çatışma yaşandı. Görünüşe göre bazı saldırganlar hala içeride rehineleri tutuyorlar. Tam olarak öğrenemedik.

0: Frankie.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.

0: Pekala, o kadar kötü değil. Ama kanamayı durdurmamız gerekiyor. Pekala. Seni düzeltelim ve basıp gidelim buradan. Tamam mı? Bir şeyler bulacağım. Hemen dönerim. Seni iyileştireceğiz, tamam mı?
1: Ben koruyorum seni, tamam mı? Hadi git. Yürü, yürü, hadi. Çeker.
2: Herif mi? Hadi, hadi, hadi. Hadi koşun, koşun. Acele edin.
0: Lanet olsun. Hey bayan, bayan buraya gelin.
3: Tamam.
0: Kalkın lütfen.
3: Tamam.
0: Kalkın, ayağa kalkın.
3: Kalkmaya çalışıyorum,
0: tamam,
3: lanet
0: kalkın.
3: Olsun.
0: Endişelenmeyin.
3: Lanet olsun.
0: Tamam, size zarar vermeyeceğim. Endişelenmeyin, tamam mı? Hadi gelin, hadi. Geri çekilin. Adamlarına geri çekilmesini söyle, tamam mı? Elimde rehineler var. Pencereden cesetleri fırlatmaya başlayacağım.
4: Geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz. Ben Yüzbaşı Salim'im. İçeride herkes iyi mi?
3: Sen ne düşünüyorsun?
4: Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tıbbi destek lazım mı?
0: Hayır. Adamlarına bankadan uzak durmalarını söyle, yeter. İnsanları öldürmeye başlayacağım, tamam mı?
4: Sakin ol, sana yardımcı olmak için buradayım.
0: İçeridekileri bir bir öldüreceğim. Beni anlıyor musun?
4: Evlat, ne istediğini söyle bana.
0: Sadece... Gerçek bir pazarlıkçıyla görüşmek istiyorum, anladın mı? Yüzbaşı adın her ne olsa.
4: Tamam evlat, kendisine haber verildi. Yolda geliyor. Pazarlıkçı yolda dedim sana.
0: Tamam. Bu arada lanet olası bankadan uzak durun. Hadi hanımefendi. Pekala, çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim, çok iyiydiniz. Teşekkür ederim. Bana ilk yardım çantası gerekiyor. İlk yardım çantası nerede? Millet, ilk yardım çantası nerede burada, söyleyin.
5: Tamam merkez, şüpheliyi görüyorum. Royal Caddesi'nde kuzeye doğru yayan biçimde yürüyor.

0: lanet olsun.
1: Pekala, tamam.
0: Tamam, çok acıyor.
1: Tamam, tamam. Bu son. Pekala. Tamam. Derin nefes al. Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam. Oldu. Geçti. Pekala. Evet. Eskisinden daha sağlam oldu.
0: Tanrım. Tanrım.
1: Gel. Gel hadi. Tanrım. Tanrım gel buraya.
0: Lanet olsun. Lanet olsun Jimmy. Lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız?
1: Pazarlıkçının gelmesini bekleyeceğiz.
0: Tamam. Ben geri dönemem. Geri dönemem. Bunu yapamam.
1: Yolumuzu açmamız mümkün değil.
0: Ben geri dönmem, duydun.

0: Duydun mu? Ben geri dönmem. Bir şeyler düşün. Evet, evet, şimdi.
1: Biliyorum.
0: Bir şeyler
1: biliyorum.
0: Düşünmelisin. Hadi bir şey düşün.
1: Evet, biliyorum, tamam mı?
0: Orada kurtlar var Cime. Orada kurtlar var. Geri dönemem. Geri dönemem.
1: Tamam. Sana ne dersem harfiyen yapacaksın. Ne dersem yapman lazım.
2: Lanet olsun.

0: Bana verilen yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum.
1: Aman Tanrım!
2: Geri çekilin! Yehinem var, öldürürüm! Geri çekilin!
1: İmdat!
2: Geri çekilin!
0: Aman Tanrım! Dikkat edin!
2: Geri çekilin!

0: kıpırdama.
1: Hedef indirildi.
2: Tamam. Tamam. Silahlarınızı indirin, yaşamanıza izin vereyim. Pekala, bir daha uyarmayacağım. Bu kadar.

0: Jimmy.
1: Evet Frankie.
0: Ben bir hırsızım. Hayatım boyunca da bir hırsız oldum. Ve senden çaldım. Senden çaldım kardeşim. Bak bana şimdi. Beni affediyor musun Jimmy?
1: Sen benim abimsin Frank. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Sen! Gel buraya.

Buraya gel. Jimmy. Jimmy uyan. Jimmy uyan. Kalkmalısın. Kalk. Kalk. Eva. Hadi.

0: Jimmy. Bunu yapmam gerek.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Yapmam gerek. Bunu yapmam gerek Jimmy. Bunu yapmalıyım.
1: Lanet olsun Frankie.

Tamam, sakin ol, sakin ol. Yanındayım. Tamam, dur biraz. Dur, üstünü açalım. Evet, tamam. İlgileneceğim, merak etme. Sizinle ilgileneceğim. Tamam. Evet. Evet.

0: Cevap verin. Tedavi ettiğim rehine... Bir rehine değil. Tekrar ediyorum, rehine değil. Karondelet'ten kuzeye doğru gitti. Yaya durumda, anlaşıldı mı?
1: Evet, anlaşıldı.

0: Alo.
1: Chuck Farnsworth, ben Axel Bates. Ortaklarım Anders Bradley ve Zeke'le birliktesiniz.
2: Aman tanrım. Aradığınız için teşekkür ederim.
1: Sanırım kızınız Brooke 24 saat önce Meksika'daki petrol şirketinizde bir iş gezisine götürülmüş.
2: Evet. Size ne kadar isterseniz öderim. Sadece küçük kızımı eve canlı getirin yeter.
3: Ben hiçbir şey göremiyorum.
4: Brooke, ben Cal. Seni eve götürmeye geldik. Biraz değil. Seni serbest bırakacağım. Sorun yok. Sorun yok. Ayağa kalk. Yeleğinden tut. Sakın bırakma.
3: Tamam.

0: Zeke, gitmeye hazır ol.
1: Axel ve Bright de nerede?
0: Hemen arkamızdalar.
2: Vuruldum. Tuttum seni kardeşim.
0: Minibüse bin. Verdi sür.
2: Zeke nerede?

0: Sür!
1: Ne oluyor? Axel nerede?
2: Dönüp onu almalıyız.
1: Yapamayız.
3: Üzgünüm kardeşim.
4: Bir sene sonra...

0: Ben de öyleyim.
1: Onca yolu merhaba demek için mi geldin?
0: Bir adamın en sevdiği kuzenini ara sıra kontrol etmesine izin yok mu?
1: Bir şeyler içer misin? İçeride var.
0: Aa, evet, alırım bir tane. Burası çok güzel.
1: Sessiz.
0: Sessiz.
1: Tam sevdiğim gibi.
0: Teşekkür ederim. Anders'la hiç konuştun mu?
1: Hayır. Son duyduğumda Tayland sahillerinde geziniyordu. Gerçi o geçen bahardı.
0: Doğru ya. Ben de öyle duymuştum. Bende olan numarasından aradım ama cevap vermedi. Düğünüme davet edecektim.
1: Evleniyor musun?
0: Evleniyorum. İnanabiliyor musun?
1: Sağlığına, ha?
0: Teşekkür ederim.
1: Kim bu talihsiz hanım? Tanıdığın biri mi?
0: Tanıyorsun. Brooke'u hatırlıyor musun?
1: Bizim Brooke.
0: Evet, o.
1: Yok artık. Tebrikler. Sanırım Axel ve Zeki boşuna kaybetmemişiz.
0: Evet, öyle. Zordu. Ama neye bulaştıklarını biliyorlardı. İşin risklerini biliyorlardı.
1: Evet. Hepimiz biliyorduk.
0: Sadece mi olmanı istiyorum? Ne dersin?
1: Evet. Senin için geleceğim.
0: Teşekkür ederim.

0: Aman tanrım, işte benim bebeğim. İşte baba. Benim kızım. Şu haline bak.
1: Baba.
0: Seni görmek çok güzel. Çok güzel. İptal etmek için hala zamanım
1: evet.
0: var.
1: Kalp daima zor olanı ister. Kalbin bunu dört gözle istemedi mi yoksa?
0: Tamam, Kel nerede?
1: Arabayı park edip çantaları getirecek. Bakıyorum da hala refakatçilerin var.
0: Evet. Sana olanlardan sonra onlarsız evden çıkar mıyım sanıyorsun? Sen de yapmamalısın.
1: Kel yanımda ve o buradan çok uzakta.
0: Maalesef insanlar hala param olduğunu biliyor.
1: Evet, çünkü saklamıyorsun.
0: Küçük kızım için her şeyin en iyisini istiyorum.
1: Evet, evet.
2: Küçük kızın benim sanıyordum. Ah, neredeyse benim kadar iyi görünüyorsun.
0: Bu hafta sonu kız kardeşinle ilgili...
2: Merhaba babacığım.
0: Merhaba bebeğim.
3: Hepiniz hoş geldiniz. Umarım yolculuğunuz güzel geçmiştir.
1: Evet, güzeldi. Teşekkür ederim.
3: Ah, harika. Şimdi otelin diğer konukları çıkış yapıyor. Yani siz ve düğün ekibiniz hafta sonu tüm tesisin sahibi olacaksınız.
1: Baba, ciddi misin?
0: En iyisi.
2: Burada telefon çekiyor mu?
3: Aslında burada geçireceğiniz birkaç günün zamanda geriye doğru bir yürüyüş olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından gelen başkanlar inzivamızın tadını çıkarmakla kalmıyor, ziyaret için geri geliyorlar.
2: Yani telefon çekmiyor mu?
3: Hayır, ama Wi-Fi bağlantımız ve çok sayıda güzel dağ manzaramız var. Bu sizin ve konuklarınızın asla unutamayacağı bir hafta sonu olacak. Beni izlerseniz size tur yaptıracağım.
0: Hadi bakalım. Pekala.
3: Gördüğünüz gibi el değmemiş bir doğayla tamam. çevriliyiz. 36 parçalı bir golf sahamız var. 15 kilometre uzunluğunda güzel yürüyüş parkurları. Ayrıca arazide bir spamız var.
2: Burayı hangi ünlüler ziyaret etti?
3: Tam olarak kimler olduğunu söyleyemem.
4: Akla gelebilecek her türlü tedavi uygulanıyor.

0: Sanırım doğru yeri bulmuşum.
1: Bradley, merhaba.
0: Merhaba.
1: Aha, gelmene çok sevindim.
0: Aa, bunu kaçıramazdım. Benim dağdaki evimde de evlenebilirdiniz. Ama böyle bir gölüm yok.
1: Burası muhteşem. Hey, babam da burada. Gelip merhaba desene.
0: Evet, sanırım yapmalıyım.
1: Hadi.
2: Bu akşamki prova yemeğinizi ev sahipliği yapacak olan 5 yıldızlı restoranımız burada.
1: Evet.
3: Törenimiz burada olacak.
4: Evet, tamam, biliyorum.
0: Çağ, seni yine görmek
4: Bradley,
0: güzel.
4: Bradley, seni görmek güzel. Özellikle daha iyi koşullarda, bilirsin.
0: Doğru.
4: Bana bir dakika izin ver, şunu bitireyim, sonra konuşuruz.
0: Tabii.
4: Teşekkürler.
1: Buradaki evet. 20 bu benim kız kardeşim.
0: Hayley değil mi?
3: Ve baş ne değil mi?
4: Her şeyin mükemmel olur.
0: Bradley, Sadıç. Memnun oldum.
3: Ben de öyle.
4: Tüm beklentilerimi aştın.
2: Harika. Sabahki büyük kutlama için personelimizin her şeyi güzelce hazırladığından emin olacağım. Şimdi birlikte beni izlerseniz kumarhaneye gideceğiz.
1: Burası harika.

0: Slotlar, masa oyunları, tüm aile için eğlence var. Şu anda yoğun göründüğünü biliyorum ama dediğim gibi bu kumarhane tamamen boş olacak ve sadece siz ve misafirlerinize hizmet verecek. Hafta sonu boyunca açık olacak.
1: Biri bana buranın güvenlik odası olduğunu söylemişti.
0: Evet var.
1: Görmek isterim.
0: Sanmam. Gerçekten ihtiyacınız olacak bir şey değil.
1: Nerede?
0: Evet efendim. Evet, bu tarafta. Buyurun.

0: Lobideki güzel bir kadının. Barda tek başına otururken gördüğü iri yarı, uzun boylu, yakışıklı, sarışın adamdan söz edişini dinliyorum. Kadının adamı tarif edişini dinlerken kendi kendime eminim onu tanıyorum diye düşündüm. Ve tanıyorum da. Tura katılmadın mı?
1: Hayır. Ben şu anda Bourbon ülkesini geziyorum.
0: Anlıyorum.
1: Seni görmek çok güzel kardeşim.
0: Seni gördüğüme sevindim.
1: Merhaba.
0: Geleceğinden emin değildim. Doğru numarayı bildiğimden bile emin değildim.
1: Evet, bak hala arada bir mesajlarıma bakıyorum ve bazı ülkelerde diğerlerinden daha zor oluyor, bilirsin.
0: Emeklilik sana yakışıyor. Yakışmış.
1: Güneş, kum.
0: Doğru.
1: Kadınlar, bilirsin.
0: Nerede bunlar?
1: Tayland.
0: Hanımefendi, ben de aynından istiyorum. Teşekkür ederim. Geldiğin için sağ ol. Ciddiyim.
1: Şerefe.
0: Gerçekten de uzun ve zorlu bir yoldu, öyle değil mi dostum?
1: Evet. Evet, Afganistan'daki şu zamanı hatırlasana. O el konudan grappa şişesini kesmiştik hani.
0: O şey yüzünden dişlerim dökülecek sanmıştım.
1: O gün bir erkek oldu.
0: Saçmalık. Rütbelerimi o geceden çok önce kazanmıştım.
1: Sarhoşken kuma saplanmıştım. İmkansız bir durumdu ama ertesi sabah yapmamız gerekeni yaptık.
0: Evet.

0: asla unutmak istemem.
1: Evet. Bu yüzden bayılana kadar içiyorum. Sanırım unutmama yardımcı oluyor.
0: Sanırım artık yardımcım Brook. Zor zamanları birlikte atlatmak için birbirimize yardım ediyoruz. Bu önemli.
1: Bu durumda eğer Brook yardımcınsa o zaman bu da benim Brook'um. Şerefe.

0: Pekala, buradan lütfen. Burası tüm sihri gerçekleştirdiğimiz yer. Dağınıklığı aldırmayın. Personel kafeteryamız şu tarafta, idari ofislerde koridorun sonunda.
1: Ben güvenlik odasını görmek istiyorum.
0: Evet, aslında çift kişilik iki oda var. Yüksek teknolojili güvenlik odası ve hiç kullanmak zorunda kalmadığımız için güvenli bir oda görevi görüyor. Pekala, şimdi içeri girmenin iki yolu var. Biri sadece güvenlik ekibimizin ve benim bildiğim şifreye girmek. Diğeri ise her zaman içeride bulunan güvenlik görevlisi aracılığıyla. Tüm tesisi daima izliyorlar. Her zaman.
1: O zaman kapıyı açar mısın?
0: Evet. Bu tarafta. Şimdi monitörlerimiz burada kafeste. Lütfen hiçbir şeye dokunmayın. Pekala. İçeri gelin. Tamam, buyurun. Bu kameralar her şeyi yakalıyor. Hepsi son teknoloji. Eğer biri yere bir çeyreklik düşürürse yakınlaştırıp hangi yıl basıldığını söyleyebiliriz.
2: Hayır.
3: Ne?
2: Kesinlikle olmaz.
4: Evet, o adam gerçek bir pislikti. Hepimiz onu öldürmek isterdik.
5: Albay olması çok kötüydü.
4: Doğru.
5: Hayır, yarbaydı.
4: Evet. Connecticutlıydı.
2: İşte benim yakışıklı erkeğim.
4: Merhaba.
5: Dur. Bekle bekle bekle. Bununla mı evleniyorsun? Bu adamla mı?
4: Evet.
2: Geldiğin için teşekkür ederim Anders.
5: Evet.
2: Bu adam için çok şey ifade ettiğini biliyorum.
5: Bu harika. Evet, harika. Pekala. Size iyi eğlenceler.
2: Bir şeyleri bölmedim, değil mi?
4: Hayır. Sadece onu tanımak biraz zaman alır işte, bilirsin. Yani, evet, hadi etrafı gezelim.

0: Of.
1: Nasıl hissediyorsun bebeğim?
0: Ben mi? Gayet iyiyim. Dürüstçe sanırım birkaç ay önce daha gergindim. Şimdi sadece heyecanlıyım. Sebebi de seni seviyor olmam.
1: Bu yüzden bütün kararları ben veriyorum.
0: Çok doğru. Tamam, bir söz verelim. İlk yıl dönümümüzde tropik bir yere gideceğiz. Tamam mı? Dışarıda golf oynayabileceğin bir yere. Bir hata mı yaptım acaba, söyler misin?
1: Anlayamadım.
0: Sence Anderson'ı sadıcım yapmalıydım?
1: Aa tatlım, hadi ama. Bunu konuşmuştuk. Çıkar aklından. Bu hafta sonu bizimle ilgili.
0: Haklısın. Haklısın. Hı? Ama hey, bana bir şey olursa seni korumak için yanında olacaktır.
1: Senden hoşlanıyorum.
0: Pekala, tamam. Hadi bakalım. Birkaç ders almıştım.
1: Tamam, bekle. Tamam, tamam.
0: Hazır mısın? Birinci adım. Ve vur bakalım.
1: Böyle mi?
0: Evet, beyzbol için iyi ama golf için pek de iyi değil. Kesinlikle iyi değil.
1: Neden?
0: Burada bir kulüp profesyoneli gibi hissediyorum, tamam mı? Evet, Bayan Farnworth yakında grey olacak. Evet, tut sıkıca. Sol elini böyle indir, sağ elinle kapat. Evet, yavaşça. Yavaşça geri getir. Ve sonra...
1: Affedersiniz. Aa, bu golf
0: hanımefendi, bana ne oldu bilemiyorum. Özür dilerim gerçekten. Şöyle yapacağım. Patronuma söylemezseniz size bedava ders vereceğim.
1: Tamam.
0: Tamam, şimdi iyi bir vuruş görelim.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Tamam.
2: Adamım benim. Seni gördüğüme sevindim.
3: Burası ağır.
2: Öyle mi? Ne kadar güzel.
4: Hayır.
0: Evet.
2: Evet.
0: Pekala, bak şimdi. İstediğinden değil ama sana bazı tavsiyeler vereceğim.

0: Eğlencene bak. Harika bir hafta sonu geçir ama dikkatli ol. Biliyorsun, kalbini kırabilir.
1: Anlaşıldı.
2: Sakıncası yoksa çalabilir miyim?
3: Tabii pekala, ki.
2: Tamam. İşte. Evet, harika.
0: Piyano çalabildiğini söylediğinde buna hep bir tavlama cümlesi sanırdım.
1: Kim bilebilirdi ki?
0: Hiç fena değil.
4: Oh, hayır.
3: Çok yeteneklisin.
2: Öyle mi? Emin misin? Bilemiyorum.
0: Bir şey daha var. Bunu benim için saklamanı istiyorum. Hayatın pahasına koru. Tamam mı? Hayatın pahasına.
1: Anladım.
3: İşte bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk.
1: Seni burada görmek güzel.
5: Pekala, olayınız nedir? Sen ve Kel.
1: Kuzeniz. Annelerimiz kardeş.
5: Ha. İkinizin pek fazla akrabası yok. Akrabalarınızdan katılan var mı?
1: Yok. Muhtemelen böylesi daha iyi. Ailemizin yardım almaktan çok yardım eden olma ihtimali daha yüksek. Gösterişsiz olduğumuz söylenebilir.
5: Bunu sevdim.
1: Sever misin?
5: Tamam, anlaşıldı.
1: Üzgünüm, Kal bana şey dedi. Gözümü 4 açmalıymışım.
5: Nasıl yani?
1: Bilmiyorum.
5: O zaman sanırım bana katılmayacaksın.
6: Çok yazık.

0: İlki için çok güzel. Evet, ben de öyle dedim, değil mi?
1: Sanırım bu iş görür.

0: İster misin?
1: Boş versene.

0: Ben hiç liseden beri yapmamıştım.
1: Neden durdun?
0: Sadece bilmeni istedim. Evli olduğumu.
1: Aa, tamam. Evli miydin?
0: Birkaç yıl önce öldü. Babanın teklif ettiği işi kabul etmenin tek nedeni buydu. Çünkü geri dönmeyi beklemiyordum.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. Ama yapmana sevindim. Yapmasaydın kız kardeşim burada olmazdı. Geri dönebiliriz.

0: O da neydi? Lanet olsun.
1: Başladı mı?
0: Ah, tanrım, hazırlanıyorlar.
2: Merhaba Juan. Bugün nasıl görünüyor?
3: Hey, buenos días, señor Aaron. Burası çok sessiz. Böyle günleri daha çok sevdiğim kesin. Peki şu benim için mi?
2: Evet. Evet. Gelinin babası kendi Kolombiya kahvesini getirmiş. Ben de sana getirdim.
3: Teşekkürler. Vay canına, güzelmiş.
2: Evet, gerçek Kolombiya çekirdekleri bilirsin. Bu düğün partisi için en iyisinden başka şey yok.
3: Burada içeceğe ihtiyacı olan tek kişi ben değilim sanki. Size katılabilir miyim?
1: Rahatına bak. Ne güzel bir yer seçmişsin.
3: Evet, öyle.
1: Biliyorsun, kızım da evlendi. Davetiye bile almadım.
3: Vay canına. Dürüst olmak gerekirse, siz olmasaydınız bahse girerim bu düğünde olmazdı. Ve minnettarım. Yani gerçekten.
1: Kel harika bir adam.
3: Olabilir tabii. Ama bu kesinlikle bugünü kolaylaştırmıyor. Ama bu kolaylaştırabilir.
1: Doldurma sırası bende. İşte oldu. Şerefe.
3: İşte bu.
2: Evet. Evet, her şey programa uygun. Yakında görüşürüz.

0: Kendini toparla baba.
1: Hallederim ben.

0: Aman tanrım. Oh, şuna bak. Fena halde. Neyse, idare eder herhalde. Bırak gelsin.
1: Ben şey...
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Tamam, tuttum seni.
2: Hey, merhaba.
1: Tamamdır.
0: Evet, o iyi olacak.
2: Hey, tamam.
1: Tam şuraya. Evet.
2: Hangisi?
1: Sandalye.
3: Hey, baba. Baba otur. Hadi otur baba. Otur. Yerine geç.

0: Michelin yıldızlarını neden aldığını anladım. Şefe selamlar.
1: Bak, istediğin her şeyi yaptım, tamam mı? Ben...
2: Lanet olsun Tanrım!
0: Kes! Kes! Kes bağırmayı, kes şunu. Biliyorum, biliyorum. Sadece bunu içselleştirmeyelim. Ayrıca sana bir iyilik yaptım. Senin de işin içinde olduğunu bilsinler istemezsin. Belki de bizi güvenli odaya götürene kadar beklemeliydim. Bazıları sinir ediyor beni.
1: Hadi ama.
0: Karides kokteyli?
2: Aa, yapma. Hadi, hadi. Aa, yapma bunu.
0: Kes şunu. Toparlan. Hadi gidelim.
1: Yüzükleri alabilir miyim?
3: Evet.
1: Yüzük. Yüzük. Yüzük.
3: Evet.
1: Nerede?
3: Güvendeler. Onları aldım.
1: Şaka mı?
3: Hayır.
1: Sadece bir dakika.
4: Lanet olsun.
1: Ne? Yok bir şey. Hemen dönecekler.
0: Senin gibi bir sincap böyle bir yerin başına nasıl geçti?
1: Belki inanmazsın ama işimde gerçekten iyiyimdir.
0: Bir mutfak personelinden farkını göremiyorum.
1: Personeli öldürmekle ilgili bir şey söylememiştin.
0: Yani planımdan mı bahsetmeliydin?
1: Hayır, hayır. İşte geldik, işte geldik. İşte. Burası, evet. Çalışanların geri kalanı sana sorun çıkarmayacaktır. Hepsi bunun için eğitildi.
5: Ne yapıyorsun? Ne halt ediyorsun o baygındı? Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Artık değil ama. Endişelenecek bir şey daha azaldı. Onu çıkarın.
5: Gücü eline geçirince anlayacaksın. Yedek jeneratör bir dakika içinde devreye girecek.
0: Evet Erin, bunu biliyorum. Ama aynı zamanda Wi-Fi'yi de kapatır. Bunu sadece biri çalıştırabilir. Sen. Wi-Fi yok. Cep telefonu yok. Telefon hattı yok. Şansları yok. Bu benim ilk rodeom değil.
5: Aman Tanrım.
0: Pozisyon alın. Victor'ı bekleyin.
5: Ah Tanrım. Ah.

0: Tanrım.
1: Kapat şu lanet çeneni. Hepimiz daha önce vurulduk. Lanet baş ağrısı.

0: Ne oluyor be?
1: Bu kadar mı?
2: Evet dostum, tamam. Güvenlik odasına gidelim.

0: Tamam patron. Tüm çıkışlar dansı hazır.
1: Harika. Victor. Çocuklar seni bekliyor. Neden gidip onlara katılmıyorsun? Bakalım düğünü bozabilecek miyiz?
0: Hey Vic. Bana bir iyilik yap ve ilk öpücüğü bana sakla. Ha?
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Ne varmış burada?
1: Bu birinci kat.
0: Evet.
1: İkinci kat. İşte kumarhane. Orada duruyoruz ve içeri girmeyi bekliyoruz. Victor da katılacak.
0: Tamam. Pekala, onlara bir sürpriz yapalım.
1: Rock and roll bebeğim.

0: Şu şeyi nerede bıraktım?
1: Havuzda.
0: Tabii ki. Gidelim.
1: Hey! Hey!
0: Hey! Gitmeliyiz. Herkes bizi bekliyor.
1: Biraz sakinleşelim. Terli terli gitmeye gerek yok. Kimse bir yere gitmeyecek.
0: Tamam. Haklısın.
1: Her şey yoluna girecek. Şu haline bak. Berbat durumdasın.
0: Affedersin. Böyle durumlarda genelde daha sakin olurum.
1: Merak etme. Babamın şirketinde yöneticiyim. Kaosa alışkınım.

0: Chuck burayı tamamen kiralayarak işimizi kolaylaştırdı, değil mi?
1: Evet, kolaylaştırdı.
0: Biraz izlemek ister misin? Eğlence başladığında.
1: Hayır, hayır.
2: Hey, iyi hissetmiyor olabilirsin ama takım elbisenle iyi görünüyorsun.

0: Herkes sakin olsun. Kaçarsanız sizi vururuz.
1: Lanet olsun. Yere yat. Yere yatın.
2: Onu götürün buradan. Gidelim, hadi.
1: Gidelim, hadi.
2: Çabuk.
1: Lanet olsun.
2: Hadi. Hadi. Hadi götürün onu. Hadi sen. Çabuk. Hadi.

0: Sence kız kardeşin kızacak mı?
1: Hayır, sorun olmayacak.
0: Merdivenleri kullanalım.

0: Patron şuna bir bak. Pekala. Selam çocuklar. Kimse size 4 Temmuz'un erken geleceğini söyledi mi? 3, 2, 1.
1: O da neydi?
2: Bomba sesine benziyordu.
1: Ne?
2: Odana geri dön. Hemen saklan.
1: Ne? Lanet olsun. Seninle daha güvendeyim. Bekle.
3: Kafana eğ, kafana eğ. Yerde kal.

0: Herkes dursun.
1: Misafirleri bekleme alanına götüreceğim. Sen git diğerlerine.
0: Tamam patron.
1: Gidelim bu taraftan.

0: İşte orada.
1: Evet. Şunu yakınlaştırayım biraz. Merhaba. Evet.
0: Yemsiz balık yakalamak gibi. Sen burada kal. Ben güzel gelinimizi getireyim.
1: Pekala.
2: Kız kardeşim kaçırıldığında da böyle olmuştu. İyi olacak mı?

0: Burada kal.
1: Hadi, hadi, hadi. Hadi.
2: Axel seni canlı istediği için şanslısın.

0: Çok korkuyorum. Ne yapacağız?
1: Biz diye bir şey yok, tamam mı? Burada kalacak ve saklanacak bir yer bulacaksın.
0: Ne? Bak, burada binlerce güvenlik kamerası var. Şu anda bizi izliyor olabilirler.
1: O zaman sana bir çıkış bulacağız. Ağaçlık alana gidip yardım getireceksin.
0: Oraya kesinlikle yalnız gitmeyeceğim. Eskiden insanları korumak için para alırdın. Koru beni. Bradley, lütfen. Lütfen.
1: Lanet olsun. Yanımdan ayrılma.

0: Ne oldu?
1: Onu yakalamıştım.
0: Kimi?
1: Cal.
0: Bunu o mu yaptı?
1: Evet.
0: Bradley Wenders onunla mı?
1: Hayır. Sadece o ve bu adamlar.

0: pislik suratlı.
1: Hmm.
0: Benim kızım o adamla evlenseydi ben de evlenirdim.
1: Hmm.
0: Çak. Hmm. Yeni korumalara ihtiyacın olacak.
1: Hmm.
0: Bu sesler baş ağrımı şiddetlendiriyor. Çıkaralım şunu buradan. Başka bir yere gidelim.

0: Tamamdır.
1: Ben dışarıya bakacağım. Herhangi bir pencereden çıkabildiyse diye.
0: Güzel. Unutma, Carl Bradley Vanders. Mümkünse canlı kalsınlar. Çünkü onlarla küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Çak. Kapa çeneni. Uyan!

0: İşte uyandı. Hoş geldin düğün çiçeği.
1: Ne halt istiyorsun sen?
2: Baba!
1: Heli!
2: Baba neredesin?
0: Sakın tek kelime daha etme.
2: Bırak onu hemen!
0: Hayır, hayır hiç sanmıyorum. Merhaba Bradley.
1: Hayır!
3: Hayır!
4: Gitmeyiz.
2: Onu bırak.
4: Gitmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Hadi.
0: O ölürse senin suçundur Bradley. Bu adamın öldürülmeye ihtiyacı var.

0: tanıyordun.
1: Hey, dur. Hey, dur. Sessiz ol. Hayley, lütfen. Sessiz ol. Tamam mı? Onlar...
0: Kimdi o? Söyle.
1: Axel'dı.
0: Öldü demiştin hani.
1: Öldü sanıyordum.
0: Eğer babamı öldürürse suçu senindir.
1: Ben sadece...
0: Uzak dur benden.
1: Sessiz olur musun? Bizi bulacaklar.

0: babamın telefonu var. Uydu telefonu var.
1: Nasıl yani oğlum?
0: Odasında.

0: Merhaba Çak. Kim olduğumu biliyor musun? Hiç yüz yüze görüşme şansımız olmadı ama birkaç kez telefonda konuşmuşluğumuz var.
1: Ben çok insanla konuşurum.
0: Axel Base ismi bir şey çağrıştırıyor mu?
1: Sen ölü bir adamsın.
0: Evet, ölüm kesinlikle merhametli olurdu. Ama aksine kızını kaçıran o dost canlısı insanlar tarafından yakalandım. Bana birkaç ay işkence ettiler. Ne yazık ki bana karşı biraz fazla rahattılar. Bu yüzden öldüler. Ve ben burada hayata yeni bir bakış açısıyla bakıyorum.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Aşağılık herif. Tek istediğim kızımı geri almaktı.
0: Peki ya Zik? O da birinin çocuğuydu. Ve bir kızı var. Zoe şu an 5 yaşında. Ve tahmin et ne oldu Chuck? Babası eve hiç dönmeyecek. Sana şunu sorayım.

0: Brooke'un hayatsızlıktan daha mı değerli?
1: Hayır.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hayır. Hayır. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır. Seni.

0: Üzerine baskı uygula. İşte ilk vurulduğum yer orasıydı. Bu da ikincisi ve çok kötü bir baş ağrısı bıraktı bende. Nasıl bir his olduğunu görmek
1: hayır,
0: ister
1: hayır,
0: misin?
1: Hayır, hayır, hayır. Ne istersen veririm.
0: Güzel. Kızını eve getirmemiz için bize 5 milyon dolar teklif etmiştin. Ben de payımı istiyorum.
1: İstediğin bu mu? 1 milyon dolar mı istiyorsun? Bunu yapacağım.
0: Hayır. Hayır, hayır. İki kızının hayatı senin için ne kadar değerli? 2 katı mı? 3 katı mı?
1: O kadar param yok ki.
0: Tamam.
2: Hayır, hayır, hayır. 5 milyon dolar mı istiyorsun? Sana 5 milyon dolar veririm.
0: Bu yaşadıklarım için yeterli değil.
2: 7,5. Ama ne olursun inan bana. Yapabileceğim tek şey bu.
0: Tamam. Bununla yaşayabilirim. Yaptığın şey için seni suçlamıyorum Chuck. Senin imkanlarına sahip her baba aynı şeyi yapardı. Ama Carl, Bradley, Anders seçimlerini yaptılar. Ve şimdi hesaplaşma zamanı.
1: Dinle. Bak. Umumda değil. Sadece kızlarıma zarar vermeyin.
0: Yapacağını söylediğin şeyi yap. Sözümü tutayım. Bana bulaşırsan buradaki herkesi öldürürüm. Sonra da kızlarını öldürürken sana izletirim. Anladın mı?
1: Anladım. Anladım.
3: Hey çete, şimdi çok dikkatli dinleyin.
4: Şu anda koridorlarda dolaşan 5 düğün üyemiz var. Aa bakın mutfakta. Evet, güzel gelin adayımız Brooke var.
3: Sanırım geçmişten gelen bir patlamayla birlikte Anders...
4: Pislik. Hepsi bu kadar değil millet. Gelinin kız kardeşi Hayley. O baş nedimimiz. Evet, 3. kattaki suite'de ve sadıç Bradley ile birlikte.
3: Ama dikkat edin, Bradley'nin silahı var ve
4: patlıyor. Aynen. Ve sonra çete 1 numaralı hedefimiz Cal.
3: Şanssız damat. Sanırım en üst kattaki suite'lere gidiyor. İyi avlar.
5: Gitmemiz gerekiyor.
6: Bekle bekle. Biri geliyor. Ama endişelenme. Bir planım var. Teslim ol.
5: Ne?
6: Evet. Ellerini kaldır. Burada kal ve teslim ol. Güven bana. Gerisini ben halledeceğim.
5: Tamam.
6: Seni bırakmayacağım.
7: Dizlerin üstüne çök. Anders nerede?
5: Yok.
0: Gidip paramı alalım.

0: Bu moron ne yapıyor? Ah tanrım. Hey sersem, herkesin restorana gitmesi gerekiyordu. Ha, ama güzel müstakbel gelini bulduğuna göre biraz eğlenmeye ne dersin, ha?
1: Canın cehenneme.

0: Senden hiç hoşlanmadım Enders.
1: Canın cehenneme.
2: Olamaz. Ben...
1: Ya o ya biz. İyi seçim. Tamam. Ver onu bana. Güzel. Her şey yolunda.

0: Bir, iki...
1: Ne yapıyorsun?
0: Üç, dört, beş... Odaları arıyorlar. Her odada 5 saniye. Hemen döneceğim. Şu telefonu bul.
2: Misafirleri restoranda rehin tutuyorlar. Nereye gidiyorsun?
3: İşimi yapmaya. İşte al bunu. Nasıl kullanacağını biliyorsun. Ben çıkınca kapıyı kilitle.

0: Beni vurma! Lütfen!
1: Hey!
0: Lütfen!
1: Yürü!

0: Alo, alo polis.
1: 911 acil durumunuz nedir?
0: Lütfen. Otel teröristler tarafından ele geçirildi.

0: efendim. En yakın polis birimi 30 dakika mesafede.
1: Acele!

Tanrım.

0: Hayley, her şey bitti. Buradan çıkış yok. Hepsi öldü.
1: Benim bununla bir alakam yok.
0: Patronumla görüş. Daha fazla seçim mi geldin?
2: Demek silahın yok.
0: İhtiyacım yok.
1: Lanet olsun.

0: Yardım et. Tut onu. Tut. Hadi. Tuttun mu? Tuttun mu?
1: Evet.
0: Dayan bebeğim. Hadi.

0: Bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Marshall! Bilgisayara ihtiyacım var, aç kapıyı. Bilgisayara ihtiyacım var, aç kapıyı.
9: Tamam. Tamam.
10: Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım. Bebeğim, bebeğim, özür dilerim. Bebeğim, bebeğim,
9: baba.
10: Özür dilerim, özür dilerim.
9: Baba, ben iyiyim.
10: Onlara söyleme, tamam mı? Beni duydun mu? Onlara söyleme, sakın.
8: Ne oluyor orada?
10: Özür dilerim.
9: Hayır baba.
8: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı.
9: Hayır.
8: Aç şu lanet hayır. Kapıyı.
10: Sakın
8: lanet
10: açma
8: olsun.
9: Hayır, hayır, hayır, hayır. Yapmayın, hayır. Kulağım. Hayır, lütfen, lütfen.
8: Üçe kadar sayacağım. Hayır, bir, hayır. İki.
10: Kulağım, kulağım.
9: Hayır. Hayır.
10: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
8: Aç şu lanet kapıyı.
9: Baba.
10: İyiyim, iyiyim.
9: Baba iyi misin?
10: Tamam ben iyiyim. Ben
9: baba
10: iyiyim,
9: iyi
10: misin? Ben iyiyim tamam. Ben iyiyim, ben iyiyim.
9: Tamam, tamam.
8: Şimdi hesabına girdim.
10: Zar zor
8: şifre
10: duyuyorum.
8: Lazım.
10: Zar zor duyuyorum.
8: Hey! Pislik adam. Şifreyi
10: hepsi
8: söyle.
10: Küçük harf tamam mı? Hepsi küçük harfle. Brook 55.

0: Hayley 819.
1: Tamam, sorun yok.
0: Aa bebeğim. Ya bebeğim.
1: Tamam baba.
2: Lanet olsun Chuck.
0: Tamam, tamam.
2: Bunu 7.5 yapabilir misin?
0: Tamam, tamam.
2: Pes yalancı.
1: Tamam. Sorun yok. Sorun.
2: Bu kadar. Sizinle iş yapmak tamam. Bir zevkti. Hadi tatlım yapamazsın. Gidip kocanı bulma zamanı.
0: Aman tanrım. Aman tanrım yapamazsın.
1: Hayır. Hayır.
0: Aman tanrım.
1: Hayır. Yardım edin. Tamam geçti. Tamam. Yardım edin.
3: Bu taraftan.
1: Yardım edin. Kapıyı aç.
0: Hayley.
1: Kapıyı aç.
0: Hayley. Hayley.
1: Kapıyı aç. Baba lütfen kapıyı aç. Baba kapıyı aç.
0: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Tanrım.
3: Aynen öyle. Üzerine bastırmaya devam et. Tamam. Evet.
0: Axel aldı.
3: Brooke nerede?
0: Axel onu aldı. Aman Tanrım. Aman Tanrım Axel aldı onu. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Tamam baba.
3: Tamam, tamam. Burada kalın, burada kalın. Baskıya devam et, olur mu? Devam et.
1: Baba, baba tamam.
0: Yapacağım bir şey yoktu, tamam. Tamam, ben iyiyim, ben iyiyim. Tamam, tamam. Ha, tamam.
1: Gel.
2: Kapa lanet çeneni.

0: Al bunu. Tek atış. Seni izleyeceğim.
1: Excel yapıyor.
0: Biliyorum.
2: Axel Bates, seni lanet pislik. Sen öldün.
3: Hayır, ben zaten ölüyüm. Sıra sende. Şuraya bir bakın. Grubu tekrar bir araya getirdik.
1: Hey, Axel. Sakin ol, tamam mı? Bunu yapmak zorunda değilsin, tamam mı?
3: Sen pisliğin tekisin ve sen Bradley. Onca adam varken beni ölüme terk ettin.
1: Hey, seni geride bırakmak benim kararımdı, tamam mı? Öldüğünü sanmıştım, anladın mı? Bırak gitsinler. Hadi. Beni öldürebilirsin. Onları bırak.
3: Tamam. At hemen lanet silahını.
2: Hayır. Bu asla olmaz.
0: Anders. Bırak silahı.
3: Bırak yoksa ölür. Hemen.
1: Hey bırak hadi Anders. Hey albayı hatırla.
3: Evet. O her neyse hemen hatırla.
2: Tamam yakaladın beni.
3: Güzel, işte böyle. Neden onlara katılmıyorsun? Sen, prenses, seni hayatta tutmak için söz verdim. Sanırım tutacağım. Koş bakalım ufaklık.
4: Bebeğim...

0: Bırak. İyi misin?
1: İyi olacağım.

0: Hey. Hayatın pahasına.
1: Nerede şu lanet müdür?
2: Sana bir papaz bulacağım ama beni düğüne davet etme.
1: Tamam.

0: Regan. Hepinizi seviyorum.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Bir CHP, iki yönetim. Dün Ankara siyaseti tarihinin en kritik günlerinden birini yaşadı. Yargı kararını tanımayan CHP'liler genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de harekete geçince ortalık karıştı. Dün yaşanan görüntülerin ardından son 24 saat baş döndüren bir trafiğe sahne oldu. Peki kim ne dedi? İkiye bölünen CHP'de tarafların hamleleri ne oldu? İşte detayları.
3: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
4: Genel merkezden çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.
5: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
4: Dün Türk siyasi tarihinin belki de en kritik günlerinden biri yaşandı. Adres CHP Genel Merkezi'ydi. Yargının kararını tanımayan Özgür Özel ve kadrosuna polis müdahale etmek zorunda kaldı.
6: İşte buradaki o iki demir tek tek kesilerek buradan çevik kuvvet ekipleri giriş yaptılar.
7: Evet, şu anda polis ekipleri CHP Genel Merkezi'nin içine girdi ve müdahale başladı.
8: Genel merkez binası savaş alanlarını aratmadı. Sandalyeler ve masalar kapının önüne koyuldu. Pet şişeler ve yangın söndürme tüpleri ise havada uçuştu.
4: Özgür Özel ve kurmayları genel merkezden ayrıldı.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel şu anda CHP Genel Merkezi'nden çıkış yaptı.
9: Katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlar için kesinlikle bu tabloya biz yol açmadık dedi. Uzlaşmak için uğraştıklarını söyledi. Tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı ifadelerini kullandı.
10: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
4: Ve yaşananlar sonrası CHP Genel Merkezi.
11: Her katta ayrı bir hazırlık vardı. İşte onlardan bir tanesi burada kaygan zemin inme notu düşüldü. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından çevik kuvvetin yukarıya doğru tırmanmaması için.
4: CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlar ve taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlatıldı.
12: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yenildiği yakıştıramayanlarız. Baba ocağını işgalden kurtaracak mıyız?
13: Bakın, bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.
4: Ve bugün çift başlı CHP'de sular yine durulmadı.
13: Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış kişiler tarafından gündeme getirildi.
4: CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması ve kesin ihraç talebiyle başvuruda bulundu.
14: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
4: Genel merkezden de Özgür Özel ve kurmaylarının izleri silindi. Temizlik ve yenileme çalışmaları vardı. Özel'in fotoğrafları kaldırıldı. Eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarının isimleri oda kapılarındaki plakalardan söküldü. Mutlak butlan kararı da CHP Genel Merkezi'ne asıldı. Ve dikkat çeken bir skandal. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kendisine iletilen mutlak butlan karar tebligatını yırtıp atarak bunun için yıktılar baba ocağını demişti. Ancak Özel'in kararı okuduğu, sonradan kamerayı açtırdığı ortaya çıktı. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan makam odasındaki ünvanı da grup başkanı olarak değiştirildi.
15: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel partililerle bayramlaştı. Grup toplantı salonunda milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi.
16: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
4: Ve Özgür Özel'in bayram programı.
16: Manisa'da olacak. Bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı.
4: Kılıçdaroğlu kanadındaysa çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta genel merkeze gelecek.

0: gidecek. Partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Gün boyu da kendisine yakın milletvekillerini konutunda kabul etti Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Ünlülere yönelik son dalga operasyonda 20 isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Onlardan biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Haberi yurt dışı tatilinde alan Sarıkaya, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.
2: Şer söylemek ister misin Serenay?
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Gözaltı kararını yurt dışı tatilinde öğrendi. Türkiye'ye adım atar atmaz yakalandı.
2: Bir şey söyleyecek misin Serenay Hanım?
0: Rahat tavırları ve yüzündeki tebessümle dikkat çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gazetecilere açıklama yapmadı.
2: Bir şey söyleyecek misin Serenay Hanım? Bir şey söyler misiniz?
3: Sağ olun, kolay gelsin.
0: Ünlülere yönelik son dalga operasyonunda 20 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adli tıpta uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlülerden 11 adliyeye sevk edilmiş. Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Operasyon sırasında yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında yakalama kararı çıktı. Açıklama yapan oyuncu, uzun süredir planladığı yurt dışı seyahatinde olduğunu, en kısa sürede dönüp prosedürleri yerine getireceğini söyledi. Serenay Sarıkaya bu sabah Türkiye'ye döndü. Gözaltına alınan ünlü oyuncu sağlık kontrolünden geçti.
2: Bir şey söyleyecek misin Serenay Hanım? Bir şey söyler misin?
3: Sağ olun, kolay gelsin.
0: Jandarmada ifadesi alınan Sarıkaya, uyuşturucu testi için adli tıpa sevk edildi. Ardından serbest bırakıldı.
1: Ankara'da değişmeyen bir manzara getireceğiz ekranlarınıza. Göle dönen yollar ve su basan binalar. Altyapının çökmesiyle Ulus'ta 5 asırlık geçmişi bulunan tarihi pazar sular altında kaldı. ABB yine sahada değildi. Esnaflar suyla dolan iş yerlerini kendi başlarına tahliye etti.
4: Millet perişan ya. Her defasında aynı şey yaşanıyor. Altyapı yapayım diyor ama altyapı nasıl yapayım?
5: Bıraksın gitsinler, en güzeli bu. Allah Melik Gökçek'ten razı olsun. Onun yaptıklarıyla biz hala devam ediyoruz.
6: Altyapı yine yağışı kaldırmadı. Ankara'da tarihi çarşı su altında kaldı.
7: Ulus Çıkrıkçılar yokuşundaki iş yerlerini su bastı. Belediye ise yaşanan mağduriyeti görmezden geldi. Sahaya çıkma gereği bile duymadı. Vatandaşlar suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla tahliye etti.
8: Hiç kimse gelmedi. Hiç kimse gelmedi.
9: Belediye ekipleri falan yoktu burada.
5: Belediye gördüğümüz ettiğimiz yok. Ortada ne belediye var ne çalışan var.
7: Görmüş olduğunuz gibi milyonlarca lira harcanmış mazgalların içi asfalt ve kirle doldu. Cadde ise burun direklerini sızlatan ağır bir koku sardı. Her yağışta aynı manzarayla karşılaşan vatandaşlarsa duruma isyan etti.
8: Lağım kokuları çok fazla oluyor. Buralar sürekli tıkanıyor.
9: Bak hep kırık. Buralar kırık kırık. Hep içine pislik dolu. Asfalt doluyor.
7: Burada işlevini yitirmemiş mazgallarla karşılaşmak imkansız. Mazgallar ya parçalanmış ya da içi kir ve asfaltla dolmuş durumda.
10: Kaç kişi düştü şurada, yazık değil mi? Şikayet ettik, gelip yapmadılar.
6: Başkentlinin Mansur Yavaş'a tepkisi vardı. Çünkü Yavaş Ankara'nın sorunlarını unutup siyasete kapılmıştı.
4: Hizmet yapması lazım. At yapıyı bir gelsin, bir sokaklar bir gelsin. Hiç gezmiyor mu ya?
5: Bıraksın gitsinler, en güzeli bu. Allah Melik Gökçek'ten razı olsun. Onun yaptıklarıyla biz hala devam ediyoruz.
1: Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Vatandaşlar soluğu kurban pazarlarında aldı ancak çadırlardaki kurbanlıkların çoğu da satıldı. İşte hayvan pazarlarındaki son durum.
11: 240.
12: Masanın 250 lira la bu duvar be.
13: Öksürdüm seni, hiç öksürmedim.
12: Ya malın değerini ver abi.
13: İyi verdim.
12: Ya malın değerini ver.
13: İyi verdim ben.
12: Yok abi, olmaz.
14: İki tarafa da 240.
12: Hayır abi, yok.
15: Erol amca, kesimi de buna dahil edeceğiz, tamam mı?
16: Tamam ver oğlum, da üstümüze tamam, var mı? Hayırlısın abi.
7: Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Hayvan pazarlarındaki hareketlilik iyice arttı. Kurbanlık arayışını son güne bırakan vatandaşlar hayvan pazarlarına akın etti.
17: Geldik bakalım, şöyle bir geziyoruz.
18: Düve düşünüyoruz ama daha hala bulamadık.
19: Biz sabah 7'den gelip akşam 8'e kadar hayvanlarımızı yemliyoruz.
7: Besicilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başladı. Alıcı ve satıcı arasındaki pazarlıklardaysa bilekler adeta yerinden çıktı.
14: Hayırlı olsun da.
2: 30.
12: Veremem yok.
15: Sana 300.
12: Veremem.
15: Lan bu duvar.
12: Yok veremem.
2: Boya boya.
12: Abi sana 200 son. Senin için. 280 kilo, 680 kilo.
7: Çadırlarda küçük baş kurbanlıkların fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Heybetli koçların fiyatı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Büyük baş kurbanlıklarda ise hayvanın cinsine ve kilosuna göre 125 bin liradan başlayan fiyatlar 500 bin liraya kadar çıkıyor.
11: Sattık biz bunu.
7: Ne kadar sattık?
11: 52 bin lira bıraktık biz.
7: Çadırlarda kurbanlıkların çoğu satılıyor.

0: kapatıldı. Ancak bu yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
1: Şu anda %70'ini sattık. Hayvanımız bitmek üzere. Pazar gününe kadar biz yoğunluk bekliyoruz.
0: Besiciler kurbanlık alışverişini bayrama bırakan vatandaşları uyardı. Bayramda kurbanlık fiyatları artış gösterebilir.
2: Şimdi arz talep meselesi. Hayvan sayısı azalınca insanlar yükseltir.
3: Herkesin kurbanı kabul olsun. Herkesin bayramda mübarek olsun.
4: Mersin'de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir daireye peş peşe 3 kez giren hırsız parmak izi bırakmamak için eldiven taktı ancak kamerayı fark etmedi. Kurbanlık parası olarak saklanan nakit parayı çalıp kayıplara karıştı.
5: Ortalama bir 10-15 dakika içeride kalıyor. 3 kez eve girip çıkıyor. Ve parayı alıp çıkıyor.
6: Eldiven giydi ama kamera detayını unuttu. Hırsız 3 kez girdiği evden kurbanlık parasını çaldı.
5: Şok olduk. Nasıl olduğunu anlamadık.
6: Çetinkaya ailesi 4 katlı bir binanın 3. katında yaşıyor. Kurban parasını da bu dairede saklıyordu.
5: Eşimin kazandığı iş yerinden bir aylık kazancını nakit olarak eve getirmişti. Biz onu kurbana saklarız diye evde bıraktık.
6: Ancak para ortadan kayboldu.
5: Pazar günü. Paranın yerinde olmadığını fark ettik. Hırsız girdiğini fark ettik.
6: Süleyman Çetinkaya eve kamera taktırmıştı. Kadın hırsız kameralara yakalandı. Eldiven takmıştı. Belli ki kendince önlem almıştı. Eve peş peşe 3 kez girdi. Kurbanlık parasını çalıp kayıplara karıştı. Polis şimdi o hırsızın peşinde.
4: Mersin'de minibüs şoförüyle tartışan kamyonet şoförü aracında kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6: Trafikte tartışma ölüm getirdi. Kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi. Kamyonet şoförü 54 yaşındaki Enver Karaaslan minibüs şoförüyle trafikte tartıştı. Aracından indi, minibüs şoförünün yanına gitti. O gerginlik dakikalarca sürdü. Ardından kamyonete döndü, yaklaşık 50 metre ilerledi. Kalp krizi geçirdi. Kamyonet refüje çarptı. Çevredekiler yardıma koştu. Dakikalarca işte böyle kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan adam hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
4: Bayramda yola çıkacaklara müjdemiz var. Tüm radarlar ve EDS noktaları Hayat 112 uygulaması üzerinden görülebilecek. İşte detayları.
7: Vatandaşımıza tuzak radar kurmayacağız. Tuzak radar uygulaması yapmayacağız.
8: Bayramda yola çıkacaklar dikkat. Radar ve EDS noktaları anlık görülebilecek.
0: Bayramın yasa dönüşmemesi için ekipler sahada olacak. 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimleri yapılacak.
7: Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını bir kez daha yinelemek istiyorum.
8: Radar ve EDS noktaları Hayat 112 uygulamasından görülebilecek.
0: Örneğin Adana Ceyhan'dan İzmir Karşıyaka'ya gideceksiniz. Hayat 112 uygulaması üzerinden rotanızı belirleyip yol üzerinde ne kadar radar ve EDS noktası var görebilirsiniz.
7: Vatandaşımız nerede radar uygulaması olduğunu uygulama üzerinden görecek.
4: İstanbul'da yaşanan trafik kazasının ardından öfkeli sürücü kadın sürücüye saldırdı. Rekor ceza yazıldı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
6: Kazanın ardından tartıştılar. Öfkeli sürücü kadın sürücüye saldırdı. Magandalığının cezası ağır oldu. İddiaya göre iki sürücü kaza yaptı. Ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 30 yaşındaki sürücü kadın sürücüye saldırı girişiminde bulundu. Kadın sinir krizi geçirdi. Yanındaki çocuğu ise korkudan ağlamaya başladı.
9: Anne hamilesin! Hamilesin!
6: Çevredekiler araya girdi. Tartışmayı ayırmaya çalıştı. Kadın tartışma sırasında bayıldı.
9: Sakin olur musunuz?
6: Maganda sürücü gözaltına alındı. 180 bin lira idari para cezası yazıldı. Aracı 60 gün trafikten men edildi.
9: Sakin olur musunuz?
4: Nalbur, berber, marketler hatta sokak aralarında dahi kıyma çekenler var. Ancak ekipler bu

0: sene göz açtırmayacak yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene rekor cezalar var.
1: Kasaplar tarafından yapılması gerekiyor ve bunlar...
2: Ama nalbur, berber marketlerde, hatta sokak aralarında kıyma çekenler var. Yetkisiz ve hijyensiz kıyma çekmenin cezası 79 bin lira.
1: Ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
2: Kurban kesildikten sonra ayırdığımız etleri kıyma çektiriyoruz. Son yıllarda merdiven altı yapanlar çoğaldı.
1: Burada aslında çok büyük bir hijyen eksikliği ortaya çıkıyor.
2: Kıyma çekme makinesi olanlar berberde, markette, sokak aralarında yapıyorlar. Piyasanın altında rakamlarla müşterileri kendilerine çekiyorlar.
1: Bir kasaba giderek bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor.
2: Hijyensiz ortamda çekilen o kıyma ölümcül olabilir.
1: Salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
2: İzinsiz kıyma çekene 26.360 lira, hijyen yetersizliğindense 52.801 lira, yani toplamda 79.161 lira para cezası kesilecek. Ayrıca tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar da var.
1: Etin doğru bir şekilde muhafazası, biz mutlaka bir 24 saatlik artı 4 derecede saklanmasını öneriyoruz.
0: Hatay'da ehliyetini aldığı günden bu yana hiç ceza yemeyen bir sürücü hız limitlerine uymayınca ilk cezasını yedi. Ceza yediği için mutlu olan sürücü kendisini yakalayan polisleri tebrik etti.
3: Pişman mısınız peki?
4: Hayır. Ceza yediğime pişman değilim. İyi ki yemişim.
2: Ehliyetini 12 yıl önce almıştı. İlk kez trafik cezası yedi, polisleri tebrik etti.
4: Tebrik ediyorum arkadaşları.
2: Hatay'da trafik ekipleri denetimdeydi. Servet Gergin hız limiti 80 kilometre olan yolda 90 kilometre hızla gidiyordu ve ekiplerin radarına girdi.
4: Kaçıracağımı sandım ama yakalandım.
2: 4000 lira para cezası uygulandı. Bu onun ilk cezasıydı. Bu ceza beni kendime getirir diyerek polislere teşekkür etti.
4: Biraz silkeliyorlar, yani kendimize gelelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
0: Kocaeli'de bir adam kavga etti, iş ortağını öldürdü. Katil daha sonra kendi yaşamına da son verdi.
2: İş ortaklığı yaptığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Ardından yaşamına son verdi. Olayın adresi Kocaeli. Müteahhit Geylan Yedigün'le iş ortağı Uğur Öz arasında alacak verecek anlaşmazlığı vardı. Uğur Öz Geylani'nin evine geldi. İkili kavgaya tutuştu. Uğur Öz silahını çekti. İş ortağı olan Geylani Yedigün'e ateş açtı. Yedigün kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan bir kez daha tetiğe bastı, kendini vurdu. Polisler oradaydı. Uğur Öz olay yerinde hayatını kaybetti. Onun vurduğu 7 günse hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kendisini öldüren Uğur Öz'ün nikahında şahitlik de yapmıştı. Ayrıca Uğur Öz'ün 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını silahla yaraladığı da ortaya çıktı.
0: Denizli'de internetten hastane randevusu almak isteyen bir kadın çıkan ilk siteye girdi ve 20 bin lira dolandırıldı. Peki nasıl dolandırıldı? Detayları haberimizde.
5: Ben hastane randevusu almak istemiştim. Siteye tıkladım ve uzantısını kontrol etmeden e-devlet bilgilerimle giriş yaptım.
2: İşte bu hata ona pahalıya mal oldu. Sahte MHRS linki genç kadını dolandırıcıların ağına düşürdü. Denizli'de yaşayan Zeliha İrem Karama internetten hastane randevusu alacaktı. Gördüğü ilk siteye tıkladı ve bilgilerini girdi. Ama sitenin sahibi dolandırıcılardı.
5: Katılmadığım bir randevu olduğunu ve ödemem gereken bir ceza olduğunu belirten bir ekranla karşılaştı.
2: Paniğe kapıldı. Ceza olarak belirtilen 227 lirayı ödemek istedi. Ama kartından 227 dolar çekildi. Hastane randevusu almak isteyen kadın 20.843 lira dolandırıldı.
5: Derhal bankamı arayıp durumu bildirdim. Kartımı blok ettirdim. Ertesi günü de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum.
2: İşlemin iptal edilmesi için bankasına başvuru yaptı. Ama transfer provizyonda olduğu için başvurusu reddedildi.
5: Herkes çok dikkat etsin. Sitelerin uzantılarını lütfen kontrol etsinler.
0: Bayram sofrasına otururken aman dikkat diyeceğiz. Çünkü Kurban Bayramı'nda

0: aşırı et, yani protein tüketimi sindirim sorunlarıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Bunun önüne geçmenin yolu da dengeli beslenme. Peki bu nasıl sağlanacak? İşte ipuçları.
1: Azımsızlık yapabiliyor.
2: Aşırı tüketilen et sindirim sistemi sorunlarının en büyük nedeni.
1: Dinlendirilmeden direkt tüketilen et maalesef sindirim sistemini çok ciddi yorabiliyor. Kalp damar rahatsızlıkları da artabiliyor.
2: Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Bayram zamanı sabah kahvaltısında bile et tüketiliyor. Sindirim sorununun önüne geçmek için çözümse dengeli beslenme.
1: Eti küçük porsiyonlara ayırarak tüketilmesi, demir, B12, folik asit içeriğinden daha zengin bir beslenme içeriği sağlıyor.
2: Eti tek başına tüketmemekte fayda var. Yanında da sebze tüketmeliyiz.
1: Zeytinyağlı bir sebze veya mutlaka bir salata olmasına dikkat edelim. Hem sindirim sorunlarını ortadan kaldıracaktır, hazımsızlığı azaltacaktır.
2: Peki tatlılar?
1: Olabildiğince az şekerli veya şeker içeriği azaltılmış daha meyve tatlıları, daha sütlü tatlılar tüketilmesini istiyoruz. Lütfen yoğurt veya ayran tüketim.
2: Alınan kilolar da kalıcı olabilir.
1: Özellikle şeker hastalığı olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar, böbrek rahatsızlığı olanların iki kat dikkat etmesi gerekiyor.
0: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Yani İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek.
3: Az önce üniversitemin kapatıldığını öğrendim.
2: Faaliyet izni iptal edilmiş, Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı. Ama dün gece her şey değişti. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Üniversiteyi bünyesinde bulunduran şirketin bağlı olduğu Can Holding hakkında soruşturma başlatıldı. Holding'e ait 121 şirkete kayyum atandı. Üniversitenin faaliyet izninin iptal edildiğini öğrenen öğrenciler şok içerisindeydi.
3: Biz nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok.
4: Şok oldum. Bu öğrenciler ne yapacak? Finalleri ne olacak? Akademisyenler ne yapacak?
2: YÖK Başkanı Erol Özvar mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden ele aldığını duyurdu ve beklenen karar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitenin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti.
0: Beyza Nur Memiş nerede? Konya'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız kütüphaneye diye evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. 23 gündür kayıp kızın ailesi perişan halde.
5: Yavrum, Beyza'm, bak ben ayakta zor duruyorum annem. Evine dön annem.
2: Ailesi 23 gündür perişan. Kütüphaneye gidiyorum diye evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Beyza Nur'dan hala bir iz yok.
5: Dünyamız değişti yani. Dünya başıma döndü. Annem, Beyza'm, hedefine gel kuzum. Bize gel anne.
2: 18 yaşındaki Beyza Nur Memiş üniversiteye hazırlanıyordu. Katip olmak istiyordu. Annesine kütüphanede ders çalışacağını söyledi ve evden çıktı.
5: Benimle gurur duyacaksın dediydin anne. Bunları unuttun mu yavrum?
2: Akşam gelen bir mesajla yıkıldılar.
5: Akşam 6.30'da da ben bir daha eve gelmeyeceğim diye mesaj atmış ablasına. Telefonları kapatmış. Ne yapacağımı bilemedim.
2: Hemen ekiplerden yardım istedi. Ancak 23 gündür Beyza Nur'un izine rastlanmadı.
5: Evladım çok iyi bir evladıdı benim. Kimseye zarar vermezdi, kimse üzmezdi. Ben çok perişanım.
2: Anne ve baba şimdi kızlarının bulunmasını istiyor.
5: Benim ciğerim yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. Benim çocuğumu bulun. Çocuğum öldü mü kaldım ben endişeleneyim.
6: Kızım ne olursa olsun geriye dön. Biz her şeyi de kabul ediyoruz.
0: Adana'da 43 yaşındaki adamın hayatı bir IBAN yüzünden kabusa döndü. 700 lira alacağı için IBAN'ını atan adam hapse girdi, işinden oldu.
7: Sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi.
8: 700 lira için hayatı kabusa döndü.
7: Çocukları var, işi var. Ne yapacak bu çocuk?
8: 43 yaşındaki TT 2005 yılında bir kavgayı ayırmak istedi. Sol bacağından vuruldu, engelli kaldı. Kuş ve kuş malzemeleri satarak geçimini sağlamaya çalıştı. Öke adlı bir kişi güvercin ve malzeme satın aldı. 700 lira borçlandı. Alacağı için IBAN'ını paylaştı.
7: Babam para gönderecek. Onu diyor sana hani göndersin, sana da borcum var. Onu al diyor, geri kalan da bana açtı.

0: gönderecek diyor. Geliyor para, alıyor parasını, kendi bu şeyini, alacağını gerisini de adama veriyor.
1: Hayatı bir anda değişti. İBAN dolandırıcılığından hapse girdi.
0: Adam zaten dolandırıp dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı. Hapse girdi. 2 ay oldu gireli. Şimdi de işinden oldu. 60 gündür cezaevinde, gözümün yaşı kurumuyor.
1: Ve işinden oldu. Annesi ise gözyaşları içerisinde yardım istedi.
0: Çok üzüldüm. Cezaevinde düşmüş, ayağını bile kullanamıyordu. Ayağı protezde düşünce şişmiş ayağı.
2: Bolu'da Kadınlar 3. Ligi maçında gerginlik sahaya taştı. Gençlik Spor ve Karaçayır Spor futbolcuları bir anda birbirine girdi. Çıkan arbedeyi teknik ekip ayırmaya çalıştı. Maçın hakemi ise yaşanan olaylar sonrası 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
3: Önce tartıştılar, sonra sahada ortalık karıştı. Tekmeler havada uçuştu. Gergin anların adresi Bolu'daki Kadınlar 3. Ligi karşılaşmasıydı. Gençlik Spor'la Karaçayır Spor arasında oynanan maçta futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Sağdaki futbolcular birbirine girerken teknik ekipte bulunanlar da sahaya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Oyuncular sahadan çıkarken de iki takım arasındaki gerginlik devam etti. Maçın hakemi yaşanan olaylar sonrası Karaçayır Spor'dan 3, Gençlik Spor'dansa 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
2: İstanbul'da bir adam 0 kilometre aracını yetkili servise verdi. Teslim aldığında ise hayatının şokunu yaşadı. Araçta hem boya hem de sök tak işlemi yapılmıştı.
4: Araçta zaten sağ çamurluk komple boyalı. Sök tak işlem var.
1: 0 kilometre aracını bakıma verdi. Boyalı ve sök tak yapılmış halde geri aldı. Rıdvan Bay çocuğunun engelli muafiyetiyle almıştı 0 kilometre aracını. Araçta ses sorunu vardı. O da yetkili servise verdi. Aynı gün teslim edilecekti. Ama çeşitli bahanelerle 3 gün boyunca serviste tutuldu.
4: Abi yol testine çıkamadık dediler. Ustanın bir problemi oldu, gelemedik dediler.
1: En sonunda teslim aldı ama hayatının şokunu yaşadı.
4: İşte aracın üzerinde izler vardı. Farın olduğu tarafta biraz lekelenme gibi bir şeyler vardı.
1: Şüphelendi. Aracı ekspertize götürdü. Sağ ön çamurluğu komple değişmiş. Şoför kapısında da sök tak işlemi yapılmıştı. Soluğu yetkili serviste aldı ama araçla ilgilenen görevli işten çıkartılmıştı.
4: O çalışanın işten çıkartıldığını öğrendim.
1: Ve beklemediği yanıtlar aldı.
4: Biz kesinlikle böyle bir şey yapmayız. Ukala bir tavırla isterseniz mahkemeye verebilirsiniz. Süreci böyle devam ettirmemi söylediler.
1: Rıdvan Bay da olayı yargıya taşıdı. Tepkisini böyle dile getirdi.
4: Yetkili bayiye de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz? Artık olan olmuş, onarılsın. Bunları talep ediyoruz.
2: Kurban Bayramı tatili için yola çıkan Yıldız ailesi Giresun'da kaza kurbanı olmuştu. Hızla gelen tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Anne, baba ve 3 çocuk hayatlarını kaybetti. Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı.
1: Demir yüklü tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmiş. 5 kişilik Yıldız ailesi yok olmuştu. 3 kardeş, baba ve anne son yolculuklarına uğurlandı.
5: 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay.
1: İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi bayram için memleketleri Trabzon'a gidiyordu.
5: Aile büyüklerini ziyarete gelirken.
1: Ama Giresun'dan geçerken o feci kaza yaşandı.
6: Araç peçete olmuş.
1: Demir yüklü tır son hızla geliyordu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı. İki otomobil iki tırın arasında ezildi.
5: Özellikle çocuklar paramparça olmuş.
1: Bayram için sevdikleriyle buluşacak ailenin cansız bedenleri gitti memleketlerine. 5 kişilik Yıldız ailesi yan yana toprağa verildi. Aileden geriye birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı. Anne Melek Yıldız'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüntüleyerek ne kafelerde ne zirvelerde hepimiz haftaya köydeyiz herkese iyi bayramlar notuyla müzik eşliğinde sanal medyadan yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Anne Melek Yıldız'ın kazadan 2 ay önce ikiz çocuklarından Hamza'yı öperken çektirdiği fotoğrafı, ölümden korkmuyorum yazılı notla paylaşması ise yürek burktu.
2: Ev sahipleri bankaları da solladı. 5 milyon lira kefalet. Misafir

0: ve evcil hayvan yasakları kira sözleşmelerindeki yerini alıyor. Peki kira sözleşmelerindeki bu maddelerin geçerliliği var mı? Haberimizde öğrenelim.
1: Kira kontratlarına 5 milyon TL'lik kefil olmuştur diye belirtiyor.
2: Yani depozito falan alıyorsun zaten. Daha ne gerek var ki?
3: Ev sahipleri bankaları da solladı. Sözleşmelerdeki maddeler yok artık dedirtti.
1: Kiracılar da evde yaşama kılavuzu diye kira kontratlarıyla yaşayacaklar.
3: 5 milyon lira kefalet, misafir ve evcil hayvan yasayla sanki kira sözleşmesi değil adeta yaşam talimatı oldu.
4: Sözleşme şöyle yaparsınız, çıkarken böyle temiz bırak dersin.
5: Mülk sahipleri evlerini kiraya verirken öyle bir sözleşme yapıyorlar ki resmen kiracılara çileden çıkarıyorlar.
1: Misafir geliş gidişlerinden evde yaşayan kişi sayısına kadar artık bu maddeler kira kontratına girdi. Kirayı geciktirdiği zaman %5 faiz ödeyecektir.
5: Öyle ki 5 milyon liraya kadar kefalet ücretine imza attıran da var. Kefil banka dekontu isteyen de.
2: O senin mahremiyetin oluyor evi kiraladıktan sonra.
5: Uzmanlar da kiracıları mağdur eden bu sözleşmelerin ortadan kalkmasını istiyorlar.
1: Mülk sahibinin bu şartlarında kabul edip bu sözleşmelere imza atıyorlar. İnşallah bununla ilgili iyi bir düzenleme gelir.
0: Bursa'da trafikte bu kadar da yapılmaz artık dedirten anlar yaşandı. Sürücü otomobilin sol ön kapısını açtı, ayağıyla tutarak ilerledi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
6: Kapıyı açtı, ayağıyla tutup ilerledi. Diğer sürücülerin canını işte böyle tehlikeye attı. Akıl almaz olayın adresi İnegöl. Otomobil hareket halindeydi. Sürücü sol ön kapıyı açtı. Ayağıyla tutup ilerlemeye devam etti. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını içe saydı. Görenler hayrete düştü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
0: İstanbul Arnavutköy'de 3 sözde kız öğrenci. Husumet besledikleri akranının saçlarından tutup yere yatırdı. Akran zorbalığını bir de kayda aldılar.
7: Saçlarından tutup bir hışımla yere yatırdı. Diğerleri de üzerine çıktı. Saçlarından çektikleri akranını böyle dövdüler. Akran zorbalığının adresi bu kez Arnavutköy. Okul çıkışında sözde 3 kız öğrenci daha önce gerginlik yaşadıkları akranını sıkıştırdı. Biri kafasından tuttu yere yatırdı, diğerleri de üzerine çıktı. Saçlarından çektikleri kız çocuğuna vurup tekme attılar. Bir de şiddet anlarını kayda aldılar. Sanal medyada paylaştıkları bu görüntü ekiplerin radarına girdi. Saldırgan kız çocukları gözaltına alındı.
0: Isparta'da rutin denetimde olan ekipler kadın sürücüyü durdurdu. 131 promil alkolle çıkan sürücü 25 bin lira cezayı az buldu ama diğer cezayı duyunca şoke oldu.
8: 25 az zaten.
9: Sadece 25.
8: 25 az zaten.
9: Az.
8: Evet, 25 az.
6: Yazılan cezayı az buldu ama ehliyetine de el konulacağından haberi yoktu.
9: Şimdi 6 ay sürücü belgeni aldık.
8: 6 ay?
9: 6 ay. Şuraya bir imza.
8: Hayır ya canım, bir sefer ya, vallahi ya.
9: Bunu ben yapmıyorum.
6: Trafik polisleri rutin denetimdeydi. Şüphelendikleri kadın sürücüyü durdurdular.
9: Şu kısma bir imza. Aracı kime teslim edeceğiz? Arkadaş ben... burada mı?
6: Şüpheleri doğruydu. 1.31 promil alkollü çıktı.
8: Karakol gidiyorsun.
10: Evet, karakola gidip ifade vereceksiniz.
6: 25 bin lira cezayı az buldu.
9: Sadece 25.
8: 25 az zaten.
9: Az.
8: Evet, 25 az.
6: Saniyeler sonra ikinci cezayı duyunca şoke oldu.
9: Şimdi 6 ay sürücü belgeni aldık.
8: 6 ay?
9: 6 ay. Şuraya bir imza.
8: Hayır ya canım, bir sefer ya, vallahi ya.
9: Bunu ben yapmıyorum.
6: 6 ay ehliyetine el konulduğunu bir türlü kabullenemedi.
8: 6 ay ehliyet yok.
9: Yok. Kullanırsan 200 bin lira ceza.
8: Oha.
9: Vallahi öyle.
6: Kendisini çeken gazetecilere de tepki gösterdi.
8: Yapma, yapma, lütfen yapma.
0: İstanbul Avcılar'da şok eden bir hırsızlık kameralara yansıdı. Telefon ışığıyla bir hırsız.

0: Siz katları dolaştı, marka spor ayakkabıları bakın nasıl çaldı.
1: Telefon ışığıyla kontrol etti, marka spor ayakkabıyı böyle çaldı. Avcılarda gece saatleriydi. Hırsız herkesin uyduğu anda harekete geçti. Bu apartmanı gözüne kestirdi. Kafasında şapka, elinde telefon vardı. Telefonun ışığını açtı. Katları tek tek dolaştı. Bu dairenin önündeki ayakkabılara doğru yöneldi. 4000 lira değerinde marka spor ayakkabıyı beğendi. Ayakkabıyı çalarak sırra kadem bastı. Sabah ayakkabının olmadığını fark eden aile güvenlik kamerasını izledi. Aile şikayetçi oldu.
0: Beyler şimdi sakince telefonlarınızı olduğunuz yere bırakın ve beni dikkatlice dinleyin. Eve gelir gelmez telefonu eline alıp eşiyle ilgilenmeyen kocalar ilgisizliğinizin sonunda kendinizi mahkeme salonunda bulabilirsiniz. Eşe karşı ilgisizlik duygusal şiddet gerekçesiyle haklı boşanma sebebi olarak değerlendiriliyor.
2: Bütün vaktimi bu arada telefonda geçiririm yani. Hemen uzanır, video falan izlerim.
3: Çok sıklıkla vakit geçirdiğimiz oluyor bazen. Alakalı olduğum konulara bakıyorum. Video izliyorum aynen.
4: İşte bu davranış her ne kadar masum gibi görünse de evli çiftlerin telefonla ilgilenmeden önce iki kez düşünmesi gerekecek. Neden mi?
5: Bu bir duygusal şiddet ve boşanma nedeni olabilir. Mahkeme bunu psikolojik şiddet olarak değerlendirir.
4: Eve gider gitmez telefonu eline alıp dünyayla bütün bağlantısını kesenler aman dikkat. Eşinize değil de telefona olan ilginizin sonunda kendinizi mahkeme salonunda bulabilirsiniz.
1: Eşe karşı ilgisizlik haklı boşanma sebebi sayılıyor.
5: Davranışın evlilik birliğinin temelinden sarsacak boyuta ulaşması halinde Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi kapsamında değerlendirilir.
4: Yani burada tek başına önemli olan telefon kullanımı değil. Eşe karşı ilgisizlik ve psikolojik baskı süreklilik gösteriyorsa mahkeme bu durumu duygusal psikolojik şiddet olarak değerlendiriyor.
2: Bence çok geçerli bir boşanma sebebi.
3: O zaman haklı bir karar yani. Evlilik bireysel yaşanacak bir müessese değil.
5: İlgisizliğin kanıtlanması, evlilik birliğine zarar vermesi, delil ve şahit durumu bu durumlarda çok önemlidir.
0: Gaziantep'te iki grup birbirine girdi. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Kurşunların havada uçuştuğu o anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
1: Tartışma bir anda alevlendi, sokak ortasında silahlar çekildi. Daha önce aralarında gerginlik bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Grupta bulunan iki kişi ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
0: Aşıklar şehri Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi'nin merdivenleri satıldı. 14 basamaklı merdiven yaklaşık 24 milyon liradan alıcı buldu.
6: Eiffel Kulesi'nin merdivenleri satıldı. 14 basamak için 450 bin euro ödendi. Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eiffel Kulesi 1889'da inşa edildi. İlerleyen tarihte kuleye çıkışı sağlayan 1000 basamaklı merdivenler söküldü, yerine asansörler yapıldı. Sökülen merdivenler parçalara ayrıldı, koleksiyon severlere satıldı. Son 14 basamağı da açık arttırmaya çıkarıldı. 450 bin euro yani yaklaşık 24 milyon liraya alıcı buldu. Yetkililer Eiffel Kulesi'nden bir parça aldığınızda Paris'ten de bir parça satın alıyorsunuz ifadelerini kullandı.
0: İş görüşmesine gittiniz, günler geçti ama kimse size dönmedi. İşte iş görüşmelerinin sonuçları hakkında Kanada ilginç bir karara imza attı.
7: Sonuçta insan bir umutla başvuru yapıyor. Sonucunu almadan günlerce hala

0: Bekletiyorsa uygun bir şey değil.
1: İş görüşmesine gittiniz ve geri dönüş bekliyorsunuz. Her gün yüzlerce hatta binlerce kişi elinde CV'siyle iş görüşmesine gidiyor. Ve o görüşmenin ardındansa işte o meşhur cümleyi duyuyor.
2: Biz sizi ararız.
3: Haber vermeleri gerekir çünkü karşı taraf belki haber bekliyor ve şu an çok ihtiyacı var işe yani.
1: Eğer bir kez olsun iş görüşmesine gittiyseniz o telefonun gelmeyeceğini bilirsiniz. Ama yine de beklemekten vazgeçmezsiniz.
4: Telefonun başında çaresiz bekliyor.
1: İşte bu bekleyişe Kanada hükümeti müdahale etti. Artık işveren olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmak zorunda. İşverenin görüşmeyi gerçekleştirdiği kişiye 45 gün içinde haber vermesi zorunlu hale getirildi. Şimdi merak edilen bir diğer konuysa bu uygulamanın diğer ülkelerde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı.
5: Benim başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Ama Türkiye'de de olmalı. En azından bir olumsuz da olsa geri dönüş almalılar diye düşünüyorum.
6: Bursa İznik'te yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk. Oyuncakla oynar gibi iş makinesi kullanıyor. Yaşıtları oyuncağını oynarken o gerçeğini bakın nasıl profesyonelce kullanıyor.
7: Yaşıtları oyuncağını oynarken o koca iş makinesinin gerçeğini kullanıyor.
8: Tepsileri kullanmak istiyorum büyünce.
7: İznik'te geri dönüşüm şirket sahibi Serdar Dikçal her gün iş 6 yaşındaki oğlu Hasan Efe ile geliyor.
9: Makineleri öğreniyor, merak var. Uzun yıllardır hevesli, biz de heveslerini gidermeye çalışıyoruz.
7: Yaşıtları oyuncaklarla oynarken o babasını iş makinesi kullanırken izledi.
9: Seviyorlar baba mesleğini.
7: 6 yaşındaki Hasan küçük yaşta baba mesleğini seçmiş gibi gözüküyor.
10: Babanın işini mi yapmak istiyorsun?
8: Evet.
7: Artık iş makinesi operatörlerine taş çıkarıyor.
8: Babam bana öğretti, ben de kardeşime öğrettim.
7: Her gün baretini takıyor, iş makinesine tırmanarak biniyor, işin başına geçiyor.
10: Kardeşine öğrettin.
8: Evet.
10: Sen ne kadar süredir kullanıyorsun?
8: 2-3-4 yıl oldu.
6: Yozgat'ta balıkçı teknesine çıkan bir tavuk görenleri hem şaşkına çevirdi hem de gülümsetti. Kaptan Köşkü'nde korkuluklara çıkıp manzarayı izleyen tavuk, balıkçılar tarafından kaptan tavuk ilan edildi.
11: Kaptan tavuk, sen tavuksun ya.
12: Balıkçı teknesinin yeni kaptanı bu kez bir tavuk oldu.
11: Kaptan tavuk. Sen tavuksun ya.
12: Süreyya Bey Barajı'nda balıkçılık yapanlar teknelerinde gördükleri tavukla şaşkınlık yaşadı.
11: Kaptan tavuk. Sen tavuksun ya.
12: Balıkçılar teknedeki ilginç misafire Kaptan Tavuk adını verdi.
13: Gezen tavuk hikayesi burada Kaptan Tavuk hikayesine dönüştü.
12: Balıkçı teknesinin Kaptan Köşkü'ne çıkan tavuk korkulukların üzerinde bir süre gezdi. Adeta manzaranın tadını çıkardı.
13: Bizleri de güldürdü. Bayağı komik bir durum oluştu. Kaptan Köşkü'nde görünce bayağı bir gülümsetti.
12: Bir süre teknede kalan tavuk daha sonra yandaki tekneye uçarak gözden kayboldu.
6: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Active.

0: Koruma sistemi plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Konya'da eşime yüzük bakıyorum diye kuyumcuya giren bir adam el çabukluğuyla pırlanta yüzüğü çalıp kaçtı. Yakalanan hırsızın ifadesi ise ağızları açık bıraktı.
7: Eşime yüzük alacağım diye kuyumcuya girdi. El çabukluğuyla pırlanta yüzüğü çalıp kaçtı. Verdiği ifade pes dedirtti. Olay Konya'daki bir kuyumcuda kayda geçti. Maskesini taktı, şapkasını geçirdi. Eşimi alacağım bahanesiyle yüzükleri inceledi. Ama amacı çok farklıydı. İşte tam da bu anda kuyumcunun dalgınlığını fırsat bildi. Pırlanta yüzüğü çalıp kaçtı. Kuyumcudakiler hırsızın peşinden koşsa da yetişemedi. Ama ekipler peşindeydi. 25 yaşındaki hırsızın adresi belirlendi, kıskıvrak yakalandı. Verdiği ifadede eşime küçük bir sürprizle ama yakalandım dedi. Pişkin hırsız ilk mahkemece tutuklandı.
6: Antalya'da bir garip olay. 3 yıl önce oto çekici alan bir vatandaş aracını kamyonet olarak kullanmak istedi ancak hiç beklemediği bir gerçek ortaya çıktı. 50 yaşındaki adam ruhsatının sahte olduğunu öğrendi.
8: Oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi. Ruhsatının sahte olduğunu öğrendi.
9: Aracın ruhsatı gerçek gibi gözükse de bu araç ruhsatı geçerli değildir aslında, sahtedir.
8: Ve sonrası.
9: Biz kendi aracımızı devletimize ihbar ediyoruz.
8: 50 yaşındaki Cengiz Uğurluel 3 yıl önce bu oto çekiciyi aldı. Kamyonet olarak kullanmak istedi.
9: Kurtarıcı kamyoneti satın aldık. Fakat biz bu aracı kurtarıcı olarak değil de kamyonet olarak kullanmak istediğimizde devletimize müracaat ettik.
8: Ama hiç beklemediği bir şey oldu.
9: Fakat bu araç hiçbir zaman kurtarıcı olmamış. Yani kurtarıcı yapılmak için bu araçla ilgili devlete herhangi bir belge sunulmamış.
8: Araştırınca gerçek ortaya çıktı.
9: Şırnak Cize'de bir ruhsat düzenlenmiş. Akabinde Antalya'da X noterde tekrar bir ruhsat düzenlenerek araç kurtarıcı olmuştur. Ve şahıslarla ilgili dava açtık.
6: Çin'de zayıflama hapishaneleri kuruldu. Bu durum hem sanal medyayı hem de sokağa bakın nasıl ikiye böldü.
10: Ben ne zaman diyete başlasam hiç yemek sevmem ama o anda cazip geliyor.
11: Ama şu ara mesela önümüzdeki hafta kızımın düğünü var, diyet yapmam lazım. Ama yok yani.
12: Korseyle kapatıveririz.
11: İnşallah öyle olacak.
7: Zayıflayamayanlar dikkat. Çin'de zayıflama hapishaneleri kuruldu.
13: Yok, ben gitmem.
12: Aa, niye?
13: İhtiyacım yok.
12: Öyle mi? Sanki birazcık var gibi.
13: Şu anlık yok.
14: Asla gitmem. Yani kendi kendime zayıflayabiliyorum zaten istediğim zaman. Öyle bir sıkıntım olmadı hiç.
7: Bir tarafta hamburger videoları, diğer tarafta Çin'de viral olan zayıflama kampları. İşte insanlar bu kamplara gidiyor, haftalarca askeri bir eğitimle kilo vermeye çalışıyor.
15: Duysam giderdim herhalde, şu an çok ihtiyacım var.
10: Hayatta yapamam. Yapamam çünkü boğazıma çok düşkün bir insanım. Siz yapabilir miydiniz?
12: Ben de yapamam. Çin'e kim gidecek?
7: İşte bu kamplarda sabahları spor yapılıyor, yemekler gramajına göre hazırlanıyor. Bunu kimileri başarılı bulurken kimileri de çok sert olduğunu düşünüyor.
16: Gerekli izinleri aldılarsa neden yanlış olsun ki? Bence güzel sonuçlar alabilirler.
15: Ben gitmem, yok.
12: Neden?
15: Gerek yok yani zayıflamak için kampa girmeye.

0: Efendim şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Trafik çok yoğundu. Bir tırın freni boşaldı, kontrolü kaybetti. Hızla geldi, 35 aracı işte böyle biçti. Kazanın ardından büyük bir toz bulutu etrafı kapladı. Tır yola devrildi. Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 7 kişi can verdi. Kordoba rallisi düzenlendi. Binlerce kişi yarışı izlemek için oradaydı. Ancak bir araç kontrolden çıktı. Defalarca takla attı. İzleyenlerin üzerine uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından final etabı iptal edildi. Yüzen kasabada büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün kasabayı sardı. Alevler adeta geceyi aydınlattı. 1000'den fazla ev küle döndü. Yaklaşık 9000 kişi yerinden oldu. Yangında can kaybı veya yaralanan olmadı. Ünlü içerik üreticisi kadın Londra sokaklarında aracıyla dehşet saçtı. Tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü. Kadın aracın altında kaldı. Olayla alakası olmayan bir adam da kadının öfkesinden nasibini aldı. Scooter ile ilgilenirken araç çarptı. Dehşet anları sanal medyada gündem oldu. İkisi de üzüntülü, ikisi de yas tutmaya gelmişti. Son yolculuğuna uğurlanan bir erkek cenazesi vardı. İki kadın tabut başında aldatıldıklarını öğrendi. Kadınların tartışması kavgaya döndü. Kavga törendekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu adam eşinin doğumunda destek olmak için yanındaydı. Heyecanını paylaşıyordu. Ancak doğum anına dayanamadı. İşte böyle bayıldı. Doktorlar bayılan adamla ilgilendi. Gülmekten kendini alıkoyamadı. Dünyaya gelen bebekse işte böyle görüntülendi. Kedi havuza düştü, çırpılmaya başladı. Ne yaptıysa bir türlü sudan çıkamadı. Ancak bir süre sonra yüzmeyi bildiğini fark etti. Sakinleşen kedi havuzdan işte böyle çıktı. O anlar sanal medyada gündem oldu. (Gülüyor) 35 yaşındaki Murat Aydın eşeğini bahçeye bıraktı. Akşam saatlerinde almaya geldi, üzerine bindi. Eve doğru yola koyuldu. Ancak eşek huysuzlandı, bir anda koşmaya başladı ve işte böyle sahibini üzerinden attı. Yere düşen adam neye uğradığını şaşırdı ve sonrası eşek adamı bir süre sürükledi, çevredekiler tarafından yakalandı. 35 yaşındaki adam olayı yara almadan atlattı. Bu adam bütün gün çay içiyor ve çalışmıyor diye şikayet edildi. Ancak durum başkaydı. Adam işinin pratik yanını bulmuştu. Çuvalları omzuyla işte böyle taşıyordu. Çay keyfinden de ödün vermiyordu. Güvenlik kameralarını inceleyen idare adama bir maaş ikramiye verdi. Bir tırdan 20 tonluk rulo düştü. Yolda ilerlemeye başladı. Bu görevli de ruloyu hafif zannetti, durdurmak istedi. Araçla rulo arasında işte böyle sıkıştı. Bacağı kırıldı. Bu adam dalgıç kıyafetlerini giymiş, balık avındaydı. Bir ahtapot gördü ve avlamak istedi. Ancak kendisi ahtapotun avı oldu. Önce mürekkep attı, ardından adamın koluna ve boynuna dolandı. Uzun süre suyun içinde ahtapotla savaş veren dalgıç su yüzeyine çıktı. Ahtapottan işte böyle kurtulmaya çalıştı. Bir kadın çocuğuyla kapıdan çıkacaktı. Kapıda cam olduğunu düşündü. Yaslanarak kaçmayı denedi. Ama boşluktan işte böyle düştü. Komşusu da kadınla aynı kaderi yaşadı. Elinde poşetlerle yere düştü. Pekin'de maraton düzenlendi. İnsansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. Maratonu insansı robot Lightning 50 dakika 26 saniyelik dereceyle birinci tamamladı. Robotların yaklaşık %40

0: Otonom, geri kalanı ise uzaktan kontrol edildi.
1: Efendim biz bu haberimizle ana haberi tamamladık. Bizden hemen sonra Sürmanşet programı başlıyor. İyi seyirler.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: DSÖ'den Ebola uyarısı. Ebola salgını Afrika'da 200'ü aşkın can aldı. Ebola virüsünün belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Ebola virüsü Türkiye'ye sıçrar mı? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra tüketilmeli? Etten bulaşabilecek enfeksiyonlar neler? Et hangi koşullarda saklanmalı? Bayramda mide ve bağırsak sağlığını bozan hatalar neler? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Hayatta Her Şey Var'da anlatacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, Hayatta Her Şey Var'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün günlerden Arife günü. Şimdiden bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Bayram öncesi de yine sağlığımızı ilgilendiren, bizi çok yakından ilgilendiren konuları yine çok sevgili, kıymetli hocam Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada hocam daha yayına başlamadan önce size bir özür borcum var. Onu hemen söyleyeyim burada. Yayında seyircilerimizin de önünde. Çünkü bundan önceki son yayında böyle bir canlı yayın kazası oldu. Ağzımdan çıkmaması gereken bir sözcük çıktı.
2: Unuttuk biz onu geçti.
1: Ay hocam vallahi çok özür diliyorum sizden. Zaten biliyorsunuz ki sizi çok seviyorum. Asla bugüne biliyorum, kadar kaç yayın yaptık size karşı bir saygısızlığım. Biliyorum. Hiçbir zaman olmamıştır. Zaten her şeyden önce kendime böyle bir şey yakıştırmam.
2: Önemli olan şöyle bir şey. Evet. Önemli olan bunu bir şey yapmak yani telafi de değil. Bunu evet. Anlamak bu güzel bir şey olarak da.
1: Mazur görmeniz.
2: Çok teşekkür
1: zaten
2: ederim. Onlar
1: sağ olun hocam.
2: Bir insanın en önemli özelliği kin tutmamasıdır. Geçenlerde bir yere giderken şunu da düşündüm. Hı hı. İnsanların insanlara karşı en büyük sıkıntısı şudur. Bir insanın bir insana yapmayacağı en önemli şey nefret. Evet. Kin ve bunun en sonunda öldürmektir. Aman. Affedilmemeli gereken şey. Yani siz evet kazayla olur mesela bak bunlar mahkemelerde tartışılabilir. Hı hı. Kaza evet dikkatsizlik şudur budur. Ama bilerek ve kasten öldürmek dünyanın en büyük hem dinen hem de ceza olarak en ağır cezaya almalı.
1: Tasarlanarak yapılıyor.
2: Evet tasarlanarak yapılan bir şey. İkinci konu şu bugün dün şöyle bir şey yaptım. Kaç zamandan beri işte bir yerlere gidiyorum, bakıyorum. Ben dünyadaki hastalıkların en büyük sebebi şu anda işte damar sertliği olsun, kanser olsun. En büyük sebebi nedir diye sorsam insanlara. Ne biliyor musun?
1: Neymiş?
2: Ev yemeğinin pişmemesi.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bu kadar önemli mi?
2: Evet. İnsanlar ev yemeği pişirmiyor. Bugün ona dikkat ettim.
1: Evet.
2: Damarlar tıkalı stent koyduruyor. Neden? Dışarıda kebaplar, yağlı gıdalar, tuzlu gıdalar, aşırı karbonhidratlı ev yemeği neydi tencere yemeği? Bugün Almanya damar sertliği en az olduğu yerden bir tanesi. Almanya'daki stent miktarıyla Türkiye'deki stent miktarında 10 kat fark vardır. Türkiye'de takılan stent 10 kat fazladır. Neden sence? Neden damarları yağlanıyor insanların? Yağlı yediği için. Korkunç bir yağlı yeme alışkanlığı. Neden? Dışarıdan hamburger. Fast food ondan sonra pizzalar, korkunç şekilde dışarıdan yeme alışkanlığı, dönerler. Bu hem tavuk döner, bugün tavuk dönerdeki kolesterol miktarı ile et dönerdeki kolesterol miktarı aynı. Yani beyaz et de aynı şekilde. Bir şeyi ızgarada döndürdüğünüz zaman, ızgara yaptığınız zaman közün üzerinde korkunç şekilde kalori yapıyorsunuz. Bunun en güzel örneği haşlama patatesle kızartma arasındaki fark gibi.
1: Evet.
2: Haşlama ile kızartma arasında 10 kat kalori farkı var.
1: Bu yağ mı o zaman bizim kalplerimizi tıkıyor
2: hem damarları? Hem yağ hem de bir şeyi kızartmak. Çünkü kızarttığınız zaman siz onu posasında arındırıyorsunuz. Onu kalorili hale getiriyorsunuz. Bugün siz lifli yediğiniz zaman mesela en güzel örnek söyleyeyim mesela. Brokoli haşlayın kalori sıfıra yakın. Ama brokoli kızartın direktman 350-400 kaloriye yükselir.
1: Evet.
2: Onun için bir şey kızartmayacaksınız. Bugün neydi tencere yemeği? Patlıcan, domates, soğan, işte brokoli, karnabahar. Bir yemek pişiyordu. Yemek neyle pişiyordu? Suyla ve biraz zeytinyağıyla ya da işte neyse. Sen bu alışkanlığı bıraktığın zaman bugün bütün dünyanın önerdiği Akdeniz tipi diyet neydi? Ceviz, peynir, çay, yoğurt bu şekildeydi. Siz bunları bırakıyorsunuz. Birden insana neye geçti? Mesela dışarıdan alınan reçele geldi.
1: Reçellerde bugün, de mi sorun var?
2: Tabii ki bugün siz hepsinde korkunç miktarda şey var koruyucu madde. Bugün siz sirke diyorsunuz. Sirke dışarıdan aldığın sirkenin içerisinde sodyum metabisülfit var. Koruyucu olarak konuyor. Ya bu o kadar mesela bütün gazozların içerisinde sodyum benzoat var.
1: Ne o? Sodyum benzoat.
2: Koruyucu. Ekmeğin içinde sodyum benzoat var. Bütün her şeyin içinde bu hazır satılan şeyler var ya evde onun adı dilimlenmiş ekmekler var.
1: Evet.
2: Onlar için sodyum benzoat. Bugün dışarıdan aldığınız bütün mamullerde, yani sizin çocuğunuzu korumanız için bir şey yapmanız gerekmiyor ki. Hı hı. Çocuğunuzu korumanız için annelerin evde ev yemeği yapması gerekiyor.
1: Dediğiniz gibi o ekmekler bozulmuyor da.
2: Tabii ki, yani ev yemeği nasıl bir şey? Ev yemeği ev yemeğidir. Ya şu insanlara ev yemeği yedirin. Yazık bu insanlara. Çünkü bakıyorsunuz gazoz, hı hı, yanına işte şeyler, onun adı dışarıdan söylenmiş pideler. Bugün pide dediğiniz şey korkunç kalori. Bugün pidenin içerisinde aşırı miktarda un, hı hı, aşırı miktarda yağ, aşırı miktarda, yani onun içerisinde peyniri var. Mesela bugün kuşbaşılı kaşarlı bir şey söyleniyor.
1: Evet, onun lezzetli.
2: Onun yeneceği şey iki dilim o ya.
1: Kuşbaşılı kaşarlı iki dilim.
2: Hayır, bunun sonu yok bunun. Hı hı. Ben bakıyorum aşırı miktarda kalori alınmaya başlamış. Hı hı. Bu sefer ne oluyor? 35 yaş kalp krizleri, obeziteler, hı hı, mesela ondan sonra kilo iğneleri, meme kanserleri, prostat kanseri. Ben şöyle bir baktım, insanların Türkiye'deki en büyük sorunu bence ev yemeğiymiş.
1: Dediğiniz gibi hocam, dışarıda mesela restoranlar hep tıklım tıklım. Daha çok tıklım. Yiyorlar. Eskiden bugün, bu kadar değildi.
2: Bugün iç hastalıkları uzmanlarının, iç hastalıkları uzmanları kim? Kronik hastalığı takip eden. Hı hı. Şeker hastalığını takip ediyor, kalp yetmezliğini, damar sertliğini. Dışarıdan yeme oranı %60 çıkmış. Ya iç hastalıkların uzmanları, hı hı, kronik hastalık takip ediyor. Obeziteye bağlı hastalıkları takip ediyor. Kendileri dışarıdan yiyor.
1: Anladım,
2: yani
1: evet.
2: Anladınız mı? Yani doktor dışarıdan yiyor. Bugün, hı hı, doktorların %60-70'i dışarıdan yiyor. Bana göre %80'i yiyor.
1: Mesela bazıları da şöyle diyor. Ben dışarıda ev yemeği yiyorum. Ama ev yemeği
2: şey
1: içinde
2: yok.
1: Ne var acaba?
2: Ev yemeği yemiyorsun. Dışarıdan yediğin her şey dışarıdan yemektir. Hı hı. Bugün dışarıdan menemen yiyin. Ya siz cuma, pazar günü evde iki tane yumurta kıramıyor musunuz? İki tane içerisine domates, biber koyamıyor musunuz ya? Hı hı. Dışarıda, dışarı. Bugün ekonomileri de çökerten dışarısıdır. Bugün ekonomileri çökerten kadınların evde yemek pişirmemesidir.
1: Pahalı diye.
2: Tabii ki. Bugün sizin evde yapacağınız yemekle dışarıda arasında 10 kat değil 20 kat fark var. Evet. Ben size yazarım alt alta.
1: Evet, bir menemen mesela dışarıda ortalama 400 TL diyelim.
2: Kaç para menemenin maliyeti?
1: 2 yumurta işte kaç olsun, 30-50 lira olsun.
2: 50 lira. Her şey dahil kaç para olsun? 100 lira çıkar mı?
1: Tabii.
2: Yani çıkmaz.
1: Sanca.
2: Evet, ama kocaman bir menemen bu. Siz dışarıda gidiyorsunuz. Evet. Bugün dışarıda iyi menemen yiyin. 600-700 lira yazarlar.
1: Yani.
2: Ya bu yazık, günah bu ya bu. Yani onu şöyle mesela dışarı gidiyorlar. Aşırı miktarda mesela serpme kahvaltı denen hastalıklı. Hmm. Ya o serpme hastalık bir hastalık kaynağı, o serpme kahvaltı.
1: 10-15 çeşit farklı şeyler
2: ya
1: var.
2: Ya 15 önümde. Onun tamamını toplasanız 4000-5000 kalori o. Hmm. Yazık, günah. Ya bir insanın, bugün Türk insanının besleneceği kalori miktarı 1000 kalori ya. Türk insan ortalama boyu 1.60-1.65. Ne olabilir Türk insanın yiyeceği kalori miktarı? Bu sefer yağlı karaciğerler. Her yer stent. Ya 45 yaş, %30-35 stent var erkeklerde.
1: Stent sebebi yani beslenme en büyük sebebi.
2: Çünkü siz beslenmeyi şey yaptığınız zaman, Akdeniz tipi yaptığınız zaman ve kaloriyi kısıttığınız zaman stent bitiyor. Hmm. Stent çözümünü söz düşünüyor. Stent taktirden bitti. Hayır. Stent günü kurtarıyor. Stent ne biliyor musun? O anki günü kurtarıyor. Ama siz diyetinize devam ettiği zaman kötü. Hı hı. Olay devam ediyor. Bakalım şimdi. Erkeklere saç dökülmesi.
1: Evet.
2: Beslenme. Bugün baktığınız zaman. Bugün erkeklerdeki abdominal yağlanma. Beslenme. Lenf ödem ve diğer şeyler. Beslenme. Kronik bağırsak hastalıkları. Hı hı. Beslenme. Ya bugün kronik bağırsak hastalıklarına bakıyorsunuz. Yani bu SIBO denen hastalık.
1: Neydi ondan, o SIBO?
2: O SIBO işte ince bağırsakta. İnce bağırsağın kalın bağırsaklaşması. Hı hı. İnce bağırsakta

0: Normalde bakteri az. Neden ince bağırsak kalın bağırsaklaşıyor biliyor musun? Çünkü aşırı miktarda yemek aldığın zaman ince bağırsakta bir kokuşma süreci başlıyor. İnsanda korkunç bir yeme alışkanlığı gelişmiş. İnsana şöyle oldu artık. Yemeği bir ihtiyaç değil, bir stres bastırma, bir şey gibi kumar alışkanlığı gibi olmuş yemek. Yani bir şey atıştırma. Bugün sen bakıyorsun, ben birçok yere gidiyorum. Türk yemekleri unutulmuş. Bugün mesela düşünsenize kuru fasulye, pilav, ondan sonra mesela sebzeli bir mesela
1: Türlü
0: şey,
1: mesela.
0: sebzeli bir bulgur pilavı. Ya çok kaliteli. Sebzeli bir bulgur pilav içerisinde kompleks karbonhidrat alıyorsun, domatesini alıyorsun, biberini alıyorsun, havucunu alıyorsun, A vitamini. Bugün siz havuç yediğiniz zaman, yani havucu ısırarak yediğiniz zaman aldığınız A vitaminiyle salça ya da pişirerek yaptığınız havucun arasında 10 kat fark var.
1: Yani ısırarak çişi yemek daha mı iyi yoksa?
0: Daha kötü.
1: Daha kötü.
0: Yani salça olması lazım. Ultraviyole alması lazım. Çünkü
1: Aa.
0: ultraviyole ne yapıyor? Bütün hücrelerin bitkinin zarlarını parçalıyor. İçindeki beta karotini ortaya çıkarıyor. Onun için sizin salça çok değerli. Domatesin pişmesi gerekiyor. Domatesin pişmesi çok değerli. Yani rav gıda yerine, yani rav gıda, çiğ
1: Çiğ.
0: gıda yerine pişmiş gıda yiyeceksin. Bugün mide kanserinin en önemli sebebi çiğ gıdadır. Mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi aşırı salata alışkanlığı. Mesela
1: Allah.
0: insana kilo vereyim diye salata salata salata. Marul öyle yenmez. Marul çiğdir. Çiğ marul mide kanseri yapar. Çiğ havuç mide kanseri yapar. Çünkü mideyi harap ediyorsunuz. Mide. Biz otçul bir hayvan mıyız?
1: Yani onu öğütmek için zorlanıyor mu
0: Evet.
1: mide?
0: Midenin ne yapıyor? Yüzeyini sıyırıyorsunuz. Bugün siz de burayı devam kaşıyın burayı yara yapın. Oradan kanser çıkar. Onun için geçmeyen yanıklardan kanser çıkar. Geçmeyen yaralardan kanser. Mesela varis egzaması oluyor. Ayaklarda varis oluyor. Varisler, damarlar genişlemiş. Dışarı su sızıyor. Bu sefer ayaklarınız kaşınmaya başlıyor. Renk değiştiriyor, siyahlaşıyor. O bölgede varislere bağlı yaralar ortaya çıkıyor. Ve o zeminde deri kanseri oluşuyor. Neden? Geçmeyen yara zemininde sürekli hücreler bölünmeye çalıştığı için. O zaman bir yerde geçmeyen yara varsa oradan kanser çıkar. O nedenle geçmeyen yaranın olduğu yer mesela önemli değil. Mesela bağırsağınızda geçmeyen yara var. Bunun adı ne? Ülseratif kolit, Crohn. Ülseratif kolit, Crohn hastalarında geçmeyen bir bağırsak iltihabı vardır. Yara vardır. 15 yıl sonra kanser oluyorlar.
1: Onlar da her şeyi yiyemiyorlar, değil
0: Hayır,
1: mi?
0: işte şunu söylemek istiyorum. Bir yerde geçmeyen yara demek orada kanser demektir. O zaman mideniz de böyle. Midenizde sürekli içerisinde mesela geçmeyen bir yara varsa, geçmeyen yara neden olur? Onun için ne tüketmemek lazım? Pişmemiş gıda tüketmemek lazım. Bugün nasıl yenecek salata? Yemeklerle beraber, pişmiş gıdalarla beraber. Pişmeyle beraber kanserler midede azalmıştır.
1: Tek başına salatanın bir anlamı yok
0: Tabii
1: mu?
0: mide kanseri oluyorsunuz.
1: Aa.
0: Yani bu çünkü çiğ gıdadan vazgeçmeniz lazım. Yani mesela neyle? Çorbayla. Bugün mercimek çorbası yiyeceksiniz. İçine limon sıkacaksınız. Yana da salata yiyeceksiniz. Yani çiğ gıda. Mesela insana bakıyorsunuz mesela çiğ gıda alışkanlığı. Çiğ gıdaya bir şey değil ki. Bakın dünyada çok ilginç bir şey olmuş. Dünyada mide kanserinin en az olduğu, en fazla olduğu dönem buzdolabı öncesi dönemdi. Çünkü
1: Dışarıda.
0: buzdolabı yokken dışarıdaydı gıdalar. Bozuluyordu. Bozulmuş gıdayı yiyordu mide kanseri oluyordu. Buzdolabı çıkmasıyla mide kanseri böyle küt diye düşmüş dünyada. Ama sonra tekrar artmaya başlamış. Neden? Çiğ gıdadan. Çünkü insanlar moda akımları olarak çiğ gıda yemeye başlamış tekrar. Ve mide kanseri tekrar. Bugün Amerika'da çiğ gıdanın olduğu bölgelerde mide kanseri daha fazla.
1: Sanki daha çiğ, mesela sebzeler
0: Değil
1: daha
0: mi
1: çok
0: insan?
1: vitamin içeriyor, daha
0: İşte ne
1: çok çiğ
0: kadar
1: tüketmen
0: senin
1: lazım
0: miden çiğ
1: gibi.
0: gıdaya uygun değil ki. Senin miden mutlaka benmari şeklinde bir buharla bir 100 derece 80 derece bir karşılaşmalı. Gıda birazcık yumuşamalı. Bugün o acur yenir mi o kadar sert?
1: Yani havuç
0: Yani
1: da çok sert
0: havuç
1: bakınca.
0: da o
1: Dişi
0: zaman
1: bile
0: ne
1: kırar
0: yapacaktı?
1: yani.
0: Aynen öyle. O zaman yemeklerle beraber hazmı bugün neden Türk kültüründe önden çorba geliyordu? Bir midenin üst kısmını bir bariyer oluştursun diye. Değil mi? Önce herkes bir çorba içerdi. Çok iyi bir alışkanlık. O çorba içmeye devam edin. Bugün mesela çorba. Çorbadan sonra yemeye devam edin. Mesela tatlı neden de en sonda? Tatlı da şöyle bir şeydi. Doymayı tamamlayıcı bir unsurdu. Yani hani doymadıysan en son bu da hani bitsin artık
1: Belki bir
0: gibi.
1: sütlü tatlı hatta, değil mi?
0: Kesinlikle tabii ki çok doğru söylüyorsun. O zaman burada iki şeyi program başında söyleyelim. Bugün Türkiye'deki çocukluk çağı alerjilerinin astımın çocukluk çağında iki kronik hastalıklar ne onlar? Diyabetin, damar sertliğinin en önemli sebebi insanların ev yemeği, yeme alışkanlığını kaybetmeleridir.
1: Diye
0: Siz bu
1: dönmeliyiz.
0: annelerin görevidir.

0: ev yemeği yapacak. O zaman diyor ki anne, ben çalışan anneyim. Yapacaksın kardeşim. O zaman çalışacaksın, eve dışarıdan söylesin çocuk. Dışarıdan yedi mi çocuk başlıyor astım olmaya, alerji olmaya. Bugün en büyük sorun mesela kreş çocukları. Bugün çocuğunuzu kreşe gönderdiğiniz zaman bizim kitaplarda şu yazar. Bir çocuk orta kulak iltihabı oluyorsa, alerji oluyorsa en önemli sebebi bir risk faktörü de kreş çocuğudur. Çünkü kreş çocukları arasında ne var? Sürekli küçük çocuklar birbirine bakteri kolonize ediyor.
1: Sürekli hastalar.
0: Boğazlarında ne var? Pnömokok var, ona geçiyor. A grubu beta hemolitik bakteriler var. Beta bakterisi deniyor. Birbirlerine geçiyor. Çünkü çok sıkılar. Ve çocukların 4 ayla 4 yaş arası bağışıklık sistemi çok az gelişmiştir. Ve o dönemde bu sefer ne oluyor? Pnömokok, hemofilus, influenza, o kapsüllü bakteriler yerleşiyor. Ve o yerleştiği zaman da çocuk astımdan kurtaramıyor. Bir de en önemli kolonize olan bakteri RSV, respiratuar sensitif virüs.
1: O hangisi?
0: Yani bir virüs bu.
1: Evet.
0: Bu özellikle kapalı ortam. Şimdi biz neden kış aylarında hasta oluyoruz? Yaz aylarında az oluyoruz. Çünkü kış aylarında kapalı ortamlardayız. Çocuk kreşte hep kapalı ortamda. Onun için kreş dediğin yer açık olmalı. Çocuk dışarıda olmalı. Yani nerede olmalı? Kreşin dışında zaman geçirmeli.
1: O bahçe alanında.
0: Bahçe alanında. Ama bahçe alanında da bir diğer bir sorun ne? Çimler. Ot kavramı. Çünkü otları ne yapıyor? Çünkü ilaçlıyorsunuz. Mesela orada çok korkunç miktarda organofosfat, yani pestisit tarım ilacıyla çocuk maruz kalıyor.
1: Zehir.
0: Zehir, çocuğu zehirliyorsunuz. Ve bugün çim sahalarda maç yapan insanlarda ALS daha fazla.
1: ALS?
0: ALS dediğiniz... motor nöron hastalığı yani. Hatırlarsanız işte Hawking'in hastalığı, Türkiye'de Fenerbahçeli Sedat vardı.
1: Felç
0: hastalığı. Yani kaslarınız çalışmıyor. İki sene içerisinde entübe, yani trakeostom açılıyorsunuz. Yani hava verilmesi lazım. Çünkü solunum kaslarınız da çalışmıyor. Yani bugün mesela bir yazı geliyor. Apartmanı ilaçlayacağız. Ya evet. Apartman gelişi güzel ilaçlanır mı ya? O ilaç sizi lenfoma yapar. O ilaç sizi Alzheimer yapar, Parkinson yapar. Apartmanı ilaçladıktan sonra 10 gün girmeyeceksiniz oraya.
1: Yani
0: sen Almanya'da yaşadın.
1: Evet.
0: Almanya'da böcek ilacından sonra insanlar evde kalıyor mu, gidiyor mu?
1: Vallahi ben hiç ilaçlama görmedim.
0: Almanya'da ilaçlama çok az yapılır. Çok az. Sadece evlere insan tablet koyar bazen. Bizimkinde ilaçlatalım. Ya nereye ilaçlıyorsunuz? O ilaç orada 100 yıl kalıyor. 100 yıl. Bugün siz apartmanda, ya apartmanı ilaçlatalım. Gelişi güzel. Karıncaya karşı ilaçlatalım. Böcek.
1: Sineklere
0: tabii ki
1: karşı.
0: Böcek gelmesin. Ama bu şekilde genel bir ilaçlama olamaz. Sonra ne oluyor? Kediler, köpekler apartmanın içinde o yemler. O kediler, köpekler bu organofosfatları alıyor. Sonra ne yapıyor onları?
1: Ne yapıyor?
0: Dışkı halinde her yere bırakıyor.
1: Bitmiyor sonra yani
0: bu,
1: onlar.
0: Dönüyor bu çimlere bırakıyor. Çimlerden, o bugün çimlerden gelen organofosfatı kediniz dışarı gidiyor.
1: Evet.
0: O çimdeki organofosfat tarım ilacını evinize getiriyor sizi.
1: Hayda.
0: Köpekler de böyle.
1: Evet.
0: Köpeklerde gezdirmiyor musunuz? O patilere değmiyor mu?
1: Tabii.
0: Hayvan bir yerleri yalamıyor mu orada? O eve geliyor. O organofosfat ne oluyor? Evde tükürüyle size geçiyor. Ondan sonra diyorlar ki neden böbrek yetmezliği oldu? Bugün insanların hep kreatinleri 1.45.
1: Niçin?
0: Neden? Çünkü Asya'da bir böbrek yetmezliği salgını var. Bir, böbrek yetmezliği. En önemlisi bir sigara.
1: Ah.
0: Ve en önemli sigara da e-sigaralar. Yani o vapor dediğimiz dumanlar.
1: Elektronik.
0: Onlar böbreği mahvediyorlar.
1: Ay, çok gençler içiyor hocam.
0: Ben mesela
1: görüyorum.
0: Bir şey diyorum. Bugün e-sigara, sigara bırakmayı arttırmıştır, doğru. Ama e-sigara bağımlılığı ortaya çıkmıştır.
1: O daha beter diyorsunuz.
0: Ya evet. Çünkü insanlar onu daha içine çekiyorlar. Öksürük yapmıyor diye ve daha uzun süre kullanıyorlar. Çünkü aromalı olduğu için. Bu sefer böbrek yetmezlikleri. Lenfomalar. Şimdi bir yazıyorsunuz, hemen e-sigara lobileri yazıyor altına. Öyle bir şey yok. İşte bunlar atan doktorlar diye. Ya için kardeşim ya, bana ne ya? Benim umurumda mı yani? Ben şimdi neden gelip burada ev yemeğini savunayım ben?
1: Yani.
0: Ben şey miyim ben? Ev Yemekleri Derneği'nin federasyon başkanı mıyım ben? Umurumda mı benim? Ben bir doktor olarak diyeceğimi diyorum işte. Yani şunu demek istiyorum. Yani nereden nereye geliyor? Bu sefer ne oldu? Bütün böbrek hastalarındaki artışın en büyük sebebi de pasif içicilik. Sen içiyorsun ama ben de etkileniyorum ondan.
1: Asıl ben
0: şimdi
1: daha çok etkileniyorum.
0: Yanda içiyor insanlar. O duman sana da geliyor. Bugün her yerde söylediğim bir şey var. Bugün yanındaki insanın sigara içmesinin sana etkisi %50.
1: Fenalık.
0: Yani o iki tane içiyor, sana bir tane içiyorsun.
1: Evet.
0: Ne güzel. O iki paket içiyor, sana bir paket içi veriyorsun.
1: Zaten içmiş gibi oluyorsun. Her yerin kokuyor. Sen kendin de onu soluyorsun.
0: Yani şunu söylemek istiyorum. Ve bu sigaraların en büyük sıkıntısı şu. Duvarlara yapışıyor, klimalara yapışıyor. O sigarayı gitse bile oradan, onun içerisindeki o propionil alkol, ek maddeler,

0: klimada kalıyor ve her defasında şey kalıyor. Bunlar kalıntı. Kalıntı ne demek sen biliyor musun? Kalıntı şu. Parfümün kalıntısı, tarım ilacının kalıntısı, ilacın kalıntısı. Her yer kalıntı olmuş durumda.
1: Arabanın içi mesela, orada da klima
0: her
1: var.
0: Her yer, her yer kalıntılar. Bugün sen baktığın zaman bu kadar miktara kalıntı denizlere akıyor.
1: Evet.
0: Denizlere, balıklara geçiyor. Balıkları sen yiyorsun, tekrar sana geçiyor. Bugün dünyada civa zehirlenmesinin tek sebebi var, balık yemek. Balık bir civa zehirlenme kaynağı oldu.
1: O kadar çok var mı civa?
0: O kadar var, biliyor musun?
1: En çok hangi balıkta olur?
0: Bütün balıklarda var. Hmm. Ya bugün sen bunu diyemezsin ya, kefalde şöyle, levrekte böyle. Ben size diyorum, Karadeniz'in altında 150 metreden sonra hayat yok. Bitmiş atıktan. Bugün Marmara da öyle. Marmara da çok zor durumda. Mesela en kötü yiyecekler midye mesela. Midye içi civa dolu.
1: Çok yiyen var.
0: Evet.
1: Çok civa. Seven var.
0: Bugün
1: evet.
0: Civa aldınız mı oluyorsunuz bir süre sonra? Civa, insanın beynine oturduğu zaman zekayı geriletir. Garip bir mutluluk oluşturur. Öfori yapıyor.
1: Aa.
0: Yani mutlu oluyorsunuz. Her şeyden zevk almaya başlıyorsunuz.
1: Beyne yerleşiyor
0: evet.
1: Mi?
0: Çünkü civa ilk başlarda garip bir hal oluşturur. Kurşun da böyledir. Buna civa mutluluğu, kurşun mutluluğu denir. Böyle hiçbir şey sallamaz hale gelirsin. Dalgacısındır. Hiçbir şey önemsemezsin. Bu sefer garip garip merakların başlar. Madde bağımlılıkları gibi. Çok korkunç bir şeydir.
1: Allah.
0: Siz civa deyip geçmeyin. Bugün siz mesela dünyada en çok iki madde var şu anda zehirleyen. Biri civa, biri arsenik.
1: Bu hep balıktan mı geliyor bunlar?
0: Arsenik de öyle. Arsenik de mesela bugün bakıyorsunuz ırmaklara. Hep arsenik. Neden ırmaklarda arsenik var biliyor musun? Çünkü bütün sanayi atıkları ırmaklara boşalıyor. Sanayi
1: yazık,
0: atıkları
1: günah değil mi?
0: Irmaklara boşalıyor. Bu sefer ne oluyor? Sanayi atıkları, suları kirletiyorsunuz. Aynı zamanda işte senin çok sevdiğin mikroplastikler, şudur budur falan falan filan. Siz dünyayı kirletmişsiniz. Siz şimdi diyorsunuz ki Ebola salgını çıktı. Ebola salgınından daha büyük şeyler var şu anda. Dünya şu anda ölüyor, ölüyor biliyor musun? Dünya ölüyor, kirlilikte ölüyor dünya. Bugün denizlerdeki o şeyler mesela, taşımacılık yapan büyük filo şipleri.
1: Evet.
0: Onların altına sızdırmazlığı sağlamak için boya yapıyorlar. Korkunç kanserojen. Peki o kanserojen madde lösemi, lenfomu yapan nereye boşalıyor? Denize. O zaman bütün büyük denizleri kirlettik şu anda.
1: Her şey bize geri dönüyor aslında. Biz
0: evet,
1: kendi elimizle
0: yani
1: bunu yaptık.
0: Siz bugün bugün kendi elimizle bunu yaptık ve arı nüfusu %100'den %30'a inmiş arı nüfusu. Arı bitiyor.
1: Hocam arı insanlık
0: arı
1: demek
0: bitiyor.
1: Değil mi? Yaşam demek
0: ya,
1: değil
0: geçen
1: mi?
0: Geçen de görmüyor musun? Tonlarca bal sahte yakalanıyor. Arı mı kaldı artık bal yapacak? Arılar da bitti. Bugün arıların önüne siz devamlı şekerli su koymaktan arılar Alzheimer oldu. Kafası gitti arının.
1: Arılar Alzheimer oluyor.
0: Evet, arılar yolu bulamıyor tekrar. Neden? Çünkü o mısır şurubunun içerisinde korkunç miktarda glikoz, fruktoz var. Arı onu yiyor bu sefer. Ya biz farelerde Alzheimer yapmak için ne kullanıyoruz? Glikoz şurubu kullanıyorum ben.
1: Öyle mi?
0: Alıyorum baklava şurubu diye geçen üstünde.
1: Evet.
0: Alıyorum onu. 30 mililitrenin üstüne 100'ye tamamlıyorum. Yani 30 mısır şurubu koyuyorum.
1: Evet.
0: 70 su koyuyorum. Çalkalıyorum. Veriyorum.
1: Ne kadar süre
0: 8 hafta içinde.
1: 8 hafta,
0: 8 hafta içinde. Ya karaciğeri kalıyor. Ya böbreği kalıyor. Ya beyni kalıyor. Ve hayvan grileşiyor biliyor musun?
1: Hocam bu glikoz şurubunu biz de yiyoruz.
0: Evet yiyorsunuz. Şu anda bütün yediğiniz bütün şeylerde gazozlar.
1: Meyveli.
0: 100 gram gazozda 10 gram var.
1: Oo.
0: %10. Başka bütün baklavalar. Bütün çünkü glikoz şurubunun özelliği kıtır kıtır olmuyor. Şekerlenmiyor. Nemli kaldığı için bütün pastane pastaları hepsinde glikoz şurubu var.
1: Çatır çatır yiyoruz.
0: Tabii yiyorsunuz. Ve nemli kalıyor. Ondan sonra hani bu çocuklara satılan kekler var.
1: Evet.
0: Siyah renkli falan filan.
1: Evet.
0: Hepsinde glikoz şurubu var.
1: Onlar bozulmuyor da hiç.
0: Hepsi. Bütün bir de şeyler, bir de bisküviler.
1: Bisküviler de.
0: Yani şunu söylemek istiyorum. Çok garip bir dünyaya gidiyoruz.
1: O yüzden Alzheimer bugün çoğaldı.
0: Evet. Bugün light. Bugün insanın 60 yaşında her şeyi unutuyor. Bugün bana geliyor insanlar. 50 yaşında unutmuş adam her şeyi.
1: Evet.
0: Çünkü neden unutmuş ya? Böyle bir olabilir mi 50 yaşında? 50 yaşında genç Alzheimer'lar, genç Parkinson'lar. Bu normal değil. Onun için bütün toplum kendine bir çeki düzen vermelidir. Bakın bize bir şey söylüyor musunuz? Batı batı diyorsunuz ama siz. Batı sizden daha iyi besleniyor.
1: Yani batı nasıl besleniyor
0: bugün,
1: mesela bizden?
0: Hayır, sen Almanya'da büyüdün.
1: Evet Almanya.
0: Şimdi
1: olabilir.
0: Biz ne diyorduk? Western diyet diyorduk. Batı diyeti. Bugün gidin Avusturya. Avusturya'nın kırsalı hep süt içer. Ondan sonra şey yiyor.
1: Organik
0: yiyor,
1: besleniyorlar.
0: Organik mi? Almanya'yı gördün. Almanya'da nasıl besleniyordu insanlar? Birazcık mısır. Birazcık brokoli.
1: Patates.
0: Bir de patates.
1: Evet,
0: sen hiç gördün mü böyle?
1: Alman mutfağı yok yani.
0: Yok.
1: Abi, Alman
0: peki sen buraya geldiğinde obezite farkını gördün mü Almanya'da?
1: Yok. Orada da mesela.

0: Tabii.
1: Dal gibi
0: Dal
1: durumda,
0: gibiler.
1: 45 kilo.
0: Dimdikler bir de hocam.
1: Dimdikler.
0: Böyle dimdik ya. Nasıl?
1: Yani nasıl oluyor diyorsun. Hı-hı. Ama sabah herkes nasıl bisikletle. Bugün Türkiye'ye en büyük gelmesi gereken şey bisiklet alışkanlığıdır. Türkiye'de bisiklet alışkanlığı bitmiştir.
0: Kimse kullanmıyor.
1: Ya
0: Gençler de
1: kimse
0: kullanmıyor.
1: Yol yürümüyor. Bisiklete binmiyor. Her şey durmuş durumda. Arabalar, arabalar. Bugün Türkiye'de her evde 3 araba var.
0: Evet.
1: 3 araba var her evde. Hiç kimse bir yere yürümüyor ki.
0: Yok.
1: Bu sefer ne oldu? Oturmaktan herkes yağlandı.
0: Bir de yanlış beslenme.
1: Yanlış beslenme,
0: gece yiyoruz.
1: Oturma. Ya gece yemeye kadar daha neler var ya. Ne olur gece iki tane fındık fıstık yese bir şey olmaz ki.
0: İşte genelde onlar hamburger oluyor. Sonra çikolatalar,
1: çikolata
0: pastalar
1: oluyor. Ondan sonra bir de şeyler arttı. Yemek siteleri arttı Türkiye'de.
0: Evet.
1: Değil mi? Hep böyle nasıl şeyler? Kremalı,
0: hocam, ayağına
1: kakaolu.
0: Geliyor bir de.
1: Ayağına geliyor. Gelsin.
0: Hiç. Yola da çıkmıyorsun. Dışarı da çıkmıyorsun.
1: O zaman bunu şöyle bitirelim. Ülkemiz büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırının da en büyük sebebi ev yemeği pişmemesidir. Onun için bütün hanımlar bana diyor ki hanımlar mı? Kim yapacak yemeği kardeşim? O zaman tüm erkekler alın gel al söyleyeyim.
0: Hı-hı.
1: O zaman bütün vatandaşlar mutfağa hadi gidin yapın.
0: Hı-hı.
1: Bugün yemeği yapması gereken şey annelerdir. Anne
0: evet.
1: Yemeği yapar bugün. Siz anne yemeği duymadınız mı bu kavramı?
0: Biz öyle büyüdük valla. Biz
1: hani
0: son
1: anne,
0: nesiliz galiba.
1: İşte sevgisini katar anne. Çorbasını yapar anne. Ya bugün artık o bitmiştir. Bakın. Kültürünüzü bitirdiniz mi toplumu bitirirsiniz. El birliğiyle sonra bana şunu demeyin. Öbür türlü işte ilaç kullanımları, kronik hastalıklar. Kullanırsınız.
0: Hı-hı.
1: Üzgünüm.
0: Ya hatta o kadar güzel bir mutfağımız var ki ve o kadar çeşitli ki çok güzel yemeklerimiz var. Onları artık ev tencere yemeğine dönüştürüp annelerimiz daha fazla yemek yapmalı. Anne yapmıyorsa baba yapsın. Öyle bir fedakarlık da göstersin beyler. Şimdi hocam bazı basit belirtiler var ama bu belirtiler acaba ciddi hastalıklara yol açabilir mi diye insanlarda bir merak, bir korku var. Mesela örnek vereceğim size şimdi. Merdiven çıkarken nefes darlığı olması kalp hastalığına işaret eder mi?
1: Şimdi bir insanın yaşla beraber efor kapasitesi azalır, normal. Ama bugün 70-75'ine kadar bir insan çok rahat 5 kat merdiven çıkabilir.
0: Hı hı.
1: Bir insan yani şöyle bir şey var. Bugün kalp hastalığı, merdiven çıkar, nefes darlığı hem kalp hastalıklarında. Sadece kalp hastalığı değil bu. Akciğer hastalıklarında böyle. Nefes darlığı olur. Ama kas hastalıklarında olur.
0: Hı hı.
1: Ama mesela yukarı Alzheimer'da yazabilirsiniz. Alzheimer sık sık eşya kaybetmek değil. Alzheimer'ın ilk belirtisi merdiven çıkamamaktır.
0: Allah Allah, o nasıl
1: tabii
0: bir bağlantı?
1: Yani merdiveni hızlı hızlı çıkamazsınız. Ya hareketler yavaşlıyor. Bugün beyin hastalıklarının ilk bulgusu hızlı yürüyememektir.
0: Hı.
1: Yani adımlarınızın küçülmesi ve yavaşlamasıdır. O beynin ilk yavaşladığını gösterir. Mesela şu şeyi. Kahve şu hızlıca içemezsiniz.
0: Hı hı.
1: Bunu böyle kaldırıp böyle yavaşça. O zaman en büyük şey beyin yaşlanmasının en önemli şeyi bulgusu hareketlerin yavaşlamasıdır.
0: Peki kişi bunu fark ediyor mu? Ben yavaşladım
1: tabii
0: yoksa
1: ki,
0: farkında
1: tabii
0: olmadan
1: ki. Bugün
0: fark
1: mesela
0: eder.
1: Siz 5 kat merdiveni evet, normalde 5 kat merdiven diyelim ki 1 dakikada çıkıyorsunuz ki
0: hı hı.
1: Çıkılır 5 kat merdiven 1 dakikada.
0: Hı hı.
1: Çünkü ben kendi 5 kat çıktığım için biliyorum.
0: Öyle
1: kaç
0: mi?
1: Dakikada çıkılır.
0: Aha.
1: İkili ikili çıkarsanız 40 saniyede çıkılır.
0: Ha.
1: Ama
0: sayıyor
1: tek tek
0: hocam?
1: Sayıyorum.
0: Bazıları sayar ya merdivenle.
1: Ben yok saymıyorum ikili ikili çık. Yani iki iki atladık mı 40 saniye. Ama yavaş yavaş güzel güzel çıktım mı 90 saniye falan sürer.
0: Hı hı.
1: Yaklaşık olarak. Şimdi insan bunu bilir. İkinci soru mesela Alzheimer. O zaman Alzheimer evet doğru eşyaları kaybetmek. Ama en büyük bulgusu ne Alzheimer'ın? Hareketlerin yavaşlaması.
0: Hı hı.
1: Şu da yavaşlar mesela. Buradan bilebilirsiniz.
0: Öyle mi artık ya
1: bunu,
0: daha yavaş mı?
1: Bunu hızlı hızlı hızlı yapacaksınız bunu. Bu eğer bunlar yavaşlamışsa.
0: Hı hı.
1: Mesela diyelim ki sağ eliniz soldan daha yavaş. Bu Parkinson'dur.
0: Sağ daha yavaşsa.
1: Sol ya da.
0: Ha,
1: fark etmez.
0: Hı hı.
1: Yani bunu ikisini hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Bunu yapın. Kaç
0: hı hı.
1: Saniyede kaç defa yaptınız kaydedin mesela. 10 saniyede ne kadar yapıyordunuz?
0: Hı.
1: Diyelim ki şöyle 1, 2, 3, 4, 8 defa. Sonra baktınız 10 sene sonra 6 defa yapıyorsunuz. Siz yaşlanıyor beyniniz. Alzheimer, Parkinson olacaksınız da.
0: Mesela bu motor nöron çalışmaları ya hocam. Mesela
1: i̇şte
0: bazen
1: bu.
0: Şey diyorlar. İşte bu elinle mesela 2 yap. Bu elinle 3 yap.
1: Ya bunlar saçmalık. Bunlarla uğraşılır mı? Bunlar pragmatik mi bunlar? Bugün kestane kaç dakika kaynar? 20 dakika kaynar. 30 dakika. Yok kestane 16 dakika kaynat. Boş işler.
0: Hmm.
1: Yok bunu 3 defa, bunu 2 defa. Ya yap şunu işte şu şeyde. Bunun için bugün Parkinson'da egzersiz yapmak Parkinson'u yavaşlatıyor. Yürüyeceksin.
0: Hı-hı.
1: Bak ne diyor? Parkinson hastası el yasının küçülmesi. El yasının küçülmesine kadar ne bunlar? Bağcığını bağlayamamak.
0: Hı-hı.
1: Mesela hızlı bağcığını bağcık bağlamak bir motor beceridir. Başka saçının tokası.
0: Hı-hı.
1: Tokasını geçirememek mesela. Küpelerini takamamak. Düğmelerini inikleyememek.
0: Parmaklara ne oluyor o mesela?

0: Parkinson'da
1: hareketin hızı yavaşlıyor. Onun için sen mesela şöyle kahveyi hızlı karıştıramıyorsun. Mesela aldın kahveyi, suyu koydun, çıtıştı. Bakıyorsun kahve yanıyor. Neden? Sen çünkü kahveyi alasıya çok zaman geçiyor. O zaman beyin hastalıklarının ilk bulgusu hareketlerin yavaşlamasıdır. Bugün mesela ALS de öyle. ALS ilk bulguları sakarlıkla başlar. Çaydanlığı dökmek, topallamak, ayağını tökezlemesi. Mesela çıkıyorsun merdiven, ayağın tökezliyor. ALS oluyorsun demek. Motor nöron hastalığı.
0: MS de olabilir mi bu?
1: MS de olabilir. Ama MS'de hani sadece ayak tökezlemesi değil, uyuşmalar, gözde körlük, böyle MS daha başka, daha büyük de yaratır. Ama mesela çok basit bir tökezlemek ALS ilk bulgusu olabiliyor. 36 yaşındasın, 40 yaşındasın. Biliyorsun ALS 40'lı yaşların, 50 yaşların hastalığıdır. 40 yaşındasın ve ayağın hep tökezlemeye başladı. Bir şey var bu ayakta. Aman. Neden bu ayak tökezliyor? Demek ki küçük bulgular tökezleme ALS'ye işaret. Hareketlerin yavaşlaması bir beyin hastalığı, Alzheimer, Parkinson'a işaret. Pankreas kanseri. Pankreas kanserinin nedeni açıklamayan karın ağrısı değil. Pankreas kanseri ilk bulgusu depresyondur.
0: Allah
1: pankreas
0: Allah.
1: Kanseri kes durup dururken oluyor bu. Pankreas kanseri insana bakıyorsunuz hemen hayattan zevk almaya başlıyor. Ben bir adam hayattan zevk almıyor diyorum ki senin diyorum ne zaman oldu bu? Abi ben böyle değildim diyor.
0: Evet.
1: İlk defa oluyor hayatımda. İlk kanserler böyle başlıyor. Depresyonu ve pankreas kanserinin diğer en önemli bulgularından bir tanesi hani insanların şey yapacağı bir şey hani kafasında kalması gereken bir şey şeker hastalığı çıkması. Mesela adam çok kilolu değil.
0: Evet.
1: Bir bakıyor şeker 130. Yani obez değil.
0: Ve genç mesela.
1: O zaman ilk başlayan hiçbir risk faktörü olmadan yani obezitesi olmadan diyabet başlıyorsa ya da şöyle oluyor. Şeker güzel güzel 300 gidiyorken diyabeti var. Birden 450 oluyor. O zaman kontrollü diyabetin birden kontrolden çıkması. Şekerlerin ani yükselmesi de pankreas kanserinin ilk bulgusu.
0: Bu kanserlerde genelde ağrı hiç olmuyor diyorlar pankreas, ya. Kişi pankreas, anlamaz mı pankreas kanseri olduğunu?
1: Pankreas en ağırlı kanserdir. Özellikle ama pankreasın baş kısmında ağrı çok olur. Çünkü pankreasın en sık görülen kanseri pankreas
0: baş
1: kanseridir.
0: Nasıl bir ağrı olur o mesela?
1: Böyle, geçmeyen.
0: Böyle burasında mı insanın?
1: Evet, şurada.
0: Şurada. Mide altı gibi.
1: Şurada. Göğsünüzün hemen altında. Şurada. Geçmeyen, yemekle alakasız ve sırta vuran. Pankreas en büyük özelliği sırta vurmasıdır. Ve nefesle değişmez. Yani siz devamlı bir, burada çok önemli bir ağrı var. Künt dediğimiz artıp azalmayan sızı şeklinde tarif edilir. Adam şurada, hocam benim sırtım sızlıyor. Beli zanneder, omurgası zanneder. Bu esasında bir pankreas
0: kanseridir. Akciğerde de öyle mi akciğer kanserinde?
1: Akciğer kanserinde de yan taraflarda plevrada ağrı olur. Nefes almakla artar azalır o. Onun için nefes almakla artan azalan ağrılar şeydir. Akciğer ağrılarıdır. Bir de kol ağrısı yapar pankreas. Pankreas diyorum akciğer. Çünkü üst taraflara gördüğünüz zaman buraya kola giden sinirler var ya. Onun için mesela geçmeyen kollu. Mesela şöyledir hasta. Sol kolum ağrıyor kalp zanneder. Çünkü kalp ağrısı sola vurur.
0: Evet.
1: Ama akciğer kanseridir. Bir de pankreas kanserinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yatınca ağrının artmasıdır. Bunu hiç unutmayın. Pankreas yatınca
0: hem sırtı hem eli mi?
1: Sırtı ağrır ve karnı ağrır. Şöyle ayağa doğru kalkıp şöyle eğilirse biraz geçer. Onun için pankreas kanserler yastıkla uyurlar. Yastığı karnına koyar, üstüne böyle kapanır öyle uyurlar. Pankreas en rezalet ağrıdır. Onun için pankreastaki yapacağımız şey şu oluyor. Arkadan girip tomografi eşliğinde, ultrason eşliğinde o pankreasın etrafı sinirleri yakıyorsun. Ya alkol veriyorsun içine ya da arefle. Çünkü pankreas kanseri ağrıların en belasıdır.
0: Bir de zor bir kanser türü değil
1: pankreas mi? Pankreas kanserinin en önemli sebebi dünyada kanıtlanmış sigara, alkol.
0: Bıraksınlar hocam.
1: 3 ağız hijyeninin bozuk olmasıdır. Dişini fırçalamayandan hastalığı.
0: Ya.
1: Zaten sigara nasıl ağız hijyeni iyi olsun? Sigara mahvediyor ağız florasını.
0: Yani ben hem sigara içiyorum hem de çok temiz ağzım
1: demeyeceksin. Sigara içen bir insanın ağız florası iyi olamaz. Tekrar söyleyeyim. Sigara içenin ağzı iyi olamaz. Sigara ne iyi oluyor? O zaman sigara içiyorum, alkol kullanıyorum. Ağzımın hijyeni zaten bozuk.
0: Gargaralar yapılıyor
1: hep
0: yoksa kızlar çiviliyor yok
1: hikaye.
0: Temizlikler.
1: Ondan sonra pankreas kanseri. Bugün pankreas kanseri onların en büyük özelliklerinden bir tanesi de yağlı yemeleridir. Küçükkenden beri nasıl yağlı yeme? Gelsin yağlı yemekler işte o yine fast food dediğimiz yağlı. Yani dışarıdan söylenmiş yemekler ve yağlı yemek.
0: Mesela margarin katılıyor
1: hepsi.
0: Ya poğaçalara vesaire.
1: Hepsi. Yağlı yemek çünkü pankreas da yağlanıyor. Pankreas yağlandığı zaman pankreas kanseri olunuyor. Bir de pankreas kanserinin en önemli özelliği akşamcıların kanseridir.
0: Akşam yemekleri.
1: Akşamcıların. Akşamcı ne demek Türkiye'de? sigara, alkol.

0: meze. Akşamcı buna dedi Türkiye'de. Akşam oturulur, alkol alınır. Sigara masada. Ondan sonra bir de mezeler geliyor ya bol bol. O meze pankreas yağlar. İşte bu akşamcıların kanseridir pankreas. Ve pankreas kanserinin bir öncesi evresi de kronik pankreatittir.
1: O
0: Pankreas
1: nedir?
0: iltihabıdır.
1: O.
0: Kronik pankreatit de zaten öyle başlıyor bu.
1: O da mı ağrılı?
0: Geçmeyen ağrılar, geçmeyen ağrılar. Bir de dışkıda koku başlıyor. Çünkü pankreas sindirimi yapamayınca dışkı köpüklü ve yağlıdır. Hatta tuvalette taharet ederken elinize yağ geliyorsa başınıza belalar gelmeye başlamıştır.
1: O.
0: Mesela tuvalette taharet yaparsınız.
1: Evet.
0: Sonra elinizi yıkarken bakarsınız eliniz yağlı. Bu yağ nereden gelen yağ? Pankreas. O zaman alkol alan hasta gaytasında, dışkısında yağlı, kokulu ve eline gelen bir yağlanma var. Ve dışkı suda yüzmeye başlar. Aşağı batmaz. Suda yüzmeye başlar. Çünkü hafif ya artık yağ suda yüzer. Ve bu sizin pankreasınızın bozulduğunun en önemli
1: Ay çok kötüymüş
0: göstergesidir.
1: hocam
0: Evet.
1: ya. Pankreas illet bir şey dediğiniz gibi. Peki kolon kanseri
0: Bir de
1: nasıl? İyice
0: pankreasta
1: dışkıdır
0: son bir
1: işte.
0: şey daha söyleyeyim.
1: Evet.
0: Pankreasta vücutta pıhtı atar ve saçma sapan yerlerde morarma olur. Mesela kalktınız, dudağınızda morarma. Hiçbir yere çarpmadınız.
1: Evet.
0: Mesela diziniz morarmış kalktınız. Ya dediniz ki ben vurmadım bir yere. Ve vücudun değişik yerinde morluk oluyor pankreasta. Öyle ben çok hasta biliyorum.
1: Allah
0: O
1: Allah.
0: zaman değişik morarmalar, sırta vuran ağrılar,
1: Evet.
0: değil mi? Değişik son zamanlarda ortaya çıkan şeker hastalığı. Şeker hastalığı regülasyonunun birden bozulması. Adam diyor ki yıllarım hep şekerim 200'dür diyor. Ben diyor kilo almadım 450 çıkmaya başladı diyor. Ve şunu da söyleyelim bütün şeker hastalarında pankreas kanser riski artmıştır.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Şeker hastasıysan
0: Evet.
1: dikkat.
0: İnsülin de pankreas kanserini arttırıyor.
1: Çünkü pankreastan mı salınanıyor
0: Hayır.
1: bu?
0: İnsülin hücre için bir büyüme faktörü. Onun için aşırı miktarda hani millet diyor ya ben 40 ünite insülin yapıyorum, 60 ünite insülin yapıyorum. Hoş değil. Özellikle uzun etkili insülinler. Yani glarjin insülin, detemir insülin meme kanseri riskini 1,4 kat, pankreas kanserini 1,3 kat artıyor. Yani diyabet olup bir de insülin de çok kullanıyorsanız bu da hoş bir şey değil.
1: Çok
0: O zaman ne
1: kontrollü
0: yapmak
1: olması
0: lazım?
1: lazım.
0: Kontrollü zayıflamak gerekiyor. Kolonda en önemli şey kolon kanserinin en önemli bulgusu gizli kandır. Gayet de gizli kan. Şeyde görmüşsündür. Almanya'da bütün tuvaletlerde insana bakarlar. Dışkıyı alıyorsun, bir
1: Evet.
0: su şey işte koyuyorsun. Böyle bir solüsyon var. Sonra içine bandırıyorsun.
1: He, ne
0: Almanya'da
1: deniyordu onları?
0: görmüşsündür.
1: Bilmem bilmem ne violet şey bandı.
0: İşte o. Almanya'da
1: Ha.
0: tuvaletlerde vardır bu. Görmüşsündür. Gördün mü?
1: Yani çok
0: Yapanlar
1: nadir. Evet.
0: duymuşsundur. Yani
1: Evet.
0: şöyle duymuşsundur. Mesela iş yerinde falan alırlar bunu
1: Evet.
0: eczaneden. Kendileri yaparlar Almanlar. Almanya'da bir kuraldır. Almanya'da iki kural vardır. Bir, yaptığın dışkıya bakmak. Öğretilen mi bunu Almanya'da?
1: Yani öyle okulda öğrenmedik ama genel bir şeydir
0: Genel
1: yani.
0: dışkı
1: Evet.
0: bakılır Almanya'da. Rengine, kokusuna, içinde parazit var mı bakarlar. Bu İkinci Dünya Savaşı'na kalmıştır bu alışkanlık. Onun için Almanlar tuvaletin deline değil biraz yan kısmına yaparlar. Ve mutlaka dışkıyı kontrol ederler. İkinci alışkanlıklar da gayet de gizli kan bakmaktır. Kaç yaşından sonra? 50 yaşından sonra. Gayet de gizli kan şu. Kalın bağırsak kanserinde dışkıda senin gözle göremeyeceğin kan oluşur. Yara var ya içeride.
1: Kanlar ama biz göremiyoruz.
0: Göremezsin. Ama sen özel bir reaksiyonla demir bakan bir şey var. Senin o violet dediğin o maviye dönüşen onunla bakarlar. Zaten bunların bulunan yerlerde Alman Prusya mavisi denir onlara. Yani Prusya'da bulunmuştur. Eski Polonya yani.
1: Evet.
0: Oralarda bulunmuştur. Bunun için 50 yaşından sonra hemen herkes mutlaka dışkısına eczaneden alıp şeyde bakıyor buna. Aile hekimlerine de bakıyor. Gidin aile hekime, sağlık ocağına. Ben 48 yaşındayım, 50 yaşındayım. Gayet de gizli kan. Her yıl baktırın.
1: Aslında herkes dışkısına bir baktırmalı değil mi hocam? Bu
0: Baktırmalı.
1: bakteriler de çok
0: Baktırmalı.
1: fazla var midede.
0: Baktırmalı. Bir de dışkıda en önemli şeyden bir tanesi 55 yaşından sonra mutlaka herkes kolonoskopi yaptırmalıdır.
1: 50'den sonra.
0: 55'ten sonra.
1: 55.
0: Bir defa yaptırın. Bir defa normal mi çıktı? 3 sene 5 sene unutun. 2 sene üst üste iyi çıktı 10 sene unutun. Ama bir yaptırın. Bir defa yaptırın. Mesela adam geliyor bana 55 yaşında. Abi bir defa yaptır ya bir defa. Kalın bağırsak kanseri dünyada artış gösteriyor.
1: Kalın bağırsak kanseri.
0: Neden?
1: Neden?
0: Dışarıdan yemekten.
1: O da dışarıdan
0: O da
1: yemekten.
0: dışarıdan. Neden biliyor musun? Katı gıda yiyor ya millet. Katı. Hani sulu gıda yemiyor. Bu sefer katı gıda kalın bağırsaktan geçmediği için yani kalın bağırsak kanserinin en büyük sebebine esasında kabızlık esasında. Yani
1: Evet.
0: dışkılamadığın için yoksa dışkılasan dışarı atsan bir sorun yok. Evet.
1: Peki hocam o zaman
0: Şurada bir
1: hastalıklara
0: tane
1: birazdan
0: kaldı neydi
1: devam
0: kanser?
1: edeceğiz. Bir reklama gidelim.
0: Ha.
1: Reklamlardan sonra hangi hastalıklar
0: Tamam.
1: kanser belirtisi olabilir, ciddi hastalıkların belirtisi olabilir? Birazdan buradayız, bizden ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
0: Tamamdır Beyaz Atlı Prens. Tamamdır Şakamatik.
1: Şaka değil. Gerçek popkek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana da popkek. Doymayana popkek popkek.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartı.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: aşkın.
1: Tam da leslik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Bazı belirtiler vücudumuzda ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor veya onların sinyali olabiliyor. Şimdi en son biliyorsunuz pankreas kanserini konuştuk, kolon kanserini konuştuk hocam. Bir de mesela yemeklerden sonraki şişkinlik acaba bir karaciğer hastalığına sinyal verebilir mi?
4: Şimdi karaciğer hastalıklarının en önemli bulgusu nedir? Nedir?
3: Nedir?
4: Yorgunluktur.
3: Öyle mi?
4: Evet. Karaciğer hastalıklarının en önemli bulgusu karaciğer vücudun temizleme organı olduğu için karaciğer hastalıklarına sabah yorgun ve halsiz kalkarsınız. Ve sürekli şeysinizdir. Yani

0: kendiniz toplayamazsınız. Mesela şöyle bir şey var mesela. Bunu alkol alanlar çok iyi bilirler. Alkol karaciğeri yorduğu için. Mesela alkol alanlar bir böyle biraz hasta olsun. O şey gibi oluyor. Çarpılmış gibi oluyor. Yani. Atlatamaz bunu. Onun için karaciğer hastalıklarında ister yağlanma olsun ister alkol olsun. Bir de şunu söylemek lazım. Karaciğer o kadar dayanıklı bir organ ki.
1: Evet.
0: Bugün siroz olmak için. Yani günde 50 gram alkol almak lazım. 50 gram alkol, yani şöyle söyleyeyim. Bir yarımın yarısını içmeniz lazım. Ya yarımın yarısı ediyor. Yani ne kadar? 170, bir 350 olsa evet. Yarımın yarısı içseniz. 15 yıl içsen anca öyle oluyorsun. Çok da dayanıklı bir organ.
1: O kadar da ha, temizliyor
0: bu kadar,
1: yani.
0: Bu kadar bak. Temiz. Yazık bu organa. Yazık bu organa. Ama Türkiye'de ne sirozu arttı çok? Alkol sirozu arttı. Eskiden alkol sirozu sadece Trakya'daydı Türkiye'de. Yani biz şeyde görüyorduk. Yani o bölgede çok fazla. Şimdi diğer Türkiye'de artış gösteren bir hastalık da alkol sirozu.
1: Acaba şekerli çok yesek o da siroz yapar mı?
0: Tabii yapar. Mesela bugün şekerli gıdalarda yağlı karaciğer de siroz yapar. Eskiden kriptojenik siroz derdi. Nedeni belli değil. Bugün sirozun en sık sebebi hepatitlerdir. B, C. Ama hepatit B aşılandığı için artık yeni doğanda. Şimdi C kaldı. C'nin de ilaçları çıktı. Ama hala ilaç çıkmayan bir şey var. Yağlı karaciğerin. Bir de alkolün.
1: Çok kişinin yağlı karaciğeri var. Mesela çok. Zayıf bakıyorsun karaciğeri yağlı.
0: Şu anda
1: yağlı.
0: Toplumda kafadan söyleyeyim %50-60 yani 10 kişiden 6-7'sinin
1: evet.
0: Yağlı karaciğeri var.
1: Zayıf insanın neden karaciğeri yağlanır?
0: Çünkü aşırı şekilde insanlar kötü beslendiğimiz için. İşte tencere yine dönüyor dolanıyor. O zaman aşağıdakilerden hangisi yağlı karaciğerin tedavisidir? Biri egzersiz, iki tencere yemeği yiyeceksin. Ev yemeği tencerede değil. Evde yapılacak bu. İşte kuru fasulye yapılacak, taze fasulye yapılacak, domates çorbası yapılacak, yapılacak işte gibi. Karaciğer yağlanmasında bugün ilaç yok. Ama bir tane ilaç çıktı, FDA onay verdi. Bir tane tiroid hormonlarından yapılan bir ilaç var. Ondan sonra Türkiye'ye gelmedi ama şu anda karaciğer yağlanması en iyi ilacı kilo vermek, egzersiz, bir de kahve. Yani Türkiye'de çekirdek kahve yiyin yani.
1: Öyle mi?
0: Ben çekirdek kahve yiyorum hep.
1: Çekirdeği çiğniyorsunuz.
0: Çiğniyorum. Çünkü öbür türlü filtreden geçirdiğin zaman hem o şey sağlıklı değil. Filtre kağıtları sağlıklı değil. Onun için ben poşet çay da içmeyin. O poşet çay da kanserojen bir şey. O da pankreas kanseri. Filtre kahve içmeyin.
1: Filtre kahve sağlıklı içme. Diyorlar.
0: Olur mu? Filtre kahve filtresi var. Onun içinde damlıyor orada. Nasıl oluyor? O kağıtta. Bir şeyi kağıttan geçirmeyin. İkincisi de.
1: Karton bardaktan içmek de o zaman.
0: Evet o zaten korkunç. Onunla kartonun içinde bir de plastik iç yapısı var sızdırmasın. Yoksa kartonu emer o. Karton değil ki onlar. Keşke karton olsa.
1: Evet.
0: Onun içinde plastik var bir de. Bir de onun içine sıcak sıcak koyuyorsun 60-70 derece. Yani o çok kötü o da durum.
1: Mesela sütlü içsek kahveyi.
0: Onda sorun yok. Sütlü içebilirsiniz. Yani kahve için yani. Ama kahveyi. Mesela bir de kahveyi çok da şey yapmamak lazım. Kavurmamak lazım. O da şey yapıyor. Pankreas kanseri.
1: Türk kahvesi de kavrulmuş.
0: Mesela ben şu anda içtim. Zift gibiydi. Çok da ısıtmışlar. O ya 1800 derece olmuş o. Bence en güzel orta kavrulmuş kahve.
1: Orta kavrulmuş.
0: Evet yani çok da sert olmayacak. Orta kavrulmuş kahve.
1: Mesela mıra vardır biliyorsunuz yani doğuda. O çok sert.
0: O sert o. Yani orta kavrulmuş kahve en güzeli. Bence en güzeli yeşil kahve. Yani
1: yeşil kahve.
0: Kavrulmamış kahve.
1: O hangisi oluyor? Yeşil kahve mi deniyor ona?
0: Kavrulmamış kahve.
1: Kavrulmamış.
0: Ama onu ağızda çiğneyemezsiniz. O çok sert. Onu şey yaptıracaksınız. Çektireceksiniz. Öğüttüreceksiniz. Onu biraz.
1: Tadı güzel mi yeşil kahve?
0: Güzel. Alıştınız mı?
1: Gerçekten.
0: Esasında mi? Yeşil kahveyle yeşil çayın mantığı aynı.
1: Ama yeşil çayın tadı güzel değil.
0: Ne ama mantığı?
1: Şey olması.
0: Kavrulmamış. Evet ham olması. Doğru söylüyorsun. Yani yeşil çayda, yeşil kahvede kavrulmamış. Ona bakarsanız yeşil çay da daha sağlıklı.
1: Öyle diyorlar.
0: Çünkü kahve de fırınlanmış. Siyah ya. O nasılsa o da fırınlanmış.
1: Ama çok içiyoruz çayda.
0: Fırın yedi mi içmemek lazım. Mesela ben bazen.
1: Az önce kahve içtiniz şimdi çay içiyorsunuz.
0: Ama yani ben biliyorsun.
1: İçiyoruz.
0: Ya şöyle içmemek lazım. Çay mesela Türkiye'de 8-10 bardak tüketiliyor ama mesela bazen ben görüyorum. İşte iyi bir şey ya bu bir şeyin üstünde. Mesela geçenlerde bir doktor diyor ki kahve diyor. Hani içilse de olur, içilmemesi de olur. Hani. Evet doğru söylüyor. Ondan sonra peki çok içilmesi zararlı mı? Evet. Gerek yok. Hani aşırı miktar kahve tüketmeye. Çünkü yanmış bir ürün. Şöyle bir şey var. Sigara içenlerde kahve akciğer kanser riskini arttırıyor. Bak. Çünkü sigara da yanmış. Kahve de yanmış. Ama hiç sigara içmeden yağlı karaciğerin var kahve. O zaman sigara içmiyorsan kahve

0: yağlı karaciğer ve karaciğer kanser riskini azaltıyor. Yani her şeye eşit etki değil bu.
1: Evet, tek
0: yani,
1: içersen.
0: Ha, tek. Evet. Yani sigara olmayacak. O zaman şunu yazabiliriz. Sigara içenlerde kahve zararlı.
1: Çay da zararlı.
0: Çay da zararlı. Bravo sana.
1: Sigaranın başlı başına zaten zararlı.
0: Ama şöyle, sigara 10 zararlıya. Evet. Yanında çay kahve içti mi zarar 15 oluyor.
1: Genelde de hep birlikte içiyorlar biliyor
0: evet.
1: musunuz?
0: O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. Sigara içenlerde kahve ve çay ek zarar getiriyor.
1: Evet.
0: Yani bunu ama tek başına kahve çay yarar getiriyor. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Ben yeşil çaya alışmış olsam daha mutlu olurdum.
1: Tadı hiç alışılacak bir şey değil
0: ama
1: hocam.
0: Ama yine Almanya'dakiler yeşil çayı severler yine Almanlar.
1: Evet.
0: Ya ben çünkü şu Almanlarla yaşadığım bir çarşıda.
1: Siz gittiniz geçen değil mi?
0: Ben hep Almanya'dayız artık.
1: Düsseldorf'a
0: gittim geçenlerde. Hı-hı. Şeye gittim. Geçenlerde Dortmund bölgesindeydim. Essen'e gittim.
1: Ondan sonra, ne yediniz içtiniz? Aç kalmadınız
0: yok,
1: şu an.
0: Yok orada güzel yerler var. Essen'e gittim. Hı-hı. Ondan sonra Gelsenkirchen'e gittim.
1: Gelsenkirchen.
0: Evet o bölge o. Evet. Çok güzel bölge orası.
1: Değil mi? Essen, Dortmund, Gelsenkirchen.
0: Yeşillik hep şey orası.
1: Evet şehirden şehire geçiyorsun yarım saat.
0: Şey orası hep kırsal. Evet. Avusturya gibi oraları seviyorum ben. Hı-hı. Ondan sonra. Türkler de beni seviyor. Bu arada oralar beni çok şey ediyor. Ki hocam diyor işte şey yapalım işte şuraya gidelim buraya gidelim. Bir de orada çok güzel Türk restoranları var.
1: Çok lezzetli değil mi?
0: Bir de çok ilginç bir şey sana söyleyeyim. Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun, işte Hollanda, bütün Avrupa'da. Avrupa'daki onlara ben şey diyorum, Türkler diyorum. Hı-hı. Gurbetçi kelimesini sevmiyorum bu arada.
1: Yani
0: Avrupa'da
1: tercih
0: Türkler.
1: Meselesi,
0: onlar
1: evet.
0: bizim için çok önemli. Çünkü neden? Onlar Avrupa'ya Türklüğü götürüyorlar. Bir de şöyle bir avantajları var. Avrupa'nın güzel yerlerini alıp, hı-hı, yani sonra disiplini Almanların, makinedeki, işte sanattaki etkilerini alıp, bir de yanına Türk kültürünü, bence çok önemli.
1: Evet.
0: Bir de hep ben şunu söylüyorum. Yurt dışında yaşayan Türkler Türklüklerine daha bağlı.
1: Çok evet çok
0: bağlı.
1: Orada
0: bilmek lazım.
1: Öyle
0: milliyetçiliğini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü hep bir hasret var, bir özlem var. Onun için gerçekten Türkiye'den daha çok milliyetçiler.
1: Kesinlikle çok milliyetçiler. Buradan herkese
0: yani
1: çok selamlar.
0: Bütün,
1: tüm Avrupa'da yaşayan
0: şimdi beni izliyor onlar.
1: Selamlar.
0: Ben biliyorum.
1: Evet.
0: Bütün Avrupa'da Türkler en çok Beyaz TV'yi izleyen Avrupa Türkleridir.
1: Değil mi? Evet, evet.
0: Şimdi beni izliyor onlar. Ya hoca şimdi herkes evde bayrak sallıyor.
1: Evet ya.
0: Oytun Hoca diye onları seviyoruz. Hatta Eylül-Ekim ayında şöyle bir turne yapayım dedim. Bir 20 yere yapayım
1: evet.
0: dedim. Şöyle gideyim bir o Frankfurt'a gideyim falan. İşte bir
1: Berlin'e gidin
0: Berlin'e
1: hocam.
0: Gideyim. Berlin'e çok güzel. Münih, Berlin.
1: Evet, Berlin'de çok bekleniyorsunuz.
0: Yukarıda
1: bu arada.
0: Çok şey seviyorum. Ne ona da bizim hamburger, Hamburg'u şey yapıyoruz. Hamburg'a, geçen de Hamburg'a gittim. Aircraft fuarı var orada. Uçakçı fuarı var. Hı-hı. Aircraft interior vardı. Hı-hı. Orayı seviyorum.
1: Bremen
0: hemen oradan yakın orası. Evet. 100 kilometre hemen falan orası.
1: Evet. Artık bekliyorlar sizi inşallah daha
0: Almanya'ya,
1: çok turneler
0: evet,
1: yapacağım diyorsunuz.
0: Almanya'ya seviyoruz. Hı hı. Ondan sonra şöyle bir şey var. Onu da söyleyelim, hı hı, ve geçelim. Tabii dünyada kahve çayı söyledikten sonra şunu söyleyelim. Ya yeşil olsa daha iyi, bunu bilin.
1: Yeşil kahve.
0: Ben sana bir gerçeği söyleyeyim mi? Hı hı. Ben çay içmeyi bıraktım.
1: Öyle mi?
0: Gerçeği söyleyeyim. Yani sonuçta ben hayatımı yaptım, değişikliği söylüyorum. Çayı
1: hocam,
0: bıraktım ben.
1: Daha yudum almadınız mesela.
0: Ya şöyle, hayır, bir yudum alabilirim. Ha. Eskiden bir bardak bardak içerdim ben.
1: Evet.
0: Mesela Türkiye'de ortalama bardak sayısı 8.
1: Tabii
0: 10.
1: 8-10.
0: Gereksiz. Neden biliyor musun? Hem kalbe çarpıntı yapıyor. Aşırı su kaybı yapıyor. Hı-hı. Özellikle hani su kaybı. Şöyle.
1: Size çarpıntı yapıyor mu biraz çayda? Sizde
0: bütün insanda yapıyor.
1: Yapıyor değil mi?
0: Mesela Amerika'da çarpıntın varsa ilk sordukları şey nedir? Türk müsün?
1: Öyle mi?
0: Tabii, çünkü Amerikalı gidiyor aç. Kalp 110. Şimdi bakılıyor sebep yok. Çünkü şimdi çarpıntının sebebi ne olabilir mesela? Kalp, sinüs taşıkardisi. Kalp yetmezliği değil. Anemi değil. Hı-hı. Addison tansiyon düşüklüğü değil. Yani hiçbir taşikardi yapacak sebep yok. Bir kardiyomiyopati, romatolojik hastalık değil. Sonra diyor ki neden bu çarpıntı? Tiroid değil.
1: Evet.
0: Doktor kafayı yiyor. Ama hemen İranlı doktorlar biliyor. Onlar çok çay içiyor ya. Çay diyorlar hemen. Black tea.
1: Are you Turkish?
0: Ha, black tea için black tea kadar. Şimdi mesela green tea, mesela yurt dışında biliyorsun black tea mi green tea midir?
1: Hmm.
0: Bizde tea tea biliyorsun.
1: Tea tea'dir tabii.
0: Aynen. Şimdi demek ki çay içinde teofilin içerdiği için, bir de bizim çaylar biliyorsun zift gibi.
1: İşte mesela koyu çay var, açık çay var,
0: şey
1: fark eder mi?
0: Çayı açık için.
1: Açık içince sorun olmaz mı fazla?
0: Yani en azından şöyle oluyor, miktarı azaltıyorsun. Ha. Yani o zaman yine 8 bardak bir şey olmaz. Çay şunu söyleyeyim. Şimdi çay için diyor ki demir emilimini azalt. Hayır. 2 bardak, 3 bardak çay, demir emilimi bir şey olmaz.
1: Hmm.
0: Demir şöyle, çay kurşunu ve civayı bağlıyor. Bak mesela midyenin arkasına için.
1: Öyle mi?
0: Ya varım onlara.
1: O zararları yok eder.
0: Çünkü bağlıyor ama yeşil çay daha iyi bağlıyor.
1: Hmm.
0: Onun için bir şey sana söyleyeyim mi? Fit kalmak istiyorsan biraz. Yani kendine dikkat ediyorsun falan. Sabah yeşil çay içmen iyi olacaktır.
1: Bir de yeşil çay bu bölgeyi de zayıflatıyor. Ben

0: dönem içtim.
1: Çünkü içinde
0: Murat daraldı.
1: Epigallo kateşin diyen bir şey var. Bu neyse onu şey yapmayacağım. Ha. Alzheimer dönülüyor.
0: Allah Allah.
1: Ya yeşil çay, bunu siyah çay yaptık mı yeşil çayın %60'ı gidiyor 50'si. Ha. Yani öldürüyoruz onu ya.
0: İşte yani, şekersiz o da içilmiyor. Gerçi ben siyah çayı da şekersiz içemiyorum.
1: Ben de içemiyorum. Yeşil çaya diyorum. siyah çaydan uzaklaştım artık. Hmm. Ben kahveye doğru yöneldim biraz daha.
0: Kaç kahve? Türk kahvesi mi
1: yok.
0: Içiyorsun?
1: Çekirdek kahve.
0: Ha, yeşil kahve mi?
1: Yeşil kahve de değil. Orta. Avusturya'da biliyorsun üstünde yazıyor ne kadar evet. Siyah olduğu. Onun için Avusturya kahveleri iyi. Ben seviyorum onu.
0: Lezzetleri de lezzetleri yani tam kahve yani.
1: Bu arada Avusturya kahve Türkler götürmüştür. Viyana kapılarına giderken. Hmm. O da bizim işimizdi. Değil mi? Biliyorsun tabii. Tabii. Viyana'ya giderken. Ha, Viyana'yı alamamışsın ama olsun.
0: Olsun. Kahveyi olsun. Sokmuşuz.
1: Kahveyi sokmuşuz. Yani kahve bir miktarda daha iyi. Yeşil kahve daha iyi onu söyleyeyim.
0: Yeşil kahve.
1: Yani yeşili de geçebilirim yani.
0: Şu yeşili ben bir deneyeceğim hocam. Siz dediniz ya şimdi.
1: Gidin şeye kahveciye.
0: Evet.
1: Öğütülmemiş kahveyi alın oradan çektirin.
0: Çektireyim yeşil
1: kahveyi. Ondan sonra
0: kahveyi.
1: Yeşil kahve. Pişirmesi de güzel.
0: Nasıl pişiriyoruz onu?
1: Yani normal kahve
0: normal
1: gibi yapın.
0: Normal Türk kahvesi
1: evet.
0: Gibi.
1: Güzel bir tadı
0: cezvede.
1: Var. Cezvede.
0: Evet.
1: Ve güzel yani alıştığınız
0: hocam
1: zaman.
0: Hocam mesela dibek kahve içiyorum ben bu ara. Onun içinde de ne var bilmiyorum. İşte menengiç var. Ondan sonra
1: şöyle,
0: işte süt tozu var belki. Daha
1: şöyle,
0: sütümsü.
1: Yeşil kahvenin içine süt de çok güzel oluyor.
0: Hmm.
1: Ben yeşil kahveyi önermeye başladım artık.
0: Sütlü çünkü, mü yapalım?
1: Evet, sütlü çok güzel oluyor. Hmm. İçimi daha yumuşak oluyor. Bir şey sana söyleyeyim mi? Yanmış ürünlere karşı bir içimde fobi var.
0: Hmm.
1: Mesela ne biliyor musun? Mesela közlenmiş ekmek. İyi bir şey değil.
0: Hmm.
1: Ondan sonra...
0: Közlenmiş patlıcan?
1: Közlenmiş tabii dışını soyuyorsan iyi.
0: Hmm.
1: Ama mesela bugün Güneydoğu Doğu'da çok mesela ne ızgara var ya mesela çok hani
0: Adana,
1: Urfa mesela evet yenebilir ama çok değil.
0: Hmm.
1: Közde.
0: Bir mangal de, sezonu açıldı
1: mangal
0: şimdi.
1: Mangal gibi bir şey değil.
0: Hmm. Her hafta mangal yapan var. 2-3 günde bir.
1: Bu et nasıl bir şey biliyor musun? Hani bu bir sağ bir sol yapacaksın hani mühürleme o kadar.
0: Öyle mi?
1: Hani böyle bizde var ya bu cayır cayır pişirme olayları.
0: Üstü siyah oluyor ya.
1: Yine mesela Almanlar nasıl et pişiriyor gördün mü? Yine.
0: Et pişiriyor nasıl pişiriyor
1: nasıl?
0: Bilmem.
1: Bir sağ bir sol hemen böyle.
0: Hızlı
1: öldürecek
0: hızlı.
1: Kadar.
0: Biraz çiğ bırakıyorlar ama onlarda.
1: Çiğ bırakıyorlar. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Etin ortası 60 derece olduğunu pişiyor zaten.
0: Hmm.
1: Biz nasıl pişiriyoruz ama yanmış halde. Bizim hani biz ısırınca böyle kayış gibi.
0: Evet.
1: Ya. O pişirme alışkanlıklarından biraz kurtulmamız gerekiyor. Daha relax pişirmeler. Mesela yine tencere yemeği. At içine 2 tane et. O haşlanıyor ya bak onun hiç zararı yok.
0: Mesela eğer et çok haşlanmazsa, çok iyi pişmezse içindeki bakteriler... Zararlı
1: şöyle,
0: olmaz mı?
1: Eti şokladığın zaman bakteri ölüyor onu da bilin. Yani buzdolabına koydunuz ya.
0: Evet.
1: Çıkardınız ya. Yani buzdolabına koydunuz, çıkardınız, bir daha koydunuz, çıkardınız ölüyor. Yani şoklama deniyor buna.
0: Yani kaç dakika dışarıda bırakacağız?
1: Yani eti aldınız,
0: evet,
1: koydunuz buzdolabına, çözdünüz, bir daha koydunuz, şoklanır.
0: Ha çözdük, pişirdik diyelim.
1: Mesela
0: pişirmedik
1: böyle,
0: mi?
1: Ha bu şekilde pişirmeden çiğ köfte yapacaksınız. Çiğ köfte nasıl yapılır?
0: Evet.
1: Peki eti dondurun. Dışarı çıkarın. Hani o çözülecek de tamamen yumuşak olmasa gerek yok.
0: Hmm.
1: Biraz kıtır kıtır kalsın. Yani buzdolabının üst katı -20.
0: Evet.
1: Dışarıda sıfıra doğru getirin.
0: Hı hı.
1: Çok da çözmeyin. Çünkü daha çok mikrop üler.
0: Hı.
1: Yani biraz yumuşadı gibi oldu. Tam da değil ama sert ama da.
0: Evet.
1: Biraz sulu attı
0: soğuk.
1: Gibi.
0: Hı.
1: Hani o katı halini taş gibi halini bıraktı.
0: Evet.
1: Sonra bir daha sokun bitti.
0: Bitti mi bakteriler?
1: Evet. Bütün hı. Bakteri, toksoplazma o da ölüyor.
0: Hmm.
1: Ondan sonra bizim bu tenya saginata var yumurtası. Şerit. Biliyorsun 8-10 metre bağırsakta oluyor ya.
0: Evet.
1: Hani bu şeyden bulaşan. İnek etinden, sığır etinden bulaşan.
0: Tek şu ne o?
1: Tenya saginata. Tenya.
0: Tenya.
1: O zaman tenya neden bulaşır? Sığır etinden bulaşır. Hmm.
0: Hani normalde mesela diyelim ki bir
1: önce Türkiye'de
0: et
1: şey yasak ya. Etli çiğ köfte yasak. İşte bundan
0: dışarıda
1: yasak.
0: Dışarıda yemek evet. Gerçi
1: ama,
0: bir iki yer var yapan da
1: ama
0: anında yapıyorlar.
1: Evde yapabilirsiniz.
0: Evde yapabiliyoruz tabii.
1: Şoklayın böyle. Yani... Dondur çıkar,
0: evet.
1: Dondur çıkar.
0: Ama mesela şöyle bir prensip var değil mi hocam? Diyelim ki eti biz çıkardık buzluktan. Tencere yemeği yaptık, etli türlü yaptık. O tencere yemeğini bir daha buzluğa koymayacağız değil mi? Böyle bir şey
1: yok,
0: var.
1: Yok o +4 artık.
0: Ha,
1: bugün +4'te et çok rahat 6 ile 7 gün durur.
0: Buzdolabına koyacağız.
1: Ha, bir de içine tuz döküyoruz yemeklerin. Tuz da korur, 10 güne kadar korur.
0: Ha.
1: Zeytinyağı da koruyor. Bugün bir yemek rahat 10-12 gün buzdolabında kalabilir. Yani 10 gün kalır.
0: Evet yoksa
1: kalır.
0: Buzluktan artık eti çıkardık
1: hayır,
0: mı
1: tekrar,
0: bir daha
1: hayır,
0: piştikten
1: hayır,
0: sonra
1: hayır,
0: koymamak.
1: Hayır. Ve peki. Bir de şunu söyleyeyim. Hı-hı. Yani şunu söyleyeyim. Buzlukta eti çok fazla tuttuğunuz zaman da besin değeri düşüyor onu da bilin. Yani deep freeze et çok koymayın.
0: 6 ay mesela bir
1: hayır,
0: kalan
1: hayır,
0: etler
1: hayır,
0: var.
1: Gerek yok yani. Yani mesela et şöyle olacak. Et kısa süreli beklemek için buzlukta tutulabilir.
0: Mesela mantı yapıyoruz ya. Mantıyı kapattık. Ondan sonra tekrar
1: o,
0: buzluğa
1: olur,
0: koyuyoruz.
1: Olur. O mesela 10 yıl kalabilir mesela.
0: Mantı 10 yıl.
1: 10 yıl eksi

0: gözümde kalır o. Mesela bizim mesela biz -80'e koyuyoruz mesela. 20 yıl kalıyor. 30 yıl. Bir de -270 var. Yani 300 yıl
1: Ne
0: kalır.
1: saklıyorsunuz orada
0: İşte
1: 270'te?
0: yumurtaları.
1: Yumurtaları mı?
0: Yumurtalar ve spermleri ve embriyoyu.
1: Hayvanların mı?
0: Hem insan hem
1: Hem
0: hayvan.
1: insan
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Yumurta da öyle saklanıyor, sperm de öyle saklanıyor. Tabii biz hayvandan saklıyoruz da ama bugün Türkiye'de yumurta sakatan var.
1: Evet,
0: Yani
1: kadınlar değil
0: kadınlar
1: mi?
0: mesela 35 yaşında aldırırsın. O yumurta yani samimi söyleyeyim 300-400 yıl kalır orada.
1: Allah Allah.
0: -276.
1: Evet.
0: İnsanlığın erişebildiği en eksi değer. Başkası yok.
1: Hani diyorlar ya beni de işte koyun difrize biz de yaşar mıyız
0: Şu
1: acaba
0: an
1: donu?
0: donduran firmalar başladı.
1: İnsanı donduruyor.
0: Evet. DMSO denen bir madde var. DMSO antifriz. Yoksa hücreye koyduğunuz patlar. Su şişiyor ya. Donduğu zaman su şişer. O nedenle kavanoza içine su koyup dondurursanız patlar kavanoz.
1: Evet.
0: Ama antifriz var. Antifriz mesela
1: Arabalara koyuyoruz ya.
0: arabalara koyuyoruz. Oradaki etilen glikol. İnsanın antifrizi de DMSO. DMSO diye bir madde var.
1: Nereye koyuyor onu?
0: Onu içine ekliyoruz. Mesela kemik iliği aldık. Kemik iliğine DMSO ekliyoruz. Ondan sonra -276'da donduruyoruz onu.
1: Yok ben insanı tam olarak
0: Onu da
1: dondurmaktan
0: damardan veriyorlar.
1: bahsediyorum.
0: Bütün DMSO'yu yani şöyle yapıyor adam.
1: Öyle mi?
0: Diyor ki ben diyor öldükten sonra diyor. Öldü ya herif.
1: Evet.
0: Kanımı diyor DMSO'yla değiştirin diyor. Ve diyor atın azot tankına diyor. Çünkü diyor 30 yıl 40 yıl sonra insana tekrar canlandırabilecek diyor. Doğru söylüyorlar.
1: Doğru mu sizce?
0: Evet.
1: O nasıl olacak?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir köpeği yarım saat sonra canlandırabiliyorsun.
1: Öldükten sonra.
0: Öldükten sonra.
1: Nasıl oluyor?
0: Ya normalde insan da canlanıyor işte. CPR'la, kalp masajıyla
1: Ha,
0: falan.
1: kalp
0: Bir de
1: masajıyla.
0: ECMO cihazı var. Kanı döndürüyor. Mesela şimdi adam öldü tamam mı?
1: Evet.
0: Sen 20-25 dakika geçti. Canlanmadı ama kasıktan da takılan yapay kalpler var. ECMO. Bir de akciğer var oksijenlendiriyor. 45-50 dakika sonra canlandırırsın adamı. Ben 1,5 saat sonra canlandırırsın.
1: Ama canlanıyor ama canlanacak
0: Ama
1: şeyi
0: beyindeki
1: varmış.
0: oksijen gitmediği
1: Ha.
0: için mesela çok büyük bir sıkıntı bu Almanya'da yine.
1: Evet.
0: 85 yaşında CPR yapılmış ama beyin ölmüş. Mesela yatalak.
1: Yatalak.
0: Buna da hipoksik ensefalopati. Yani oksijensizliğe bağlı beyin hasarı deniyor.
1: Beyin ölümü olduktan sonra onun geri dönüşü yok mu artık?
0: Hayır. Beyin ölümü oldu mu gitti.
1: Bitti.
0: Şimdi şöyle bir şey ben sana söyleyeyim. Hani kafanızda aklınızda olsun diye. Köpeklerle çalışmalar var. Yani en azından şunu bilin. Karaciğeri çıkarıyorsun ya. Karaciğer eskiden 4-5 saate takmak zorundaydık. Neden? Ölüyor çünkü organ nakillerinde. Şimdi 24 saat kalabiliyor.
1: Dışarıda mı?
0: Dışarıda ya solüsyonun içinde.
1: Evet.
0: Hani şimdi yeni teknikler çıkıyor. 48 saat 3 gün perfüzyoncu. Bir karaciğer 3 gün kalıyorsa solüsyonda şöyle bir inanç var şimdi. Acaba insan bu solüsyonlarla dondursak yani
1: Ama ölür ölmez donmak lazım
0: evet
1: ki
0: ölür hızlıca.
1: hasar olmasın
0: Aynı hasar olmadan
1: organlarda.
0: hemen
1: Tabii ya
0: dondursak.
1: kimler düşünüyoruz
0: Ama
1: ya.
0: öyle ama bunu yapan firmalar çıktı.
1: Nasıl olacak? Mesela öldü diyelim kaç yıl sonra 30-40 yıl sonra tekrar yaşar diyorsunuz. Öyle bir alet mi çıkacak o zaman? Öyle bir teknoloji mi olacak?
0: Sen karaciğer 3 gün şu anda yaşıyor. Eskiden 3 saatti. Sonra bir güne çıktı. Şimdi 2 güne çıktı. 3 güne çıktı. Ya bu şimdi ne olacak bu? Yani şöyle DMSO veriyorsun ve adama o aleti bağlıyorsun. Vücudunda o antifrizi döndürüyor devamlı. Yani düşük düzeyde bir yaşam sağlıyor sana.
1: Allah Allah. Ama beyin gitmiş.
0: Beyin bir ama hemen yapsan
1: Hemen
0: gitmez.
1: yapsan gitmez. Beyin de
0: Evet.
1: aslında sağlıklı.
0: Evet.
1: Belki 30-40 yıl sonra senin böbreğini kullanacaklar, dalağını
0: Böbreğini
1: alacaklar.
0: kullanmayacaklar da işte diyor ki insan tekrar canlanabilir mi? Şimdi şu anda böyle şirketler yani şu anda dünyada bir 5.000 kişi var da dondurulmuş parayla.
1: Ölüp de dondurulmuş yani.
0: Evet.
1: Ama para ne zamana kadar yetecek? Ölmüş adam. Bir kere mi veriyorsun o
0: Yatırım bir
1: parayı?
0: defa yapmış.
1: Allah Allah.
0: Mesela kanser hastalığı falan var böyle son evre dondurmuş kendini. Yani yarın tedavisi çıkar da geliriz geri diye.
1: Öyle
0: Tabii
1: mi?
0: bu bir bilim kurgu şu anda.
1: Tabii.
0: Ama mesela şöyle bir şey var. 15 gün dondurulmuş geri getirmiş köpekler var.
1: Yaşadı mı sonra?
0: Yaşadı. Deneysel var. Ama 15 gün. Ama bugün 15 gün bu. Yarın bu şey gibi bu. Hatırlıyorsunuz eskiden telefonların pil ömrü ne kadar kısaydı.
1: Evet.
0: Şimdi uzadı uzadı. Şu anda hiç bitmeyen telefon çıkıyor yakında. Hiç bitmeyecek şarjı.
1: Bitmeyecek.
0: Hayır. Ve
1: Aa,
0: şarj da etmeyeceksiniz.
1: bu en lüks marka mı çıkarıyor bunu?
0: Bu en lüks marka bunu 4-5 sene çıkarıyor. Güvenlik testlerinden geçemedi.
1: Ha.
0: İçeride çok küçük bir nükleer santral var.
1: Patlarsa ne olur
0: Bir
1: hocam?
0: işte sıkıntılar. Ama ya şunu söylüyorum bak düşünsene nereden nereye geliyoruz. Lityum
1: Evet.
0: pillerden. Ya bunda 10-15 sene sonra şöyle olacaksın. Telefonu alacaksın bitti.
1: Ömürlük artık.
0: Ömürlük.
1: Ama onlar bozulmasını istemiyor mu? Seneye de al diye.
0: Ama çok büyük
1: İşine
0: fiyat
1: gelmez.
0: çok yüksek olur.
1: Ha.
0: Mesela derler ki işte 5-10 bin dolar olur, 15 bin dolar
1: Bir kere
0: olur.
1: aldın ömürlük.

0: Yüksek iyi.
1: İşte yani
0: Yatırım.
1: işte sıkıntı şunu söylüyor. Teknoloji gelişiyor. Teknoloji gelişmesiyle işte insan dondurma, hayvan dondurma. Mesela sen bana şu anda deseydin 5 sene önce hayvanlar kopyalanacak mı? İşte 1980'de başladıydı. Şu anda 20 bin doları verin. Köpeğiniz geliyor size.
0: Bu Dolly'de yapmışlardı ya,
1: Aynısı.
0: klonlanmıştı.
1: Bu da kullanılıyor. Mesela köpeğinizi gönderiyorsunuz tükrüğünü. Ondan sonra deri parçası da olabilir bir miktar. Köpek kopyalanıyor. Aynısı geliyor. Aynı.
0: Ama işte ne kadar etik, o soruluyor
1: Ya
0: şu an.
1: şekline kadar aynı. Yani derisindeki çizgilere kadar aynı mı
0: Peki
1: olur
0: huyu
1: ya?
0: da aynı olur mu?
1: Hepsi aynı ya.
0: %100 aynı olur
1: Evet.
0: yani.
1: 25 bin dolar. Çin'de yapılıyor.
0: Çünkü mesela kedisini kaybeden diyor ki onun huyu çok başkaydı diyor, karakteri diyor.
1: Ama bu
0: Başka
1: şöyle, bu
0: kediyle yerini
1: şimdi Çin
0: tutmuyor.
1: köpek geliyor aynı köpek. Kedi geliyor aynı huydan.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: İnsan klonlarlarsa ne olur?
1: Kullanılıyor zaten Çin'de. Onlar yasak normalde
0: Yasak
1: ama
0: aslında.
1: yapıyordur onlar.
0: Yapıyorlar mı?
1: Yani, köpek kedi kopyalanır da klonlanır da insan mı klonlanmaz?
0: Allah.
1: Ama şey olarak tabii yasak dünyada klonlamak ama işte.
0: Peki hocam, Ebola'yı konuşalım.
1: Buyurun.
0: Afrika'da çünkü sayısı ne yazık ki arttı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ebola salgınında 200'e aşkın kişi
1: Şu
0: hayatını
1: anda
0: kaybetti. Bu bir risk mi hocam,
1: bin
0: Ebola
1: tane hasta var.
0: virüsü?
1: Kongo Cumhuriyeti'nde. Kongo'nun üstü Sudan biliyorsun. Güney Sudan.
0: Evet.
1: Yan tarafı Uganda. Bölge çok kötü şu anda. 250 tane. Şu anda bugün itibariyle 230 kişi vardı. 250 oldu.
0: Nereden çıktı bu virüs?
1: Bu hep var orada.
0: Ha.
1: Yani ana vatanı. Ana vatanı neresidir diye sorulursak Kongo'dur.
0: Ebola.
1: Kongo diğer şey Demokratik Kongo. Republic of Democratic Congo. Demokratik Kongo'nun bir nehri var. O nehrin adı Ebola Nehri. İlk onun çevresinde ortaya çıktı. Ebola'nın dört tipi var. Biri Zaire, biri Sudan, biri şey var, Tayland tipi var. Bir tane de Bundibugyo. Bu Bundibugyo.
0: Bundi.
1: Bundibugyo. O
0: Bugyo.
1: Uganda şehrinin adı. Şimdi orası da kahve bölgesi.
0: Ya.
1: Şimdi ona diyor ki ulan bizim Bundibugyo bölgemizde güzel kahveyle anılırdı diyor. Virüsün adı oldu
0: Ebola
1: şimdi.
0: oldu şimdi
1: Onlar da
0: bak.
1: şimdi kızıyorlar. Bundibugyo'ya böyle kötülüyorsunuz. Kahvenin diyarıdır Bundibugyo.
0: Ya.
1: Şimdi o bölge kahve bölgesi. Çok güzel ağaç, kahve ağaçtan olduğu bir yer. Yemişli bir yer orası.
0: Ay, nereden bu virüs geçti
1: İşte
0: oraya
1: oradan
0: şimdi?
1: Bundibugyo çıktı. Şöyle bulaşıyor. Vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Tükürük. Ondan sonra gözyaşı, sperm, cinsel ilişki, vajina sıvıları, kanla bulaşır. Şöyle bu mesafeden bulaşmaz. Ama hastanın yattığı yere yatarsan, ondan sonra çok yakın temas edersen bulaşır.
0: Sıkıştın, el sıkıştın.
1: Şöyle senin elinin teninden benim elimdeki küçük bir çatlağa girebilir. Mesela tırnaklarımı kesmiştim. El sıkıştım geçer.
0: Yani daha çok sıvılarla.
1: Sıvılar. Öksürük yapmıyor.
0: Hapşırık.
1: Öksürüğü yok. Hapşırık da geçmiyor. Havadan geçmiyor. Kesinlikle havadan
0: Havadan
1: geçmiyor.
0: geçmiyor ha.
1: Yani yüzümü üflesen bile geçmiyor. Evet, vücudu en çok bulaşta hasta yakınlarına oluyor. Yakından bakıyorlar ya. Bir de doktorlar çok ölüyor, hemşireler. Yanından bakım verdiği için.
0: Yani bu öldürür mü?
1: %40 ölümcülüğü var. Ebola'nın ölümcülüğü %90. Bu Bundibugyo'nun %40. Tam %40.
0: Ebola %90.
1: Evet.
0: Korona ne kadardı?
1: Binde bir.
0: Binde bir de
1: Evet,
0: ölümcülüğü.
1: evet.
0: Hocam orada bile insanlar patır patır öldü.
1: Bu çok sakat bu
0: Yüzde
1: milli
0: doksan diyorsunuz.
1: tabii. Bu Ebola'nın bu Bundibugyo'sunda %40 ama yüksek yine. Aşısı yok. İlacı yok Bundibugyo'nun. Ebola'nın vardı Zaire suçunun. Aşısı da var.
0: Ebola'nın var değil mi?
1: Vardı. Bunun yok. Bu Ebola'nın bu alt tipinin yok.
0: Ben mesela birçok insan biliyorum, Afrika'ya tatile gidiyor. Aşısız hastalık kapıp vefat edenler oluyor.
1: Yani ona sıtma. Bir de
0: Sıtmadan.
1: sıkıntı şu. Sıtmanın bulgularıyla Ebola çok benziyor. Ateş. Ebola'nın ilk bulgusu ateştir. Kuluçka süresi 2-3 gün. Yani şöyle 5 gün sonra mesela bugün kapsanız cumartesi ateş yapar.
0: Türkiye'ye gelme ihtimali var mı Ebola'nın?
1: Şöyle Ebola'nın sıkıntısı şu. Ebola ölümcül bir virüs. Ondan sonra işte karın ağrıları ishal yapıyor. Ve bir süre sonra kanamalar başlıyor. İşte burundan kanama, bağırsaktan kanama, kanlı kusmuk başlar falan filan. Şimdi şöyle. Demokratik Kongo'nun söylediği şu. Dedi ki o bölgede iç savaş var. Oranın Ituri diye bir bölgesi var Uganda'ya yakın. Ituri tam köşede bir yerde. Yani haritaya bakarsanız ortada şey var. Kongo. Hemen Ituri bölgesi. Onun yanında Uganda var. Diyor ki burada diyor iç savaş var. Ben sınırları kontrol edemiyorum. İnsanlar uçarak gidiyor. Yakında Avrupa'da vaka görülür ben sana söyleyeyim.
0: Nasıl uçarak gidiyor? Bir kontrol etsinler oraya. İç savaş var diye.
1: Kontrol yok.
0: Bu bir Dünya Sağlık Örgütü'nün yapması gereken şey değil
1: Ama
0: mi?
1: onlar söyledi şimdi. Diyor ki Kongo ben diyor benim bir şeyimden çıktı. Amerika bütün Kongo uçaklarını denetlemeye başladı. Ateş taraması. Bizim de yapmamız lazım.
0: Ateş taraması yeterli mi sizce?
1: Şöyle bir şey var.

0: ateş olmadan bulaşma olmuyor. Ebola'nın öyle bir özelliği var.
1: Yani mesela bulaştı, 2-3 gün sonra zaten ateş başlıyor.
0: Evet, ateş olmadan o kuluçkada bulaşmıyor. Onun için bütün havalimanlarına kızılötesi kameradan takip edilmeli.
1: Kesinlikle.
0: Kızılötesi bakıyor. Bence İstanbul Havalimanı'nda önlem almalıyız. Ebola yayılacak. Yani Ebola şöyle, Dünya Sağlık Örgütü bunu bir şey ilan etti. Bir küresel halk sağlığı sorunu ilan etti. Ya şimdi geçen hafta 80'di, bu hafta 250 katlanarak gidiyor bu.
1: Ölümler bunlar.
0: İç savaş var, iç savaş o bölgede. PCR yok, tanı yok, ilacı zaten yok. Millet yerlerde ya.
1: Bir de ne dışarı çıkmasınlar.
0: Bir de ne yapıyor biliyor musun bunlar? Bir de buna inanışları var. Diyor ki beyaz adam bizi öldürecek diyorlar. Hastanede yatan ebolları alıyorlar, evine götürüyorlar.
1: İyileşecek belki hastanede.
0: Daha ne yapmışlar geçenlerde? Yattıkları yatakları da evine götürmüşler. O yataklardan bir daha kaptılar. Geçenlerde çadırları ateşe verdiler. Beyaz adam bizi öldürüyor diye. Bir de bunlarda böyle bir şey var. Beyaz adam hastalığı var. Bu bölge sıkıntılı ya. Bu bölge nasıl biliyor musun? Yani bu bölge... Ya işte abi işte bu
1: hocam
0: bölge
1: işte bu bölgede
0: işte
1: yayılırsa bizim başımıza kalmayacak.
0: Çok güzel bir bölge ama. Ay, çayır çimen burası da.
1: Çayır çok çimen güzel. Geze geze ooo ama bize.
0: Yani burası.
1: Ya Ebola şimdi, gelirse sıkıntı. %90 ölümcül bir oranı var diyorsunuz.
0: 40.
1: Ebola'nın o şey. Alttepe. Bangi bangi.
0: Bundibugyo.
1: Bundibugyo.
0: Bundibugyo.
1: Allah Allah.
0: Bundibugyo. Ha Bundibugyo'lar şimdi diyor ki. Ya bizim diyor kahve ağaçları olan işte çayır çimen diyorlar. Bunun adı nereden çıktı diyor bize.
1: Evet.
0: Haklı herif.
1: E de biz çıkarmadık ya.
0: Ha işte, ama ya işte onunla anılıyor. Ha diyor ki neden bundi bu dediniz? Başka bir şey bulamadınız mı diyorlar.
1: Evet.
0: Haklı herif yani.
1: E kendince.
0: E şimdi şunu söyleyeyim. Dünya Kupası var.
1: Hı-hı.
0: Önümüzde.
1: Evet.
0: E o da baş belası.
1: Haziranda başlıyoruz.
0: E şimdi bunlar oraya gidecek, buraya gidecek. Bir şey sana söyleyeyim mi? Dünya Kupası'ndan sonra Ağustos ayına bak.
1: Hı-hı.
0: Çünkü Hantan'ın da kuluçkası 60 gün.
1: Hanta virüsü.
0: O öksürükle bulaşıyor biliyorsun. Akciğer yetmezliği Hı-hı. yapıyor. Bunun da spermle bulaşması, cinsel ilişkide bulaşması 5 ay, 4 ay devam ediyor. Yani atlatsam bile. Yani Ebola oldu mu cinsel ilişki yok. Yani cinsel ilişkide bulaşan bir virüs olarak.
1: 5 ay o zaman.
0: 5 ay.
1: Olmaması
0: beş
1: lazım
0: ay.
1: Değil mi?
0: Şimdi sıkıntı şu. Güney Amerika'da bu Arjantin, Şili bölgesinde hanta var.
1: Hı hı.
0: Kemirgenlerden bulaşıyor işte. Sıçandan, işte ki, fareden, şeyden. Ondan sonra... İşte köstebekten, hı hı. sincaptan. Ama o insanlar da şeye gidecek.
1: Onlar
0: Arjantin'den 50 bin kişi gideceği düşünülüyor. Ya onlar da şimdi virüsü alıp oraya götürürler mi?
1: Muhtemelen. Hanta ne kadar peki zararlı? Sizce Ebola ile hantayı kıyasladığınızda?
0: İkisi de 50.
1: %50-50.
0: Tam.
1: İkisi birleşti mi %100 yapıyor mu?
0: Bir de Lassa ateşi var. O da farelerden bulaşıyor. Ya sıkıntı şu. Eğer Ağustos, Eylül'e kadar bir şey olmazsa bu dünyaya bir şey olmaz.
1: Hı.
0: Bak bekle. Hani o zaman Allah evliya seviyor demek bu dünyayı.
1: İnşallah.
0: Ama Ağustos, Eylül'de bir şey olursa...
1: Uzun süre bir kapanma mı olur diyorsunuz?
0: Çok uzun.
1: Çok uzun.
0: Hmm.
1: Ne kadar sürebilir?
0: Çok.
1: Hocam biz koronada 2 yıl kapandık. Bize çok uzun
0: bu
1: geldi.
0: Bu öyle 2 değil bu.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dünya çok uzun bir kapanmaya girebilir.
1: Ama bu artık ciddi bir şey. Çünkü mesela koronada birçok insan diyor ki o kadar aşılar olduk, şey olduk. Keşke aşıları olmasaydık.
0: Yani bir de mRNA aşıları geliyor şu anda. Şöyle söyleyeyim. Hanta için modern aşı yapıyorum dedi. Hisseleri %7 yükseldi. Daha yok aşı yok ortalıkta.
1: E o aşı da 2 ayda mı çıkacak? Bu sefer ona mı güveneceğiz?
0: Çin'de aşı yapıldı şu anda.
1: Hanta virüse.
0: Hanta ve Ebola için.
1: Ne kadar güvenilir olur öyle bir aşı?
0: Ne bileyim işte.
1: Allah bilir diyorsunuz.
0: Allah bilir.
1: Valla o zaman da Allah'a dedik. Yaptırdık aşıları
0: şimdi
1: bu, ama.
0: Şu anda dünyanın gerçekten ahali Allah'a kalmış.
1: Evet.
0: Yani hani Allah bizi acısın.
1: Bence de inşallah. Yani bizden uzak olsun diyelim ama virüsler de sanki çoğalıyor. Bu virüslerin bu kadar çoğalmasının sebebi ne? Hayvanların çok böyle insanlarla iç içe olması mı?
0: Burada iki sebep var. Bir tanesi tabii küresel ısınma deniyor. Çünkü küresel ısınma diyorlar ki gece gündüz farkları düştü. Hani biraz önce eti şokluyorduk ya. Hı-hı. Artık diyor virüsler şoklanmıyor. Hani gece gündüz farkı düştüğü için bir sebep bu. İki diyor biz işte ormanlara girildi. Çünkü bu Ebola denen virüs şeyden bulaşıyor. Sen şempanzelerden bulaşıyor.
1: Hı-hı.
0: Onun da etini yiyor onlar.
1: Ay yapmayın hocam.
0: Ya. Bir de yarasadan bulaşıyor.
1: Yarasadan şey de vardı.
0: Kirpiden de bulaşıyor.
1: Kirpi de mi yiyorlarmış?
0: Kirpi de yiyor onlar.
1: Midesiz Allah Allah.
0: Yani bunlar neyse ondan sonra. E şimdi ikinci sebep acaba diyor insan eline mi yapıldı bunlar deniyor. Bu BSL4 ile bulaşıyor. BSL4'teki sıkıntı şu. Bazı virüsler kaçabiliyor.
1: Nereye kaçıyor?
0: Yani laboratuvar dışına.
1: Yani, koronada öyle dediler güya.
0: Ama ben mesela BSL laboratuvarına gidiyorum mesela. Benim arkadaşlarım var. 3. Normalde böyle girilmez mesela. Ya otim bir şey olmaz falan diyorlar mesela. Hani insanoğlunun olduğu her yerde hata oluyor.
1: Virüsler mi var o laboratuvarda?
0: Ya var.
1: Korkmuyor musunuz öyle?
0: Ya korkmuyorsun. Bir adam kendi korkmuyor. Ben nasıl korkayım yani?
1: Ya bir virüs

0: giderse orada, dışarı çıkarsam.
1: Ya ben mesela Tokat'ta odada yatıyordum üniversitede. Alt katta kırım konkalı kanlar vardı.
0: Nasıl oldu bulaşmadan?
1: Ha, bulaşmaz yani. Dolapta ama yani yakındı ki.
0: Allah
1: Ha,
0: Allah.
1: şunu söylüyorum.
0: Hocam.
1: Sıkıntı şu. Şimdi bakın, insanoğlu nasıl biliyor musunuz? Bakın, insanoğlu şöyle. Siz dolaba koyuyorsunuz ya mesela bir virüslü kanları. Oradan bir temizleme sırasında, bir şey sırasında bir tane asistan, yeni çömezlerden gidiyor, onu yanlışlıkla alıyor. Bu de diyor ki üstüne bak, aslan ne yapıyorsun diyorlar, ama ne yapıyorsun deyince elinden yere düşebiliyor. Yerinden düştüğü zaman oraya o paspaslayan kadın, ya bu böyle bir olabiliyor
0: Olabilir,
1: bunlar.
0: bu bir
1: Bu, ama
0: hikaye,
1: laboratuvar
0: evet.
1: hep böyle. Bak, sana ben bir laboratuvar hikayesi anlatayım.
0: Evet.
1: Bizim DNA boyaları var. DNA'yı boyuyorduk biz, yani mikroskopta bakmak için. Abi bir gün o kırılmış. Ben bir gittim, sabah ya paspas yapıyor teyze. Sen ne
0: Eyvah.
1: yapıyorsun teyze dedim. E dedi, bu dedi boya var burada. Dedim, bu dedim DNA boyası, ne biliyor musun?
0: Ne?
1: DNA'na yapışır. Kanser olursun.
0: Kadına yapışır o
1: Tabii.
0: boya.
1: Yani şöyle bir şey oluyor. Yani işte sıkıntı bu. Yani bugün biz yıllar evvel laboratuvar çalıştığım için biz nelere maruz kaldık yani. İnsan olan yerde, şimdi sana bir şey anlatayım. Geçenlerde Amerika'da, Mississippi'de dolap temizliyorlar. Bizim -80'ler olur. -80'ler, -80
0: -80'de
1: derece.
0: onu
1: Bizim
0: temizliyorlar.
1: orada biz her şeyi -80'e koyuyoruz. Mesela beyin parçası arttı. Ya da şu anda deneyi yaptık. 5 ay sonra yapmak için. Şu anda yapamadık mesela. Dedik ki oraya koyalım, sonra yaparız. Beyinleri çıkardık. Kanlar, plazmalar. Bir tane şey çıkıyor, tabak. Böyle bir tane şişe.
0: Ne var içinde?
1: Diyor ki ulan diyor, bir şey yazmıyor üstünde. Diyor ki ne lan bu diyor ya. Bilmiyorum ki, böyle bir tane kutu. Yani sonra kapağını açıyorlar. Bak düşün, hastalığın durumuna bak. Ya öbürsü diyor ki ya bunu diyor fazla şey yapmayalım biz.
0: Karıştırmayalım.
1: Sonra gidiyor abi, PCR yapıyorlar. Ne çıktı? Çiçek.
0: Çiçek mi?
1: Çiçek virüsü. Niye işi var onun orada dolapta? Biri koymuş oraya 1965-70'lerde, kalmış orada o.
0: -80'de
1: Eksekte
0: kalmış.
1: kalmış. Üstünde bir şey de yazmıyor. Zaten
0: Aa.
1: 60 yıldan beri üstünde yazsa ne olacak?
0: O da gider.
1: Silinmiş gitmiş zaten. Yani şimdi birisi alsa onu bir kok. Hayda.
0: Aa.
1: Mississippi'de çiçek. Şu anda dünyada çiçek aşısı yok.
0: Evet.
1: Çiçekten ölüm %80. Hani bu aşık vesile kör eden virüs. Yüzünde böyle
0: Aa.
1: benekler
0: O
1: çıkarır.
0: çiçek
1: O
0: virüsü
1: çiçek.
0: müydü?
1: Her yerin böyle, bütün vücudun içi böyle şey dolu, irin dolu, apse olur.
0: Ama ondan ölmedi ama kör etti ve
1: Ölmeyenler de körlük, bir sürü
0: körlük.
1: sıkıntılı, ama
0: Allah Allah.
1: %70-80 ölümcüldür bu arada.
0: Oo.
1: Ve çiçek çok yayılır hemen. Çok. Bak şimdi, ne işi var çiçeğin o buzdolabında?
0: Ya.
1: Şimdi bu olsaydı bunun adı ne? Laboratuvar kazası işte.
0: Hocam bilim insanları bunlar. Biz onlara güveniyoruz.
1: Bilim insanı hiç güvenmeyeceksin.
0: Öyle mi?
1: Ya evde mantı dökülmüyor mu?
0: Olabilir tabii.
1: Salça dökülmüyor mu?
0: Evet.
1: Laboratuvarda virüs dökülüyor işte.
0: İşte koronayı da öyle dediler ya bize.
1: O da
0: Güya
1: Wuhan'dan,
0: Wuhan'dan
1: o da
0: çıktı
1: böyle bir şöyle oldu
0: laboratuvardan.
1: Wuhan'dan'a. Onu
0: Buzluktan.
1: hayır, yarasalardan alıp çalışıyorlardı o virüsü.
0: Ha.
1: Şöyle yapıyorsun virüs çalışırken. Alıyorsun virüsü ağzından. Yapay hücre kültürleri var. Oraya ekip çalışıyorsun. Ama oraya BSL-4 olduğu için uzay kıyafetle giriyorsun. Ondan bence bir tanesi oraya BSL-3'te ağzı burnu açık girdi. O virüsü kaptı, ama kaptığını bilmiyordu. Gitti sonra balık pazarına balık aldı eve.
0: Evet.
1: O ya yani bilim adamı gitti balık pazarına. İşte bu.
0: Bu kadar.
1: Bak o hikaye öyle değilse ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Balık pazarından da her yere yayıldı.
1: Yayıldı.
0: Hatta o zaman hastanedeki ilk doktorlar, cerrahlar, onlar ölmüştü.
1: Ya işte neden hastalığa temas ediyor? Ya şöyle söylemek istiyorum. Delta suçuydu. Ya şöyle oluyor bu olay. BSL'ye giren çıkan, şimdi BSL-4 laboratuvar var. BSL Biosafety laboratuvar demek. Bu laboratuvarlar 1, 2, 3, 4'ü var. Mesela influenza 2'de çalışılır. Bu şarbon marbon gibi Ebola 4. Brucella'da 3 de çalışılır. E şimdi buna doktor giriyor, ama orada temizlik personeli de var. O da giriyor.
0: Doktor da unutabilir.
1: Hayır,
0: Üstüne yazı
1: bir temizlik
0: yazmadıysa.
1: personeli giriyor. Ya şunu söylemek istiyorum. Giren çıkan bazen kontrol edemiyorsun. Afrika'da nasıl kontrol edeceksin?
0: Orada hiç.
1: Aa, çayır çimen arası.
0: Allah'a
1: Düşünsene
0: emanet.
1: adam elinde lahmacunla içiyor ya.
0: Ay
1: Bak bir şey söyleyeyim,
0: vallahi
1: sen
0: hocam.
1: şimdi öyle diyorsun ama gerçekten bak komik, biliyor musun bazı şeyler?
0: Ya neler
1: Ben
0: yaşıyor?
1: bunlar çok,
0: Trajikomik.
1: ama insanlık trajikomik.
0: Evet.
1: Bak bir şey sana söyleyeyim mi? İnsan insan olacak kadar insan değil. Ben insana hiç güvenmiyorum
0: İnsan
1: yani.
0: hata yapar
1: Ya
0: çünkü.
1: işte geçenlerde Mississippi diye işte çiçek çıktı. Şimdi mesela BSL-4 laboratuvarlarda güvenlik kötü ya. Şimdi Afrika'da BSL

0: L var. Sen ona güvenir misin bu güven laboratuvarda Ebola çalışmasına? Ben
1: yok,
0: güvenmiyorum.
1: Ben de güvenmiyorum.
0: Giren çıkan belli değil. Sınırlarında adam yok.
1: Çalışmaları
0: şimdi
1: onlara
0: bu,
1: kim yaptırıyor
0: şimdi
1: orada?
0: Sıkıntı...
1: Kendileri
0: yapıyorlar.
1: Sana kim o izni verdi? Böyle bir izin çıkması lazım laboratuvar
0: İzin
1: çalışması
0: var.
1: için. Ne güzel, ama herkes kendi kendine laboratuvar çalışsın. Ondan sonra yanlışta bir virüs kaçtı. Aa, kusura bakmayın, dünya elden gidiyor.
0: Peki -80'de şeyin içeceğin ne işi var?
1: İşte onu da ortadan unutmuş.
0: Unutmuş. Ya bir şey sana
1: İşimiz
0: söyleyeyim mi?
1: şansa kaldı.
0: O zaman şöyle olacak gelecek. Diyecekler ki insana güvenmeyelim, her yer robot olsun. Bak bu günler gelecek. Bak yaz bunu bir yere.
1: Robota güvenebilir miyiz?
0: Robota güveneceğiz.
1: Artık
0: Ama
1: onlara
0: bu
1: el
0: böyle şey
1: mahkum.
0: yap. O ne zaman koklamaz. Hani gidip ne var bunun içinde? Bir şey böyle bir şey olabilir mi ya? Mesela
1: Hocam
0: biz bir
1: robot
0: şey
1: ölmez
0: ya bir
1: zaten.
0: şey var mı? Laboratuvarda adam bir şeye bakmak için kokluyor ya. Ne kadar ilkel.
1: Koklamamak mı
0: Tabii
1: lazım?
0: ki koklamamak lazım. Mesela öğrenciye diyorum ki arkadaşlar sakın bir şey koklamayın diyorum. Hocam bu sarımsağa benziyor diye herif. Ya Allah ya. Gerçekten insanoğlu bak. İnsanoğlunun
1: Koklayınca.
0: biyolojik güdüleri var bak.
1: Evet.
0: Bu güdülerin bir tanesi tatma, biri koklama. Mesela evdeki anne de böyle. Mesela bir şey açar, koklar.
1: Koklar. Kurcalarız böyle.
0: İşte bunu laboratuvarda yapmayacaksın.
1: Laboratuvara bence kimse girmesin. Ehli
0: Giriyor
1: insan
0: işte
1: dışında.
0: ehli insana girmeli falan falan filan. Evet.
1: Peki. Bu olayı konuştuk. İnşallah bulaşmaz,
0: Bak ne
1: inşallah
0: diyorum
1: bize
0: bak tekrar
1: gelmez
0: söylüyorum.
1: diyoruz.
0: Herkes dua etsin.
1: Evet.
0: Yani Allah'a dua edelim. Ve gerçekten bu salgın olmazsa bu Dünya Kupası'ndan sonra bu Allah ve evliyanın insanlığa acıması. Ya %50 ölüm ne demek ya?
1: Çok fazla
0: Yoğunluğu.
1: hocam.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Son bir şey daha söyleyeyim burada. Ebola'da en çok bulaş nerede oldu biliyor musun?
1: Nerede?
0: Hastanelerde. Çünkü orada hasta yatıyor ya.
1: Evet.
0: Öbürsünü de yanına yatırıyorsun. Bu sefer öbürsü de hasta yakınlarda geliyor ona bakmaya. Bu sefer normallerde hasta yakınlarına bulaştı. En çok ölen kim? Doktor, hemşire. Onlar da bulaştı. Onlara bulaşıp onlar şehre geri gittiler. Uyumaya. Oradan eve gitti. Yani bu sefer şöyle oldular. Hastane kapattılar biliyor musun? Şu anda Kongo hastaneleri kapattı.
1: Orada ölümler çünkü çoğalıyor.
0: Çünkü yayılım mı artıyor?
1: Yayılıyor.
0: Evet.
1: Artık hastaneler kapatacak duruma geldiyse
0: Evet.
1: Ebola durumundan Afrika'da,
0: Evet.
1: Allah muhafaza diyeceğiz. Başka bir
0: Bu iş
1: şansımız
0: valla
1: yok.
0: Allah'a kalmış bir iş. Bunu bilin yani. Ha, ultraviyoletten ölüyor. Onu bilin. Güneşten ölüyor.
1: Güneşte mi ölüyor
0: Gölüyor.
1: virüs?
0: Ondan sonra el yıkamakla ölüyor.
1: Aha.
0: Ondan sonra oksijenli suyla ölüyor. Çamaşır suyuyla ölüyor. Ama
1: Ama yazın, yaz geliyor şimdi, inşallah belki
0: işte
1: güneşte
0: eller
1: ölsün.
0: yıkanacak
1: Bol bol
0: işte falan
1: yıkayacağız
0: işte bütün
1: elimizi.
0: ama giysiler giyilecek falan filan. Ya eldiveni bile şöyle çıkardığın zaman elin değse bulaşıyor.
1: Peki hocam, vallahi çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunlardan uzak dururuz ama konuşacak daha çok şeyimiz var. Tekrar görüşmek üzere
0: Ha bir de
1: ümidiyle.
0: Afrika'ya gitmeyin.
1: Afrika'ya gitmiyor zaten hocam.
0: Ha
1: Nerede?
0: giden de var şimdi.
1: Yok,
0: Var
1: gitmesinler.
0: var. Türkiye'den giden ama yeni biliyorum da.
1: Gitmesinler o zaman, söyleyin.
0: Gitmeyin Afrika'ya.
1: Gitmeyin. Afrika'ya gitmiyoruz canım benim. Belli bir süre en
0: Bir de
1: azından.
0: Afrika'dan gelenlere karantina yapılsın. Böyle
1: Tamam.
0: evet.
1: Tamam hocam. Şimdi çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün bizlerle, biliyorsunuz Arife günündeyiz. Arife gününde enerjimizi yükseltecek, yarın bayramı hazırlayacak, neler yapmalıyız, hepsini şimdi onunla birlikte konuşacağız.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Ve çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur'umuz, Akgün'ümüz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
3: canım,
1: Aynur Hanımcığım.
3: Canım, canım. Bu ne güzellik
1: Nasılsınız?
3: böyle.
1: Bir
3: Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İnanın sonsuz şükürler olsun. Hani benim için iyi olmak sizi görüyor, duyuyor.
1: Ay.
3: İçtiğimden lezzet alıp kendi ihtiyacımı kendim karşılayabiliyorsam sabah uyandım dünyanın en mutlu insanı benim.
1: Maşallah,
3: Sonsuz
1: maşallah.
3: kere sonsuz
1: Biz de
3: şükürler
1: sizinle mutlu
3: olsun.
1: oluyoruz. Bir mutluluk
3: Şükür.
1: vesilesisiniz siz de. Sizi
3: Şükür.
1: görmek,
3: Çok
1: güzel
3: teşekkür
1: enerjinizden
3: ederim.
1: beslenmek çok kıymetli bizim için
3: Çok
1: de.
3: teşekkür
1: Biliyorsunuz
3: ederim.
1: bugün Arife, yarın
3: Evet,
1: bayram. Çok güzel bir şarkı
3: evet,
1: vardır. Yarın
3: evet.
1: bayram.
3: Bugün bayram, erken
1: Erken
3: kalkın
1: kalkın
3: çocuklar.
1: çocuklar.
3: Bizim bayramlarımız, çocukluklarımız inanılmaz güzel geçti. Şükür olsun Rabbime bize bunları yaşattı.
1: Evet.
3: Şimdi üzülüyorum tabii gençlere bakıyorum, torunlara bakıyorum. O heyecan biraz azaldı. İnşallah çoğalsın. Çok mübarek bir bayram.
1: Evet.
3: Kurban Bayramı biliyorsunuz.

0: bütün gönül dostlarımın öncelikle bayramını canı gönülden kutluyorum.
1: Güzel.
0: Küçüklerimizin yanaklarından büyüklerimizi saygıyla eğilerek ellerinden öpüyorum. Nice sağlıklı bayramlara inşallah.
1: Amin.
0: Ulaşmayı hep Rabbim birlikte nasip etsin. Bayram arifesi, yani bizim bugün yayın yaptığımız bugün çok özel bir gece.
1: Öyle mi? Tabii. Bu arife gününde nasıl enerjiler var?
0: Şimdi gece saat 12'den sonra mutlaka bir duş yapmak lazım.
1: Ya.
0: Arife günü.
1: Gece duş alınır mı?
0: Bakın arife günü gece saat ilerledikten sonra zemzem suyu akar derler büyükler. Şifalanmak için suyun altında durun ve şifalanın. Öyle inanıyorum, tertemiz pürü pak olarak da bayram sabahına uyanın. Bayram sabahında inancınız her ne olursa olsun, bütün ülkemde olduğu gibi dünyada da Müslüman olarak bugünü yapan ve bayram heyecanını yaşayan tüm gönül dostlarıma diyorum ki avcunuzun içine kına yakın bu
1: öyle
0: gece.
1: Mi? Geceden.
0: Geceden. Duşumuzu evet aldık, kınamızı yaktık.
1: Avuç
0: hiçbir
1: içine.
0: Şey, avuç içinde hiçbir şey yapamıyorsa bir serçe parmağına kına yakmasını
1: ne
0: istiyorum.
1: Ne yapar o kına?
0: Kına kurban anlamına geliyor.
1: Ya.
0: Çünkü ne yaptı? Koyunu aldı. Sevgili peygamberimiz götürdü. Dedi ki oğlunu kesecekti. Dedi ki kesme. Ben dedi seni yani sınamak demeyelim de kurban olduğum Allah, zembille bir koyun indirdi, bunu kes. Ve onu süslediler. Kınaladılar. Kına demek kurban demek. Yani askere giden delikanlının parmağına yakarlar, avcunun içine yakarlar. Vatana millete hayırlı uğurlu kurban olsun diye. Haşa hiçbir kurban olmasın. Aslanlar gibi aslanlar gibi dönsünler. Geline yakarlar. Gittiği yere kocasına biat etsin. Mutlu olsun. Gittiği yere enerjisini versin diye. Kına kurban enerjisidir. Yani kötü anlamda söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Bolluk bereketi getirir. Huzuru getirir, gücü getirir, sevgiyi getirir, aşkı getirir. Bütün kına geceleri, arife gecesi gibi düşünün. Gider eğleniriz ve kına yakarız.
1: Düğün öncesi, arife
0: düğün
1: değil
0: öncesi,
1: mi? O da bir
0: arife,
1: arife.
0: Tabii,
1: bak, kına yakılır.
0: Kına gecesi yaparız düğünden bir gün önce. Gece ellerimize eğleniriz, kınalar yakarız. Gittiği yere güzellik götürsün.
1: Aslında adanmışlığı mı
0: adanmışlığı
1: temsil ediyor?
0: Temsil ediyor.
1: Ha,
0: tabii. Oraya biat etmek, oraya ait olmak. O mutlu enerjiyle gitmek, bizler de gittiğimiz yerde yakıyoruz. Bize de o enerji geçiyor.
1: Evet.
0: Onun için eğer çocuklarınız, küçük kızlarınız varsa avuç içlerine, erkek çocuğunuz varsa serçe parmağına güzel kınalar yakın. Kime gönlünüz kırık ise, kim sizi üzdü ve gönlünüze biraz hüzün kattı ise, affetmek gönül dostlarım Allah'a mahsus. Af makamı Allahu Teala. Biz kimiz ki kimi affetmeyeceğiz acaba? Hani böyle bir durum yok. Onun için arayalım, hatırlarını soralım, bayramlaşalım. Bayramlaşmanın anlamı bu.
1: Küslükler
0: biter.
1: Bitecek.
0: Tabii. Neden bunu böyle diyorum? Çünkü bu emir. Bu bir emir. Bayramlaşınız, kucaklaşınız en azından yılda iki defa. Hem Ramazan bayramımız hem Kurban bayramımız. Var ise kırgınlıklar, dargınlıklar, hüzün, ayrılık, lütfen helalleşin ve bayramlaşın.
1: Çok güzel.
0: Bunu özellikle söylüyorum çünkü siz gönlünüzdeki kiri atarsanız, huzura geçip elinizi açıp boynunuzu büktüğünüzde bilin ki sizin de günahlarınız affolacak.
1: İnşallah.
0: Sen kul kula kızıp orada kin, buğz eder ve onu sürdürürken senin günahlarını kim affedecek?
1: Sen merhametli ol ki Allah da sana merhametli davransın, değil mi? Karşılıklı.
0: Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben davamda haklıyım. Hayır aramam. Ne affedeceğim? Allah-u Teala da senin için aynısını söylerse biz ne yapacağız?
1: Allah muhafaza.
0: Onun için vermeden almak diye bir şey yok gönül dostlarım. Kim ki sizi kırdı, incitti, üzdü, kalbinize hüzün koydu,

0: lütfen arayın. Allah için arayın. Çünkü arayın ki avcunuzu açıp boynunuzu büktüğünüzde Allah da bize merhamet etsin.
1: İnşallah.
0: Çünkü o kul Allah'ın, öyle düşünün. Yani biri bir hata yaptı, kırdı. Evet, haklısın. Hı-hı. Bu bana da çok oluyor. Allah, diyorum ki ya Rabbi, herhalde bir yerden bir imtihana tabi tutulduk. Ne yaptık da şimdi, hı-hı, bunu duyduk. Onun için öyle düşünün ve bu bayramı bayram tadında yaşayın.
1: Nasıl onu yaşayacağız? Mesela bayram sabahı hep böyle neşeli olsun isteriz. Bayram temizlikleri günler öncesinden yapılsın.
0: Yapılmıştı.
1: O bayram temizliği de bizi hazırlamıyor mu aslında bayrama?
0: Aslı, o kadar güzel bir kızsın ki, o kadar güzelsin ki, kalbin güzel.
1: Ay, Allah razı
0: olsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun anlamı şu: sen nasıl evini, barkını bir hafta öncesinden yaprak sarıyorsun, baklava yapıyorsun, neler neler hazırlıyorsun. Hı hı. Gönül dostum, sen ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorsun, temizlik yapıyorsun, arındırıyorsun hayatını, hı hı, ikram hazırlıyorsun. Kime? Kapına, komşuna, akrabana. Hı hı. Yani bir barış ortamı yapıyorsun, bir düğün ortamı yapıyorsun. Onun için o güzelliğin içerisine kasveti katma. Hı. Hiç kimse, o karşı taraf kabul etsin etmesin, sen ara, aramıyorsan bir mesaj yaz. Eskiden mesaj da yoktu. Evet. Sıkıntıya bak, nereden helallik alacağım diye düşünüyordun. Şimdi çok kolay, mutlaka kalbinizden, gönlünüzden, özellikle gelinler, kayınvalidenizi, görümcelerinizi, eltilerinizi bak, mutlaka ama mutlaka, önce aileden geliyor. Arayın. Hı. Arayın. Hatırlarını sorun. Uzaktaysa çok güzel sözlerle, anneciğim, babacığım, bugün bayram, affı mağfiret ola, ellerinizden öpüyorum, nice bayramlar diliyorum deyin. Bir dahaki bayramda siz olmayabilirsiniz, onlar olmayabilir. Bu bayramın keyfiyetini yaşayın. Çünkü kapılar açıldı, rahmet ayı, güzel bir gün. Arife günü itibariyle benim size tavsiyem, baklava börek ikram etmekle beraber, etmeyebilirsiniz ama affı arayın.
1: Affı mutlaka, mutlaka arayacağız.
0: Mutlaka.
1: Peki o neşe, mesela bayram neşesi, hani diyoruz ya erken, evet, kalkmak. Bazı, evet, insanlar erken kalkamıyor. Benim üzerimde bir ağırlık var. İşte o bayram gelmiş neyime? Allah, benim zaten Allah, işte anam babam da hayatta değil. Bayramı da sevmiyorum diyen insanlar var. Onların içine bu sevinci, bu neşeyi katmak için.
0: Allah inşallah, kurban olduğum Allah, önce beni, Aynur kulunu affetsin, affı mağfiret etsin. Bu acıyı gönül dostlarım, ben en derininden yaşadım. Allah'ın yarattığı bir kul bana bugün bayram, Aynur bayramın kutlu olsun, mübarek olsun dediklerinde zannediyordum ki kalbime bıçak saplıyorlar. Ay. Çünkü kızımı toprağa vermiştim, geldiği yere göndermiştim, çok büyük acım vardı.
1: Canım.
0: Ne bayramı ya, dalga mı geçiyorsunuz benimle, benim bayramım mı var diye kendimi yırtıyordum.
1: Ah canım.
0: Bunun için af diliyorum Rabbimden. Affeylesin, affı mağfiret eylesin. Evet, bu durumları yaşıyoruz. Biliyorum ki gönül dostlarım, siz de yaşıyorsunuz. Ama bu bir acı, bu bizim yangınımız bitmiyor. Yani bize birisi bayramın mübarek olsun dediğinde gösterdiğimiz öfke o tarafı kırıyor. Allah'ın yarattığı ve var ettiği kullarını incitmek bize yakışmaz. Dolayısıyla zaman içerisinde ben kendi nefsimle bunu başardım. Elhamdülillah. Şimdi ben arıyorum, bayramınız mübarek olsun diye. Hı hı. Lütfen kendi nefsinizi bu anlamda terbiye edin. Böyle bir şey yok.
1: Hayattaki
0: bayram gelmiş neyime. Neyim olur mu? Allah'ın mübarek kıldığı kurban bayramını yaşamanın keyfini yaşayın.
1: En büyük,
0: çünkü
1: acıyı,
0: bir daha nasip olup olmayacağını.
1: En büyük acıyı tatmışsınız.
0: Evet,
1: Allah'ım kimsenin,
0: yaptım,
1: başına vermesin. Allah,
0: amin,
1: evlat acısıyla sınamasın.
0: Amin.
1: Başına,
0: amin,
1: gelenler ancak anlar bunu. Başka,
0: amin,
1: kimse anlayamaz. Ama,
0: amin,
1: bu oradan, o küllerinden, evet, tekrar doğmak mı,
0: aynen,
1: denir buna?
0: Öyle. Aynen
1: tekrar
0: öyle.
1: Tekrar doğmuşsunuz ve maşallah Allah enerjinizden her zaman daim
0: bugün
1: etsin.
0: Bugün yanınızdayım, karşınızdayım. Yapmayın diyorum gönül dostlarıma.
1: Evet.
0: Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Özellikle ailem, mübarek insan abim, ellerinden öpüyorum, tembih edermiş ki

0: sakın yanılıp da biriniz bayramını falan kutlamayın. Onun acısını depreştirmeyin diye. Şükür ben şimdi arıyorum abimi, elini öpüyorum, bayramını kutluyorum. Nefsimizi biz terbiye edebiliriz. Nefse emmaremizi, evrenin getirdiği, yaradanın bize lütfettiği bu bayramı kutlamamak ne demek? Bu heyecanı içimizde yaşayacağız. Kesin sabah kalkacağız. Çocuğumuz varsa elinden tutup bayram namazına götüreceğiz. Bu kültürümüzü yaşatacağız. Sevgili gönül dostlarım, yapmayın. Allah'ın rızasının dışında hareket kula yakışmaz. Rica ediyorum, yapmayın. Evlatlarınıza da öğretin. Şimdi el öpmeme diye bir adet var. Bizde derler ki takva sahibinin eli öpülür. Eyvallah. Ama çocuklar büyüklerine eğilmeyi öğrensin.
1: Tabii canım.
0: Büyükler de küçükler kapıya geldiğinde, el öptüğünde küçük de olsa onları mutlu edecek hediyeler versin ki çocuklar da o coşkuyu yaşasın. Biz öyle yaşadık.
1: Tabii.
0: Yani biz kapı kapı gezer şeker toplardık.
1: Aynen
0: Evde
1: öyle.
0: şeker
1: El
0: yokmuş.
1: öpmelerle doyamazdık yani. Şimdi de keşke öyle olsa ama eski
0: Keşke,
1: bayramlar
0: keşke,
1: nerede diyoruz.
0: keşke
1: Ama çok
0: olsun
1: güzel. Yine de onu
0: inşallah.
1: yaşatabilmek çok
0: Biz
1: kıymetli.
0: yapacağız.
1: Biz yapacağız. İşte o
0: Biz
1: mutlu
0: yapmadan
1: evlerde.
0: olmaz. Biz yapacağız. Biz o enerji, bir defa evin kadını sabah erken kalkacak. Gönül dostlarım, bunun lamıcım yok. Kocasının başına gelecek. Kalk namaza git. Kalk bayram namazını kıl. Oğlunu da hazırlayacak, giydirecek baba. Ya bu nasıl bir keyfiyet ya?
1: Ay Allah'ım herkese nasip
0: Bu
1: etsin.
0: nasıl bir
1: Yuva yuva
0: mutluluk?
1: kokuyor yuva.
0: Arkalarından bakın bir gönül dostlarım, bir bakın evlatlarınıza. Kocanız giderken arkasından hayır dua, namazdan gelirken o evin bereketini ya bir yaşayın lütfen
1: Ay
0: yani.
1: bunu
0: Yaşayın ve
1: yaşayamayanlar var.
0: yaşatın.
1: Vallahi
0: Tabii.
1: yaşayamayanlar var. Bir
0: Tabii.
1: bakıyorsun her şeyleri var. Evlat sahibi olmuşlar. Para
0: Ya
1: desen para da var. Çok
0: her
1: güzel
0: şey
1: evlerde
0: var.
1: yaşanıyor ama huzuru yok. Kocasıyla anlaşamıyor. Belki bir gece öncesinden tartışmışlar. Bayram sabahına küs kalkıyorlar.
0: Allah
1: O umut
0: korusun.
1: yok, o mutluluk,
0: Allah
1: bereket yok.
0: korusun. Allah
1: Şimdi bunları
0: korusun.
1: arttırmak için, o içine de o mutluluğu katmak için kişi ne yapması gerekir?
0: Bir defa eğer gerçekten ruhen karanlıksanız, yani elinizde olmayan nedenlerle sabah mutsuz, akşam mutsuz, ortada bir şey yokken sürekli gerginseniz, bilin ki negatif enerji arkadaşınız olmuş.
1: Eyvah eyvah.
0: Tabii.
1: Üç harfler mi?
0: Evet, benim
1: Arkadaşımız.
0: sevmediğim.
1: Yanımızda mı dolanıyorlar yoksa?
0: Aman bizden uzakta
1: Ecik
0: olsun,
1: mücikler gitsin.
0: bize gelemezler Allah'ın izniyle. Ben diyorum ki sabah kalkıyorum milyonlarca kere, bilmiyorum sayısı adedince. Allah diyorum, aşkım Allah diyorum. Ben kıyıdan köşeden bana gelemezler, böyle elimin tersiyle iterim. Siz de öyle yapın, size mutlaka negatif bir enerji musallat olmuştur. Yoksa ayrılık bizim için, ölüm bizim için, hüzün bizim için, eyvallah sonuna kadar bunu yaşayacağız. Ama bunu alışkanlık haline getirip sürekli mutsuz ve eve mutsuzluk enerjisi veriyorsanız, o zaman birbirine soracaksın.
1: Evet, mesela kişi kalktı sabah. Belki biraz kırgınlıkları var, hüzünlü de ya da bayram işte onu eskilere hatırlattı, kayıplarını
0: Tabii.
1: hatırlattı. Böyle bir sabah ritüeli bize verir misiniz? Bayram
0: Vermez miyim?
1: ritüeli.
0: Vermez.
1: Uyandı, ne yapacak ilk işi?
0: Ben de aynısını yapıyorum. Vermez miyim? Biz ne dedik, geceden yattık, yıkandık, tertemiz, mis gibi gül yağlarımızı, gül sularıyla kendimizi yıkadık, temizlendik. Zemzem akan suda gittik, uyuduk, sabah kalktık, açtık çeşmemizi. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzümüzü yıkadık, abdest alanlara ne mutlu, eğer secdeye gidiyorsa. Zaten o evde çok sıkıntı olmaz, öyle inanıyorum. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Dedik ki ya Rabbi, senin Rahman ve Rahim sıfatınla bizi bugüne eriştirdiğin için sana sonsuz kere sonsuz şükrediyorum. Ya Vedud sıfatına sığınıyorum. Sevgi enerjinle donat beni ya Rabbi. Bende olursa dışarıya verebilirim.
1: Değil mi?
0: Şimdi ben negatifsem dışarının beni sevmesini nasıl bekleyebilirsin? Çiçek ya, ot. Seversen yeşeriyor.
1: Evet.
0: Su verirsen, öpersen, koklarsan açıyor. Şimdi
1: Karşılıklı.
0: sen vıt vıt vıt vıt vıt vıt vıt vıt vıt beni sevsinler. Ev mutlu olsun, koca beni sevsin. Her şey bizde başlıyor. Önce biz kendi sevgi sıfatımızı kendimize nakşediyoruz ve unutmuyoruz gül yağı.

0: kulaklarımıza, bileklerimize aşk çünkü. Soframızı kuruyoruz. Beyefendi yumurta mı istersin? Ne yapayım, nasıl yapayım dedin. Adam bir baktı, geceki canavar kadın gitmiş.
1: Allah Allah, ne oldu buna diyecek şimdi.
0: Yani
1: sevgi enerjisi gelmiş.
0: Sevgi enerjisi geldi. Şimdi evet. Sevgi enerjisi geldiğinde karşı taraf ne kadar nötr durabilir?
1: Direnebilir ki değil mi?
0: Direnemez ki, tebessüm edecek yani. Mutlaka size cevap verecek.

0: olarak ya vedud sıfatıyla kendini kuşatıp gönül alsın. Özellikle bayram sabahı. Hı hı. Asla küslük olmaz. Ha küslük olursa ne olur?
1: Ne olur?
0: Kıtlık olur.
1: Öyle mi?
0: Boşanma olur. Bereketsizlik olur. Çoluk çocuğunun psikolojisi bozuk olduğu için mutlu evlilik yapamaz. İnsana güven duygusu biter. Çünkü babası annesini sabahtan akşama kadar azarlıyor ve kavga ediyorlarsa ya da anne kocayı beğenmeyip her şeyini eleştiriyorsa, hı hı, o evdeki o çocuk onu buraya kilitliyor.
1: Sonra ne yapıyor onu?
0: Mutsuz bir delikanlı oluyor. Yani narsist bir kimliğe dönüyor. Hı. Annesini ezen o baba modeline giriyor. Bütün kadınları ezmek istiyor. Annem ezildi.
1: O da mutsuz bir evlilik yapıyor yine. Kesinlikle. Ne gördüyse onu aslında yapıyor insan.
0: Aynısını yapıyor. Onun için siz kendinizi seviyor iseniz, çoluk çocuğunuzu seviyor iseniz, bolluk bereket içerisinde bir hayat istiyorsanız lütfen önce kendinizi sevin.
1: Nasıl seveceğiz kendimizi?
0: Kendimizi sevmeden hiçbir şey yapamayız.
1: Yani bunu nasıl anlarım? Ben beni seviyor muyum, sevmiyor muyum acaba? Nasıl anlarız bunu?
0: Allah Allah. Allah gerçekten Allah. Mi?
1: Yani bilmem ki seviyor zannediyor olabilirim, hayır, ama belki de sevmiyorum.
0: Bakın eğer Allah korusun, Allah korusun.
1: Allah korusun.
0: Eğer biz kendi varlığımızdan, karakterimizden, duruşumuzdan, ahlakımızdan eminsek ve Yaradan'a bağlıysak, şükrü eda ediyorsak kendimizle barışığızdır. Sabah kalktım, burnum kemerle estetik yaptırmam lazım. Dudağım da biraz kısa, onu da ne yaptırsam. Hı hı. Herif de beni sevmiyor, neremi sevmiyor acaba? Bütün gün kendini eleştiriyor isen ve kendini şekilden şekile sokmak, farklı farklı şekillere girmek istiyorsan kendini sevmiyorsun. Aa,
1: mutsuzsun kendini, hep bir şey arıyorsun.
0: Kendini i̇şte sevmiyorsun.
1: Saçım birisi, öyle, burnum heh, öyle, şuram
0: birisi
1: öyle.
0: Birisi sana dokunsun, bir şeyler yapsın da sen kendine gel, güzel ol. Ya evet, da tabii bakımlı olmak kesinlikle tavsiye edilmiştir. Hı hı. Temiz ve hijyen olmak, bakımlı olmak yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Kendini sürekli eleştiren bir insan, bay bayan fark etmez, özgüveni yerde, evet, sıfır ve kendini sevmiyor demektir.
1: O zaman kendimizi nasıl seveceğiz? Bunu bir öğrenelim birazdan. Tabii, kısa, tamam, bir araya gidelim tabii, şimdi. Aradan kesinlikle sonra kendimizi sevmeyi öğreniyoruz sevgili seyirciler. Sakın kaçırmayın bu bölümü. Birazdan kesinlikle buluşmak üzere.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
9: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif

0: elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
0: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
14: Allah aşkına neden?
13: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır Beyaz, Atlı Prens. Tamamdır Şakamatik.
13: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
1: Çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Tam talihsizlik.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
8: Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Metafizik uzmanı Aynur Akgün ile birlikteyiz. Kendimizi sevme sanatı. Kendimizi nasıl sevebiliriz? Bu çok önemli diyor.
1: Doğru.
0: Kendimizi sevmek için ne yapmamız lazım?
1: O kadar önemli bir konu ki. Şimdi ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bizde yok olan bir şeyi yok. Bu enerji yok. Karşıdan bize bu enerjiyi vermesini nasıl bekleriz?
0: Hı hı.
1: Biz yayacağız. Evren de bize verecek.
0: İnşallah.
1: Kendimizi seveceğiz. Sizin kendinizi sevdiğiniz gibi.
0: Çok şükür seviyorum.
1: Siz kendinizi sevmezseniz.
0: Evet.
1: Ben sizi nasıl seveceğim?
0: Mümkün değil, değil mi?
1: Asla değil. Siz bu enerjiyi burada oturduğunuz an bütün izleyicilere pozitif bir enerji gönderiyorsunuz. Sizde olmasa bunu dışarıya veremezsin.
0: Peki nasıl sevmeyi öğreneceğiz? Diyelim ki az seviyoruz. Biraz
1: Şimdi
0: sevmeyi
1: kendimizde
0: yükseltelim.
1: kusur buluyoruz. Kendimizi eksik buluyoruz. İşte anamızı, babamızı, topraklarımızı, geldiğimiz yerleri beğenmiyoruz. Bir türlü olmuyor, oluşturamıyoruz. Konuşmamızı beğenmiyoruz. Diksiyonumuzu, şivemizi, yüzümüzü, saçımızı, her şeyimizi eleştiriyoruz. Bunu da toparlamak için gayret sarf ediyoruz. Tamam, sıkıntı yok. En güzeli olun inşallah. Ama ruhunuzla barışın. Hani fizyonomi olarak birbirinizle kavgalı olmanıza ben çok bir şey söylemiyorum. Yoksa estetikçiler beni öldürecek.
0: Çok güzel kadınlar ama çok mutsuz olan da var. Hala kendini beğenmiyor.
1: Hayatım,
0: Çok güzel.
1: kendilerini beğenmiyorlar. Bu iman eksikliği. Bakın Allahu Teala diyor ki 1001 özenle ve kökleri, yani şimdi 7 göbek kökünüzden geliyorsunuz. Genetiğinizden. Yani dolayısıyla siz bir defa köklerinizi seveceksiniz. Yani gözünüz anneannenize benziyordur, burnunuz babaannenize benziyordur. Kökünüzden geldiniz, toprağınızdan bir süliyetle karşımızda oturuyorsunuz. Ben babaannemin kopyası olarak karşımızdayım.
0: Ne güzel. Allah
1: onur
0: rahmet eylesin.
1: Duyuyorum, onur duyuyorum. Yattığı yerler nur bahçeleri olsun.
0: Amin.
1: Kendinizi sevmek kabul edişle başlayacak. Aşk ve yumuşaklık, kibarlık, zerafet ruhunuza da yansısın. Kalbinizden öpüyorum.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: bu güzel
1: ediyorum.
0: Tavsiyeler için.
1: Rica
0: Artık kendimizi
1: ediyorum.
0: Daha çok seveceğiz.
1: Sevin.
0: Seveceğiz. Sevmek çok güzel bir şey. Önce kendimizden başlayacağız.
1: Kesinlikle.
0: Tekrar görüşmek ümidiyle sevgili seyirciler. Yarın bayramın birinci gününde çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla yayınımız olacak. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Çok güzel bir Arife günü geçirin. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Amin.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Efendim herkese merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün harika enerjisiyle saatler tabii 11'i gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'yla Arife gününe canlı canlı cap canlı giriyoruz birbirinden lezzetli tariflerle. Bayrama ne pişireceğim derdini ortadan kaldırıyoruz. Bugünden hazırlıklar başlasın, yarın misafirim olur, kalabalık olur diyorsanız hem börek tarifimiz, hem tatlı tarifimiz, hem diğer tariflerle harika bir sofra kurmaya hazır mısınız? Birazcık temizliğe mola verin hanımlar. Çayları, kahveleri alın. Bakalım sizler için bugün neler hazırlayacağız?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Bozcaada Mutfağı'ndan ilham alan

0: patlıcanın yumuşak dokusunun incecik hamurla buluştuğu, zeytinyağlı esintiler taşıyan hafif ve lezzetli bir börek. Bozcaada'nın patlıcanlı böreği. Bardak yardımıyla şekil verildikten sonra içine ceviz eklenerek katlanan, kat kat dokusu ve çıtır lezzetiyle dikkat çeken şık ve geleneksel bir tatlı. Bardak tatlısı. Baklanın doğal lezzetinin limonlu terbiyeyle buluştuğu, ferahlatan etkisi ve yumuşak dokusuyla öne çıkan geleneksel bir zeytinyağlı terbiyeli bakla. Küçük pidelerin üzerinde servis edilen köftelerin yoğurt ve sosla buluştuğu her lokmada doyurucu ve lezzetli bir klasik pideli köfte. Kurban Bayramı sofralarına yakışan tereyağlı pilavın üzerinde servis edilen lokum gibi kavurmasıyla geleneksel lezzetleri bir araya getiren doyurucu ve gösterişli bir ana yemek bayram pilavı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Şimdi ana sayfaya bir fotoğraf koydum. Şimdi yükledim daha yeni. O ana sayfadaki fotoğrafın altına bugün Serpil'le Nermin'den bir bayram hediyesi gelsin.
2: Oh, İlhan Pelir geldi, hoş geldin. Hoş
1: ama
2: geldin.
1: Gelmeli, gelmeli. Arife günün mübarek olsun kanka.
2: Amin, hepimizin inşallah.
1: Bugün duaların kabul olduğu gün. İstemez misin izleyicilerim bir Allah razı olsun Nermin'le Serpil'den desinler.
2: Ama böyle gelme bana.
1: Geldim, duygusal gelince oluyor. Birazdan son fotoğrafımızın altına yorum yapanların arasından çok ciddi efendim güzel bir hediye geliyor. Yayın sonunda da açıklıyorum, başlayın sizler yorum yapmaya. Efendim çok şık olmuşuz ya, böyle enerjimiz gelsin. Üstümdeki böyle şeyler kalksın artık. Yapamıyorum. Yani gerçekten yapamıyorum
2: ben
1: yani.
2: Ben gidiyorum. Görüşürüz.
1: Sen git bir hediye kap. Zaten burada bir hediye vardı. Bayram hediyesi. Bunu da açıklıyorum bugün. Beklemiyorum pazartesiyi. Efendim. Ana sayfada çok ciddi yorum almış. İbrahim Bey'in en güzel ama en güzel yemek takımlarından biri. Şimdi size bunun için de güzel bir link bırakalım efendim. Bu linki de tıklayıp sipariş de edebilirsiniz. Ben açık ve net söyleyeyim, çok beğendiğim bir seri. Acaba Serpil arkadan ne hediye getirecek? Yayına çok enerjik giriş yapıyoruz. Çünkü efendim bugün bakın özellikle hocalar da söylüyor. Arife günü temizlik yapmayın diyorlar. Ufak tatlı telaşlar yapılır. Bol bol dualar edilir. Nermin'in Enfes Mutfağı izlenir. Yarın menüsü belirlenir. Çok dua ama temizliği bugüne bırakmayın efendim. Biliyorsunuz çeşmelerden zemzem akıyor. Mis gibi yıkanalım, paklanalım. Rabbim şifa versin, güzel güzel günler göstersin. İnşallah önümüzdeki bayramı da, önümüzdeki Arife'yi de görmeyi nasip eylesin. Bu güzel tabağı da dediğim gibi veriyorum. Sizler için özel bir link de bırakıyorum efendim. İbrahim Bey'in linki. Çok güzel, çok şık. Defne serisi efendim. Herkesin sofrasında bu güzel tabaklar eşlik etsin. Hadi bakalım. Serpil bir şeyler seçiyor. Bayram hediyesi dedim, şaşırdı. Şimdi siz bir börek yaptığımızı düşüneceksiniz. Ama bu güzel börek sadece iki bezeden olacak. Katlama tekniğiyle farklı olacak. Sizi alacağız, Bozcaada'ya götüreceğiz. Patlıcan böreği yapacağız. Aroması, lezzeti, görseli gerçekten bayrama yakışır. Hatta bayram sabahı kahvaltıya yakışır bir görselle sizlerle olacak. Hamurunda bir su bardağı su, tuz aldığı kadar un, yağlamak için 4 yemek kaşığı tereyağı, iç harcı için 5 adet közlenmiş patlıcan, 1 adet yumurta, 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, tuz, akbiber, pul biber. Üzerine 1 adet yumurta sarısı. Susam çörek otu dedim ki, ne yapıyor? Aman yarabbim.
2: Aa, düşüyor attık ya. Bir kişiye İbrahim vereceğiz. Hepsini bir. İbrahim Bey. Hepsini bir kişiye verin.
1: İbrahim Bey.
2: Allah.
1: Efendim.
2: Hepsini.
1: Bunu çek kızım.
2: Madem Allah
1: ana sayfaya
2: razı olsun
1: da
2: mesele.
1: Şu görmüş olduğunuz İbrahim Bey'in seti. Arife Güne hediyesi. Beyaz TV izleyicilerine.
2: Ah. Vallahi bak hepsini açıyorum. Daha şimdi açıyorum. Oh oh oh.
1: Evet. İbrahim Bey'in hediyesi. Bakın dörtlü en sevdiğim tencere. Bunları çıkar fırına gönder. Hanımlar yanmaz yapışmaz. Heh. Mis gibi lezzetler fırında da pişsin. Ocak üstünde çok mu sıcakladı?

0: sen tak bu kollarını. Tut böyle götür masaya koy. Hanımlar. Yetmedi. Hanımlar. Bak, harika bir baharatlık takımı.
1: Takım. Bu da onun.
0: Ay canım maşallah.
1: Arkayı karıştırmış olabilirim. Orayı biraz çarpmamız lazım. Şimdi, bunları bulabilmek için.
0: Şimdi yapmanız gereken şu an video yüküyoruz onun sayfaya. Altına gidiyorsunuz. İbrahim Bey'in sayfasını takip ediyorsunuz. Evet. Bunların linkini de lütfen tekrardan bırakıyorsunuz bu videoyla. Herkese bence şimdiden bol şans. Yayın sonunda bak unutmuyoruz.
1: Bir kişiye.
0: Aynen bunlar bir kişiye gidiyor. Bu bir bunu kişi. Açıklayalım. Bunu da pazartesi açıklayalım.
1: Bunu da ver. Bunu da ver.
0: Ben her seferinde. Veriyorum. Yorum yaparsa, hakkını alırsa veriyor.
1: Bak bizim izleyicilerimiz bence bunun itibarını verirler. Sen bunu vermek durumunda kalacaksın. Tamam. Hadi bakalım.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Madem sen dedin Arife.
0: Kıyafetimi de göstereyim öyle gireyim hamura. Yoksa bir şey olacak.
1: Ay.
0: Yoksa tozlanacak. Şimdi bu kıyafetin enerjisi beni başka bir şey yapıyor. Ben abi böyle renkli, ondan sonra böyle ne diyorlar bu elbise modeline, böyle kalem mi diyorlar? Kalem elbise
1: ben
0: modeline.
1: Ben çok anlamam ondan.
0: Bayılıyorum. Bakar mısınız? Yine Melahatçığımın eşsiz güzelliğiyle çok kıymetli bir elbisesi, ayakkabılarım da tabii ki Sadık Bey'den. Güzel bir enerjiyle karşınızdayız efendim. İzliyorsunuz bizi. İzliyorsunuz, bizler kolları sıvıyoruz. Şimdi üstümü unlayabilirim. Elbisemi çektiysem üstümü unlayabilirim. Bir elime su tutuyorum.
1: Ayol daha bismillah demeden terledim. 1 milyon tane ürün çıkardım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Arkayı bir karıştırdım, Allah vermesin.
0: Neler çıktı neler diyorsun. Bildiğin çeyiz paketi yapmışsın izleyicime. Güzel
1: sen
0: dedin,
1: Allah razı olsun diyecek ben.
0: Diyecekler, dua edecekler. Bu tencere kimde var? Bu baharatlık seti kimde var? Bizim bile buraya yakışırmış mı? Ha?
1: Nermin bak. Bu arada yok, biz onu yayında kullanamayız Nermin.
0: Kullanamayız da güzelmiş.
1: Bu arada en sevdiğim biliyor musun o benim?
0: Değil mi?
1: Boşaltmaya yansıtamasın onları biz kullanırken.
0: Ay çok hoş oldu. Biraz dursun. Kıymetli izleyenlerim, bu tarif bir başka tarif. Bu yağlamak için mi kullanacağız? İçine
1: evet,
0: koyacağız.
1: Evet, evet, o benim.
0: Şuraya bir kısa açayım, orada erisin yavaş yavaş. Burada efendim, bakın nasıl bir hamur biliyor musun? Unun var mı? Var var. Suyun var mı? Var var. Tuzun var mı? Var var. Ne yapıyorsun? Bayram böreği yapıyoruz efendim. Alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Unumu koyuyorum.
1: Ve içi?
0: Burayı açıyorum.
1: Köz patlıcanlı.
0: Tuzu şöyle bir geçiriyorum. Biliyorsun ki ada mutfağında özellikle patlıcan olmazsa olmazdır. Zeytinyağlılarda da çok fazla kullanılan bir sebzemizdir aslında. Patlıcan
1: Bozcaada'nın
0: eşsiz güzelliklerinden biri. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Elimi daldırdım, hiç kaşıkla değil. Serpil'in dediği gibi elimin lezzeti.
1: Ben şöyle seviyorum abi, kimse kusura bakmasın.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şef dediğin eline dokunacak yemeğe.
0: Boşnak böreği yapar gibi un, su, tuzdan bir hamur tutuyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. İki tane incecik bir bezesi olacak. Birisi alt zeminde, birisi üst zeminde. Bir güzel sıcak burası. Niye sıcak onu anlamadım.
1: Yunus o.
0: Yunus da yazık, oturup bizi izliyor burada.
1: Ne yapsın çocuk?
0: Şöyle başlıyorum yoğurmaya.
1: Şimdi ne bileyim ben közlerimi.
0: Allah Allah. Serpil hemen bayrama hazır mıyız?
1: Allah nasip ederse hazırız Nermin ya.
0: Allah sağlık versin,
1: amin.
0: Saat versin, yaşama gücü versin.
1: Amin.
0: Her zaman bir şey söylüyorum. Evinde sağ salim sen. Bir tas çorban pişiyorsa, misafirin
1: senden mutlusu yok değil mi?
0: Varsa, sevdiklerin yanındaysa daha da mutlusu yok. Bazen nankörlük, bazen çok istemek. Aslında nankörlük dediğin insanoğlunun neslinde
1: hep şeyden
0: maalesef
1: daha fazlası.
0: İsteme var. Yani istiyoruz, hep istiyoruz.
1: Şimdi ben kırmızı şey akbiberim, pul biberim ve tuzumu da ekliyorum patlıcanıma Nermin. Burada bir kase rendelenmiş kaşarım var. Onu da verdim.
0: Güzel işte.
1: Evet şu an mis.
0: Şöyle bak. Yoğurdum, şuraya alıyorum. Biraz daha su alacağım Serpil'den sadece.
1: İstiyor musun?
0: Evet, biraz hamurum küçük kaldı. Şunu alayım.
1: Dur. Geliyorum. Ben geliyorum sana. Dur.
0: Arıtmadan bir lokma alacağım.
1: Nermin ben bunun içine bir tane de yumurta kırdım biliyor musun?
0: Bak. Kırdın mı?
1: Kırdım vallahi.
0: İyi yaptın, onu da tutarım. Şimdi bu kırıntılar kaldı tabii, ben bunları ziyan edemem. Anamın
1: etme,
0: yaptığı
1: etme
0: versiyonla. Hem de birazcık hamurumu arttırmak istiyorum. Bunları burada kırıntılarını yumuşatıyorum. İpek gibi yoğurmaya geçeceğim. Pürüzsüz bir görüntü için.
1: Ay kabımın altından patlıcanın suyu gelmiş oraya. Burayı ben aldım tatlı.

0: tatlım.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Un, su ve tuz efendim. Çok küçük oldu bezemiz ha. Bir ufak tepsin var mı?
0: Var. Şey mi diyorsun? İkiye böleceğiz ya.
1: Çok ufak.
0: Ben ondan çıkar çıkar.
1: Çok ince olmasın dedim.
0: Yok aşırı şey de olmaz bence.
1: Bakar mısınız? Harika. Yok olacak. Çıkar pizza gibi olur.
0: Yok yok o kadar şey olmayacak zaten. Bir de bu çok
1: çünkü
0: enteresan.
1: Çünkü kaplama tekniğiyle falan inanılmaz çok bir görsel olacak.
0: Kalın da bir börek de değil ya Nermin.
1: Dünkü börek çok beğenilmiş.
0: Sen beğenmedin mi? Hepimiz aşık olduk
1: bayıldım.
0: Burada.
1: Bayıldım.
0: Ay bağcıklar.
1: Lezzeti de bak Hüseyin olay. Hocamız da diyor müthişti. Ve ben susamlı kurabiyeyi çok beğendim. Gece uyuyamadım. 5-6 diyorum kızım sabah kalkacaksın gideceksin deli misin niye uyumuyor? Gidiyorum bir tane mutfaktan alıyorum ağzıma atıyorum bir daha geri dönüyorum. Serpil sağ olsun kalanların hepsini bana koymuş. Hepsinden gece sabaha kadar bir tane attırdım.
0: Olsun.
1: Aa şey de güzeldi. Cheesecake formatındaki tatlımız.
0: Aa bir şey söyleyeyim mi?
1: Tam
0: biz
1: bayram
0: onu,
1: için. Tam bayram için.
0: Biz onu böyle çikolatasını masum yaptık biraz. Normalde onu böyle bandır çikolataya çıkar. Bandır
1: hamuruma
0: çıkar.
1: Bak. Deminki görüntüsünden eser yok. Kıvama bak. İzleyeceğim. Bak. Maşallah. Bereketli olsun. Şu unumu almıyorum. Onunla açmada kullanacağım. Mermerim çizilmediği için çok rahat hareket edebiliyorum. Bu da bizim
0: konforumuz.
1: Konforumuz efendim. Yasin Bey Serpil'le beni hiç kırmaz.
0: Ay Allah razı olsun.
1: Gittiğimiz anda var ya bütün şeyini açıyor bize. Mermer yerine. Hangisini istiyorsanız diyor.
0: Benim ben sana bir şey itiraf edeyim mi buradan? Evet. Aklım hala.
1: O cesenli de değil mi parlak?
0: O arasında böyle sarı çatlakları
1: kahve
0: olan.
1: Kahve desenleri olan da.
0: Allah'ım inşallah nasip ederse Allah bana. Öyle bir mermer koydurmayı çok isterim. Bence ihtiyacınız
1: Yasin
0: varsa sizde.
1: Yasin Bey var gideriz alırız.
0: Yasin Bey uğramadan sakın yapmayın.
1: Evimizi değiştirirsek biz de bir iki katlı da olsa küçücük de olsa bir evimize geçersek.
0: Nermin herkes geçiyor ben geçemiyorum.
1: Bahçeli olursa ne güzel olur. İşte. Valla öyle şeyim yok ha böyle gösteriş için falan değil. Ne diyorum biliyor musunuz böyle şey için istiyorum açıkçası. Ne? Network konuşursam bir şeyleri böyle ekeyim biçeyim. Oturayım azıcık güneş göreyim.
0: Yo ben herkes istiyor ben de istiyorum Nermin.
1: Yok öyle ama şey için istemiyorum bu küçük olacak. Sen benden küçük tepsiyi ver bence.
0: Tamam açalım hadi göndereyim sana öbürünü göndereyim.
1: Yok incir çok kalır.
0: Bunu almasak olur mu?
1: Şey mi olmuş bunlarda bir şey.
0: Dur, ver bana
1: eleyelim
0: sen bunları.
1: Bakar mısınız hamurumuzun kıvamına?
0: Avucumu tutuyorum. Allah'ım korkunun gözünü seveyim. Allah. Bak.
1: Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle toparladık.
0: Olmaz
1: evet.
0: mı diyorsun?
1: Çok ince kalır ve içi çok yoğun. Hamurda
0: tamam canım sen ona takma. Ben onu yağlı kağıdım alırım.
1: Şimdi bir açayım bir de gene. Bakın bildiğiniz bir tık mantı hamuru gibi.
0: Nermin,
1: birazcık sert. Ama bir 5-10 dakika bekletirsiniz çok güzel yumuşar bilginiz olsun. Özlem genelde suyu hep fazla koyar bugün az koyasıkmış.
0: Oluyor bazen öyle şey.
1: Ben de o bir su bardağına yeter dedim.
0: Bizim hep beraber gidiyor şeyimiz gidince.
1: İşte.
0: Şu bakın. Patlıcanın sulanmasına da
1: çıtır
0: tahammülüm
1: çıtır
0: yok.
1: Çıtır bir patlıcanlı Bozcaada'nın böreği hazırlanıyor efendim. Bayram sabahına acaba ne pişirsek böyle pratik de olsun Nermin Hanım sabah kalkalım namazdan sonra çocuklara ev halkına bir börek pişireyim diyorsanız vallahi size tam bir tarif geliyor. Hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel tarifi hazırlıyorum.
0: Vallahi.
1: Hamuruyla,
0: patlıcanın girdiği her şey mi güzel olur arkadaş?
1: Bak nasıl pürüzsüz, tertemiz bir hamur.
0: Allah'ımın mucizesi bunlar var ya, yemin ederim.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
0: Boşnak börekçi satacak forma geldik şükürler olsun.
1: Bizim izleyicimiz sevdi hamur işini. Bayram üstü ya. Diyorlar ki birazcık hamur yiyelim. Bir de yaz gelince insan hamur işi yemek istiyor Serpil'im ya.
0: Nermin bahçeye gideceğiz ne yapacağız? Kuru fasulye pilav mı götürelim?
1: Değil mi?
0: Şöyle aramızda mı kalmalı
1: çerez
0: acaba?
1: Çerez niyetine diyorsun.
0: E tabii yani.
1: Bir lokma attırıver modunda.

0: Hop. Allah Allah. Ya Rabbil Alemin, verdiğin bütün nimetlere şükürler olsun, eriştirdiğin bu güzel güne şükürler olsun Rabbim. Ve bize yapma gücü verip ekrana çıkardığın için de şükürler olsun. Aldım.
1: Nasıl?
0: Koyuyorum.
1: Kağıt tabakonun kenarlarını keselim.
0: Onu döndürme
1: Attıralım
0: yapacağım.
1: aralarına.
0: Yok, kesmeyeceğim. Katlama yapacağım.
1: Yine de çok geldi bana da.
0: İnce kalmasın dedim zemini. Hamuru ağır.
1: İşte araya atacağım ya onda.
0: Şöyle.
1: Neyse.
0: Şöyle yapacağım. Haydi Bismillah efendim.
1: Niye bu kadar nefes nefese koştuk? Şu an onu anlamış değilim mesela.
0: Hamur açınca böyle oluyor canım. Normal değil mi sence?
1: Ben senden ötürü öyle oluyorum.
0: Heyecan mı yapıyorsun?
1: Evet.
0: Yapma aşkım.
1: Bakıyorum sen böyle bir şeye geçiyorsun.
0: Bir Allah Allah'a geçiyorum doğru arada bir.
1: Geçme size ihtiyacı hissediyorum ben de. İyi,
0: Bakın.
1: şurası çok kalın
0: Açtım.
1: olmuş.
0: Oradan da kaplayacağım kenarları. Bunlar dursun burada. Şu iç harcını alabilir miyim?
1: Bunu
0: Şimdi
1: sevgiline
0: burada
1: istiyorsan al,
0: Serpil ne
1: sulanıyor ya.
0: yaptı biliyor musunuz? Patlıcan, yumurta, baharatlar, kaşar peynir, her şey geldi buraya. Güzelce iç harcını bir de yumurta akı kırıp lezzetlendirdik. Şöyle
1: Hafif
0: şimdi.
1: sulanıyor ya, onun için kevgirli alıyorum. Yanlış anlaşılmasın orada.
0: Şöyle koyuyoruz. Şöyle yayarak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, dünyanın en pratik ama en lezzetli, içi en bol harçlı tarifini yapıyoruz.
1: Geliyor.
0: Çok gelmiyor da.
1: Sen duvarları nasıl alacaksın yukarı? Bu benim için
0: Bıraktım
1: yeter.
0: kenarlarını.
1: Şimdi ben yumurtamı da kırayım. Şeyini yağlayacaktık.
0: Şimdi yağlayacağım üstünü güzelce. Şöyle patlıcan da zaten yavan. İyice şöyle bol yağıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Sonra üstüne de ekstradan yağ
1: Bunun
0: gelecek.
1: akını birazcık. Üzgünüm ama.
0: Tereyağını şöyle gezdirelim tamam mı? Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. O çok büyük oldu bana. Onun birazcığını
1: Keseceğim.
0: keselim. İçine koyalım.
1: Evet. Onunla mı kesiyorsun? Gayet de güzel oldu. Hatta ben onu şimdi yağlayacağım İçine gelecek kısmına yağ süreceğim Nermin.
0: Tamam. Şöyle.
1: Bunu
0: Ama
1: kağıdıyla
0: şunu
1: tut.
0: aldım ya.
1: Dışarıda pleni yap, içeri
0: Getir.
1: alalım. Dur. Çeksen biraz bana yer kalsın. Bana kalmıyor. Ay öyle değil. Tutamadım. Şimdi sana alan açıyorum.
0: Merdane. Biraz daha açsak mı?
1: Yo, bence benimkisi fazla ince bile geldi.
0: Şurası sanki kalın. Bir iki vursak güzel olur. Kenarlarına çok getirmeyelim. Şöyle.
1: Ben biraz şey yapacaktım. Neyse. Bir
0: İyi, güzel. Bu fazla kısımlarında kapattık
1: Evet, orayı
0: üstünü.
1: böyle güzel
0: Bir
1: bolca.
0: kat. Bunun zaten zemininde patlıcanın üstüne tereyağını bolca gezdirmiştik. Şimdi gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? Aynı şekilde o iç hamuru fazla açtık. Bir kat oluşturduk. Yine böreğin üstüne de süreceğim.
1: Onun iç kısmına da sürebiliriz biliyor musun istersen?
0: Üstüne süreceğiz ya.
1: Ha, yumurta koyacaktım da.
0: Nereye koyacaksın?
1: Üstüne yumurtası
0: Koy.
1: açık.
0: Bu az zaten.
1: Ha.
0: Çok sürdüm içine. Şöyle bir kapatıyorum.
1: Hatta onun böyle ortasına bir tane.
0: Dünyanın en pratik tarifi tamam mı? Bakın en pratik tarifini yapıyoruz.
1: Şey yapalım, göbeğini böyle bir tane makasla çıtlatalım.

0: olsun. Hani buharı.
1: Ama en son yapıyoruz.
0: Sen al birazcık daha, ben geleceğim şimdi.
1: Şimdi
0: Yok, sen
1: sırada
0: yap yap.
1: çok güzel bir tarifimiz var. Evde bayat pideleriniz varsa, buzluğa atmışsanız
0: Ekmek.
1: ekmek de olabilir. Pideli bir köfte yapacağız. Hazır Kurban Bayramı. Etler gelmiştir, gelecek yani. O etleri de değerlendirebileceğiniz efsane bir kıymalı güzel bir köfte
0: Onu mu
1: yapacağım
0: yapıyoruz
1: size.
0: şu an biz?
1: Bakar mısınız?
0: Niye onu yapıyorsak şu an?
1: Pideli köfteyle devam edeceğiz. Patlıcanları doldurmuşuz maşallah.
0: Güzel oldu, güzel oldu. Altını
1: Bol
0: çek
1: iç
0: birazcık.
1: harcıyla Allah Allah yani.
0: Ne yapalım
1: Güzel.
0: Nermin? İçi
1: Güzel.
0: fakir mi olsun onun?
1: Çok bayram böreği oldu. Dolu dolu.
0: Tabii canım. Misafir gelecek. Kuru kuru yufka mı yedireceğiz? Açık patlıcan yesin.
1: Şöyle bakın katlama yapıyorum buradan.
0: Şöyle. Sen benim tarafımı dikkate alma şey çünkü.
1: Oo,
0: Alacağım.
1: bakar mısınız? Görsele bakar mısınız?
0: Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu.
1: Valla çok güzel ve çok pratik biliyor musun? Şıp şıp. Şimdi ama her yerini şöyle güzelce yağlayalım, tamam mı? Üstü çıtır çıtır olsun. Bunu üçgen şeklinde kesmişlerdi. Biz de kessek mi üçgen şeklinde?
0: Şimdi mi keselim mi?
1: Öyle kesmişlerdi aslında.
0: Patlıcanlar çıkar. Bence
1: Ama
0: şimdi biz
1: çıkar.
0: yapma. Bizimkisi şişsin. Biz onu makasla keseriz üçgen.
1: Şöyle.
0: Bıçakla zor olur ama.
1: Borcaada'da böyle dilim dilim kesmişler.
0: Havuç dilimi vermişler demek ki.
1: Evet, havuç dilimiydi görsele. Bakın yağını koyuyorum ki hamur çünkü kuruydu, yağsızdı. Üstündeki o yumurta sarıyla o yağ emecek böyle güzelce böreğimizi. Tam böyle pratik bir tarif. Bir de patlıcan bilmiyorum ama sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hepimiz birer tane attırıveririz bayram günü bence.
0: Çok basit vallahi. Kaşla göz arası 30 saniyede yap yani. Galeta unum. Nermin, biz bu arada dün gece bu menüye karar vermek durumunda kaldık ya. O sebeple biz pide bulamadık. Ama bayat ekmekle yapıyoruz.
1: Bayat ekmekle de
0: Siz...
1: yapılır, bir şey olmaz. Efendim, elinizde ne varsa değerlendirme tarifi. Bakın şöyle sosu
0: Tuz,
1: kenarlarına
0: karabiber, köfte
1: gezdiriyorum ki
0: baharı.
1: güzelce yumuşasın. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına vereceğim. Nar gibi kızaracak kıymetli Beyaz TV izleyenlere. Hem de içini çeke çeke pişsin. Evet, 200 derecede. Haydi bakalım, günün böreğiyle başladık. İkinci tarifimiz güzel pideli bir köfteyle devam ediyoruz. Yine bakıldığında malzemesi çok yormayacak sizi. Soğanı işte normal bir köfte harcı ama içinde patlıcanı da olacak bunun.
0: Aa şey. Göbeklerine.
1: Atmadık valla. Getireyim hemen.
0: Yo, getirme, ben gidiyorum.
1: Fırından mı alacağım?
0: Ben gidiyorum.
1: Arkada mısın birisi?
0: Kıyma ve şeye getireceğim de.
1: Pideli köfte. Köftesi için 250 gram kıymamız var.
0: Buraya ben çörek otu ve susamını.
1: Bir adet soğan, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, köfte baharatı. Alt zeminde ise pide veya bayat ekmeğimiz mevcut. Sosunda 1 kase domates sosu, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber, sunumda közlenmiş patlıcan ve tereyağı. Şununla da bir tıklı tutalım ya.
0: Göbeğine mi?
1: Ha.
0: Tamam, yeter.
1: İçini pişirelim. Verdim diyorsun bolca.
0: Verdim verdim, gönderdim. 200 derece.
1: Kıyı. O ne? Baharat mı? Şimdi başlıyoruz efendim. Bir tavada önce sos yapacağız. Güzel bir köfte yoğuracağız.

0: Bunu bir güzelce yoğuralım. Bir anne köftesi hayal edin aslında. Biz bugün anne köftesi yapacağız burada.
1: Ne kapattın ki?
0: Ne oldu?
1: Kapıyı.
0: Şöyle soğana güzelce rendeliyoruz. Bakar mısınız efendim? Anne köftesi hazırlar gibi güzel bir köfte hamuru yapacağız. Soğanı doğramayın, rendeleyin. İçine kıymamız var. Kıymayı biraz orta yağlı tercih edebilirsiniz. Biz genelde şey yapıyoruz. Biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Köfte yaparken yağlı kıyma tercih ediyoruz. Kurbanda da çok o yağları atmayın. Köfte de çok güzel oluyor.
1: Bu arada ben yağsız köfteden hiç hoşlanmam. Kupkuru.
0: Yavan oluyor.
1: Deyim yerindeyse böyle hiç köfte dediğim biraz yağlı olmalı. Neredeyse orta. Mesela dolma yapacağım ya, etli dolma. Kesinlikle şey isterim. Yağlı kıyma isterim. Lezzetini
0: şöyle galeta
1: iki katına çıkarır.
0: Anne köftesi hep bu yumurta, pardon. Yumurta oluyor ya.
1: Anne köftesini bir de ekmeği.
0: O çok güzel oluyor.
1: Islanmış ekmeği
0: evet,
1: meşhurdur.
0: Annem ekmek koyardı.
1: Küçükken. Ama şimdi teknoloji...
0: Bir de artımlı olsun diye bir tık fazla koyardım.
1: Şimdi teknoloji krutona, galetonuna çevirdi.
0: Burada bakın fazlaca kimyonu, karabiberi ve tuzu.
1: Yok, dolma köfte baharı.
0: Köfte baharatı mıydı? Ama kimyon da çok yakışır.
1: Var var. Şeyde içinde onun. Baharatın içinde
0: şöyle
1: var.
0: Şöyle koydum. Çok hafif elma ya da üzüm sirkesi.
1: Üzüm.
0: Şöyle bir
1: olur. Şu maydanozlarını da ben.
0: Biz sarımsaksız yaptık bugün. Olur. Şunu bir katlasana canım. Şöyle bir bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi az sonra uçacağız.
0: Ama uğraşıyor vallahi, Allah razı olsun.
1: Vallahi evet, de doğru söylüyorsun.
0: Uğraşıyor.
1: Yoksa?
0: Yanacağız burada. Kimseye acımadan bize.
1: Ben bu arada gideyim.
0: Bir de maydanoz olmadan olmuyor biliyor musun anne köftesinde? Çok enteresan. Ay şu an çok iyi be. Mis.
1: Maşallah maşallah. Kesinlikle. Şimdi. Ben bu arada sen köfteleri dövüyor iken gideyim. Ekmek pide fark etmeksizin. Kızartayım onu biraz şöyle.
0: Bir tane eldiven versene daha sen. Oo, çok hoş oldu ama bak. Top köfte mi yapalım sence? Yavan mı vereyim?
1: Yani, bilemedim çok. Hepsi uyar.
0: Benden doktor olmazmış. Açamıyorum
1: ellerimi.
0: Niye
1: ikinciye taktın ki?
0: Neyi?
1: Yani eldiveni.
0: Kelime değiyor. Kokacak soğan.
1: Aa, koksun ayol.
0: Nereye koyayım?
1: Dur, sana şey vereceğim, tahta.
0: Bakın şöyle köfteler hazırlayacağım. Tombiş tombiş güzel.
1: Yok, yatsı ve inç olursa...
0: Mukavemet gösterme bir kere de ya.
1: Tamam. Gayet o şimdi güzel. Birazdan miskete dönecek ya.
0: Yok onu... ama ince.
1: Tamam, peki.
0: İp diyor ki böyle yap, şöyle yap.
1: Tamam, değil, tamam demiyorum. İstemediğini söylesen söylemem.
0: Şöyle güzelce yuvarladım.
1: Ayrıca sen de soruyorsun. Diyorsun ki böyle mi yapayım? Ben de sana fikrimi söylüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hı. Yoksa derdim sana mukavemet falan değil.
0: Şöyle güzelce koydum. İyice yuvarlıyorum. Bir de bunun yumuşacık bir hamuru oldu bakarsanız valla. İnanılmaz kaliteli. Şöyle. Etli butlu böyle. Bir de pidelerin üstüne olacağı için. Böyle lokum lokum. Tereyağımızı koydum. Tavamızın içerisine.

0: Orada ekmeklerimi bir çevireceğim. Ama bu arada boş durmamak için domates salça sosumu da koyacağım ki biraz açılıp kaynasınlar diye.
1: Bakar mısınız küçücük kıymadan ne kadar çok köfte çıkacak? Çok bereketli oldu.
0: Küçük gri kaşığımız yok olmuş. Şimdi
1: Şunu azıcık o tarafa şey yapalım. Bütün sıcak buraya geliyor bize. Ocak yanınca. Bu tarafa. Şu an.
0: ben burada sosumu
1: Evet,
0: açmaya
1: bakın
0: devam
1: şöyle
0: edeyim.
1: elimizle açıyoruz incecik ve 35 dakikada iki tarifi bitirmiş olacağız. Şipşak. 3 dakikamız kalmış. Atıyorum bunu. Tereyağı kızardı orada mis gibi. Köftemin de yağı kızarıyor, altı açık. Onu da içerisine bırakacağım. Biraz daha kızarsın. Kızarınca daha güzel içini çeker.
0: Şimdi bunu ben spatula ile
1: baharatlarını en son mu ekleyeceğiz?
0: Aslında buna baharat koymamışız. Şuradaki baharatlardan ben biraz serpiştireceğim
1: Bence de
0: üstüne.
1: Arttır.
0: Kırmızı
1: Lezzetli
0: toz
1: olur.
0: biber ki buna gayet de yakışır yani. Baharat.
1: Hafif tuz, baharat bence de gider. Ve şöyle.
0: Bence gayet iyi oldu bu şimdi.
1: Bakın. 4-5 bayağı bereketli oldu.
0: Şimdi
1: sosunu yapıyoruz bir yandan. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 köfte. Vallahi maşallah. Bol bereketiyle pişiyor efendim. Şöyle bir yerleştiriyoruz.
0: Ay ay.
1: Şimdi o küçülecek ya, araya bir tane daha koyabiliriz. Yağını bir tık daha az da koyabilirsiniz tavaya.
0: Bir sağırlık hissettim onda ama niye?
1: Neyi?
0: Acaba?
1: Fırın mı? Efendim.
0: Aa, yapma öyle şeyler,
1: şurayı
0: yapma.
1: Şurayı bir temizliyorum. İki köftem tavaya girmedi. Yorumları yapın. Biliyorsunuz şey var, onu açıklayayım artık. Çatal kaşıkla fincan var. Onu açıklayayım ben hemen. Şöyle. Yeni kaynamaya başlamış. Ve geldik. Burada efendim bir baharat takımı çıkarmıştık. Tencereleriyle şöyle koyuyorum buraya. Bakar mısınız? Harika. Yanında tencere setiyle. Çok güzel bir baharat takımı. Ve hemen yan tarafta da bu güzel efsane yemek takımımız var. Dönüşte mi açıklayayım? Dönüşte açıklayayım. Dönüşte açıklayayım. Şimdi bakın burada güzelce bir ekmekleri kızarttı. Çünkü üstüne sadece toz biber döktün değil mi? Başka bir şey koymadın.
0: Evet, kırmızı toz biber.
1: Sadece toz biberle. Burada da köftelerimiz kızarıyor. Dakikalar sonrasında efendim canlı canlı sizlerle olacağız.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Sadece durulan.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
14: Tutkulu Zeka'ya sorduk.

0: Eski sevgilimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle.

0: söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearman Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödülü.

0: güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
1: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
0: Kim ya bu?
1: Herkesi tek tek doluyor.
3: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
3: Mesela ben bahar alışverişi yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
4: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
7: Vay.
8: Biz susalım, böreğimiz konuşsun.
7: Yine bu sporu yaptık ama onu bence çıkarsak mı?
8: Öyle mi diyorsun?
7: Bunları da yapmayacağız.
8: Bunu kızartacağım için şey, şuradan alalım değil mi buraya? Ay.
7: Çok güzel oldu. Bakar. Altına baksana. Bakar mısınız?
8: Bakmaya gerek yok, ben tahmin ettim. Mis. Şiir misin
7: bence
8: mi bari?
7: Bence bir tık soğusun dilimleriz. Of. Çok güzel gözüküyor. Bir de çok pratik. Gördünüz yani 15-20 dakika içerisinde iç harcını hazırladıktan sonra yapabilirsiniz.
8: Çok güzel.
7: Şimdi bayram tatlısını yapmadınız, Arife'ye bıraktınız. Baklava mı açsam diyorsunuz, şekerpare mi yapsam diyorsunuz, dudave mi yapsam diyorsunuz, kalbura bastım mı diyorsunuz. Bence bu. İçi de bol cevizli.
8: Gayet de keyifli olur.
7: Yapar mısın mesela böyle bir tatlı bayram tatlısı?
8: Yaparım.
7: Görsel yaparım. Hitap ediyor mu?
8: Gözüme hitap ediyor, tadı da hitap edeceği için.
7: Şerbeti de önden aldık.
8: Bir de bunu dolaba atıyorsun, soğuk soğuk oluyor. Soğuk en sevdiğim. Bir fincan kahve yapacaksın. Üstüne, yanına da bundan koyacaksın bal kaymak. Daha ne olsun. Allah bin bereket versin.
7: Köfteleri yapmayacağız hocam. Orada duracak o. Vazgeçtik.
8: Köftenin finali yok.
7: Bugün final yok.
8: Tencereden yiyeceğiz.
7: Hamurunda bir su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı şeker, iki adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı, bir çay bardağı çay kaşığı karbonat, aldığı kadar un, içi için ceviz. Üzeri için 3 yemek kaşığı sıvı yağ, şerbeti için 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker, limon dilimi sunumu için ceviz. Bu arada dün doktora gittim ben, herkes çok sormuş bu bezme alemdeki doktoru. Vahdet Hoca bayramdan sonra bekliyor. Gideceğiz.
8: İnşallah.
7: Allah nasip ederse. Ben çok sevdim. Doçent doktor. Allah devletimizden razı olsun.
8: Evet, kesinlikle.
7: Özellikle devlet hastanelerinde bu potansiyelde doktorlarla o kadar böyle kalabalıktı ki bir görsen Serpil ayakta bekliyorlar. O kadar güzel yani.
8: Çok yoğun çalışıyorlar.
7: Var ve yoğun çalışıyor. Allah kolaylık versin. Benimle de çok güzel ilgilendi. Dizime bir ağrı kesici iğne yaptı. Dedi ki kalça ve diz için yürüyüş. Yapmazsan olmaz dedi, yapacaksın dedi. Şuralarını dedi, şuralarını dedi koruyacaksın. Senin dedi dizinden çok kalçanda sıkıntı gözüküyor dedi bana. Şuran dedi hiç normal değil dedi. Ağrımıyorsa bir şey demeyeyim, aklını karıştırmayayım dedi. Ama şurandaki dedi röntgenle dedi belli dedi. Röntgende görüyor kalçayı. Senin röntgen çekmiş miydi şurayı?
8: Şey var ya, MR'ım var ya.
7: O MR'sı mı? Orada röntgen istiyor. Ondan sonra yürüyüş dedi. Yürüyüş yapacaksınız dedi. 30 dakika dizini ağrıtmadan. 25-30 dakika dedi. Kalkacaksın yürüyeceğiz canım.
8: Hadi bakalım.
7: Kol kola yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok.
8: İstiyor musun
7: benim eğitmen? Dizim, onun kalçası. Gittik.
8: Ya benim şey...
7: Bunu hani, böyle eritmeden mi yapalım?
8: Sebep... Ya bence eritmeyelim.
7: Tamam.
8: Eğitelim diyorsan eriteyim.
7: Yumuşmuş.
8: Sana mukavemet de göstermem.
7: Göster bana mukavemet.
8: Ama bence benim fikrimi eritmeyelim.
7: Çok sulanıyor ama çok da zor yoğruluyor.
8: İstiyorsan anladım. Girebilirim. İstiyorsan sen.
7: Gerçi bu yumuşamış mı?
8: Evet.
7: İnşallah.
8: Bu türlü de şey...
7: Şu an böyle sanki...

0: Haziran ayı şeyde plajdasın. Tepeden güneş vuruyor. O sıcaklığı hissediyorsunuz ya, böyle yanıyorsunuz hafiften tatlı tatlı.
1: Biz de yanıyoruz.
0: Terler falan. Şu an yanıyorsunuz bak. Çünkü bir sürü ışık var. Sıcak gerçekten. Rabbim kolaylık versin. Çok zor. Sıcak. Bence de onu buraya salla. Bakın şimdi burada önce elimle tereyağımı birazcık eriteyim ki sonra bana mukavemet göstermesin tereyağım.
2: Harika.
0: Şöyle.
1: Sıcaktan.
0: Mesela tereyağı mı kullanırsın daha çok, katı yağ mı kullanırsın şeylerde?
1: Şimdi itiraf ediyorum, böyle bir hamur işi yapacaksam hiç tereyağıyla kendimi riske atmam.
0: Bir de çok yayılırım.
1: Aha,
0: Bak,
1: tereyağını böyle kocaman
0: katı
1: dev
0: yağ da
1: kurabiyeler
0: güzel
1: falan
0: oluyor.
1: olur.
0: Çünkü burada kullandığın katı yağ ölçüsü az. Kocaman hamurda çıkıyor. Yani çok fazla da şey yapmaz, baymaz, rahatsız da etmez.
1: Ben bir de şey geliştirdim. Bu arada
0: Benim
1: onu
0: annem de
1: itiraf
0: biliyor musun
1: edeceğim.
0: katı yağ kullanır hep tatlılarda.
1: Seninle bizim bildiğimiz o market var ya, ben oradan şeyi çok merak ediyordum. Hepimizin
0: Keşke
1: çocukluğunda vardı.
0: bilmeseydik.
1: Sarı böyle tenekelerde küçük.
0: Ha, sade yağ gibi.
1: Gibi değil öyle.
0: Hı.
1: Onun bir kiloluğu çıkmış ve orada gördüm geçen gün. Dedim ki alayım mı almayayım mı,
0: Aldın
1: böyle
0: mı?
1: gittim geldim söyledim ki alacağım ben bunu. Ne
0: Ne
1: yaptığını
0: yapacaksın?
1: söyle. Omleti kullanıyorum.
0: Omlete kullanıyorsun.
1: Ve hoşuma da gitti tadı. Kokmuyor da.
0: Biliyor abi,
1: Burada.
0: her şeyi biliyor maşallah
1: Sonra pilavın
0: subhanallah.
1: içine de böyle şey tatlı kaşığın ucuyla ondan da
0: Bugün çok
1: koyuyorum.
0: güzel yapmış makyajını.
1: Bugün
0: Tam
1: haçik.
0: dağılmış üstü.
1: Saç, makyaj. Hepsi onda. Dolayısıyla bir sevdim onu. Aslında biz de ondan edinsek sanki çok güzel olacak gibi hissediyorum.
0: Sade yağ mı? Yeni sezon alalım artık.
1: Şey çünkü. Orada var ondan.
0: Şimdi sezon finali yapacağız, durmasın burada. Ay biz nasıl ayrılacağız izleyicimden ya? Vallahi şimdiden böyle bir duygu şeyi bastı bana, biliyor musun? Onu düşündüm bir de. Dün akşam onu düşündüm. Çok vaktim vardı. Bak sen valla senle ben çok çabuk sıkılıyoruz normal
1: Ben
0: hayatta.
1: sıkılırım. Ben onu
0: Şimdi
1: söyleyeyim.
0: biz bak diyoruz
1: İşsizlik bana
0: ya
1: göre değil.
0: biz şimdi 2 ay, bu Temmuz Ağustos şey diyoruz Serpil'le. Ne yapacağız diyoruz yani. Çok işimiz var aslında. Buralarda tabii değişiklikler yapacağız. Sizin karşınıza aynı çıkamayız yani. Ama yeni sezonda da böyle farklı bir şeyler de olsun. Şu kol oturma grubumuzu değiştirelim. Çünkü orada artık çay kahve içeceğiz
1: Yok.
0: seninle.
1: O taraf da bir değişecek falan filan. Bir sürü aslında işimiz var ama bir süre sonra böyle bir hafta 10 günden sonra şey diyoruz, böyle biz yeniden
0: Keşke
1: çalışmaya
0: başlasa.
1: başlasak.
0: Bak fiskede tuz koyuyoruz. Şey karbonat koyuyoruz. Sakın bir tatlı kaşığı falan koymayın. Çok abartıyor, bilginiz
1: Bu
0: olsun.
1: aşırı
0: Yani
1: kabarmasın
0: çay
1: diye değil mi?
0: kaşığının yarısı kadar yeterli.
1: Bunları ben bütün koyacak üstün
0: Bütün
1: içine.
0: koyalım bence. Dişe gelsin böyle ortadan ikiye ayırarak.
1: Anlayamadım ama üstüne mi sürelim diyorsun? Tamam hadi sürelim.
0: Ne süreceğiz üstüne?
1: Şey ya yumurtası yok ya
0: Ha,
1: üstüne.
0: kahverengi olsun diye tamam. Bakın o kadar güzel yumuşattım ki önden her şeyi, sonra unu ekledim. Şu an bak hamur elimden ayrılıyor ve güzel oldu kıvamı.
1: Bunun eritince böyle o kadar risk oluyor ki korkuyorum sen toplamaya çalışıyorken ben burada izliyorum ya
0: Dördüncü
1: geriliyorum.
0: yıla giriyoruz Beyaz TV'de. 3 yıl diğer yerden
1: Üçü
0: var.
1: bitirdik çok
0: Bir de
1: şükür.
0: TRT var. 6, 7, 8. yıla mı giriyoruz? 7. yıla mı giriyoruz?
1: 7.
0: 3, 6, 7. TRT'yi de koyarsak 8.
1: Yok. Öbür
0: 7 mi
1: taraf
0: oluyor?
1: 2. 2 sezon.
0: 2 miydi orası ya?
1: Hatta 2
0: Ben
1: buçuk 2
0: oraya
1: de değil de.
0: 3. Ha, 2,5 doğru.
1: 1,5 gibi.
0: 1,5 2 gibi.
1: Mart
0: Ta
1: mı?
0: başlamış.
1: Evet Mart değil mi? Şubat. Mart
0: Şubat'tır.
1: Mart.
0: Kız yok, o kadar sürmemişti.
1: Evet biz
0: Şey
1: ilk şey
0: Nisan'da
1: orada.
0: başladık TRT'de. Onu daha Eylül geçmişti, Ekim'de girdik. Tabii.
1: Neyse bakınca buluruz ama ben öyle hatırlıyorum.
0: Ekim'de girdik. Allah'ım ne heyecandı. Serpil kendini birden stüdyoda buldu. Hatırlıyor musun ya?
1: Ay hatırlıyorum tabii. Ne saçma
0: Ama
1: hareketlerdi.
0: mecbursun. O anda
1: Ama çok
0: önden planlama yapmamışız.
1: ertesi gün yine aynı şeyler ve hiç beklemiyorsun. Saçma sapan bir durumdu benim için.
0: Hayır, o bence orada yapımcının müdahale etmesi lazımdı. Yanlış
1: İşte yanlış ama
0: yönlendirdi bize.
1: yalnız benim bozulma şeklim. Aa dedim.
0: Ben de dedim ya böyle olmaz. Giyinecek, süslenecek o da. Yapacak bir şey yok artık. İşte bazı şeyler o kadar tevafuk.

0: Ki özellikle herhalde. Sana yapılan yorumlarda da görüyorum yani. Çok emek verdiniz diyorlar. Hakikaten çok emek verdik. Yani bazı şeyleri böyle dışarıdan baktığınızda diyorsunuz ki oh ne güzel her hayat gün ekrandalar mi falan. Öyle değil ya. Bazı savaşları böyle bir anlatsak yani bir kitap yazarız herhalde. Sadece yayın üstüne.
1: Bazen şey oluyor biliyor musun?
0: Sadece sende de, yayın üstüne yazarız.
1: Sende de oluyordur kesin. Böyle eve gidiyorsun ya. Hani etrafında hani mesela benim eşim daha çok oluyor çocuklar burada olmadığı için. Böyle konuşmadan saatlerce sessiz kalabiliyorum biliyor musun?
0: Çünkü yaşadıklarımız
1: herhalde yoruyor. Böyle kafa yok kafa şey dolu. Hani anladım onu mu yapsam?
0: Hüseyin Hoca buna inanmazmış sessiz kaldığını.
1: Ne yapayım? Yani şimdi ne yapayım? Allah Hüseyin Hoca'yı bizim eve mi götüreyim? Ne yapayım?
0: Yani. Hadi Hüseyin Hoca. O yüzden... Bence de Serpil bence evde çok konuşmuyor. Çünkü ben de konuşmuyorum. Melike mesela bana çok bozuluyor.
1: Bu arada ben iş hayatımı evime de yansıtmam. Hiç sevmem.
0: Onun o huyunu seviyorum mesela.
1: Hiç hakikaten sevmem. Burada ne yaşamışsam benim için buradadır. Eve taşımam. Evdekini
0: bak,
1: de buraya taşımam.
0: Diyor Hüseyin Hoca.
1: Evdekini de buraya taşımam.
0: Çünkü ben bazen bir şey konuşuyorum. Bugün Mayan abinin haberi yok. Söylemem ki diyor. Ne söyleyeceğim diyor.
1: Hayır bu benim işim ama. Evdeki hayatımı da buraya yansıtmam.
0: Bir şey söyleyeyim
1: çok
0: mi?
1: Çok şey yani böyle çoğu şeyimi tek Nermin bilir.
0: Benim de o bilir.
1: Mesela diğer iş arkadaşlarıma
0: gece
1: falan şey yapmam.
0: Yani tat diye ararım. O da beni
1: kafasını
0: arar.
1: Kafasını ütülemem yani. Bir tek Nermin ütülerim.
0: Ben de seninkini ütülediğim için sıkıntı yok.
1: Ay.
0: Ya ben çok insan sevmiyorum hayatımda. Belli bir süre sonra gerçekten herkesi eledim yani. Kafam kaldırmıyor.
1: Zorunda bırakıyorlar. Kalabalık, eledik demeyelim de zorunda bırakıyorlar.
0: Kalabalık ortamı kafa. Mesela Serpil'in duruşu nasıl biliyor musun? Diyelim ki seni çıkardı hayatından. Alternatifi alır ama yıllar sonra alır. Ben mesela hiç almam. Ama küstüğüne de ben mesela tam küsmediğim insana yine bir selam veririm. Yine nezaketen şey yaparım. Şeyde, bir kafede denk geldik, şahit oldum. Aynı sofrada yediği insanı tanımıyor. Böyle kaldım.
1: Ama şöyle benim hayatımdan çıkardığım zaten toplam 3 kişidir. Ya yani bir şeyi saymasak 3 tane kişidir. Böyle öfkem geçince dönerim. Çünkü hani çok ciddi kıracak, dönüş olmayacak şey söylemem. Ama söylemişsem de Nermin, seninle böyle burnum değecek ya mesafede kalayım, yok gibi davranırım.
0: Bütün mü açalım?
1: İstiyorsan ikiye bak.
0: Bir şey kağıdıyla mı açalım? Çok
1: bilemedim.
0: Yakışır gibime geldi.
1: Öyle mi? Durumu sen biliyorsun, sen karar ver.
0: Işıklar.
1: Bir his, ben de bir hissettim öyle.
0: Bir de bir sürü un verdim yani ona rağmen.
1: Ama şey ya ya çekiyor seviyor. İstiyorsan kağıt vereyim.
0: Ver kağıtta yapalım çat çat kaldırırız elimizle hemen. Yere yapışırsa bizi zorlayacak çünkü.
1: Aa Nermin adam şey yapmış kesmeyi unutmuş.
0: Ben şunu alayım. Güzelmiş
1: ay,
0: bunun
1: nasıl
0: rengi.
1: Kağıt?
0: Ben seviyorum böyle renklileri.
1: Ben de organik değil mi?
0: Bakın hamur o kadar böyle yumuşacık ki anlatamam ha.
1: Şey var ya.
0: Ne?
1: Bu bir tane online alışveriş mağazası var ya. Orada da bunun kese kağıdı gibi desenlileri var. Onlar da çok şey. Benim evdekiler biterse ben de alacağım.
0: Kalbim sıkışıyor.
1: Neden?
0: Bilmem buradan bir ağrı girdi şu an. Tam göğsümün altında.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sıcaklıyoruz sıcaklıyoruz şey yapıyoruz ya.
0: Böyle. Nefes alamazsın ya böyle batar onun gibi oldum şu an.
1: Bir bırak elindekini.
0: Yok yok iyiyim de. Giri, o sana da olur yani uykudan falan ya da böyle ceranda kalınca.
1: İşte onu dedim ya demin durma. bir soluklan ayol dur işte. Ya her şey herkesin önünde yaşamamız değil mi?
0: Canlı yayının en vukuatlı hali o. yok ya şuramdan bir ağrı girdi bir dakika.
1: Bir çık oraya. Geleyim mi? Şeylerini değiştirsenize. Babacığım. Su vereyim mi?
0: Yok yok bu nasıl biliyor musun? Diken gibi batıyor ya. Bu herkesin başına gelir. Sanırım
1: çıktı kızlar bir şey yapsın abi. Benim ellerim de unlu.
0: Herkesin başına gelen o iğneli yer var ya.
1: Şunu al ellerimin altı şey. Bir lokma su. Bir size hemen şey yapın. Azıcık masaj masaj. Şimdi ben aslında Nermin'in açtığı hamur bence tamam gibi kalınlığı. Böyle masa oraya değil çocuğum şuraya. Bu buraya yapılır mı? Ha? Ay çok pardon.

0: Ben bunu böyle biraz bu burada bizi beklesin. Ben de şunu açayım ki Nermin gelene kadar hazır. Ha. Bunları çok şey de açmayacağız. İnce de olmayacak. Ama kalın da yapmayacağız. Tatlım sırtını hafif tıplasanız da şöyle şöyle hafif çocuğum. Hiç mi hani ilk? Evet. Tıp tıp tıp tıp. Evet. Ha? Tamam ağzındaki suyu çıkar şey yapınca. Derin nefes al şu bir o oh, oksijen al orada.
1: Yönetmen. Ay kızlar nasıl biliyor musunuz? Bu diken gibi batıyor ya. Allah vermesin rahatlık seviye.
0: Ama size dayanamıyorum. Ya ben bu arada şeyi bilirim o yüzden böyle...
1: Diken... nasıl neyse. Böyle soğuk soğuk terledim bakar mısınız yüzüme? Ay, buralarım kıpkırmızı oldu mu? Kasıldım. La havle ve la kuvveti. Bila ile leyle zı. Bir anlık. Kapıyı kapatalım da. Oh.
0: Güzel. Evet valla. Ama ben size kıyamam. Çok seviyorum. Hı-hı. Bir de. Şimdi.
1: Kimseyi sevmiyor da işte. Bak kalın bu bardağımız iyi, iyi. Bence çok iyi.
0: Değil mi? Ben de öyle
1: kalın
0: hissettim.
1: İstemiyorum bu böyle. Çok kabarsın
0: ya
1: istemiyorum.
0: Ya sana oradan yetişip burada da bunu açtım Nermin.
1: Fark ettim. Dedim hala dedim. Ya ekran gerçekten samimiyet ister. Bazı anları da yönetmek ister. Biz elimizden geldiğince size yansıtmamaya çalışıyoruz ama biz de insanız. Bizim de
0: gayet
1: bir
0: tabii.
1: Mekanizma gidiyor bazen.
0: Seni çevireyim
1: keşke
0: şöyle.
1: Keşke gitmese. Keşke hep aynı kalabilsek. Maalesef olmuyor.
0: Geçti mi?
1: Hafifledi. Şey ya diken o ağrı herhalde kalple alakalı değil.
0: Değil değil o. Ne yapıyoruz biliyor musun? Aslında çok büyük hata
1: Ceyrana
0: yapıyoruz.
1: Ceyrana kalıyoruz değil mi?
0: O burada çok sıcaklayıp şeye dönüyoruz ya ondan herhalde. Bir şeye baktırsan
1: bir
0: olur mu?
1: Bir tansiyonumu ölçtüreyim. Sen onu katla
0: tamam,
1: ben geliyorum.
0: Tamam bunları katlayayım. Sen git bir tansiyonuna baktır gel. Şimdi sağ olsun sağlıkçı arkadaşımız geldi. Bir tansiyonuna bir baksın bakalım. Ben de orada. Şimdi Nermin'in bunları kesmişti ya. Şöyle alıyorum. Buradaki bütün cevizlerimizden o olmaz bir şal getirin sırtından şey yapın. Şal getirin çıkarsın kolunu. Sonra şalla böyle çok yapıştırmadan kapatıyorum. Bakın şöyle. Böyle bırakacağım. O kadar kolay da bir tatlı. Ben de size şiddetle tavsiye ederim. Yapın bu geceden. Sabaha kadar bırakın dolapta soğusun. O kadar güzel olacak ki hamuru. Anlatamam size. İsterseniz bunu bu arada şey de yapabilirsiniz. Kırabilirsiniz cevizlerini de. Ama ben kırmak istemedim bu sefer. Ay. Şimdi... Ben böyle bunları dizeyim. Aşırı kabarmayacaklar bilginiz olsun. Karbonat koyduk biz buna. Karbonatımız da böyle yarım çay kaşığı kadar koydu Nermin.
1: Tansiyonum ben anlamadım.
0: Anlamadım ki şey. Ben böyle devam edeyim hızlıcana. İstiyorsan gel yanıma şuraya bir tane yüksek sandalyeyle otur. Tamam. Ya özür dilerim ama ben bu arada hem size bir şeyler anlatmaya çalışıyor iken bir taraftan da gözüm Nermin'de. Ama çok şükür iyi iyi de olacak inşallah. Bu aralar bir tansiyonla alakalı sınanıyoruz ama Allah hayretsin. Bir anda böyle bir yükseliyor bir şeyler oluyor. Siz dikkat edin valla. Şöyle. Bu arada bunun içine efendim siz

0: Antep fıstığı da koyabilirsiniz. Çok da güzel olur. Çok da güzel yakışır. Ama biz ceviz yaptık. Bunlar kırık daktilo. Böyle bak çok bastırmıyorum. Yapıştırıyorum sadece. Şimdi bunu buraya alayım. Aktüel. Şunu da... Burada benim ikinci açtığım beze, aslında tek hamurla iki beze açtık. Bunu da ben kesiyorum. Bakın bu kadar tek hamurla aslında şey yaptık. Bir tepsi dolusu tatlımızı neredeyse hazırladık. Bir tane sandalye alabilir miyim?
1: İyiyim şu an. Dil altı verdim.
0: Tamam ama şey...
1: 16'yı geçmiş. Bu küçükte 9 yine yükselmiş.
0: Tamam, birazcık orada bak. Bir nefes al, ben halledeceğim.
1: Oturdum.
0: Tamam, niye koşturuyoruz ki şu anda? Sen
1: şu bir... dil altı da çok kötü ya.
0: Ay sus, sorma sorma. Şey dedim ben hani
1: şalı... İyiyim ben ya şu an.
0: Tam gerek yok ki. Sen sadece bırak bırak. Şunu sadece fırçala hadi gel.
1: Kaç çok kötü tadı.
0: Sus, ben onu dedim ya sana geçen. Başıma geldi. Ama bak ondan fırçala, üstünü yağla bırak. Tamam hadi. Şunu oturarak yapsana şurada bana onu.
1: Aman.
0: Söyledim söyledim. Onu oraya koy koy.
1: Dil altının şeyi de çok kötü.
0: Evet
1: burada
0: tabii.
1: Bence çok sıcaktan yükseliyor. Damarlar genleşiyor diyor paramedik. Ondan oluyor diyor herhalde.
0: Evet. Bu aralar bizim böyle bir
1: hiç tansiyonumuz yoktur biliyor otur. Musunuz bende? Yani küçük 7'dir, büyük maksimum 11'e çıkar.
0: Bu aralar çok
1: geziyor. Geçen mesela 17'ye çıkmış. Sağ olsun geldi kardeşimiz. Vallahi. Ama ensemden bir de o kalbime iğne batınca o da tetiklemiş olabilir bilmiyorum. La ilahe illallah.
0: Ay çok fena. Bir kere
1: bütün denemiş. Ağzımın tadı gitti.
0: Bir kere denemiştim.
1: Dil altı. Bu benim ikinci.
0: Maşallah. Allah.
1: Bu benim ikinci dil altı. 16 ne ya? Hangi ara çıktın sen 16'ya? Dursan 11'de.
0: Ben ne bileyim, o niye bu aralar böyle bir oynaklar bizim tansiyonlar?
1: Çok
0: anlamadım.
1: Stresli ve yoğun bir evreden geçiyoruz. Bakma çok üzülüyoruz. Ben gece hiç uyumadım ya bu gece hanımlar.
0: Ondan
1: bilmiyorum.
0: Belki de.
1: Hiç ama yani biliyor musunuz? 1,5 saat maksimumdur 1,5 saat uykuylayım. 5'te hala ayaktaydım yana yana. Neden yağ sürüyoruz? Daha böyle rengini pembeleştirsin istiyoruz. Bir de daha parlak olsun. Çok hoşmuş.
0: Minik, minik. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Çok tatlı oldular.
0: Kabarmaya başladı biliyor musun burada?
1: Değil mi? Dilber dudağı gibi de gözüküyor.
0: Evet evet evet. Bir de Nermin çok basit. Ben şimdi bu şeyden ötürü hani böyle çok sakin çok şey davrandım ama yani hı-hı. Bunu 10-15 dakikada yaparsınız. 10-15 dakikada yapılır.
1: Vallahi çok pratik oldu.
0: Evet dedim ya gayet pratik. Biz bunu yayında böyle cevizi yaptık. Siz
1: o
0: evinizde ne varsa.
1: Toplayalım bence bir kere daha açalım mı?
0: Bir olur.
1: Dolduralım.
0: Öyle
1: kaçıncı dakikadayız ya kusura bakmayın gerçekten. Birden geliyor ben de anlamıyorum yani çok çıkmak istemiyorum aslında o tarafa ama.
0: Nami ne yapacağız yani sağlık?
1: Diyor ki sinyal veriyor herhalde. Onun da yapacak bir şey yok geçiyoruz hemen kenara.
0: Gözlemden sorular.
1: Vallahi benden iyi. Aklıma bile gelmez.
0: Ne gelmez?
1: Bir şeyler sormak.
0: Sen şimdi onu bana ver. Sen bir dur. Ben halledeyim. Nem şöyle bir gider misin?
1: Yok yok iyiyim şu an. Kötü olsam
0: tamam,
1: şey
0: iyisin
1: yapma.
0: De biraz orada kal işte. Azıcık kal tamam ben biliyorum iyisin sen. Ben aksini iddia etmiyorum
1: bir
0: sana.
1: Bir şey
0: ama...
1: söyleme ben sanki yüksek tansiyonla da yaşamayı öğrendim ha hocam. Öğrendim galiba kendi vücudumu bedenimi yönetebiliyorum. Ama şuradan nasıl böyle arkadan geliyor ağrı. Şu yanaklarım alal oldu.
0: Evet.
1: Kızardım.
0: Şuraya mermere sıkıştırayım da.
1: Tansiyon. Çok vallahi, hassas bir şey gerçekten.
0: Evet,
1: insanın böyle nevrini attırıyor böyle. Burada dediği gibi açtırdık şuradan girdi bir diken gibi bir şey. Sonra ensem baktım şöyle yapamıyorum dedim tamam çok dikkat edin vallahi çok dikkat edin.
0: Bir de havalar da ısınıyor herhalde.
1: Nazar zaten var ya ne yapalım. Biz Serpil'e bu aralar nazardan devrilip devrilip duruyoruz. İnsan. Ama nazar sevdiğin insandan bile

0: değiyebiliyor yani.
1: Ya o kötü niyetli.
0: Sevince bile değiyor yani. Anne babanın çocuğa nazarı çok fazla değermiş mesela. Bak hemen böyle mideme vuruyor sonra da.
1: Su içmek ister misin?
0: Ben bir su alayım. Kızlar benim suyum orada.
1: Şurada vardı ya. Bitirdim onu yine. Ha o şişeyi verin evet bence de.
0: Ama şu an biraz rahatladım elhamdülillah.
1: Herhalde iyi gelecek.
0: Herhalde şey oldu o dil altı falan.
1: Evet evet sağ olsun. Çocuk kaç
0: vallahi
1: gündür?
0: Vallahi iyi ki varsın Muhammed. Eline emeğine sağlık.
1: Vallahi. Başımız ağrısa Muhammed
0: vallahi
1: diyoruz.
0: Koş diyoruz, koş diyoruz çocuk geliyor.
1: Çocuk.
0: Her kanala lazım bir Muhammed. İsmi de ne güzel.
1: Allah yokluğunu göstermesin ama düşürmesin de diyelim.
0: Çünkü o normal bu bilekten ölçülenlere de güvenmiyorum ben aslında. Geçen çünkü biz onunla ölçtük 15-15 çıktı. Muhammed bir geldi 17,5.
1: Bu manuellerden kullanmak lazım evde öğrenip de.
0: Geçen hafta cuma mıydı, perşembe miydi? O zaman da düşünseniz o ayara çıkmıştı yani. Bir de Serpil'inki de yükseliyor çok enteresan. Onunki de çok düşüktü. Biz ikimiz düşük tansiyonla gezerdik. Yani onun da 15 lira çıkıyor. Benim 16-17 lira çıkıyor. Çok saçma sapan bir tansiyon oldu bizde.
1: Dün bana diyor ki gel diyor hemen acil dedim. Yok ne acil sen boşver beni.
0: Kim?
1: Dün de benim şey oldum ya ben gittiğim yerde.
0: Ay ay.
1: Şimdi.
0: Ben şurayı kaydıracağım sana.
1: Evet. İki tane.
0: Biraz çok narin oldu bu tatlımız. Çok güzel oldu.
1: Bu arada bekledikçe de kabarıyor yavrum.
0: Diğer hamurda kalsın onu sonra kurabiye
1: şeklinde. Yok onu ben reklam arasında hallederim zaten dediğin gibi.
0: Oraya bir tane attıralım.
1: Bunu da buraya koyacağım. Çöreği sıkıştıracağım.
0: İnce açmanın sizin ayrınıza olur. Biz bu videoda baktığında bu bir tık daha kalın açılmışlardı. Ama bakın açık bu kadar kaldı. Söyleyeyim. Kalın açılmış olanı çok iyi kullanamazsınız. Çok kabarır.
1: Yahu kalkmasana.
0: Yok iyiyim.
1: Aa,
0: bir kendime geldim.
1: Bir dinlemiyorsun. Geldim. Tamam bir 15 dakika daha bir kendine gel.
0: İzleyicime bir enerji vereyim ben. Onlar benim enerjimle seviyorlar.
1: Tamam da yani şu an senin
0: getirdim.
1: Enerjiye ihtiyacım var. Ben enerji vereyim diyor ya.
0: İzleyicime bir enerjimi vereyim şöyle. Arife günü olacak işler değil bugün. Bayram günü temizlik bekliyor, tatlı bekliyor, hamur bekliyor.
1: Tamam ben buradayım.
0: Kaçıncı dakikadayız?
1: Bilmiyorum.
0: Bunu neyle mi koyalım sence ya?
1: Nermin neyi merak ediyorum biliyor musun? Şimdi sen bence...
0: Ne yavrum?
1: İtibarını kazandı mı ona bak. Otur şuraya.
0: İtibarını?
1: Allah'a sen otur şuraya şuna bakalım. Ben onu makasla keseceğim. Şunu ama dinlemiyor hocam ben ne yapayım?
0: Bir dilim çıkartacağım bak sana.
1: Ha ne yapayım?
0: Oo, dinlemiyor. Bakar mısınız? Allah Allah. Nasıl bir hamurdur bu? Bak bak bak Serpil.
1: Aşık ol nasıl bir börek oldu?
0: Bakar mısınız? Kokusunu keşke gönderebilsem. En güzel yanı ne bu tarifin biliyor musunuz? Hamursuz yani. Gerçekten bunun kilo aldırma olayı %0 yani. Dışında sadece hamur. İçindeki o bol harcıyla falan gayet başarılı. Dördüncü tarifimiz pilav. Bayram pilavı. Hadi, hadi gelsin. Bak. Kavurmalı mı yapacağız bayram pilavını?
1: Yani bayram deyince de birazcık olsun be kavurman Hermin. Ya ben şey olmasın diye çok böyle aşırı aşırı kullanmıyorum. Hani hepimiz yapalım diye ama bir kavurma da olsun dedik.
0: Yeliz Hanım yazmış. Kesin nazar demiş. Ay canım benim.
1: İşte biraz oldu evet.
0: İyiyim iyiyim şu an iyiyim. Tansiyon yükselmişti. Bence şu an bir 14'lere düştü. 5 dakika sonra mı ölçeceğiz? Tamam. Bekliyor burada vallahi çocuk sağ olsun. Düştü çünkü düştüğünü hissedim ama sadece buralarım alal oldu. Çok feci. Ateş.
1: Hoppa.
0: Evet efendim. Ne veriyoruz?
1: Efendim bir tencere setimiz var.
0: Ve?
1: Şurada gördüğünüz siyah set.
0: Ben çeyiz spagetti çıkardım bence bugün.
1: Ama bugün Arife dedin, bugün ver dedin.
0: Ver de sevap. Dualarla böyle ayaktayız. Bak, bir de vermezsek hiç ayakta olamayacağız.
1: Bu böyle bir set. Bu hariç bu başka. Bunun da tavası var ama. Bu baharat takımımız da çok hoş. Bakar mısın vakumlu kapak?
0: Bir de yemek takımımız var.
1: Bu ikisi bir kişiye. Bu yemek takımı bir kişiye gidiyor. Aktüel sakın devireyim deme bunları. Böyle. Sence itibarını kazanmış mıdır Nermin bu grup?
0: Ben bilmiyorum. Kaç oldu kızlar yorum?
1: Bunu merak ediyorum. İtibarını...
0: Bence de bugün açıklanacaksa...

0: itibar kazansın ama bak 50 tane alt alta yorum yapanları kısıtlıyorum. Vallahi vermiyorum.
1: Boş ver gel. Şimdi.
0: 600 yorum millet. Arife temizliğinde
1: kaç?
0: Mi? 1300. Ha, fotoğrafımın altı 1300.
1: Ama izleyicilerimiz ötekilere de gitmiştir.
0: Videosuna da yorum yapın. Bayram pilavı için 2 su bardağı güzelce yıkadığımız pirincimiz var. 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı çiğ kajumuz var. 150 gram kıyma, tuz, karabiber, tarçın, yeni bahar ve et suyuyla taşlandıracağımız bir bayram pilavı yapıyoruz. Ben bunun görseline hayran oldum.
1: Siz de olacaksınız.
0: Siz de dakikalar sonrasında diyeceksiniz ki evet, kurban etimle yapılabilecek en güzel tarifi yapacağım diyeceksiniz. Üzerine de 200 gram kavurmamız var. Şunu bir bakar mısın Serpil'ciğim? 200 gram kavurmamız var. Sunumu için kavrulmuş kaju ve yer fıstığımız olacak. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Sosunda 1,5 su bardağı et suyu, 2 yemek kaşığı mısır unu, tuz ve karabiberimiz olacak. Şimdi kıymetli izleyenlerim, kısaca şunu söylemek istiyorum size. Bu pilavı birazcık şölen haline çevirmek istedik. İçindeki bu kajularla, et suyuyla, yağ ile birlikte bir şölen haline getirmek istedik. Devlet büyüğümüz mü? Sağ olsunlar efendim.
1: Çok heyecanlandım.
0: Sağ olsunlar, bizi izliyorlar. İyiyiz efendim. Erken. Birazcık tansiyonumuz yükselmiş ama burada başımızda sağ olsun bizim Muhammed bekliyor bizi. Arıyorlar Ankara'dan. İptal.
1: İptal. Hepsini karıştırdım hocam. Şimdi pirincimi ben bir dur. Sistemimi hemen çözeyim. Tereyağımı ve sıvı yağımı.
0: O kadar enerjiktim. Vallahi
1: çiğ kaju içine de koyacağım.
0: Görüyor musun?
1: Nermin.
0: Çok bak, enerjiktim.
1: Bayrama özel bir pilav olduğu için inanmayacaksın ama bak içinde kıyma.
0: Evet. Ben yağını alıyorum. Pilavıma başlayacağım.
1: Aha.
0: Bakın pilavı en güzel nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Şimdi kavurması olduğunda pilav olmazsa olmaz. Ben nacizane size pilavda bir püf noktası vereceğim.
1: Hiç suyun orada zaten.
0: Pilavı ılık suyla, tuzlu suda yaklaşık bir yarım saat dinlendirin. O pirinç bir kendisine gelsin, o fazla nişastasını bir atsın. Bakın ben hep söylüyorum size ama yapmıyorsunuz. Suda beklemeyen pirinçten çok fazla hayır gelmez. Hiç. Pişerken istediğiniz gibi şişmez. Bak gerçekten söylüyorum. Sonrasında birazcık kavurmamız gerekiyor. Bu lezzeti şimdi yakalayabilmeniz için tereyağlı yapmanız gerekiyor. Tereyağsız pilavın tadı tuzu olmaz.
1: Olmaz.
0: Kurban eti de koyacaksan o tereyağı koyacaksın kardeşim. Mis gibi koyacağız. Serpilko bunu bana süzer misin?
1: Bence.
0: Ve elinizde limon ya, varsa kolayda dolapta limon var mı? Bir damla limon sıkacaksınız. O da tane tane yapacak. Hani şimdi kurban bayramı, kurban bayramına yakışır bir 23 dakika mı? Kurban bayramına yakışır bir yemek yapacağız.
1: Senin et suyun orada.
0: Tamam hayatım.
1: Nermin bak buna pilav bak dedik ama bu pilavların şahı olacak.
0: Şöyle bir harmanlıyorum. Güzelce böyle bir kokacak efendim. Mis gibi kokusuyla mutfağımız falan bir renklenecek.
1: Ben sana tattıracağım dur aşkım. Dur canımın içi. Bunun bu arada biz kabuklarını kullanıyoruz. Gerisini atmıyoruz ya. O limonumuz bu.
0: Ne oldu
1: gene? Sıkayım mı? Yok bir şey değil. Allah hiçbir sırrı kara kalamıyor gizli. Şey düşürdüm. Limon çekirdeği kaçırın. Gönder.
0: Biz böyle seviyoruz birbirimizi. Pospik diye. Burada şimdi. Bakın bu pilavda bir baharat cümbüşümüz var.
1: Ay bu...
0: Bak, hafif tarçın koyduk. Tarçın o etin yoğun baskısını kıracak. Tamam mı? Karabiberi mis gibi tuzuyla birlikte şöyle bir harmanlayacağız. Yeni baharımız da var. Serpil burayı sana bırakıyorum. Ben bir düşmüş mü dil altından sonra bakıyorum. Hemen okay geliyorum.
1: Tam burası ben
0: düşmemişse bir tane daha yarım atayım.
1: Efendim.
0: Geliyor.
1: İnşallah düştü. Ben bu arada burada tavayı ısıtıyorum ya Nermin pilavı kavuruyor iken. Hemen söylemiştim ya size. Nefis bir bayram pilavı diye. Böyle bol bol ettir, kıymadır. Hepsini veriyoruz hocam. Şimdi kıymasını da

Koyalım ki böyle tane tane, lime lime bu kıymamızı kavuralım. Sonra üzerine kuru yemişler koyacağız, çiğ. Diyorum ya, bayram sofranızın şahı olacak. Allah razı olsun.

0: Burada tek başıma kalmak çok hoş değil ama.
1: Yakışıyor.
0: Şimdi kıymamı bir güzel ben kavurayım. Bir taraftan. Ben bir tava daha alayım, geleyim. Sonra onları alacağım. Ay ya da bu tavada mı kavursam acaba? Şimdi bunu birazdan pirincin suyunu vermeden pirinçle buluşturacağım. Bu tavada yapayım ki lezzeti daha çok açığa çıkarabilelim.

0: Burada mermi yokken şunu söyleyeceğim. Aşk olsun. Bir tencere seti çıkarttım. Üstüne en sevdiğim baharat takımını çıkarttım. Öyle 1500'ler falan nedir ya? Ben bu arada üzüldüm yani. Mermi yokken onu da söyleyeyim size. İtibarını vermemişsiniz kızlar, hanımlar, beyler. Takımımın itibarı lütfen. Bakar mısınız kıymam? Tam benim istediğim gibi tane tane oldu. Ben burada hemen tatlıya bakmam lazım. Bir çevireyim onu Akgel. Yakarsan tatlı yok. Baksana bak bak bak Dilber dudağı gibi oldular. Görüyor musun? Şimdi şöyle bir çevireyim. Artık bunlar da yoruldu Akgel. Geliyor burayı kızartıyor, arka işi yapıyor yani. O da yoruldu. Şimdi sanki pilavım bir araya toplanmaya başladı, pirincim. Bence oldu. Bence güzel kavruldu. Lütfen. Şey Hüseyin hocam. Reklamı biraz erken gidebilir miyiz? 18'e
1: çıkmış tansiyonu.
0: Tansiyonu düşmemiş, çıkmış.
1: 18'e çıkmış.
0: Ah, 18'e çıkmış. Ben kıymamızı da ekliyorum.
1: Versene ayağımın altına sandalye.
0: Pirincimin içine kıymamı da ekliyorum. Ben şimdi bu tavayı tekrar kullanacağım. Şöyle tavamı hiç kirletmedim. İçindekileri aldım. Kıymasını şöyle bir çevirip şey karşıya gidin. Al al gir gir gel ben. Gel gel bendeler. Şimdi ısıttığım et suyumu veriyorum. Bakın pirincimizi çok güzel ıslattığımız için aşırı su koymuyorum ki Nermin'in tam istediği gibi böyle tane tane bir pilav yapalım. Zannediyorum tuzunu atmış idik. Ay tenceremin kapağı. Şimdi. Efendim burada pişiyor. Kıymasını kavurduk, koyduk. Pirincimiz pişiyor. Kaynasın, hemen altını kısacağım. Bu tavayı temiz boşaltmıştım ya. Bu tavaya hazır kavurmamı ekleyeceğim ki
1: size çıktığı için hocam geleceğim, biraz düşürelim, bir lavaboya gideyim, elimi yüzümü yıkayayım.
0: Kullanacağım onu. Bu da lazım olur diye kalan et suyumu da kullanacağım. Et suyum orada beklesin. İhtiyaç duyabilirim ona. Bu arada şu an bunu bölebilirdim, bölmedim. Niye bölmedim ben de bilmiyorum. Şimdi buradaki çiğ kajularım vardı ya. Pilavımın altı da şey açık. Bakın böyle güzel kaynıyor. Bu çiğ kajularımı hiç kavurmadan üzerine ekleyeceğim. Bu şekilde pişmeye devam etsin beni. Yoğurmadan. Bakın ben bunu hata yaptım, ne olur siz yapmayın. Duymuyorum seni aktüel.
2: Reklama atalım, reklama atalım.
0: Tamam. Bir şey yok. Şimdi burada pilavım pişecek. Bu kavurmamı da çözdüreceğim çok güzel bir şekilde. Şurada gördüğünüz yer fıstığımı ve çiğ kajumu tavada kavuracağım. Bakın bir de sos yapacağım. Pilavımın sosunu da hazırlayacağım. Biz bir reklama gidelim. Geliyoruz hemen.
3: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfer.

0: Es Mutfağı devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil 2 değil 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy cebinize iyi bakar.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
5: Biz de alışverişe atlayın.
4: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
6: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
4: Kim işte bu çocuk ya?
5: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
7: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
10: Ne tansiyonmuş be, devirebilir mi beni? 18 olsa da çıkarız yayınımıza.
11: Sen şimdi otur, otur.
10: 18'e 9.
11: Çık yukarı, giy, çık yani.
10: Bir saattir kollarımı soğuk suyla yıkadık.
11: Dur onda.
10: Ya çok özür diliyorum. Gerçekten nazar herhalde. Yüzümün şu kızarıklığını bilmiyorum. Ekrandan görüyor musunuz ama çok ateş bastı.
11: Ya muhtemelen sen dün uyuyamadın ya. Ondan
10: hiç uyumadım gece.
11: Şimdi hiç. Muhtemelen o üstüne vesaire vesaire bir sürü şey birikti. Ama çok şükür iyisin şu anda.
10: Benim limonlu su içtim. Evet.
11: Ellerim bir buz gibi olmuş.
10: İkinci dil altına da verdim Muhammed sağ olsun.
11: Evet evet. Olacak olacak, iyi olacaksın. Şimdi ben seni hemen alıp götüreceğim. Şimdi.
10: Şöyle. Vallahi açık ve net söyleyeyim hanımlar. Sağlığınız varsa her şeyiniz var. Bir anlığız. Biraz da stresli bir evreden geçiyoruz. Çok sevdiğimiz bir yakınımız oğlunu da kaybetti. Açık ve net söyleyeyim. Gece ona da çok ağladım. Çok tanımıyorum. Serpil'in çok samimi dostu.
11: Yok, bahsetmeyelim.
10: Evlat olunca gerçekten insanın böyle akan sular duruyor ya. Yani empati, annenin zaten en büyük özelliği empati yapabiliyor özelliği. Ben gece hiç uyuyamadım. Çok dua ettim. Bir de çok adaletsiz bir sistem. Gerçekten bazen diyorsunuz ki bu kadar verici olup bu kadar ayakta durmaya çalışıp karşı taraftan verdiğin insanlardan o aldığın dönüşler hepsi böyle bir yıpratıyor insanı. Yani o yüzden bir yerde filmin ucu kopuyor. Size de söylüyorum. Önce sağlık. Mesela diyorum ya, benim tansiyonum hayatta 19'a 18'e çıkmaz. Dil altı aldık. 16'yı da 18'e çıktı. Şimdi tekrardan sağ olsun Muhammed yarım daha verdi. Dengem bozulduğunda size yansıtmamaya çalışıyorum ama çok ciddi bozuktu. Yani gidiyordu yer ayağımdan. Neyse, vardır bunda da bir hayır. Rabbim biliyorsunuz ki dert veriyorsa güzellik gelecektir arkasından. Benim derdim yok, tasam yok diyorsanız zaten Rabbim sizi sevmiyordur. O yüzden derdim de var, tasam da var. Rabbim inşallah güzel günler gösterecek. Sabırla çıkacağız imtihanlardan.
11: Amin inşallah.
10: Şu tatlının güzelliğine bakar mısınız efendim? Şerbetiyle haşır neşir olmuş efsane bir dilber dudağı tadında. Harika bir tatlı oldu.
11: Nermin,
10: şerbetini çok güzel yedirdik.
11: Acaba sana bir tane versem iyi gelir mi? Tatlı senin enerjini yükseltir.
10: 19.
11: Sen 19 seviyorsun.
10: Şu an alamam tatlı. Ayağa kalksam olmaz. Şurada tam tavanın pilavın başına geçtiğimde Muhammed diyor anladım diyor, nefesiniz değişti diyor. Orada bir tık

0: yükseldiğini ben de anladım 16'dan. İşte bizim canlı yayınların güzelliği aslında bu, biliyor musunuz? Hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Her şeyi ekrana olduğu gibi veriyoruz.
1: İzleyicilerimiz bizi biliyorlar.
0: İzleyicim zaten biliyor bizi gerçekten. Bizler için çok değerlisiniz. Arife gününde de dedik ki birlikte olalım.

0: Bakar
1: Bence de
0: mısınız?
1: Sen kalkma.
0: Şu inci gibi parlıyor kıymetli izleyicilerim. Vallahi inci gibi parlıyor. Birazdan pilavımızı buraya alacağız. Pilavın görseli bak, vallahi Mermin, yıkılsın.
1: Bakar mısınız?
0: Of, hamuru ne kadar başarılı olmuş görüyor musunuz? Hamurunun başarılı olması ince olması bakın. Bu tarz tatlıları böyle incecik açacaksınız. İçine böyle bol ceviz. Bunu buradan alacak mıyız?
1: Yok, çevireceğiz. Çevireceğiz onunla. Çünkü
0: o zaman. Hadi.
1: Evet evet, kuru yemiş falan her şey
0: gönder
1: üstünde.
0: Yazsın.
1: Kavurmasını biraz soyacağım. Otur sen. Hop. Bu çok arada pilavı nasıl anlattım bilmiyorum. Nasıl yaptığımı da çok iyi bilmiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen.
0: Gayet hoş oldu.
1: Şimdi.
0: Şöyle.
1: Mermin, bekle bekle, onun sosunu da bence orada verelim.
0: Bir peçete alayım Serpil Hanımcığım.
1: Alacağım.
0: Burada bitirelim. Temiz. Son tarifimizi de yapalım o zaman.
1: Tamam. Şimdi.
0: Terbiyeli bir bakla yapacağız Serpil'le. Ben onun burada yardım edeceğim.
1: Evet, sen kal zaten orada. Dur dur, oraya koyma, bana ver, bana ver.
0: Bunun üstüne şöyle bir sos ve et geçireceğiz.
1: Değil ama yani, çok az.
0: Tamam mı? O kadar güzel ki.
1: Et suyuyla yapılmış. Ben sen yokken pirin şeyi...
0: Kavurma da tam benim yaptığım kavurma adına. Bak.
1: Evet.
0: Şöyle mi
1: sadece
0: koyalım?
1: Göbeğine blok yapalım böyle, bak, tepeleme.
0: Bak.
1: Bu da senin.
0: Benim o meşhur kavurmam var ya.
1: Ben de gidiyorum.
0: Çok severim böyle tel tel ayrılacak kavurma dediğiniz. Bayram kavurması. Bademli pilavı. Böyle tam böyle şehzadelere yakışır olmuş efendim. Sultanlara yakışır bir pilav yaptık size bugün. Herkesin çok rahatlıkla deneyebileceği çok pratik bir tarifti.
1: Ay. Şimdi.
0: Baklavamızı da iyi ki hazırlamışız.
1: Evet evet, hazırdı zaten. Evet şimdi. Kendime bir alan açmaya çalışıyorum.
0: Yerinde durmuyor. Bir şarkı gönderin şu tansiyonuma, yerinde dur. Ne acelesi var bu tansiyonumun bu kadar? Nereye gideceğim bir dur. Eve gidince çıkarsın. Üstüne bundan gezdiriyorum.
1: Evet bak, çok bak, az bak. O sostan istiyorum Nermin.
0: Allah Allah.
1: Böyle aksın girsin aralarına.
0: İçinde bunun sadece mısır unu, et suyu ve yoğun böyle bizim sürekli Serpil'e yaptığımız, size sunduğumuz bir sos var ya.
1: Demiglas sos
0: gibi. Demiglas sosun alası bak. Yoğun.
1: Ve aslında kavurmayı çözdüğüm tavada yaptım onu. Ama tabii biz işte reklam arasında yaptığımız için göremediniz.
0: Görüntü efsane. Görüntü efsane.
1: Şimdi.
0: Kafam vücuduma ağır geliyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Neden böyle olur acaba?
1: Şu an seninle sığmadım.
0: Ben bunu buraya alayım. Sen orada devam et. Devam ki. Sıkıştırdın mı siz Serpil'im? Hemen sunumumu ayarlayacağım.
1: Şimdi bir adet yumurta sarım, limonum.
0: Aile bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun, yeğenlere şifa olsun. Şimdi bayram sofralarımızda tatlının en güzel hali. Üstüne bence biraz böyle toz fıstık da yakışır bunun hocam. Yeşil yeşil ya da Hindistan cevizden Serpil.
1: Yok, ceviz kırıntısı bence okey. Dereotu, limon kabuğu, süzme yoğurt. Burada limon suyumuz var.
0: Seviyoruz bu güzelliği. Bakar
1: ben neyi atladım acaba? Şimdi.
0: Ver ben sesli okuyayım bir yandan. Sen de bak.
1: Bunda ne vardı?
0: Kıyır kıyır olmuş. Tatlımızın en güzel hali. Evet, Beyaz TV ekranlarında.
1: Ne var ayol, ne gerek var ona?
0: Bugün Arife sofrası hazırlıyoruz birlikte.
1: Bunu da buraya alacağım.
0: Ben sayayım tamam. Ver. Efendim.
1: Daha sıkı koysana.
0: Üstüne geçeceğim sırada. Şöyle söyleyeyim. Birçok tabii ki hamur işleri yapacağız. Etli yemekler yapacağız. Bir sürü et yiyeceğiz. Ama insan birazcık böyle masada fresh bir şey istiyor ya. Bu terbiyeli bakla bizim favorimiz olacak aslında. Bir kilo taze bakla. Bir adet soğanımız. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı şeker, tuz, akbiber, yarım demet dereotu, limon kabuğu rendesi. Terbiyesi için ise bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt suyu. Bakın burada bir ince detay var. Yarım limon suyu. Sunumu için ise

0: Süzme yoğurt, limon kabuğu ve zeytinyağı olacak.
1: Evet. Şimdi Nermin, ben buraya zeytinyağımı alarak başlıyorum aslında, biliyor musun?
0: Ben sana hep konuk alacaktım, programa gelmedin. Ha işte şimdi konuk oldun.
1: Ben böyle konuk olmak istemiyorum.
0: Şimdi konuk oldum.
1: Ben bu arada bu şeyin, konuşamadım. Baklanın taz şeyi, kuru soğanını.
0: Benden fena gitti kafası.
1: Piyazlık doğramak istiyorum. Çünkü bunları da bölmeyeceğim. Baklalarımı da hiç bölmeyeceğim. O yüzden hemen
0: Körler
1: şöyle.
0: Yazsın. Bir dediğin gibi şimdi bayram sofrasında
1: zeytinyağlı şart.
0: Yani hep etler, hamur işleri bir yerde tıkıyor. Zaten çok hamur işi de yemeyelim. Bak şimdi ben bunu yesem tansiyon zaten 19-20.
1: Hayır canım ya, o kadar değil. Bence o kadar değil. Zaten sürekli tüketmiyorsun.
0: Hamur işleri mi tırmaladı beni yoksa, ben anlamadım.
1: Hamur işi mi yedin? Hani hiçbir şey yememiştin.
0: Bir lokma attım ya onlardan.
1: O bir lokmadan ne olacak ayol? Bak,
0: onları yedim. Su. Vallahi yemek bile yemedim. Kahvaltıyı da sabah
1: zorla yedirdi.
0: Bazen yemek
1: doğru bir şey mi bilmiyorum. Serpil. Bence değil. Hiç
0: kahvaltıyı
1: değil.
0: Kahvaltıyı zorla yedirdi valla. Kahvaltı bile yapısım yoktu bugün. Ama dediğim gibi ya, bazı anları duygu doluluğu yaşıyoruz ya, ondan oluyor bence.
1: Şimdi.
0: Ne güzel bir sofra hazırladık. Bak maşallah, subhanallah bize.
1: Şu soğanımın içi.
0: Bu baklayı soyduktan sonra eğer limonlu suya koymazsanız, biraz da un atmazsanız çok çabuk kararıyor, bilginiz olsun.
1: Hiç hoş bir görüntü olmuyor.
0: Ya hemen pişireceksiniz aynen, ya da hemen bizim gibi limonlu suyla beraber onu bakın şu anki yemyeşil rengiyle sunabilirsiniz. Ben baklanın açıkçası kararmış olanını yemem de sevmem de. Acıtır yani yemeğimizin güzelliğini. O yüzden ne yapıyoruz efendim? Hemen limon, birazcık un. Oh, mis, ver onu çırpın sana.
1: Şimdi burada sana.
0: Ver. Efendim. Bakar mısın süzme yoğurda?
1: Bir tane yumurtanın sarısını vereceğim. Bakın böyle sulu sulu olmayacak. Pırıl pırıl bir
0: şöyle bir
1: meyanesi olacak bunun.
0: Baklaya meyane yapıyoruz. Bilmiyorum, hiç böyle pişirdiniz mi? Genelde bakla nın yanında yoğurt gelir. Biz bu sefer direkt tencerenin içerisinde sunacağız, biliyor musunuz? Şöyle.
1: Şimdi yumurta sarımı verdim.
0: Limonumu da
1: limon
0: ver.
1: Limon suyumu
0: çok
1: da veriyorum.
0: Çok baklaya bu arada.
1: Çok.
0: Limon yani olmazsa olmazıdır.
1: Burada böyle iki kaşık kadar yoğurt altı suyumuz var.
0: O da biraz daha kıvamı bağlasın diye.
1: Aynen öyle. Suyla çözdürmek istemedik.
0: Çoğu şeyi böyle atıyoruz ya, atmamamız gerekiyor. O yoğurt altı, peynir altı suları. Çok faydalı.
1: Poğaçaya,
0: sağlık açısından da çok faydalı.
1: Yemeklere koyun ne olur. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ben duymuştum. Kalsiyum çok şeymiş.
0: Biliyor musun? Bir şeylerden ödün verdikçe vücudumuzun sağlığı gidiyor bak.
1: Mesela neyden verdiğini düşünüyorsun?
0: Spor yapmıyorum 2 aydır.
1: Taktı. Tamam. Taktı.
0: Benim ne tansiyonum vardı?
1: Uykusuzluk ve yorgunluk ve stres demiyor.
0: Bir de bu
1: spor.
0: Benim 2 aydır moralimi çöktü. Moralmen çökertti beni.
1: Kendi kendine üzüldüm bence sen. Bu arada biz daha önce yıkadığımız için buradaki suyu hani böyle çok silkelemeden direkt unlu ve limonlu suyla göndereceğim.
0: Çok güzel oldu.
1: Bakın hiç bölmeyeceğim
0: İpek
1: bunları.
0: Gibi bir kıvamı olacak bu yemeğin. Bakla biliyorsunuz çok zor pişen bir sebze değil.
1: Çok,
0: onu böyle
1: 1-2
0: dakika böyle çevirdiğinizde 5-6 dakika içerisinde üstüne meyanesini verin. Mis gibi bir sunumla vallahi sizinle olacak.
1: O zaman ben bunları sevmiyorum ya, üstünde kalınca.
0: Ben de istemem o karala. Ayıklanacak.
1: Takarım, takarım şey gibi de ayıklarım, onu oturur.
0: Aynen, ucunu falan keserim ben de. Yemekte de kara kara duruyor çünkü.
1: Bakın suyum gördüğünüz gibi limonlu ve unlu olduğu için.
0: Ben hediyelerimi açıklayacaktım ya, telefonu nerede kızlar?
1: Ben şimdi telefonunu da vereceğim ama.
0: Hangi masada?
1: Daha benim yemek takımım yani tencerem ve şey itibarını kazanmamış Nermin.
0: Ben çatal kaşık bıçakla fincanı vereyim, bayram hediyesi vereceğiz dedik.
1: Yemek takımını, evet.
0: Yemek takımını da verelim. Çünkü hediyemiz de sahiplerine ulaşsın. Hemen ekranda söylemeniz gerekiyor reklama gitmeden. Reklam yok değil mi? Tabii. Benim denge şaşınca reklam da şaştı. Vallahi hakkınızı helal edin. 19'u ben de beklemiyordum. 18'i ben de beklemiyordum. Çok terbiyesiz çıktı benim tansiyonum. Serpil.
1: Arası çok terbiyesiz onları, çıktı. Arsızlıklar, boş ver.
0: Kız, bıçak, fincan, 10 bin yorumu var.
1: Tamam, ben tencerelerimi vermem kardeş.
0: En yeniler. Şöyle bir.
1: Efendim tuzum.

0: akbiberimi de buraya ekliyorum. Ben de anlamadım neden yükseldi. Yoruma yazmışlar neden yorumunuz yükseldi, tansiyonunuz yükseldi. Biraz burası sıcak ya. Damarlar herhalde şey yapıyor ışıkların
1: şekeri
0: altında.
1: Şekeri de koydum.
0: Genleşiyorlar,
1: limon kabuğu rendemi de.
0: Bir de uykusuzdum gerçekten. Bir iki saat uykuylayayım max. Arayan, soran, mesaj atan herkese şu an bakıyorum. Allah razı olsun. Çok kıymetli Ankara'dan da telefon geldi. Çok sağ olun Murat Beyciğim. İyiyiz gayet. Devlet Bey'e selamlar. İyi olacağız. Düzeleceğiz inşallah.
1: Düzeleceğiz tabii canım. Böyle mi kalacağız?
0: Kalacak mıyız?
1: Hayır canım, ne münasebet. Aha. Yaşandı ve bitti Nermin.
0: Geldim.
1: Şimdi ben bir...
0: Veriyorum.
1: Neyi veriyoruz?
0: Çatal, bıçak ve ikili fincan. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ama takip etmiyor musunuz? Oraya veremiyorum size.
1: Bak, bence ismini söyle. Kendini görsün.
0: Evet. Özdilek Gümüşçelik bütün hesaplarımızı takip etmiyor.
1: Etmediği için Nermin
0: Öztürk Official. Çok da sana verecektim valla.
1: Tek isteğimiz oydu bak.
0: Nermin Öztürk Official markamız. Bizi takip etmiyorsunuz. Maalesef gönderemiyorum. Valla ben de üzüldüm. Ama Elife Dardağ'ın bir Nida. Bak bakayım vermiş miyiz? Elife Dardağ'ın bir. Bir tane hanımefendi oğluyla fotoğrafı var. Çok güzel video yapmış. Çok güzel yorumlar yapmış. Arkadaşlarını da etiketlemiş. İçtenliğiniz o kadar belli ki insana daha çok izlemek keyfi geliyor. Ona vermişiz çok yakında 30 Mart'ta. Çünkü hiç vermediğim kişilere gitsin istiyorum açıkçası. Sizler de biliyorsunuz ki adaletli olmak gerekiyor. Evet. Gülizar Hanım takipte ediyor. 6301. Bak bakayım Nida. Gülizar Hanım. İnşallah bana çıkar demiş. İyiyim iyiyim, sadece birazcık sıcağım. Onun dışında bir de kafamda ağırlık var. O bence tansiyonum daha düşmedi tam onun için. Üstümdekileri böyle çıkarınca rahatlarım diye düşünüyorum. Elbise de dar ya Serpiko.
1: Çıkarsaydın.
0: Eşofmanla gelseydim.
1: Evet.
0: Yani efendim. Vallahi sunuma geçiyoruz şimdi artık. Bugün de böyle kapatıyoruz.
1: Evet. Bunları da böyle olsun. Sen ekle.
0: Şimdi,
1: ben de
0: birazcık ceviz ufaladık. Tatlımızın üstüne şöyle tatlı tatlı. Koyalım ortalarına.
1: Gözümüze de hitap etsin diye.
0: Göbeklere şöyle. Nermin. İçi cevizli, dışı cevizli.
1: Ben bu arada...
0: Baklam hazır orada.
1: Kendi suyunu bir saldı çekti. Buraya çok azıcık su eklemem lazım ki...
0: Evet.
1: Sıcak soğuk dengesini yapabileyim. Hatta kettle'ımdan alayım ya.
0: Efendim bak şimdi Serpiko bunları da atsın bence birazcık. Böyle yüzüme girmeyelim yani. Bu ne hocam bu kadar güzel bir sofraya? Yakışmaz.
1: Neye gireyim?
0: Neye sunuma giriyormuşuz.
1: Şimdi.
0: İzleyicime şöyle bir börekle açılış yapıyoruz. Patlıcanlı bir börekle girdik. Hemen akabinde... Ne yavrum?
1: Rica etsem şöyle biraz açalım.
0: Akabinde çok lezzetli bir tatlı yaptık. Akabinde köftemiz, bayram pilavımız rengiyle, görseliyle çok iddialı.
1: Ay, tadı çok güzel olmuş.
0: Ondan sonra baklamız pişiyor. Baklamı göstermek istiyorum Serpil verirken. O kısım çok önemli.
1: Şimdi.
0: Evet bakın soğanlar kavruldu, bakla devreye girdi. Şimdi üzerine efsane yoğurtlu karışım geliyor. Aman ya Rabbim, kokuyu keşke gönderebilsek. Ekran çok güzel gözüküyor şu an. Evet.
1: Sakin, sakin pistim bu.
0: Limon, dereotu ve zeytinyağı finalde.
1: Evet.
0: Vallahi Serpil, onun da sunumunu buraya koyar mıyız? Gelir mi? 1,5 dakikada gelir mi kardeşim?

0: Gelebilir, gelmeyebilir.
1: İyice pişirelim çünkü şey olmasın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gel şöyle bir yorum yapalım senle. Arife yorumu yapalım. Gel bir yorum yapalım senle.
0: Hadi gel.
1: Şuna baksanıza ya. Allah'ım dünyanın en pratik böreği ama en lezzetli görseliyle. Bakar mısınız? En güzel göze hitap eden görseliyle. Efsane bir börekle başladık. Bu börek beni böyle yoruyor biliyor musun?
0: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Ne olduğunun nasıl olduğunun bence önemi yok. Bence neye önemi var biliyor musun? Çok sıcak. Çok
1: ateş. Sıcak. Ateş bombasıyım. Efendim şöyle. Hangisi favori? Arife'de kesinlikle bayrama ne pişsin dersin?
0: Pilavı kesinlikle pişirmeliler. Börek kesinlikle olmalı. Tatlı 3, köfte 4 ya.
1: Köfte de çocuklara olsun misafirleriniz gelirse. Şunu söyleyelim bak. Allah sağlık versin, amin, sıhhat versin, amin. Huzur versin. Çocuk sağlığınız, çocuklarımızın sağlığını yerinde versin. Amin. Dert etmeyin, tasa etmeyin. Hayat çok kısa. Bakmayın size söylüyorum ama bütün dertler, tasalar benim üstümde. Olsun, olsun. Onlar da geçecek. Rabbim veriyorsa vardır bir bildiği. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
0: Amin.
1: Bayrama birlikte giriyoruz. Yarın efendim saat 11'de efsane bir bayram bölümüyle sizlerle olacağız. Bizleri izlemeyi unutmayın. Saat 11'de sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Öpüyorum, sevgiyle kalın.

0: Guca ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 16 Mart'ta arabuluculuk için gittiği müzik stüdyosunun önünde silahlı saldırıya uğradı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Bilal Kadayıfçı tarafından öldürülen Kubilay'ın babası stüdyoya geldi.
1: Demir Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tekrardan başınız sağ olsun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Şu an oğlumun ölmesi aslında sadece oğlum öldürülmedi. Eşimle ben de öldürüldük. Neden? Bizim hedeflerimiz bitti. Hayatımız bitti. Yani bir kişinin değil, üç kişinin katili bunlar.
1: Çok doğru.
2: Bizi komple yok ettiler yani.
0: Oğlu için adalet arayan baba Cemil Kundakçı, oğlunu ölüme sürükleyen olaylar zincirini tek tek sıraladı.
1: Önce şunu sormak istiyorum. Kubilay Kaan'la Aleyna Kalaycıoğlu'nun arası nasıldı? Nasıl bir ilişkileri vardı?
2: Son 1,5-2 yıl içerisinde Aleyna ile tanıştı Can Bay. Aleyna ile aynı evi paylaşmaya başladı. Bu süreçte Kubilay da Can Bay'ın artık öz kardeşi gibi olmuştu. Kubilay'a göre Aleyna ile çok iyi. Ablam dediği birisi. Ben şunu gördüm. Aleyna burada Kubilay'ı kullanmış. Vahap'ı da kullanmış. Can Bay'ı da.
1: Kullanmış.
2: Neden kullanmış? Bakın. Şimdi Kubilay abla gibi görmüş. Abisinin arkadaşı ya da bir yenge gibi görmüş Aleyna'yı. Bundan dolayı biraz Kubilay böyle bakmış. Hani objektif baksa Aleyna'yı teşhis eder. Kubilay'ın şeyi güzeldir, bakış açıları. Ama bir ablaya, yengeye bakar gibi bakınca Aleyna'nın o psikopat yönünü görmemiş.
0: Aleyna ve annesi Zuhal'i cinayeti azmettirmekle suçlayan baba Cemil, olayla ilgili kan donduran detaylar verdi.
1: Peki Cemil Bey, olay gecesi oğlunuz ve Vahap Can Bay'ın Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitmesinin sebebi Aleyna'nın onları çağırması mı?
2: Bakın olay şöyle, Aleyna'yı o yaşantısında annesi kullanıyor. Aleyna'nın yeni sevgilisi aracını yolluyor. Eşyalarını aldırmış. Eşyaları aldırırken
1: evinden mi? Can Bay'ın
2: evinden. Evet. Aldırırken

0: Yani diyor ki bu araba Aleyna'nın sevgilisinin aracı.
1: Kim diyor bunu?
0: Şeyin arabada gelen kişi.
1: Aha.
0: Almaya gelen kişi. Sevgilisinin aracı diyor. Bunu duyunca Vahap Yalçın'a Aleyna'yı aratıyor.
1: Yalçın'a öğreniyor daha yeni sevgilisi
0: Yalçın
1: var
0: arıyor,
1: diye.
0: Arıyor. Alıyor Canbay telefonu. Senin diyor sevgilin mi var?
1: Aleyna'ya diyor.
0: Aleyna'ya. O da hayır yok diyor.
1: Hayır yok o gün
0: keşke
1: diyor.
0: Var deseydi. Var deseydi gitmezlerdi zaten oraya.
2: Aleyna'nın sevgilim yok diyerek Vahap'a umut verdiğinin altını çizen baba Cemil, oğlunun ölümünün nasıl planlandığını açıkladı.
0: Canbay da 28-29 yaşında genç bir adam. Kapılmış ona. Barışma moduyla gidiyorlar şeye. Stüdyonun oraya. Orada onlar beklemeye başlıyorlar bu sefer. Aleyna benim duyduğum kadarıyla.
1: Arıyorlar mı orada Aleyna'yı?
0: Aleyna diyor ki arıyorlar. Kubilay menajeriyle yemekte olduklarını falan söylüyor. Bunu öğrenmiş. Menajeriyle yemekteyse ben onu araştırıyorum. Bu telefon kayıtlarında var mı yok mu varsa çok önemli. Ben menajerimle yemekteyim. Geleceğim. Kelimesi varsa çok çok önemli.
1: Hı hı.
0: Resmen tuzak kurmaktır bu.
3: Çok önemli bir şeyden bahsediyor aslında. Tam anlaşılmadığı için biraz daha detay vereyim. Diyor ki menajerimle yemekteyim. Bekleyin geleceğim. Yani aslında orada üçünü yani Kubilay'ı, Vahap'ı, Canbay'ı bekleten kişi Aleyna.
0: Aleyna evet.
3: İşte burada bir tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var mı'nın kriterlerinden bir
1: yani
3: tanesi.
1: Yani onları
3: bu.
1: Bilerek orada yani bekletiyor ki Alaaddin'le karşı
3: neden?
1: Karşıya
3: Alaaddin
1: gelsin.
3: Alaaddin gelecek çünkü.
0: Zaten.
3: Alaaddin gelecek. Yani ikisini karşı karşıya getirmek
0: psikopat
3: adına
0: gibi.
3: O kişileri Canbay'ı, Kubilay'ı arabanın içerisinde stüdyonun önünde bekleten kişi Aleyna ise burada bir tasarlama fikri var mı? O tartışılıyor.
0: Evet,
3: doğru
0: evet,
3: mu kastediyorsun?
0: Evet, kesinlikle.
2: Baba Cemil, Aleyna'nın Canbay'ı Alaaddin'in karşılaması için bilerek beklettiğini savundu. Olay anının görüntüleri herkesi kahretti.
1: Peki o sırada Alaaddin'i mi arıyor?
0: Tabii ki. Geldiklerini öğrenince artık şey devreye giriyor. Psikopatlık
3: yönü. Geldiklerini evet. Öğreniyor, bekletiyor.
0: Alaaddin'i arıyor, annesini arıyor. Annesi bu sefer Yalçın'ı arıyor. Bakın. Annesi Yalçın'ı arıyor. Diyor ki, Yalçın diyor, herkes haddini bilecek. Sen benim ne demek istediğimi anladın diyor. Aleyna aynı şekilde. Alaaddin ikisinin de gazını yiyince.
1: Hem annenin hem Aleyna'nın.
0: Hem ikisinin gazını yiyince. Aynı zamanda yasaklı madde almış.
1: Kim?
0: Alaaddin kan hı-hı. Testinde çıktı.
1: Hı-hı.
0: Yasaklı madde almış. Hı-hı. Alaaddin orada hedef gözetmeksizin. Gövde gösterisi için ateş etmiş belli. Yani kapıyı açıp gövde gösterisi yapacak ya ben böyle bir erkeğim Aleyna'ya karşı.
2: Aleyna ve annesinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını isteyen gözü yaşlı baba adalet çağrısında bulundu.
0: Ağırlaştırılmış müebbet istememizin en büyük sebebi
1: evet.
0: Birincisi oğlumun katilleri, azmettiricileri en yüksek cezayı alsınlar.
1: Şimdi annemiz de hattımızdaymış. Siz neler söylemek istersiniz Ülker Hanım?
4: Ben iki gündür oğlumun mezarına gidiyorum. Sakarya'dayım. İki bayramı da bana eksik yaşattılar. Oğlum gelip bana sarılamayacak artık. Ben inanıyorum ki oğlumun kanı yerde kalmayacak. Ben inanıyorum ki oğlumun kanını bu adalet yerde bırakmayacak.
5: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve biz de halk ayakta alkışlanır.

0: Önce Halk, sonra Bankacı. Halkbank.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşçay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuşçay.
9: Hep güzel çay, Doğuşçay.
10: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
11: İntens bir konu var, bekliyorum.
12: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
13: Kızlar! Bizi özlemişim.
14: Bizim intens mi?
13: Bizli intens akşamlarını.
12: Mutluluk bu işte.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
16: Her anın Double Shot Ice Break.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
19: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
1: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüz.

0: kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
8: Düzce'de trajikomik olay.
9: Başka bir erkeklerle resim çekip de...
8: TikTok aşkı 79 yaşındaki Ali Osman'ın evliliğini nasıl bitirdi?
9: Nikah kıydıktan sonra dedi ki benim üç çocuğum cezaevinde.
8: Eşim yapay zekayla bizi başkalarıyla montajladı.
9: Ben çok sinirlendim. Benim nikahımın altında böyle bir şey yapamaz.
8: Yapay zeka fotoğraflarımızı TikTok'ta yayınladı.
9: Erkeklerle beraber olduğu çıplak resimler attı bana.
8: Hem bana hem kendine TikTok'ta sevgili buldu.
10: Eşiniz birlikte olmak için para mı istiyorsunuz?
9: Evet. 12 senelik evlilik hayatımda 6 sene nerede olduğunu bilmedim ben bu kadının.
8: Suçlanan eş Birgül bu iddialara ne yanıt verir?
10: Birgül Hanım, siz eşinizi aldattınız mı?
11: Kesinlikle, ben felç oldum kızım.
8: Az sonra...
10: Sürdü. Bir de ne ya? Merhabalar efendim, nasılsınız? Keyfiniz iyi mi? Herkese öncelikle güzel bir... Hiç gözükmedin. Güzel bir gün olsun. Arife gününüz kutlu olsun. Bugün çok özel bir gün. Yarın Kurban Bayramı'nın birinci günü. Dilekleriniz kabul olsun inşallah.
12: Amin.
10: Çok özel ve uğurlu bir gün olduğu için bugün dilediğimiz dilekler için kapılar çok açık. Hayırlısıysa sizin için her zaman insan hayırlısını istemeli. Çünkü bazen istediğimiz şeyler bizim için pek de hayırlı olmayabilir. Biz olsun isteriz ama sonrasında bizi mutsuz edecek olabilir. Kocalardan beklediğim performansı dün söylemiştim. Kurban Bayramı'nda eşlerine bir altın hediyesi alsınlar, cepleri bereketlensin istiyorlarsa. Öyle değil mi?
12: Çok haklısınız.
10: Çok haklısınız. Hasan Hoca çok haklısınız dedi. Tabii.
12: Vallahi haklısınız.
10: Eşine
12: yani montu... Eşini mutlu edersen gerçekten Allah da bereketini arttırır senin.
10: Gerçekten öyle. Yaptırır. Ben gerçekten bunu çok kişide gördüm. Eşine kim bonkörse o cepler doluyor. İhbaratlarımızı hemen vereyim. Sonrasında Ali Osman Bey'e soracağım. 530-488-51-84. Ali Osman Bey, buyur. Siz de tabii eşinizle boşanma aşamasındasınız ama.
13: Evet.
10: Eşinize bonkör müydünüz?
13: Anlamadım efendim.
10: Yani altın falan alır mıydınız eşinize?
13: Şimdi ben şöyle diyeyim. Altın aldığım yüzük alıyordum.
10: Evet.
13: Babana. Fakat bir şekilde oğlunun uyuşturucu kullandığı için oğlu bozdurup uyuşturucu parası veriyordu.
10: Eşine harcıyor, yani çocuğuna harcıyordu.
13: Evet, yani benim aldığım altınlar bozdurularak çocuğuna
10: gitti. Şimdi Ali Osman Bey niye geldi? Eşinden ayrılmak istiyor. Çünkü eşim Birgül beni aldattı. Aldattığına dair fotoğraflar gönderdi bana. Açık fotoğraflarını da sosyal medyada yaydı. Benim de sağlık problemimle ilgili çektiği fotoğrafları mahkemede kullandı diye anlattı. Ali Osman Bey, siz ne istiyorsunuz tam olarak?
13: Şimdi efendim, benim istediğim bundan bir an önce anlaşmalı olarak gelirse burada boşanalım. Hı-hı. Sözlü. Ama çekişmeli istiyor. Çekişmeli de uzun süreceği için soralım kendisine, katılır diye düşünüyorum.
10: Siz bir an önce boşanmak istiyorsunuz.
13: Bir an önce.
10: Peki Birgül Hanım'ı yayınımıza alalım. Bakalım Birgül Hanım ne söyleyecek? Çünkü burada aslında 14 yıllık bir evlilik var. Karşılıklı suçlamalar var. Merhabalar.
14: Merhaba. Merhaba Esra Hanım.
10: Nasılsınız Birgül Hanım? İyi misiniz?
14: İyiyim, çok teşekkür ederim. Hastayım, rahatsızım işte.
10: Geçmiş olsun. Ali Osman Bey burada.
14: Sağ olun.
10: Ali Osman Bey sizle boşanmak istediğini, evet, sizin onu aldattığınızı ve fotoğraflar yaydığınızı söylüyor. Bir şey söylemek ister misiniz?
14: Tabii ki. Bunları kendisi yayınlıyor, kendisi yapıyor. Ben bunları mahkemeye de sundum. Hı hı. O şunu da söyleyeyim. O çıplak resmi, kendisi beni aradı. Ben de kocamdır diye ondan konuşurken beni kayda aldı. WhatsApp'tan aradı, beni canlı aldı. Sonra bana dedi ki eve gelecek misin, gelmeyecek misin? Ben de eve dönmeyeceğim dedim. Dönmezsen 5 dakika sonra bak dedi. TikTok'ta resimlerini yayınlıyorum dedi. 5 dakika sonra gerçekten o resimleri yayınladı. Hemen 50-100 takipçisi oldu. Ben de polisi aradım saat 12 gece. Polis gel, şikayetim varsa söyle dedi. Ama o yayınladı, herkes gördü. Peki, bunları kendisi yayınladı. O kendisi çektiği bellidir zaten.
10: Birgül Hanım şunu sormak istiyorum. Bu fotoğraflarda açık fotoğraflarınız var sizin ve bunu diyorsunuz sizden izinsiz çekerek yayınlıyor. Öyle mi?
14: Beni WhatsApp'tan görüntülü aradığı için beni kayıt altına almış. Ben de bilmiyorum, kocamdır dedim. Bu kadar şerefsizlik yapacağını anlamadım. Hı hı. Beni bu kadar insan karısını bu şekil yapacağını anlamadım. Bana ondan sonra geri dönmem için yalvardı. Ben geri dönmeyince bana üstelik o günü de Gölyaka'dan bir böyle partisi gibi bir şey aldı hediye olarak. Hı hı. Ben hediyeyi getirdi, kapıya astı. Sonra baktım partisi almış bana, hani eve dönsün diye beni kandırmıyor, uğraşıyor. Ben sen beni dedim kaç kere kandırdın, eve gittin yine dövdün, silah çektin bana.
10: Birgül Hanım bir tek tek, evet, bir Ali Osman Bey'e soracağım. Ali Osman Bey, eşiniz diyor ki benim evet bir açık fotoğrafım var ama ben onu eşimle görüntülü konuşurken çekti. Doğru mudur?
13: Efendim, evet, değil doğru. Bekeniye o anda oğlunun yanındaydı bu. Ben oğlunun yanında onun çıplak fotoğrafını çekmem mümkün değil. Yani yalan konuşuyor.
10: Peki o fotoğrafı kim yani?
13: Kendi gelinine çektirdi. Çünkü o zaman da bana gönderdiği zaman gelininden evdeydi.
10: Hı hı. Neden çektiriyor gelininle açık fotoğraflarını sizce?
13: Beni kıskandırmak için.
10: Sizi kıskandırmak,
13: aynen,
10: için.
13: Aynen. Bak, peki, ben bu hayatı yaşıyorum. İstersem yaşarım. Kıskan beni ki beni tekrar iste. Ama asla o geldin kapımda benim, dön diye yalvardın. Yalvardın mı? Yalvardım. Hı hı. Çok sevgim, çok aşırı sevgim vardı. Eşinize. O zamanları. Hı hı. Ama sevgimin karşılığını ihanetle ödedim.
10: İhanet olarak ne oldu? Ne yaptı size?
13: Şimdi efendim, başta evi terk etti. 6 sene benimle durmadı bu bütünü. Evi terk ettikten sonra başkalarıyla kız kardeşi vesaire gidip oradan bana çıplak resimler gönderdi. Bağışlayın bana. Başka bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Onu söylemedim. Bir gün 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu dediği Sedef Uraş'a, bu evde, evet, torunları var ve ona göğüslerini açmış. O diğer fotoğraf değil. Bacaklar tamamen açık. Koltuğa yattı böyle, kendi kendini okşuyor. Bunları da bana canlı yayda gösteriyor. Yalanım varsa Hazreti Kur'an'ı inkar etmiş olayım.
10: Birgül Hanım, şimdi bu iddiaları duydunuz. Ben tekrarlamayacağım. Şimdi diyor ki eşiniz, yani bazı uygunsuz hareketler yapıyor benim eşim. Ne diyorsunuz bu duruma?
14: İlk önce şunu söyleyeyim Esra Hanım. Siz de görürsünüz o fotoğrafların içinde, şöyle fotoğrafların içinde kendi çektiğine dair çektiğine dair küçük bir resmi çıkıyor. Ben onunla konuşurken kocamdır diye konuştum. Konuşurken beni kayıda almış ve kendisi de o resimlerin evet. içinde çıktı.
10: Şimdi ben kendi, ondan sonra kendisi bunu
14: kendi sayfasında yayınladı.

0: Tamam, bir saniye. Efendim? Bir saniye Birgül Hanım. Ekibimden şunu isteyeceğim. Birgül Hanım'ın görüntüsünü blurlayın. Tepede gözüküyor ya Ali Osman Bey ile konuştuğu. Onun görüntüsünü bir verin ekrana. Birgül Hanım'ın görüntüsünü blurlayın. Zaten hazırlayın yani, bunu göstermemiz lazım ya Birgül Hanım'ı blurlayarak. Birgül Hanım, diyorsunuz ki kendi görüntülü konuşması. Ali Efendim? Osman Bey, ben şimdi birazdan izleyicilerime göstereceğim fotoğrafı. Size sormak istiyorum. O fotoğrafta görüntülü konuşuluyor ve sizin küçük bir fotoğrafınız gözüküyor yukarıda. Buna ne diyeceksiniz?
1: Efendim, onu şöyle diyeceğim. Bu gelininle beraber o, yani dört ayrı resimden bana gönderdiği fotoğrafta bana attılar. WhatsApp'lan. Ben de dün de söyledim. Utanmıyor musun bu resmi bana atmaya dedim. Hı hı. Bu sefer atmadım dedi, inkar etti. İnkar edince ben de bu resmi at bana dedi, ben de geri attım ona.
0: Geri attınız da sizin tepede videonuz var, fotoğrafınız, yani konuşuyorsunuz karşılıklı ya.
1: Efendim, konuşurken mümkün değil öyle bir şey söylediğim. Ben o resmi tekrar ona attım geri.
0: Şimdi arkadaşlarım hazırlasın. Bir daha görüşmeler. Böyle şeyleri önceden hazırlayın arkadaşlar. Bu önemli çünkü bir ispat var burada. Bir hazırlasın, göstereceğim. Gerçekten hocam size de göstereyim.
2: Görüntülü konuşma. Görüntülü konuşmadan. WhatsApp'tan görüntülü bir konuşmayla yapılmış bir şeyse, yani kim yaptıysa, yani hanımefendi de yapsa iğrenç bir durum. Beyefendi de yapsa iğrenç bir durum. Paylaşılmasından bahsediyorum. Peki, eşiyle ilgili bir şey paylaşır mı insan eğer paylaştıysa?
0: Ali Osman Bey, siz yani eşiniz size hiç dönmediği için bir intikam almak istemiş olabilir misiniz?
1: Ben almak istemem asla, ne de olmasa hala benim nikahımın altında, ben bunu yapmam. Ama o intikam almak için bana çok şeyler yaptı.
0: Ne yaptı mesela?
1: Mesela şöyle diyeyim, başka erkeklerin resmini koydu sayfalarını, Mustafa, Adem verdim size.
0: Şimdi bunları bunu göstereceğim ama görüntü bu. Biz hanımefendiyi gösterin arkadaşlar ekranda. Biz hanımefendiyi blurladık. Çünkü çok açık bir görüntü. Uygunsuz bir görüntü. Bu eşiniz. Bakın tepede siz varsınız. Yani bir görüntülü konuşuyorsunuz siz burada. Eşiniz burada rahat, üstü açık konuşmuş eşi diye.
1: Evet, benle konuşuyor.
0: Tamam ama niye bu görüntüleri paylaştınız?
1: Ben paylaşmadım onu. Hanımım bana attı onu. Ben tekrar hanımına gönderdim.
0: Şimdi bunu size mi attı?
1: Onu nasıl yaptı ben onu bilmiyorum efendim. Çünkü ben telefonda bu şekilde anlamam.
0: Şimdi ama bakın siz de oradasınız. Ağzınız açık konuşuyorsunuz.
1: Foto montaj olabilir. Alıp ona ilave yapmış olabilirler.
2: Vallahi bu yaşta foto montaj, yapay zeka, bunlar nasıl yapıyorsunuz hocam?
0: Yapay zeka, foto montaj, biz yeni öğreniyoruz ya.
2: Yapay zekaya yanına adam koymalar, başka mekanda yapmalar, Photoshop'la bunu buraya koydurmalar.
1: Ben biz asla yapamam böyle.
2: 80 yaşında Ali Osman Bey, 79 yaşında.
1: Ben 79 yaşına geldim.
0: Ali Osman Bey, yapay zeka, şop, bizden iyi biliyorsunuz vallahi.
1: Hayır, ben bilmiyorum efendim.
0: Kim biliyor?
1: Bana şöyle diyeyim, bunları mahkemeye de sunduğu zaman mahkemeye sundu. Aynı şekilde ben mahkemede de ifade ettim bunu. Bunlar kendileri yapıyorlar. Hı hı. Çünkü bu Sedef Ulaş dediği çocuk, kız çocuğu, daha 16 yaşına giriyor. Hani beni suçluyor da dedi, cinsel taciz o. Bir
0: şimdi
1: de burunun gelini.
0: Şimdi başka konuya geçmeden önce burayı bitireyim. Yani burada hocam size de sorayım, ben yanlış söylemeyeyim. Biriyle konuşurken, siz konuşurken büyük çıkarsınız. Hı hı. Öteki küçük çıkar değil mi?
2: Evet. Ya şöyle.
0: Nasıl olur hocam?
2: Örneğin ben şimdi birini aradığım takdirde karşı taraftaki ekranın tamamında görüştüğüm kişi var. Yani hanımefendi. Ben de küçük görünürüm. Hı hı. Ben de küçük görünürüm. Dolayısıyla bu Ali Osman Bey'in kendi telefonunun ekranı.
0: Yani sizin telefonunuz oluyor. Siz küçüksünüz ya.
2: Senin telefonun ekranı bu. Screenshot'ı bu.
0: Net. Neden Ali
1: Osman Bey? Ben hanımıma bunu tekrar geri gönderdiğim için...
0: Siz buna SS alıp ona attınız. Neden?
1: Aynı ona attım.
0: Niye?
1: Efendim, kabul etmedi bana fotoğrafları gönderdiğini. Ben göndermedim ama dedi. Gönderdin dedim. At bana dedi. Ben de geri gönderdim ona.
0: Göndermemiş ki, siz konuşuyorsunuz burada. Konuşuyorsunuz ya. Siz burada, yani eşiniz açık ya üstü. Neden bunu ekran görüntüsü
1: yani

0: aldınız.
1: Bu ses kaydı verme imkanı var mı başkasına? Başkasına mı anlatıyorum bir şeyler? Yoksa hanımıma mı anlatıyorum?
2: Hanımın.
0: Hanımınla. Bakın hanımınızla konuşuyorsunuz. Eşiniz tekrardan anlatıyorum. Üstünde kıyafet uygun değil ama eşiniz olduğu için tabii ki normal. Eşine de kocana da güvenmeyeceksen kime güveneceksin?
2: Aynen öyle.
0: Konuşmuş rahatça. Ne güzel rahat kıyafetiyle tabii ki eşi konuşur. Siz de burada çok gayet memnunsunuz. Konuşuyorsunuz.
1: Memnun değilim efendim. Surat hatlarıma bakın.
0: Çok memnunsunuz.
1: Yok,
0: memnun
1: inan
0: nasıl
1: değilim.
0: Değilsiniz? Ha?
1: Memnun İnan değilim ben.
0: Neden memnun
1: bu
0: değilsiniz?
1: Bu resmi bana gönderdiği zaman ben deliye döndüm.
0: Hayır, siz konuşuyorsunuz ya burada. Siz burada memnun değil misiniz?
1: Hayır, değilim.
0: Neden?
1: Efendim bu fotoğrafları bana gönder. Ben memnun olabilir miyim?
0: Ama eşiniz göndermemiş. Sizle konuşuyor ya. Sonuçta eşler hani birbiri sonuçta özel mahremi ya. Sizle konuşurken üstünü hafif dekolteli. Yani hafif değil, bayağı dekolteli. Siz de memnunsunuz.
1: Hayır değilim efendim. Ya. İnan değilim.
2: Ya bak Ali Osman Bey. Bakın, sen burada görüşüyorsun.
0: Hocam bu adam memnun değil mi?
2: Vallahi gayet memnun. Bu bir resim gönderildikten değil. Sonraki surat hali değil. Bu görüşüyor şu an.
0: Görüşüyorsunuz.
1: Görüşme halindeki surat hali. Görüşmüşümdü. Hayır, ya da o zaman ondan görüşmüşsünüz.
0: Görüşmüşsünüz. Sohbet ediyorsunuz. Bakın çok da memnun. Ağzınız da açılmış. Sohbet ediyorsunuz.
1: Yani hanımım bu kıyafette mi... Evet. Konuşuyorum onunla.
0: Evet. Yani şimdi eşler kendi aralarında yapıyor bazen böyle şeyler. Şimdi
1: yok sizin... efendim.
0: Nasıl yok?
1: Ben o şekilde o kıyafette ben ondan görüşmedim.
0: Ama siz yani sonuçta eşiniz görüşebilirsiniz böyle.
1: Efendim görüşebilirim. Tabii. Ama ben WhatsApp'la veya TikTok bu kıyafetle ben ondan görüşmedim.
0: Kıyafet bu kim o zaman? Bu siz değil misiniz?
2: Hayır kıyafet
0: bu
2: yok zaten.
0: Kim? Bu adam kim?
1: Benim efendim.
0: Tamam siz de görüşüyor işte görüntülü.
1: Efendim ben
0: acaba unuttunuz ben, mu?
1: Ben Allah'ıma şükürler olsun hepimiz Müslümanız. Hazreti Kur'an'a yeminim olsun bu kıyafetle ben görüşmedim onunla.
0: Bir o zaman o günü Birgül Hanım hatırlatsın. Bakalım daha belki sizi hatırlar. Birgül Hanım o böyle görüntülü bir konuşmanız var.
3: Efendim.
0: Görüntülü hani konuşma var ya sonra. Bu...
3: Esra Hanım.
0: Evet buyurun.
3: Evet Esra Hanım sağ olun Allah razı olsun. Şimdi sabahleyin de bu sabahtı. Ben daha uyanmamıştım. WhatsApp'tan beni görüntülü aradı. Ben de daha o zamanlar ayrıldık ama şey değildi daha ilk zamanlardı. Telefonu açtım bir sakınca görmedim onunla görüşmeye. Neyse WhatsApp'tan görüştüm ben onunla. O da görüşüyoruz. Ben onun böyle yapacağını bilmedim ki. Görüşürken görüştük iyi kapandıktan sonra akşam üzeri dedi ki bana eve dönecek misin dedi dönmeyeceğim dedim. O zaman sana bir sürprizim var dedi. TikTok'u aç dedi senin o resimlerini yayacağım dedi. O resimlerimi hep yaydı. Yaydıktan sonra diyor ki ben yaymadım onları sen yaydın. Onun polise gittim ben. Polis bile dedi ki kendi yaydığı belli içinde resmi var. Yani bu kadar inkar etmeye gerek yok. İnkar etmesin, yemin etmesin. Allah çarpacak onu.
1: Allah beni
3: çarpsın. Bu kadar yaşı 80'e geldi. Niye yalan konuşuyor?
1: Hayır, kendi. Ben onunla bu kıyafette görüşmedim.
3: Kendisi gözüküyor Esra Hanım.
1: Foto montaj yaptı bir şey.
3: Kendisi gözüküyor Esra Hanım.
0: Gözüküyor işte konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz.
3: Yalan konuşuyor.
1: Yok, hayır yalan konuşmuyorum.
0: Sizsiniz
1: Ya foto montajı.
3: Size de yalan konuşuyor Esra Hanım.
1: Ben anlamam onu da.
2: Ama bak bir şey söyleyeceğim Ali Osman Bey.
0: Bak bu kim? Kim bu? Bu adam kim?
1: Ya o adam benim ama bu kıyafetle Allah beni perişan etsin ki görüşmeyeceğim bu kıyafetle.
2: Senin
1: ama
2: kendi sizin... kıyafeti değil mi bu? Senin kıyafetini
0: Hayır kadının kıyafetinden
1: kendi resim bana ait.
2: Tamam.
1: Ama onun resmini bu haldeyken fotoğrafın haricinde ben bununla görüşmedim.
0: Eşiniz kalkmış yeni uyanmış yatak odasında kocamdır
1: yalan
0: diye.
1: Yalan konuşuyor efendim yani yalan.
0: Kocamdır diye de rahat kıyafetle konuşmuş sizle. Siz
1: efendim bu kıyafetten konuşmadım.
2: Hangi kıyafetle konuştun?
0: Ne giydi? Üstün...
2: Ben... Ne vardı? Onu söyle.
1: Ya WhatsApp'la ben bununla bu şekilde konuşmadım.
2: Ne şekilde görüştün?
1: Bilmiyorum.
2: Ne şekilde görüştün?
1: Hatırlamıyorum ben onu.
2: Bunu hatırlamıyorsun, hatırlıyorsun böyle görüşmediğini. Niye görüştüğün kıyafetini hatırlamıyorsun?
1: Efendim ben ona ekseri...
0: Bir konuşsun hocam ha.
1: WhatsApp'tan ekseri o arar beni.
0: Tamam.
1: Ekseri o arar çünkü ben engelliyim. Hala engelliyim.
0: Tamam görüntülü
1: İşi
0: aradım.
1: Düştüğü zaman arar beni. Ama bu resmi o bana WhatsApp üzerinden attı.
0: Ama siz de böyle konuştunuz.
1: Hayır konuşmadım.

0: Ama hesabınızdan paylaşmışsınız. Hesabınızın şifreleri onda var mı?
1: Ben şifre kullanmıyorum. Herkes açık benim.
2: Ali Osman Bey, ya ben bir şey merak ediyorum. 80 yaşında TikTok'ta ne işiniz var ya?
1: Ben şöyle diyeyim efendim. Benim yaklaşık 10 bine yakın takipçim var.
2: Niye var?
1: Efendim niye söyleyeyim mi? Ben gençlerle beraber hoş sohbet edip dini konuları konuşuyorum.
2: Dini konuda tövbe estağfurullah, sen niye eşinin fotoğraflarını orada yayınladın?
1: Efendim yaymadım ben.
2: Kim yaydı orada?
1: Bir gün yaydı kendisi.
2: Sizin hesabınıza gidip.
1: Evet, kendisinin, bakın size verdim ben. Kendi telefon numarasını, bir gün küçük adını da kendi numarasını yayarak erkek arayan bir kadın.
2: Peki Ali Osman Bey, şunu tekrar sorayım. Bu fotoğraflar sizin hesabınızdan mı yayıldı? Sizin TikTok hesabınızdan.
1: Bilmiyorum efendim ben.
2: Siz hesabınızı göremiyor musunuz? 10 bin takipçiyi görüyorsunuz.
1: Hayır, benim Ali diye hesabım benim.
2: Ali diye hesabınız
1: Ali
2: var.
1: Ali diye hesabım.
2: Orada mı yayınlandı eşinizin fotoğrafları?
1: Bilmiyorum efendim, hatırlamıyorum.
2: Nasıl hatırlamazsınız eşinizin
1: çıplak
2: fotoğrafı?
1: Efendim ben yaşım 79, etme.
2: Ama işinize gelince 79 yaş, işinize gelmeyince genç.
1: Affedersin, ben akşam çıkardım çorapları evde, otelde. Aradım bulamadım. Bugün buraya çorapsız geldim.
2: Yani çorapları da unuttunuz.
1: Efendim yaşım itibariyle.
2: Tamam, o zaman anladım ben sizi Ali Osman Bey. Yaşınız itibariyle doğaldır. Unutkanlık yaşarsınız. O zaman bu konuyu da unuttunuz.
1: Hayır, onu unutmadım efendim.
2: Niye çorabı unutan bunu da unutur? Ama sizsiniz ya o. Bu kim şimdi bu? Bir de bu fotoğraf yayılmış. Bu değil, deminkini getirin. Şu. Bu işiniz değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bu eşinizin fotoğrafı nasıl TikTok'ta paylaşılmış, gösterelim mi?
1: Göster efendim.
2: Verin bakalım.
1: Göster.
2: Arkadaşlar.
1: Efendim ya, şunu söyleyeyim. Yalnız değil. TikTok'ta değil.
2: Bu değil
1: WhatsApp'ta
2: arkadaşlar.
1: Da, nasıl oluyor ben onu bilmiyorum. Biri bana bir fotoğraf göndersin. O fotoğraf TikTok'ta, WhatsApp'ta, Instagram'da, nedir orada da yayılıyor, çıkıyor. Oralara üye olduğum için.
2: Tamam, siz bir şeyinizi diyelim ki sadece TikTok'ta paylaşırsanız bağlantılı olduğu için diğer hesaplar Instagram, Facebook'ta da paylaşılabilir.
1: Evet.
2: Bu kadının yanında biri vardı ya, onu bulamadınız mı? Heh. Şimdi onu bir bulsunlar. Şimdi bu normal, hanımefendi gelmiş yatağında oturuyor. Bunu siz mi çektiniz?
1: Hayır, ben çekmedim efendim.
2: Birgül Hanım bu yatakta oturma. Heh. Sonra bu buna dönüşüyor. Bu kadın, yani eşiniz.
3: Ha? Alo.
2: Ne?
1: Ben demedim.
3: Efendim.
2: Ha, duyuyor musunuz Bilgül Hanım?
3: Evet, duyuyorum. Ben yataktan kendi resmimi çektim. Kendi hesabımda resmim duruyordu. Bu da başka bir Ali ismine girmiş. Benim resmimi aldı oradan. Ben kendi yatak odasında kendi resmimi çekip kendi hesabıma koydum. Ve bu resmimin yanına bir adam eklemiş. Başka bir resim daha var. Adamlar öpüşüyoruz. Üstelik şunu söyleyeyim. Göstermin. Bu resimle ben öpüşürken o gördüğüm günü polise gittim hemen. Eve geldim, polise söyledim, eve geldim. Tansiyonum sinirden 22'ye çıktı. O akşamı beni ambulans kaldırdı hastaneye. Hastanede ben felç oldum. Beni yoğun bakıma aldılar. Benim yaşamam bile sürpriz oldu.
2: Çok
3: ben bu adamı
2: olsun.
3: Nereden göreyim, nereden tanıyayım?
2: Bu adam
3: evet,
2: kim?
3: Yoğun bakımda 7 gün yattım efendim.
2: Bir dakika, bu adam kim? Ali Osman
3: Bey. Şu anda bile iyi
1: bilmiyorum
3: değilim ben.
1: Efendim, tanımıyorum ben.
2: Bunu
1: ama.
2: Kim koydu?
1: Bilmiyorum kim
2: Siz
1: koydu.
2: Siz mi buldunuz bunu?
1: Neyi?
2: Adamı.
1: Efendim ben nerede bulacağım adamı? Ben adamı tanımıyorum bile. Sonra ben onun evinin içine...
2: Peki bu adamla kadını siz mi öptürdünüz birbirine?
1: Hayır efendim.
2: Ama yapay zeka bu.
1: Ben anlamam yapay zekayı.
2: Bunu yapay zekayla kim yaptı?
1: Hayır, bilmiyorum efendim. Ben anlamam yapay zekadan.
0: Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim?
2: Evet.
0: Bak şimdi bu telefonumuz nedir biliyor musunuz? Aynı zamanda kimliği var bu telefonun. IP adresi deriz biz buna. Bilgisayarların, telefonların IP adresleri senin TC kimlik numaran gibidir. Eğer ki o paylaşımları o telefondan yapmışsan bu ortaya çıkar.
1: Efendim çıksam.
0: Bence söyle. Bak bu telefondan tamam. Veya senin bulunduğun, HTS'den de çıkıyor. Senin bulunduğun evin içerisinde başka bir telefondan veyahut da bir yeğeninin arkadaşının telefondan yapıldıysa Çıkar bence söyle.
1: Hayır efendim. Çıksın efendim. Bak, ağzım.
2: Şimdi Ali Osman Bey.
1: Çıksın.
2: Şimdi fotoğraflarda görüyorsunuz eşiniz hani arkadaşlar bu arada sizleri de uyarayım. Bakın her şeye artık inanmayacağız. Maalesef yapay zeka diye bir şey var. Ben atıyorum bir tane fotoğrafımı paylaştım. Benim yanıma adam da koyarlar, başka birini de koyarlar ve ayırt etmek çok zor. Bu fotoğraf yapay zeka ile sanki kadının

0: söylüyorum. Artık fotoğraflarınızı paylaşırken de dikkatli olacaksınız. Onu alıp her şekle getirebilirler. Sizi çırılçıplak bile yaparlar. Lütfen dikkat edin. TikTok'lara, Instagram'a, Facebook'a fotoğraflar koyuyorsunuz. Bakın, alındığı an sizi çıplak yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Yanınıza adam koyuyorlar, yatağa koyuyorlar. Aman dikkat, uyarmak istedim ben. Bu arada buradaki beyefendiyle sarılmış bu eşiniz, bunu kim paylaştı?
1: Efendim, ben paylaşmadım bunu. Ben paylaşmadım.
0: Peki Ali bana, Osman Bey, siz
1: bana bu resmi niye attı bilmem. Öteki resimler attığı gibi hanımım attı.
0: Size eşiniz attı diyorsunuz siz,
1: evet,
0: bunu.
1: Evet, eşimim attı.
0: Birgül Hanım'a soralım. Birgül Hanım. Ali Osman Bey.
2: Efendim.
0: Ali Osman Bey diyor ki siz atmışsınız böyle bir fotoğraf.
2: Esra Hanım, ben böyle bu yatak odası gibi ben böyle bir resim çekmiş olsam, yapsam, bu resmi ben yayar mıyım? Atar mıyım? Şunu da söylemek istiyorum Esra Hanım.
0: Buyurun.
2: Bunun ne yapmak istediğini size anlatmak istiyorum. Bu ne yapmak istiyor? Bize boşanma davası açtı. Bana 5 kuruş vermemek için, nafaka vermemek için. Nafaka şu anda 2 senelik nafaka var. 2 senelik nafakayı avukatı reddediyor. Boyuna bana nafaka vermiyor. Vermemek için, boşanırken de vermemek için ben zina yapıyormuş görüntümünü alıyor. Zaten canlı yayınlarda da diyor. Benim başkalarıyla yaşıyormuşum. Ben felç oldum. Ben 2 çocuk bakıyordum. Oğlumun yanında yaşıyorum. Bana bunları nafaka vermemek için, bir şey vermemek için boşanırken bunları zaten avukatına da söylüyor. Ben avukat tutmadım. Onun gibi benim param yok. Onun parası var, avukatlara yediriyor. Ama bana para vermemek için.
0: Birgül Hanım,
2: bir de şunu da anlatacağım Esra Hanım.
0: Tek tek Birgül Hanım. Ali Osman Bey, 80 ya yaşındasınız. Ben, 14 yıl
2: sonra
0: eşlik yapmış. Bir saniye Birgül Hanım.
1: Efendim,
0: şimdi siz
1: 6 sene diyelim buna.
0: Tamam.
1: Rica edeceğim. 6 sene benim evimde durdu.
0: Peki Ali Osman Bey, siz Birgül Hanım'ın dediği gibi nafakadan kaçmak için zina yapıyormuş algısı ya da oluşturmuş, ki mahkemede bunun sahte mi değil mi gayet de ortaya çıkar ama.
1: Çıkacak efendim.
0: Evet. Peki bunu siz yapmış olabilir misiniz? İyi düşünün.
1: Hayır, yapmadım efendim. Telefonum da burada. İstediğinizi araştırabilirsiniz. Ben yapay zekadan anlamam.
0: Hı hı.
1: Ama bunun gelini, o genç kız, 15-16 yaşına giren genç kız, bunları çok iyi yapıyor. Bak, benim bir resmim var orada, göründü. Onu da onlar gönderdi bana. Hı hı.
0: Yani bunu Birgül Hanım'ın akrabaları mı yapıyor diyorsunuz?
1: Aynen.
0: Birgül Hanım, bu fotoğrafları nerede yayınlandı? Yayınlandı mı bunlar?
2: Bu fotoğrafları ben tesadüfen gördüm TikTok'ta. Tesadüfen gördüm. Ben çıldırdım. Benim tansiyonum yükseldi. Bunun ya, zaten Ali hesabında yaydı bunları. Çıldırdım ben. Hani böyle sanki nefes alamıyorum işte. Tansiyonum çıktı, ben felç oldum o günü.
0: Birgül Hanım yani.
2: Ben TikTok'ta bunlar yayınlanıyordu sayfa sayfa. Ali Osman'ın hesabından, Ali diye hesabından.
0: Ali Osman'ın Ali hesabında mı yayınlandı hep bunlar?
2: Ali hesabından yayınlanıyordu zaten.
0: Hı hı.
2: Hem de kaç tane var?
0: Şu an kaldırılmış o fotoğraflar. Şu an yok. Ama ne zaman yayınlandı bunlar?
2: Ben felç olalı 2 ay oluyor, 2 ay o zaman. Yani o günü ben felç oldum.
0: Hı hı. Peki Ali Osman'ın bir komşusu...
2: Yani pırta attı beynime, felç oldum.
0: Çok geçmiş olsun. Bir saniye, Ali Osman'ın bir komşusu Fatma Hanım hattımızda. Fatma Hanım.
3: Efendim.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
0: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
3: Osman Küçük yapay zekayla mahallede kolu komşuların bütün kapılarına afişler asmıştı. Sonra komşumun bir tanesi gidip neden bu şekilde afiş alsa, özür dilerim diyor. Bütün dileklere herkesin yapay zekayla Bülbül Küçüğün fotoğraflarını paylaşmıştı.
0: Bir dakika, Ali Osman Bey mi? Yani sizin kapınıza astığınız fotoğrafta ne vardı?
3: Bülbül Küçüğün başka bir adamla fotoğraflarını asmış.
0: Sizin bütün kapınıza da mı astı?
3: Evet, evet, aynen öyle. Bizim kapımıza da astı. Hatta dedim ki... Bak dedi bu adamlara, dedim ki sen dedim yaşının adamı mı dedim. Bu adamlar dedim yapay zekayla yapmışsın sen bunları dedim. Kolu komşu.

0: insanların bütün direklerini hemen hemen asmış.
1: Aa,
0: göğüne kadar direkleri falan da astı. Yani bütünlükle iftira atmak için.
1: Yani diyorsunuz ki Ali Osman bu fotoğrafları afiş yaptırdı, tüm komşuların kapısına mı astı?
0: Evet, aynen öyle yaptı.
2: Efendim, müsaade buyurursan. Evet. Fatma diye benim bir komşum yok. İşte onu söyleyeyim.
1: Siz kapılara astınız mı?
2: Asmadım. Fatma diye
0: yalan
2: bir komşum yok benim.
0: Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Konu komşum.
2: Bu benim komşum değil.
1: Fatma Hanım. Fatma
0: Efendim.
1: Hanım.
0: Efendim.
1: Bir saniye bekleyin. Siz nerede oturuyorsunuz Ali Osman?
2: Gölyaka Yeşilova köyünde. Komşularımın isimlerini size sayabilirim.
1: Komşularınızın isimlerini istemiyorum. Bir daha resmini söyleyin değil, oturduğunuz yer neresi? Bir daha söyleyin oturduğunuz yeri.
2: Gölyaka Yeşilova köyündenim.
1: Yeşilova köyü Gölyaka. Siz,
0: evet.
1: Siz nerede oturuyorsunuz Fatma Hanım?
0: Ali Kuval'ın kapısını afiş atmış mı? Atmamış mı? Onu sorar mısınız?
1: Fatma Hanım siz nerede oturuyorsunuz? Önce benim sorum o.
0: Gölyaka Yeşilova köyünde.
1: Yeşilova köyünde. Kimin kapısına asmış mı diye sordunuz?
0: Ali Kuval'ın evinin kapısına astı.
1: Ali Kuval.
0: Evet.
2: Asmadım.
1: Ali yalan Kuval komşunuz mu?
2: Komşum asmadım ki. Ama Fatma
0: yalan
2: diye biri yok.
0: Yalan söylüyor. Onunla beraber birebir kavga etti hanımefendi. Yalan söylüyor.
2: Tamam bu yalan. Nazlı o zaman.
3: Ya, bu kim oldu ben?
2: Yok sahte ismi Fatma Nazlı bunun ismi.
1: Tamam.
2: Ama ben asmadım.
1: Tamam
0: yalan
1: Fatma deyip.
0: Yalan.
1: Bir dakika yalan bir dakika yalan. Fatma Hanım bir durun. İsmini değiştirdi kendini tanıtmak istememek için. Doğru tanıdınız siz ama bu komşuyu değil mi?
2: Şimdi komşuyu tanıdım ben asmadım babası öldü bir hafta önce.
1: Tamam kim astı o zaman bunları?
2: Bilmem.
1: Ama biri astı.
2: Bilmem
0: yalan
2: efendim.
0: Yalan yanlış söylüyorsunuz. Yalan yanlış. Yani yaşamın adamı değilsiniz. Siz buraya dükkana gelip Esra Hanım.
1: Evet.
0: Dükkana gelip bana bizim karşı komşunun eşi ölmüştü. Dedi ki 20 milyar para alacağım dedi. O kadını bana ayarlasın diye.
1: Kimi ayarlasın?
0: Onu ayarlat. Osman Küçü ayarlamak için bu kadına para teklif etti diye 20 milyar para vereceğim dedi.
1: Hangi kadını ayarlamak için yaptı?
0: Bizim karşı komşunun eşi ölmüştü. O kadını ayarlamamız için 20 milyar para teklif etti. Osman Küçük çok karışık bir adamdı.
1: Doğru mu?
2: Hayır
0: evet,
2: efendim.
0: Evet doğru. Değil. Yalan söylüyor ya.
2: Değil.
0: Ya bu kadar yalan
2: o kadın,
0: olmaz Osman Bey.
2: O kadın kocası öldü Yusuf amcam. Heh. O kadının kardeşi evleri vardı. Benim yerin kıyında. O yeri sattılar. Kardeşiyle hı, beraber gitti. O kadının ismini bile bilmem ben.
1: Şimdi.
0: O kadına da 20 milyar para ver. 20 milyar para vereceğim.
2: Yalan söylüyorsun yalan.
0: Bunun şahidi.
2: Yalan söylüyorsun. Ben senden 6-7 aydır yüzünü bile görmedim konuşmuyorum.
0: Seni ben görüyorum her gün. Benim cenazemde gelip de burada kadınlara mal veriyordun ya. Nasıl görmedin sen beni?
2: Ben seni. Ben o kadar milletin içine girip de kadınların sizin yüzünüze bakmadım orada. Arka tarafa geçtim oturdum.
1: Ali Osman.
0: Oturdum evet boğaz vermişsiniz kadınlarınıza sahip çıkın diye.
4: Annem.
2: Evet doğruysa ondan bir gün önce kapınıza geldim. Kapınıza geldim amin ettirdim size. Dua ettim. Erkeklere dedim ki kadınlarınıza, kadınlara da dedim ki beylerinize sahip çıkın dedim.
1: Sahip çıkın yoksa Ali Osman geliyor tabii.
2: Hayır Ali Osman gelmiyor.
1: Evet. Bakmayalım. Fatma Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Lütfen diğer komşular da bizi arasınlar ve gerçekten yani şuna şok oldum. Nasıl afiş yaptırıp kafalara asmak ne demek ya?
2: Efendim böyle bir resim bunun yapay zekayla yaptıklarımı vallahi asmadım billahi asmadım.
1: Yapay zekayla yaptıklarımı dediniz. Siz yapay zeka uzmanı olmuşsunuz.
2: Yapmadım yapmadım. Ben yapmayı bilmem.
1: Ama yapmayı bilen
2: hayır,
1: birine
2: onlar,
1: para verirsiniz.
2: Onlar irtibat halinde.
1: Kimle? Komşularınızla mı?
2: Aynen bunlar beraber.
1: Birgül Hanım bu komşuyu siz tanıyor musunuz?
5: Efendim.
2: Tanıyor tanımaz mı? Dünya elbise.
5: Tabii ki tanıyorum. Ona. Tabii ki tanıyorum. Hiç yalan söylemez. O afişlerden ben kirada oturuyorum ya. O kiradın ev sahipleri gördü. Onların kapısına bile astı bu afişleri. Polis geldi de polis çıkardı aldı onları. Polise hı-hı, gittim polis geldi çıkardı o afişi.
1: Peki yalan konuşmasın. Konuştukça aşağılanıyor yine.
2: Bir dakika önemli bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
2: Bu bana telefon etti.
5: Ev sahibinin önüne asmadın mı demir kapıya?
2: Bir dakika dinle.
5: Bir sürü bant yapıştırdın astı.
2: Bir dakika dinle Birgül.
1: Bir dakika Birgül Hanım.
2: Bana telefon etti. Evde yiyeceğimiz hiçbir şey yok.
1: Neden?
2: Bunların evinde, oğlunun evinde yok. Hı hı. Ben de kalktım, hastayım. Arabanın arkasını doldurdum. Buzluğu boşalttım. Hı hı. Aldım gittim kapılarına. Kapılarına götürdüm. Oraya indirdim. Ben orada kalp krizi geçirdim. Yere düştüm. Eşyaları indirdiler ve polisi çağırdılar. Polis geldi. Beni kolumdan tuttular. Kaldırdılar. Arabaya zor bindim. Kalp krizi geçirdim.
1: Sizi neden şikayet etti?
2: Ben oraya gittim eşya bıraktım diye. Bize baskın uyguladı diye.
1: Doğru mu Birgül Hanım?
2: Ve pantolonumu da
5: hayır efendim. Biz ondan ben acımdan ölsem ben ona acımdan ölüyorum demem. O kendisi getirdi. Benim konserve buzluktaki yiyecekleri getirdi. Evet kendisi de maksızdan düştü oraya. Düşünce ben gene herhalde kalp krizi geçiriyor dedim. Alttan da bize bakıyor. Polisi çağırdık. Polis yanına yaklaşmadı bile onun. Dedi ki Osman abi dedi ambulans çağırayım mı dedi. Bu kendisi kalktı. Yok yok çağırma ambulans dedi.
2: Senin
5: bir de şunu söyleyeceğim. O geldiği zaman biz de yiyelim diye turşuyu getirdi.
1: Tövbe yarabbim.
2: Allah günahından yaksın.
5: Biz anladık.
2: Allah günahından
5: biz acımızdan ölmüyoruz çok şükür oğlum
1: bir
5: kazanıyor.
1: Bir dakika yani olay gitti.
5: Evet
1: gayetti.
5: Yalan konuşuyor.
1: Birgül Hanım size getirdiği turşunun içine tuvaletini yaptığını nasıl anladınız?
5: Evet çişini yaptı. Nasıl mı anladım? Bunun bir kardeşi vardı Ali Küçük öldü. Ali Küçük'e şey yaptı bu konuşmuyordu. Kapımıza geldi. Kapımıza geldiği zaman bu kahve yaptırdı. Küçüğe verdi onu içirttirdi. Niye yaptın dedim ona. Niye yaptın o onlara hak etti dedi. Bu dedim turşu getirdiyse bunun içine bir şey yapmıştır. Güvenmiyorum. Ben ondan yiyecek istemem gerçi.
1: Yani ne?
5: O getirip
1: demek
5: kapıyı asıyordu biz çöpe atıyorduk.
1: Ama diyor ki demek ki yapmadım.
5: Siz evet sadece... işedi. Açtırdı verdi kardeşine
2: demek
5: içirtti.
2: Demek ki yapmamışım.
1: Demek ki yapmamış. Yani siz tahmin ediyorsunuz herhalde.
2: Yok tahmin değil. İftira atıyor efendim. Bir de şunu söyleyeyim.
5: Efendim ben, üstü köpürmüştü. Hani insan itirarını yapınca köpürür ya. Turşunun üstü köpürmüştü.
1: Ya Allah'ım yarabbim. Tövbe estağfurullah.
2: Esra.
1: Ay midem kalktı
5: vallahi
1: ya.
2: Ben para karşılığında
5: satmışım yani ben turşuyu poşete koyarım.
2: İstanbul'dan
5: poşetin
2: adam getirmişim.
5: Poşetin üstünde sular vardı. Poşetin üstünde.
2: Anlattım.
1: Tamam. Vallahi anladım ya. Ben şimdi.
3: Turşudan soğuttular.
1: Turşudan.
5: Evet.
1: Tabii. Şimdi bir komşunuz daha varmış. Kim bey? Mahmut bey. Mahmut bey.
4: Merhabalar Aslan. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Buyurun ne söylemek istersiniz Mahmut bey?
4: Esra Hanım ben Ali Osman bey hakkında konuşmak istiyorum.
1: Buyurun.
4: Ali Osman bey'i ben yakından tanıyorum. Komşusu sayılırım. Ali Osman Bey eşinin resmini bütün mahalleye, bütün şeylere dağıtıp yapıştırıyordu. Ve ben bunu kendisine niye böyle bir şey yaptığını sorduğumda sana ne git biz erkeklere gidin karlarınıza sahip çıkın diye söyleyip duruyordu. Bütün eşinin resmini paylaştırıyordu. Arşivleyip dağıtıyordu.
1: Yani siz de şahit oldunuz Mahmut Bey. Hangi fotoğraflarını yayıyordu, dağıtıyordu?
4: Abi, o öpüşme sahnesi vardı ya.
1: Öpüşmeyi.
4: Kesinlikle öpüşme sahnesini bütün arşivleyip birebir dağıtıyordu. Bunu ben kendim gördüm.
1: Yani broşür mü yaptırmış eşinin öpüşürken
4: evet.
1: Yapay?
4: Evet.
1: Tövbe yarabbim. Ne diyor Ali Osman
2: efendim,
1: Bey?
2: Efendim şöyle diyeyim. Mahmut isminde benim mahallemde benim arkadaşım tanıdığım biri yok.
1: Hep aynı şeyi söylüyorsunuz siz de.
2: Yok hayır doğruyu söylüyorum.
4: Esra Hanım.
2: Gelse ismini söylesene. Gelse ismini versin.
1: Ne yaptırıyor?
2: Gelse ismini versin.
1: Mahmut Bey. Yalan konuşuyor. Gerçek ismini de siz tanıyorsunuz sesinden zaten.
2: Ben tanımadım onun sesinden.
4: Esra Hanım bir şey sorabilir miyim?
1: Buyurun.
4: Gerçekten Ali Osman Bey çok yalancı bir insandır.
2: Bunu senin gibi.
4: Çok yalancı bir insandır.
1: Yalan çok fazla söylüyor. Öyle mi?
4: Kesinlikle çok yalancıdır. O gerçekten eşini çok hanımefendi çok düzgün bir insandır. O hastane konusu birebir doğrudur. Ama Ali Osman Bey sırf nafaka vermemek için Yapmadınız, yapmadı kadına.
1: Nafaka vermemek için yapıyor diyorsunuz siz.
4: Kesinlikle.
1: Peki bu broşürleri, yani hiç böyle broşür yapmayı da görmedik ama kaç kişiye dağıtmıştır Ali Osman Bey?
4: Özellikle direklere yapıştırıyordu. Önüne geleni veriyordu. Gidin eşinize sahip çıkın, gidin eşinize sahip çıkın. Başka bir şey demiyordu.
1: Direklere yapıştırıyordu, öyle
4: evet,
1: mi?
4: Evet, evet, evet.
2: Sen eşine sahip çık, ben kimseye demedim. Herkes kendi eşiyle ilgilenir. Ben tek babasının cenazesinde kadınlara da dedim, erkeklere de, beylerinize ve kadınlara, kocalarınıza sahip çıkın dedim. Ben onun asıl yalancı sensin.
1: Ali Osman Bey, yani bir insan hiçbir erkeğe, bir kadın güvenemeyecek mi? Yani yazık.
2: Efendim
1: bir...
2: güvenilir ama böyle kadına güvenilmez.
1: Hayır, size
2: niye?
1: Nasıl güvenecek?
2: Ben kime sattım onu parayla? İstanbul'dan erkek getirdin dedi. Düzce'den erkek getirdin. Beni sattın dedi. Kime sattın söylesin. Birinin ismini versin.
1: Bunu kim söyledi? Birgül.
2: Birgül söyledi. Yazılı da size de verdim.
1: Siz sakin olun, çok aldım. Yükselmeyin. Şimdi sağlık problemi yaşarsınız.
2: Böyle erkek ekran bir... resmi aldım. Verdim size.
1: Tamam, bir soruyorum Birgül Hanım. Bir sakin olun.
3: Broşürleri kapatmasın.
1: Siz böyle bir suçlama yaptınız mı eşinize? Beni başka erkeklerle tanıştırdın, paylaştın gibi.
5: Şimdi efendim bunun 53-55 yaşlarında Salih küçük oğlu var Avusturya'da.
1: Evet.
5: Bu geldi, ben onu dedim ona. Bu geldi, ben yatıyordum. Yatarken geldi, kapıya vurdu. Birgül abla, seninle yatabilir miyim dedi. Ben dedim, sen ne biçim konuşuyorsun dedim, seninle yatabilir miyim dedi. Osman Küçük de uyanıktı. Uyanık olduğu için onun yanına gittim. Bak dedim, Salih böyle söylüyor. Duydum, duydum dedi. O senden anne sıcaklığı olması için koynunda yatmak istedi dedi.
2: Yalan
5: başka
2: konuşuyor.
5: Bir şey için değil. Anne sıcaklığı. Ben 55-53 yaşındaki adam benden senin anne sıcaklığı bekliyor.
1: Bir sakin olun. Bir dakika. Bir
5: gelmedi dakika. Evet, kapıyı kilitledim.
2: Gelme, kilitlemedin.
5: Kapıyı kilitledim
2: yalan
5: efendim.
2: Yalan söylüyorsun.
5: Kapıyı kilitledim.
1: Ali Osman Bey, bu adam...
5: Kapıyı kilitledim. Bir dakika. O güne evden kaçtım
1: bir
5: efendim.
1: Bir sakin olun, bağırmayın. Bu Avustralya'dan gelen adam kim? Bir anlatayım.
2: Benim evladım.
5: Onun oğlu.
2: Beraber geldik. Benim
5: 53 mi? 55 yaşlarında.
1: Hayır, beraber oğlu oturduk. Derken özoğlunuz değil herhalde.
2: Özoğlum.
1: Özoğlunuz neden?
5: Yok eşiniz... ben bundan...
1: Bir dakika.
2: Özoğlum.
1: Özoğlunuz neden uyumak istedi annesiyle? Yani annesi değil, pardon.
2: Uyumak istemedi efendim. Birgül abla, sana çok seviyorum dedi. 100 euro verdi ona bahşiş olarak.
1: Tamam, neden seninle yatabilir miyim dedi.
2: Demedi efendim.
1: Demedi mi?
2: Demedi tabii. Benim oğlum namusuna, şerefine düşkün bir adam. Demedi. Başka şeylere, ben kim, başka kimlere sattım onu.
1: Yani size orada öyle bir şey demedi. Uyduruyor mu eşiniz?
2: Uyduruyor tabii.
1: Birgül Hanım, orada acaba bir yanlış anlaşılma mı oldu?
5: Hayır. Hayır. Ondan sonra ben korktum. Osman'ın yanına geldim. Oğlu.
2: Gelmedin.
5: Oğlu bir tebeşirler var ya, okulda yazılıyor. O tebeşirleri evet. Aldı, yerlere Almanca yazıyordu. Ben oğlumu çağırdım. Korktum bunlardan. Oğlumu çağırdım, evi terk ettim. Korkumdan. Bunlar bana bir şey yapacaklar herhalde. Tebeşirle eve Almanca yazıyordu oğlu.
1: Acaba oğlunun...
5: Ben yalan asla konuşmuyorum.
1: Yani oğlu...
5: Asla yalanla ihtiyacım yok.
1: Yani oğlu size...
5: Ben korktum, evi terk ettim.
1: Yani siz diyorsunuz ki oğlunun biraz psikolojik problemleri vardı herhalde.
2: O kadar değil.
1: Öyle mi Birgül Hanım?
5: Vallahi bilmiyorum. Bana öyle söyleyince ben evi terk ettim. Bir daha onun yüzünü görmedim.
1: Hı hı. Yani size, seninle uyuyabilir miyim dedi. Siz de eşinize söylediniz.
2: Hayır, uyuyarım demedi.
5: Ya hemen söyledim. Geldi kapıma vurdu.
2: Hayır,
5: seninle yatabilir miyim dedi.
1: Hı hı.
5: Yalancı. O da Osman'ın yanına gittim. İki kere söyledi bana. Osman'ın yanına gittim. O anne sevgisi görmedi de. Sen de anne sevgisi arıyor dedi bana.
1: Hı hı.
2: Benim oğlum oradan kalktı. Doğru yatağına gitti.
5: Ben de korktum.
1: Oğlunuz kaç yaşında?
5: Yalancı. Tebeşirle yerlere yazıyordu.
2: 54
5: Almanca.
1: 54 yaşında.
5: Ben korktum bunlardan. Çünkü Osman da kabullendi ona.
1: Bir dakika. Birgül Hanım, bir saniye. Oğlunuz evli mi?
2: Benim oğlum hasta.
1: Hasta.
2: Evlenmedi. Hiç evlenmedi. Yurt dışında yaşıyor.
1: Ne hastalığı var?
2: Bakayım. Şizofreni.
1: İşte şimdi tamam onu dedim zaten.
2: Hayır demedi. Benim oğlum demedi ona bir şey.
1: Ali Osman Bey, şizofreni hastalığı olduğu için bazen dönemsel şimdi yere yazı yazma, işte onunla ilgili belki
2: tamam,
1: ilaçlarını
2: yazıyor,
1: kullanmamıştır.
2: Tamam yazıyor, yazmıyor demiyorum. Ha? Ama bu kelimeyi söylemedi
1: ya
2: ona.
1: Ya söyleye de bilse demek ki psikolojik sağlığı yerinde
2: değil. Hayır ben
1: değil.
2: Hemen yanında, kapının yanındaydım. Ben orada yatıyorum.
1: Yani aslında oğlunun psikolojik sağlığı, yani belki bir psikotik hastalığı var şizofreni olduğu için. Biraz gerçeklik algısı bozulup da sizin yanınıza gelip öyle şeyler söylemiştir ama... Hastaymış Birgül Hanım. Yani bu da sizi hani bir şey yapması olmuyor.
5: Osman'ın yanına gittim. Osman yine bana gülüyordu orada. Artık ne bile anlattılar bilmiyorum. Yere de yazınca ben oradan kaçtım.
2: Allah son gülüşüne.
1: Öyle de bekletmeyin bayağı.
2: Silahlarımı bana silah çekti dedin. İftira attın bana. Silahlarımı ruhsatlı silahlarımı aldırdın. Erkeklere beni satıyor dedin. Kime sattım seni? Be şerefsiz.
1: Sakin ol Ali Osman.
2: Be hain. Hayatın yalan. Az mı para çaldın benden?
1: Ali Osman Bey bir sakin olur musunuz? Bir su verin Ali Osman Bey'e. Şimdi Birgül Hanım ben diyor o anlamda bir şey yapmadım. Çocuğu da hasta, psikiyatrik hastalığı var ya çocuğun. Yani o anlamda söylememiş. Bunun dışında sizi bir erkeklere bir şey oldu.
5: Ama o anlamda söylemese de ben korktum onlardan. İkisinden
1: tamam,
5: de korktum.
1: Siz korkmuşsunuz.
5: Bu Ali Osman Küçük'te de var o kadar hastalık.
1: Yani siz Ali Osman Bey'de de hastalık olduğunu düşündünüz böyle olunca.
2: Evet deri diyor bana devamlı.
5: Evet ben evdeyken hiç aramızda bir şey yokken beni evden kovdu gitti bana jandarmadan uzaklaştırma aldı.
1: Peki Birgül Hanım bir şey mevzusu var şu arada. Siz çocuklarınızla birlikte Ali Osman Bey bir senet mi imzalatıldı size?
2: Evet efendim.
1: Bir onu anlatır mısınız?
5: Anlatayım ben de ona gelecektim.
2: Yalancı sahtekar sen dur.
5: Ben de ona gelecektim.
1: Bir gün efendim. Aynı anda konuşmayın. Bir efendim, Ali Osman Bey diyeyim. Sonra sizden.
2: Heh. Bu 16. sefer evi terk ettiği zaman her gittiğinde 6 ay kalır.
1: Bağırmadan sakin konuşun.
2: Tamam.
1: Bir su için bir dakika bir durun ya üst üste konuşmadan. Bir suyunuzu
2: oğluyla
1: için.
2: Oğluyla bana.
5: Esra Hanım ben konuşayım.
2: Hayır. Oğluyla bana geldi.
1: Bir suyunuzu için. Tamam oğluyla bir şey kaçmıyor. Bir su.
2: Teşekkür ettim kızım.
1: Bir durun. Yavaş. Bir sakin. Bir suyunu içsin.
2: Oğluyla bu bana geldi.
1: Tamam bir sakin anlatın. Bir dakika. Bir dakika konuşmayın Allah aşkına. Bir suyunuzu için bekliyorum ben.
2: Bismillah.
1: Biraz sakin.
3: Koy oraya koy.
1: Yana koyabilirsiniz. Şimdi konuşun.
2: Efendim. Bugüne böyle sık sık gidip hep parayla, para yüzünden tartışırız. Evi terk etmeden hep para, yer, arazi. Başka bir şey değil. Bu oğluyla geldi. Hakan Sönmez. Ben bunun 6 sene 3 tane çocuğunu cezaevinde baktım. Çıktıktan sonra da 5 sene baktım bunlara. Evimde durdu bir kuruş almadım. Ve geldi oğluyla. Oğlu dedi ki sen yaşlısın. Öldüğün zaman dedi bakalım seni kim kaldıracak buradan. Bu da söylüyor bunu bana. Hı hı. Ve bunun üzerine dedi ki istiyorsan anam burada kalması için 2 bin liralık 2 milyon liralık senedi imzala. İmzalarsan bu senedi anam sana ölene kadar bakacak. Bu da camın kenarında. Hı hı. Camın kenarında bu da dedi ki ben de masamda oturuyorum. Vay yeminler etti. Ölene kadar seninle beraberim. 5 senede imzaladım verdim. Hı hı. Verdim. 70 bin lira da para yatırdım bankaya. Hesabına bunun hesabına. 21 bin, 51 bin.
1: Peki seneti ne karşılığında verdiniz?
2: Efendim
1: siz?
2: Ölene kadar bana bakacağına dair.
1: Verdiniz. Peki bu senette şey var mı? Bunu yazdınız mı ya da bir karşılığı olduğunu Hasan
2: evet,
1: hocam?
2: Yazmadım. Tek imzaladım verdim.
1: Yazmıyor. Yine bizim bir önceki konuya
3: ölünceye konu kadar değil. Bakma vaadi sözleşmesi apayrıdır.
1: Öyle bir sözleşme var mı
3: tabii
1: hocam?
3: Tabii ölene
1: bakın,
3: kadar
1: dinleyin.
3: Bakma sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi apayrıdır. Örneğin bir ev vardır. Ben ölene kadar benim, bana ölene kadar bakarsan bu ev senin.
1: Evli insanlar arasında
3: evli
1: da
3: insanlar,
1: oluyor mu?
3: Çocuklarla herkes de olabilir.
1: Aa,
3: ölünceye
1: bakın,
3: kadar
1: duyun,
3: bakma
1: çok
3: sözleşmesi.
1: Önemli bir şey. Ama ölene kadar bakma sözleşmesi varmış. Karı kocalar arasında da oluyor.
3: Tabii karı koca, çocuklar, eş, üçüncü kişilerle bile bu sözleşme olabilir. Ama birine 2 milyon liralık bir senet verip bana ölünceye kadar bak dersen o senedi öbürsü gün icraya koyar. Ölünceye kadar bakma sözleşmesindeki menfaat ölünce ortaya çıkar.
1: Peki şimdi böyle bir sözleşme yok, senet imzalamış.
3: Senette borçlanmış işte yani. Artık geçen bir 2 milyon ama, senet imzalatan biri daha gelmişti, hatırlarsınız.
1: Ama siz demiştiniz ya hocam, bir karşılığı yok. Ne şimdi, için verdi bu
3: aynı
1: seneti?
3: Aynı işte, yani bedelsiz bir senet. Karşılığı olmadığı için sebepsiz zenginleşmeden dava açılıp bedelsiz senedi icraya koymak suçtur. Gidip savcılığa verebilir ama bir sürü uğraşır.
2: Verdim senet efendim, vermeyin. Verdim efendim.
1: Şöyle bir şey, bu dava görülmüş hocam. Birgül Hanım kazanmış, haciz vermişler tamam. Ali Osman'a.
3: Hayırlı olsun. Geçmiş.
2: Verdim 70 bin liradan gitti avukat tuttu, hacize koydular.
1: Peki Birgül Hanım, siz anlatın bunu lütfen. Böyle bir şey yaptınız mı?
5: Ben doğruyu anlatıyorum. Ben Hakan Sönmez benim oğlum. Oğlumun haberi bile yoktu bunlardan. Ben Ali Osman Küçük beni kovuyordu. Ben eve gitmiyordum. Bu ağladı. Ağladı. Ben kız kardeşimdeydim. Kız kardeşim de gitme ona, öldürecek bu adam seni dedi. Hı hı. Geleyim sana 2 milyarlık senet vereyim dedi. Eve gel dedi. Ben eve gitmek istemedim. Gölyaka Belediye Başkanı'na gitti. Eski belediye başkanı. İsmini vermiyorum.
1: Evet.
5: Belediye başkanına dedi ki, belediye başkanı buna, o zaman buna yer ver dedi. Hiçbir şey yok dedi. Bu da söz verdi. 3,5 dönüm yer verecek. 3,5 dönüm yeri vermedi. Ev vereceğim dedi. Evi vermedi. Esra Hanım, ben de kaç yaşına geldim. Bana da bir güvence lazımdı. Yani bunu siz de haklı görürsünüz. Sonra ben kız kardeşime gittim. Kız kardeşime 3-4 tane senet elinde geldi. Hı hı. Üstelik kız kardeşimin torunu da vardı evde. Kendisi beceremedi. Telefondan baktı kız kardeşimin torunu. Bu seneti Osman kendisi yazdı. Bana üstelik dedi ki 3 trilyon vereyim istersen dedi. Hani istersen vereyim, tam ev alırsın dedi. O zaman ben istersen 5 de istesem verecekti.
1: Yani
5: ben 2 trilyon dedim, ağzından 2 trilyon çıktı.
1: Çok bağırmanıza gerek yok. Daha sakin anlatabilirsiniz. Şunu söyleyeceğim. Yani siz bu 2 milyonluk çeki, evet, ömür boyu bakmak değil, geri dönmek şartıyla,
5: hayır,
1: aldınız.
5: Hayır. Ya hayır. Ama
1: ne
5: şu
1: hayır,
5: var.
1: Ne
5: ben
1: hayır,
5: onun yanından yine... Ben onun yanında seneti öyle değil de, seneti ben şöyle verdi bana, benim bir evim olsun, ben onu zaten, ben ona dedim bak beni dövme, bana bir şey yapma, ben seni ölünceye kadar bakarım dedim. Senin çoluk çocuğun seni bakmasa da yemin etsin orada, bakmasa ben seni bakarım dedim. Senet verse de vermese de bana iyi davransaydı ben ona ömür boyu bakardım.
1: Birgül
5: beni
1: Hanım,
5: dövdü,
1: Birgül
5: kurban
1: Hanım,
5: kesmiyordu.
1: Birgül Hanım bir es vererek beni
5: efendim,
1: dinleyin. Ali Osman Bey size kötü mü,
5: evet,
1: davranıyordu? Şiddet mi uyguluyordu?
5: Beni raporlarım var efendim. Ambulanstan götürdüler beni. Raporlarım var polis karakolunda.
1: Niye? Ne oldu? Anlatın. Yardım etseniz arkadaşlar.
5: Bak bir kere... Bir kere ben hastaydım, bulaşıkları yıkamadım
2: tamam,
5: diye
2: daha,
5: benim gözüme bir yumruk geçirdi. Sol gözüme.
1: Bulaşık...
5: O sol gözüm görmedi. Ondan sonra bazen yanımda şey yapıyordu.
1: Bakın, bulaşıkları yıkamadı diye şiddet uyguladı. Gir canım, gözük, bir şey olmaz.
2: Yalan efendim. Heh. Yalan,
5: evet,
2: efendim.
5: Gözüme yumruk geçirdi, gözüme. Bir de şunu demek istiyorum.
2: Peki,
5: bu adam boksör, boksör.
1: Boksör mü?
2: Yani boksörse ben vurduğum zaman,
5: evet,
2: gözün yerinden çıkar.
5: Evet.
1: Bir dakika, siz
5: evet,
1: boksör...
5: bu akşam boksörlük yapıyor. Avusturya'da boksörlük yapmış.
2: Efendim,
5: benim
2: ben
5: gözüm o kadar şişti ki. Bu bana vurduğu zaman.
1: Tamam,
5: ben
1: tek,
5: o zaman
1: tek,
5: gittim.
1: Tek,
5: ambulansa...
1: Birgül Hanım tek tek. Ali Osman Bey, siz şiddet mi uyguluyorsunuz eşinize?
2: Hayır, uygulamadım. Ben buna bir Müge Anlı'ya da çıktığım zaman söyledim. Bir fiske bile vurmadım buna.
1: E nasıl gözüm morardı kadına?
2: Efendim şöyle diyeyim. Bulaşık yıkamadı diye ben buna hiçbir zaman vurmadım. Fakat gene böyle tartışmalarımız hep para yüzünden oluyordu.
1: Peki gözü para niye morardı kadının?
2: Hayır, moranmadı. Dışarı çıktı, jandarmayı çağırdı. Başladı bu gözünü okşamaya. Okşadı okşadı, gözünü kızarttı.
1: Gözünü okşayarak göz morarır mı?
2: Hayır, morarmadı gözü.
1: Hiç morarmadı gözü diyorsunuz.
2: O zaman... Bir şey daha anlatayım müsaade.
1: Bir dakika, Birgül Hanım, raporlarınızı bize gönderin, darp raporlarınızı, olur mu?
2: Her ay doktora gittim diyor.
5: Onu hastaneden mi almam gerekiyor? Hastaneden almam gerekiyor herhalde. Ben
1: vardır bence devletin.
5: 14 seneden beri bana uyguladıklarını anlatıyorum.
1: Tamam, yani mutlaka buna gözünüz çok moraldeyse darp raporunuz vardır hastanede. Şikayetçi olmadınız mı?
5: Hastanede vardır o zaman. Ben şimdi ay diyeceklerimi de unutuyorum. Hafızam gitti bunun yüzünden ya.
1: Şikayetçi oldunuz mu eşinizden?
5: Oldum.
1: Mutlaka onlar kayıtlı vardır.
5: Sadece bir kere değil ki. Bir kere de ayağımın dibine tüfekle attı beni korkutmak için. Tüfeği tuttu ayağımın dibine attı.
1: Doğru mu bu?
2: Vallahi de yalan, billahi yalan.
5: O evinde hala o tahta deliktir. Tüfek, o tahta deliktir evinde hala.
2: Anlatayım, benim torunum. Torunum geldi. Tüfeği, ben yoğum evde. Tüfeği aldı. Böyle birbirine tutuyorlar. Ben yoğum evde. Ateş etti dış kapının girişine. Orada bir delik oluştu. Ancak Burak Can torunumun ismi.
1: O yaptı diyorsun.
2: O yaptı. Bu yalan konuşuyor.
1: Ali Osman Bey, bence buyur, belgelerle konuşmak daha doğru. Birgül Hanım da bize belgelerini yollasın. Siz de bütün belgeleri yollayın. Biz de bir görelim. Ona göre devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Teşekkür ettim.
6: Çocuklarım velayeti babaya verildi. Çocuklarım amca tarafından istismar uğruyor. Ben çocuklarımın orada kalmalarını istemiyorum. 2022'de kadın sığınmaya gittim. 5 aya yakın devlet korumasına kaldım. Akıllanmıştır, düzelmiş diyerek. O yüzden geri döndüm ama daha beterine. Çocuklarımı okula göndermiyorlarmış en küçüğüm. Benim canım yanıyor. İçinde vicdan varsa çocukların velayetini bana ver. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Başka çarem kalmadı.
7: Az sonra.
1: Hoş geldiniz Sevtap Hanım.
8: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
8: İyi olacağım abi. Sağ olun.
1: Çocuklarınızı görmek istiyorsunuz. 3 çocuğun velayeti, boşandığınız eşiniz de sizi kandırarak velayeti aldı.
8: Evet, beni kandırdı.
1: Kaç yıllık evliydiniz Sevtap Hanım?
8: 9.
1: 9 yıllık evliydiniz.
8: Evet.
1: 3 çocuğunuz var. Kaç yaşlarında?
8: 8, 7, 5.
1: Peki neden ayrıldınız eşinizle?
8: Sorumsuzdu, alkolikti. Zaten ailesiyle beraber kalıyorduk. Boşanma davasını kendisi açtı zaten. Sürekli aldattığını ispatlamak için elimdeki telefonu parçaladı. Bir takım şeyleri de vardı. Ben bunları dosyaya da sundum.
1: Neyi vardı?
8: Kendi cinsinden ilişkisi vardı. Onları bile dosyaya sundum.
1: Farklı ilişkiler yaşıyordu eşiniz.
8: Evet.
1: Onlara da şahit oldunuz. O yüzden ayrıldınız.
8: Evet.
1: Peki velayeti nasıl, çocukların velayetini eşinize verdiniz?
8: Kendini sigorta olarak gösterdi. Benim kalacak yerim, gidecek yerim olmadığı için, durumum da olmadığı için. Çocuklar seninle kalacak ama velayet benim üzerime kalacak dedi. Ben dedi şehir dışına çıkıp gideceğim dedi. Ben de kazanacağım sadece çocuklarım diyerek bir ümit de kabul ettim.
1: Yani siz dediniz ki velayeti alsa da çocukları bana gösterir olarak düşündünüz herhalde.
8: Yok, zaten çocuklarım benim yanımda kalacaktı. Velayet onun üzerine görünecekti. Kendini sigorta olarak göstermiş.
1: Sigorta olarak göstermek ne demek, kendini?
8: Kendi sigorta olarak gösterdi yani.
3: Sigortalı bir işte çalışıyor göstermiş.
1: Yani sigortalı bir işte çalışıyor.
3: Yani sabit
1: çalışıyor.
3: Bir gelirinin olduğunu ispatlamış.
1: Sizin yoktu sabit bir
8: geliriniz.
1: Benim
8: gelirim olmadığı için.
1: Ve çocuğu da verdiniz. Sonra ne oldu?
8: Sonra işte davadan sonra eve geldim. Çocuklarıma yemek hazırlarken akşam kör kütük sarhoş olarak hem çocuklara hem bana şiddet uygulayarak beni söylemese kedi yavrusu gibi dışarı fırlattı attı. Ondan sonra kalacak yerim, akrabalarıma vefat eden dayımın karısının yanına gittim. Bir süre orada
1: yani
8: kaldım.
1: Yani sizi evden attı boşandıktan sonra.
8: Evet, attı. Bir süre 25 hafta bana çocuklarımı her şekilde bahane üreterek göstermedi. Yani en son içeri cezaevine girdiğinde zorlamadan girdi.
1: Neye zorlamadan?
8: Ya bir kere beni kandırdı. Çocukları dedi göstereceğim sana dedi.
1: Evet.
8: Eve girdim. Zorlan tecavüz etti bana.
1: Eşiniz boşandıktan sonra
8: ben evden zor kaçtım.
1: İstismar etti.
8: Evet, eve geldim dedi, çocuklarım yok diyor. Sen dedi eve geç dedi. Evin dedi anahtarın zaten kendisinde, bende anahtar yoktu. Sen eve geç, yemeklerini yap, evi toparla dedi. Ben dedi annemden çocukları getireceğim dedi. Ben evi toparladım, yemek yedikten, yemeklerini yaptıktan sonra kapı alacaklı gibi açtım. Körkütük sarhoş. Hem döverek hem de tecavüz etti. Ben kendimi zor attım dışarı.
1: Şikayetçi oldunuz mu?
8: Bunu dedi şikayet edersen dedi çocukları dedi göstermem sana dedi. İzini
1: zaten
8: kaybettiririm
1: göstermiyor.
8: Dedi.
1: Niye şikayetçi olmadınız? Bu sizin elinizde bir şey olurdu.
8: Dedi.
1: Niye hala bu adama inandınız siz?
8: Ya sonradan ben çocuklarımı pedagog eşliğinden görmeye talep ettim.
1: Yani polis eşliğinde. Şikayetçi olmadınız siz.
8: Yok. Çocuklarımı kaybedeceğim diye.
3: Boşanma davasında dile getirdiniz mi? Velayet davasında bundan bahsettiniz mi?
8: Velayet davası bir süre sonra açtım. Yani kalacak durumum olmadığı
3: bunu
8: için.
3: Mahkeme dosyada hiçbir yere bahsetmedim bunu.
1: Boşandıktan yok. Sonra olan bir şey zaten.
3: Bir de velayet herhalde. Davaları var ya.
8: Velayet davasını zaten kaybettim. Üzerime iftiralar attı.
1: Ne iftirası
8: adımı
1: attı?
8: Kötüye çıkardı. Pavyonda çalıştığımı söyledi. Ama öyle bir şey yok. Zaten sosyal inceleme her şeyimi açıkladı, şey yaptı, araştırdı.
1: Peki Sevtap Hanım, şu an son durum ne? Ne zamandır görmüyorsunuz çocuklarınızı?
8: Her pazar 10 ile 17 arası görüş talebi verdi bana mahkeme. Ama kızımı bilhassa amca ölümle tehdit etmiş.
1: Neden?
8: Kızımı üst göz bölgesine, alt bölgesine bir de dudak kısmını öpmüş birkaç kere.
1: Amcası.
8: Ortancı çocuğum bunu kaç kere görmüş. Hatta kağıt da var benim yanımda. Ortancı çocuğum bana kağıt yazmış. Ben sonradan gördüm.
1: Ne yazıyor kağıtta? Verin bana.
8: Buyurun.
1: Kaç yaşında çocuklarınız?
8: 8, 5, 7.
1: Siz şikayetçi oldunuz mu amca?
8: Bunu da gösterdim pedagoga.
1: Evet, siz anlatın.
8: Ben şikayetçi olduğumda zaten çocuklar yurda alındı. Yarınsı gün çocuklar pedagog eşliğinden babaya teslim edildi. Amcayı da bir gün sonra dışarı saldılar. Yani kızım da yok diyor yani. Şimdi ya, olsa da yok diyor.
1: Şimdi devlet istismar konusunda çok hassas. Buyurun. Buradaki çocuk istismarı anlatmış yazısında.
8: Cimer'e dahi yazdım ben.
1: Yazdınız. Siz evet. Dediniz ama serbest bırakıldığına göre evet. Acaba çocuklar orada
8: kendini
1: başka bir şey demiş olabilir mi?
8: Kendini temize çıkarmak için adreste farklı göstermiş amca. Ben o evde yaşamıyorum. Nasıl çocuklara dokunabilirim diyerek.
1: Şimdi çocuğun dediği ve kadının dediği hani salt olarak alındığı için ifadede yani isterse başka yerde yaşıyorum dedi. Amcamın dokunduğunu ya da bu şeyi yaptığını görüyorum diye iki çocuk da söylüyorsa serbest bırakılmaz. Orada başka bir şey olmasın.
3: Bu çocuk bundan başka olayları da böyle kağıda döküyor mu yoksa bu ilk mi? İlk defa mı böyle bir şey yazmış çocuklar?
8: Aa, ben onu
3: daha önceden de benzer durumlarda
8: sözle olarak söylüyordu.
3: İlk defa bu durumu kağıda yazmış.
1: Evet.
3: Mahkemede de delil olarak kullandınız bunu doğru mu?
8: Sosyal incelemelere, pedagoglara
3: i̇lk
8: söyledim.
3: Defa çocuk bir şey yazmış.
1: Siz mi yazın dediniz?
3: Bir yok. Yönlendirme olmuş olabilir
8: çocuk
3: mi?
8: Çocuk yazmış. Ben çocukları geçen sene Mart ayında aldım pedagog eşliğinde. Yarınsı gün haftada ben dedi kendi aramla yapmak istiyorum diye talepte bulunmuş. Beni aradılar tamam dedim. Gittiğimde çocuklarım kamera karşısında teslim aldım. Akşam 5'te teslime gittiğimde telefonları açmadı. Mesajlarıma geri dönmedi. Sosyal medyadan ulaştım ben ona.
1: Şu an Sevtap Hanım çocuklarınız nerede?
8: Karabük'te, Safranbolu'da.
1: Kimle yani? Babasıyla var mı?
8: Babada ama ilgilendiği yok.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi diyorsunuz ki büyük bir iddianız var. Yani çocuğu taciz ediyor, istismar
8: evet.
1: ediyor amca diye.
8: Evet.
1: Şimdi bunu size ilk kim söyledi?
8: Görüş talebimde çocuklarımı aldığımda evdeydim. Söylemesi kıyafetlerini, yemeklerini falan hazırlarken zaten saat yaklaşmadan kızım anlattı. Geldi boynu bükük yanıma. Ben zaten bir şey olduğunu hissettim. Kızıma sordum da kızım bir şey mi canını sıkıldı diye. Kızım anne amcam dedi.

0: Anladım zaten kötü bir şey olduğunu. Sonra işte sakinleştirmeye çalıştım. Anlatmasını şey yaptım. Kızım bir şey mi yaptı dedim. Anne dokundu bana dedi.
1: Kaç yaşında kızınız?
0: 8.
1: 8 yaşında.
0: Evet. Anne amcam dedi. Kızım dokundu mu dedim. Anne dokundu dedi. Göğsüne bir de alt tarafa dudağından falan öpmüş. Hatta ortanca oğlan da görmüş bunu. Ya evdekiler de kardeşleri görmesin diye çocuklara telefon veriyormuş. Kendi telefonunu veriyormuş amca.
1: Görmesinler diye o
0: Evet.
1: sırada. Amca
0: Evet.
1: kaç yaşında?
0: Amcanın ergenlik çağında oğlu var.
1: Peki bunu size söyledi. Siz ne yaptınız o anda?
0: Ya yanımda büyüğüm olmadığı için bir yere gidemedim. 3 tane çocuk.
1: Polise gitmediniz mi hemen?
0: Yok gidemedim.
1: Ne yaptınız? Nasıl gidemedim Sevda
2: Gidemedim ne
1: Hanım ya?
2: ya? Gidemedim
0: Teslim
2: ne Esra
0: ettikten
2: Hanım, Allah
0: sonra
2: aşkına.
0: gittim.
2: Yani böyle bir şey
0: Ya
2: duyuyorsun da gidemedim nedir ya?
0: çocukları teslim
1: Aynı gün mü
0: ettiğimden gün.
1: teslim ettiniz? Ha, aynı
0: Evet.
1: gün gittiniz yani.
0: Teslim ettikten sonra karakola gittim.
2: Onu
0: Böyle
2: söyledi.
0: böyle. Ondan
1: Evet.
0: sonra o gün çocukları yurda alındı.
1: Ha,
0: Amcayı da
1: yurda aldılar o gün.
0: gözaltına alındılar. Yarınsı gün çocukları pedagojik işçiliğe babaya teslim edilmiş. Amca da dışarı salındı. Ben
1: Salındı.
0: o
1: Yani bir gün
0: evde...
1: aldılar ve bir
0: Evet.
1: günde salındı diyorsunuz siz.
0: Evet, çocuklarım şu an yurtta kayıtlı görülüyor. Yurtta kayıtlı görülen çocuğun velayetini babaya nasıl verebiliyorlar?
1: Peki Sevda Hanım, şunu soracağım. Kızınız anlattı ya bu durumu. Sonra
0: Evet.
1: oğlunuz bunu ne zaman yazdı?
0: Valla ne zaman yazdığını bilmiyorum ama kızım 2 hafta üst üste gelmediği gün yazmış olabilir.
1: Ne zaman verdi bunu size?
0: Ben eve geldiğimde bana vermedi çocuk.
1: Nereye verdi?
0: Ya söylemesi eve geldiğimde çocukların kıyafetlerini falan toparlarken, oyuncaklarını toparlarken o arada gördüm.
1: Siz evde buldunuz bunu.
0: Evet, evde buldum.
1: Bunu da verdiniz delil
0: Kızımın
1: olarak.
0: olmadığı zaman yazmış. Hatta çocuklara sordum, ablanız neden gelmedi? Evdekiler söyledi anne. Babaannem, Gökhan amcam falan
1: Sevda Hanım,
0: gelmesin diye.
1: kayınvalideniz Sevim Hanım
0: Evet.
1: hattımızda. Merhabalar Sevim Hanım.
3: Merhaba.
1: Sevda Hanım'ın iddialarını duydunuz gelininizin. Ne söylemek istersiniz çocuklarla ilgili? Amcanın da taciz ettiğini çocukları söylüyor.
3: Hepsi yalan. Böyle bir şey yok. Mahkeme olarak zaten böyle bir karar şikayette bulundu. Ama doğrulanmadığı açıklandı.
1: Nasıl
3: Hepsi yalan ve
1: doğrulanmamı?
3: iftira bunlar. Ne yapacağını şaşırttı. Psikolojisi bozuk bir kadın o. Bize yapmadığını
0: Beni
3: bırakmadı. Fare
0: dengesiz
3: zehri
0: olarak baktım.
3: vererek zehirledi bizi.
1: Fare zehri mi verdi?
3: Evet.
1: Kime?
3: Bize, hepimize, çocuklarıma ve bana. Evde adamla yakaladığım için.
0: Herkes öyle demiş. Bizi zehirledi.
1: Siz bir dakika Sevim Hanım,
3: Herkes
1: nasıl?
3: öyle demedik. Ben çocuğumu Zonguldak'a özel hastaneye götürdüm. Sırf şikayetçi olursak çocuklarımı aldı kaçırdı alamam dedi oğlum.
1: Sevim Hanım, şunu söyleyeceğim. Siz şimdi gelininizi bir erkekle nerede gördünüz?
3: Evimde yakaladım.
1: Sizin evde.
0: İspatı var
3: Evet,
0: mıymış?
3: mesajlarını da yakaladım. Bir
1: Kimleydi?
3: sürü...
1: Boşanmadan önce mi bu?
3: Evet, tabii ki.
1: Eve birini almış. Kim bu adam?
3: Merdiven hızlı bir şekilde indi. Biz yüzünü göremedik. Evden çıktı, hızlı bir şekilde indi. Biz evden çıktığımızda girmiş. Mesajlarında da yakalanıyorduk. Az kalsın, zor
0: O
3: kurtuldum.
0: binada kamera kayıtları vardı.
1: Evet.
3: Kamera kaydı falan yok. Çıkarttırılabilirdi. Orada Gümüşçü'nün kamerası vardı. Bir sürü erkekle mesajlaştı. Ne yüzle oraya çıktı bilmiyorum. O çocuklara bir gün annelik yapmadı. Şu anda eşi de bağlanmak istiyor. Eşinin numarasını da vereyim,
1: Tabii.
3: arayın.
1: Peki Sevim Hanım, şimdi Sevda Hanım diyor ki eşim beni kandırarak velayeti aldı.
3: Hayır
1: Evet.
3: canım, niye kandırsın? Kendisini adamla yakaladığı için eşi, çocuklar zaten bendeydi. Bakmıyordu ki ayrı evindeyken. Bana göndermişti. Hep ben bakıyordum. Ben okula gönderiyordum. Her şeyle ben ilgileniyordum. Bebekliğinden beri hiçbir gün bakmadı. Annelik yapmadı.
1: Hiç bakmadı çocuklara diyorsunuz.
3: Hayır, herkes biliyor bunu. Hiç kimse yani diyemez baktı
1: Peki
3: diye.
1: Sevtap ne yapıyor? Evde zaten çalışmıyor.
3: Çocuğun altını değiştirmiyordu. Uyutuyum diye el atıyordu odaya. Altı pis bir şekilde uyumayınca çocuk dövüyordu.
0: Kendisinden bahsediyor.
3: Kendimden bahsetmiyorum. Her şeyin bilincindeyim. Bizi öldürmek için de çok uğraştın ama maalesef ulaşamadın ona.
1: Peki bu fare zehrini size nasıl verdi?
3: Biz sürekli rahatsızlanıyorduk. Yaz mevsimiydi. Ağzımız kuruyordu. Ter atıyorduk. Sonra böyle halsizleşiyorduk. Sürekli ter, boncuk boncuk terler akıyordu. Kan çarpıntısı oluyordu. İşte ağzımızdan kan gelmeye falan başladı. Bir gün bu dışarı her gün çocukları gezmeye, bir dolaştırmaya bir çıkartıyordu. Büyük kızı gitmek istemedi. Babaanne gel sana bir şey göstereceğim dedi. Yatağın arasına
0: Esra'nım, fare zehrini koymuş. Bir dakika. Neden? Daha hala
3: her
0: daha
3: gün size dedi, annem dedi bu zehri veriyor dedi. Babama da veriyor dedi.
1: Kızı söyledi bunu, öyle
3: evet,
1: mi?
3: Evet, kızı getirdi, fare zehrini ona verdi. Elime hep yerlere dökülmüş zaten beyaz halıya.
1: Peki siz test yaptırdınız mı?
3: Test yaptırmadık. Direkt şeye gittik, karakola şikayete. Çünkü oğlum, küçük oğlum çok kötüydü. Onunla bana daha çok vermiş büyük ihtimalle. Çok kötüydü. Biz karakola gittiğimizde çocukları yatırmış, uyutmuş o arada. Akşamüstüydü.
0: Adam eve girdiği yoktu ki sen nasıl zehirleyeceksin?
3: Eşi geldi karakola. Anne şikayetçi olmayalım. Oraya da hatta polise, karakolda bakın kayıtlar vardır. Tarihi belli.
1: Şikayetçi olmayalım dedi.
3: Şikayetçi olmayalım, ben konuşacağım. Üç çocuğum var anne dedi. Rezil olmayalım, yapmamıştır belki dedi. Ben bir konuşayım, verdiyse de bana vermiştir dedi.
1: Anlatın Sevtap Hanım, bu olayı hatırlıyor musunuz?
0: Öyle bir şey yok.
3: Var.
0: Ve ellerinde kanıtlar, raporları, gerçekten. Hastane raporları falan var mı? Madem hastane zehirlemişim, raporuna... halen daha neden? İnsan fare zehrinden...
3: Peki o fare zehrinin 5. katta ve senin yatağının altında ne işi vardı? Yatağın arasında.
0: Onu sana sormak lazım.
3: Ben, bana niye soruyorsun sen?
0: Onu sana sormak lazım. En
3: dedin,
0: küçük oğlumu...
3: Gittim dedim, Japon pazarından şeyden aldım dedim. Japon pazarından aldım, her yerde satılıyor dedin.
0: En küçük oğlumu alıp dilenmeye çıkıyormuş bu kadın. Çocukların yüzünden menfaat sağlamak
1: dilenmeye.
0: İçin.
1: Dilenmeye.
3: Terbiyesizlik yapma. Çocukların benim dilenecek falan şeyim yok. Her benim aldığımda iyi.
0: Kötü kokuyorlardı. Hiç bakılmıyor zaten. Baba ya. Eve köye girdiği yok. Annesinin kredi kartından çocuk aldırmıştığı hesabı var.
1: Kim çocuk aldırmış?
0: Eşim. Bunu kayınvaliden de biliyordu.
3: Bir dakika. Şimdi
1: kim kimden çocuk
0: evliyken? Da kayınvalidemin kredi kartından ödeme çekildi. Ben bunu da sana, kayınvalideme sorduğumda sana müstahak bu dedi.
3: Ben sana
0: az
3: evladım gibi davrandım. Kendi çocuklarımdan daha çok yakın davrandım. Kendi çocuklarıma ilgilenmedim. Sırf halamın torunu bu, biliyor musunuz? Halamın torunu. Öz halamın torunu.
0: Benim anne babamın yok. Trafik kazasında kızlara zincir alındı. Bunu döve döve benden alıp...
1: Peki Sevtap Hanım, siz öldürmeye çalıştınız mı? Zehir verdiniz mi gerçekten?
0: Öyle bir şey yok.
1: Öyle bir konuşma yaşamışsınız
0: öyle
1: ama.
0: Öyle bir şey yok.
1: Hiç öyle bir konuşma yaşamış.
0: Herkes öyle bir şey demişler.
2: Çocuklarını evet. Da söylemiş.
3: Zehiri gittim dedi, Japon pazarından aldım dedi.
0: Çocuklar bendeyken...
3: Niye kaçtın?
0: Çocuklar bendeyken...
3: Sabahleyin niye kaçtın, gittin sığınmaya?
0: Sizin eziyetinize daha fazla
3: biz
0: dayanamadım.
3: Biz eziyet yapmadık ki.
0: Çocuklarıma
3: bir, şey
0: bir de bana şiddet uyguladılar.
1: Size şiddet
0: en
1: uyguluyorlardı.
0: Kesinlikle evet, çocuklarımdan şey ve ben.
3: Niye DARP raporu almamış? DARP raporu niye yok?
0: Evden çıkamadım ki. Üzerime kilitliyordu kayınvaliden.
3: Telefon.
1: Çıktınız ya evden. Niye almadınız DARP raporu?
0: Sonradan eşim.
3: Yok. Böyle bir şey yok.
0: Eşimin arkasından çıktım ben.
1: DARP eşim raporu şey aldınız mı?
0: Yok.
1: Neden?
0: O zaman kadın sığınmaya polise gittim. Çocuklarımı alıp da gittim. 5 tamam, aya yakın orada... devlet korumasında kaldım. Akıllanmıştır. Bir daha yapacaklarından geri kal şey yapmaz diye. Geri döndüm.
1: Bir daha yapmaz diye geri döndünüz.
0: Evet. Ama keşke dönmez olaydım. Daha peki, beterini yaşadım.
1: Peki Sevtap Hanım, bu kadar şey yaşarken nasıl güvenip velayeti verdiniz?
0: Ben böyle şerefsizlik yapacağını bilseydim.
3: Niye
0: ölürdüm
3: vermiş,
0: orada daha
3: ya.
0: İyiydi.
1: Niye verdi? Aslında çünkü sen şey yapsan velayeti alabilirdin anne.
3: Muhammed Uçar'la birlikte aşk hayatı yaşıyor. Kaç senedir? Çocukları bana gönderiyor ve çocuklarına ben bakıyorum.
1: Muhammed Uçar kim? Sevim Hanım, Muhammed Uçar
3: Karabük'te,
1: kim?
3: Karabük'te evli barklı bir adam. Şu anda onunla birlikte yaşıyor.
1: Doğru
3: buna
1: mu Sevim Hanım?
3: Buna akıl verenler bu.
0: Böyle iftiralar atıyorlar.
1: Muhammed Uçar'ı hatırlıyor musun? Bir dakika Sevim Hanım.
3: Araştırabilirsiniz.
1: Sevim Hanım, bir tek tek sizin söylediklerinizi bir sorayım. Muhammed Uçar kim?
0: Kendisine sorun.
1: Tanıyorsun ya. Söyle kim?
0: Kendisine sorun. Farklı Sevtap farklı kim, adamların kim? Adımı çıkarttılar.
1: Tanıyor musun?
0: Beni. Yok.
1: Hiç hayatında görmedin.
0: Yok.
1: Buluruz ama bak. Doğru bulun. Söyle. Tanıyorsan söyle.
0: Bulun.
1: Tanıyor. Hiç tanımadın. Hayatında görmedin. Hayır. Sevim Hanım, siz nereden Muhammed Uçar'ı çıkardınız?
3: Çocukları her hafta onunla birlikte eletiyor, götürüyor. Onun evine götürüyor. Onun geline götürüyor. Gizem diye gelini var.
1: Gizem'i
3: bunları
1: tanıyor musun?
3: Çocukları anlatıyor. Baba diyeceksiniz demiş Muhammed Uçar'a. Öztan sizin babanız değil. Muhammed Uçar senin, sizin babanız demiş.
1: Bir dakika.
0: Ben çocuklarımı her aldığımda eve götürüyorum. Ev sahibine bağlayabilirsiniz. Hatta hı-hı, eşim ev sahibime de gelmiş.
3: Evet, evet. Evet.
0: Beni kötülemiş.
1: Gizem'i tanıyor musun, Gizem'i?
0: Temizlik şirkette bir Gizem'de bir arkadaşım var.
3: Hayır, hayır.
1: Muhammed onun nesi?
0: Hiç bilmiyorum.
3: Kayınpede de biliyor, çok iyi biliyor. Hepsini çıkarmanızı istiyorum. Bu çıkarırsan çocuklarını nasıl
1: Sevtap,
3: hak etti?
1: Ben seni bir dakika, bir dakika lütfen Sevim Hanım. Sevim Hanım bir saniye ama. Bir ben durun deyince duyurum ki ben bir konuşabileyim. Tamam. Sevtap sen tanıyorsun. Bir söyle tanıyor. Tanıdığını, nereden tanıdığını söyle. İlişkin olmayabilir.
0: Ben tanımıyorum. Gizem
3: evlenmeden önceden varmış ilişkileri. Bunu da söyleyeyim.
1: Muhammed ki?
3: Hapse girdiği için görüşemediği
1: bir
3: için
1: dakika, benim oğlumla Sevim evleniyor. Hanım konuşamıyorum ki. Bir Muhammed kim?
0: Muhammed de benim bir arkadaşım yok.
1: Tanıdığın var mı?
0: Yok.
1: Ama doğruyu söylemezsen o zaman her şeyi yalan söylediğini düşünürüm ben. Doğru söyle. Arkadaşın olabilir.
0: Hayır, Muhammed diye birini tanımıyorum. Ama İyi Gizem düşün. Diye bir arkadaşım.
1: Arkadaşım.
0: Annesi şirket. Babası şirkette.
1: Erkek onu olarak. Ya şu an biri de olabilir hayatında. Ben sadece gördüm. Dürüst söylemen önemli. Yani sonuçta sen bekarsın. Şu an hayatında biri olabilir. Dürüst söyleyelim ki bir şey olmasın, anladın mı? Başka şeylerin de yalan zannedilir sonra.
0: Yok, Muhammed diye birini tanımıyorum.
1: Bir sevgilin var mı?
0: Yok.
1: Şu an hiçbir erkek yok. Kimseyle yok. Tanıştırmadın çocuğunu.
0: Yok.
1: Sevim Hanım.
0: Her aldığımda zaten ben eve götürüyorum. Hayır. Ev sahibi de zaten.
1: Sevim Hanım. Sevtap Hanım tanımadığını söylüyor. Öyle.
3: Tamam.
1: Buyurun şimdi siz konuşun.
3: Muhammed değil, Muammer. Muharrem Uçar, Muharrem.
2: Muharrem.
3: Soydan Uçar, Muharrem Uçar.
1: Bunlar tanıyor musun Muharrem'i?
3: Birçok olayda hatta televizyonlarda çıktılar. Yine sizin programlarda sanırım.
1: Bizde mi çıktılar? Bizde çıkmamışlardı.
3: Başka program olabilir. Şöyle
1: bir dakika. Muharrem nasıl, bizim programa çıkaran Muharrem mi?
3: Muharrem Uçar.
1: Karabiz. Ama Uçar değil de onu söyledi galiba. Sevtap, Muharrem'i tanıyor musun?
0: Tarif ettiği Soydan Uçar'ı şöyle tanıyorum. Ortanca abisi, eşimin ortanca
3: hayır,
0: abisi.
3: Hayır, hep yalan söylüyor. Hiç inanmayın. Hiç inanmayın.
1: Bir dakika, araba bir cevap alıp, versin.
0: Araba alım satımdan doğru ismini tanıyorum. Hatta bu kaynımı dolandırmış.
1: Sizin bir ilişkiniz var mı Muharrem'le?
0: Yok.
1: Bir programa çıktın mı sen daha önce?
0: Yok, çıkmadım.
1: İyi düşün.
3: O çıkmadı zaten.
0: Yok, Muharrem çıkmadım. Uçar. Ben ilk defa size geliyorum.
1: Muharrem aynen. Uçar çıktı. Bir araştırın bakalım. Kimmiş bu Muharrem Uçar?
3: Başka programlarda çıkmış olabilir. Bu.
1: Ne diye çıktı Muharrem Bey programa?
3: Soydan Uçar, Muharrem Uçar bunlar cinayetle ilgili, İstanbul'da yine bir cinayetle ilgili bir soru şeyde çıktılar. Ama hangi programda hatırlamıyorum şu anda.
1: Bir bakın bakalım arkadaşlar. Bir araştırın bakayım neyi programda çıkmış. Şimdi... Sevim Hanım, bunlar... Muharrem'le diyelim ilişkisi var. Yani bu ne yapıyor bu şekilde? Bir onu anlatır mısınız?
3: Şimdi şöyle bakın. Ben hiçbir olayı bilmiyordum. Sadece erkeklerle yazıştığını yakaladık. Yapma kızım, 3 çocuğum var dedim. Kaç sefer. Ben onu evlatlarımdan daha üstün tuttum. Ondan sonra fare zehri olayı çıktı. Kaçtı gitti. Geldikten sonra aile evine gitti. Çocukları bana gönderdi. Çocuklar
0: yalan.
3: Sürekli bendeydi.
0: Yalan.
3: Ben bakıyordum. Bir saniye. Araştırabilirsiniz bunları.
1: Sonra?
3: Çocuklara yine ben bakıyordum. Sırf dedim çocuğumun yuvası yıkılmasın. Tamam. O 3 çocuğuna da ben bakıyordum. Bu arada bu Muharrem Uçar'la birlikte yazışırken, eve gelip giderken evine oğlum yakalamış.
1: O şekilde
3: yakalamış. Boşandılar.
1: Bir kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek. zaman geçti.

0: de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı bulaşık deterjanı 149 lira.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
14: Ice Break. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
15: Allah aşkına neden?
14: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
15: Karnın doyar da ruhun aç.
14: Dört nala yaşıyoruz.
15: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
14: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
16: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
17: Sadece durulan.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
20: Bravo valla.
21: Sen de sadece durula.
22: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
23: 118.80.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
25: ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi.

0: Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
10: Bayram birlikte güzel.
11: Ben bakarım.
12: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
10: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
14: basit. Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
18: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
18: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
19: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Express içelim. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
21: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
22: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
23: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kat.

0: Ne kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyri, cebinize iyi bakar.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
12: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
13: Sevtap, şimdi kayınvalidenin bir sürü iddiaları olduğu, böyle bir taciz durumu yok dedi. Ayrıca senin aldattığını söyledi. Sen şimdi eşinle ilgili bazı suçlamalarda bulundun. Sonuçta cinsel yönelimiyle de ilgili suçlamaların
14: var. Evet, ben bunu kendisine de söyledim.
13: Sen bu yüzden, yani tabii ki bu da sebep değil ama sadece senin anlattıklarından çıkarım yapıyorum. Sen bu yüzden eşini falan aldatmış olabilir misin?
14: Yok, asla.
13: Hı-hı. Neden kayınvaliden öyle söylüyor?
14: Ya her türlü... Safranbolu'ya gidiyorum. Ben Karabük'te oturuyorum. Safranbolu'da akrabalara temizliğe gidiyordum. Şahsen biliyorlar. Yolumu gördüğümde yolumu değiştiriyorum. Çünkü belalılar bunlar.
13: Hı hı.
14: Yani Safranbolu'daki benim tanımadığım insanlar bana ters ters bakıyor. Acaba benim hakkımda ne söylediler diye.
13: Şimdi Sevtap, sadece sen konuşurken... şimdi bu tabii ki başka bir durumdan dolayı da kaynaklanabilir. Sanki bir şey saklıyormuşsun... Sanki çok da doğruları söylemiyormuşsun gibi. Yok. Bir duyguya kapıldım. Bu belki kaygılısın, o yüzden de olabilir. Yani sanki bazı şeyleri daha net hatırlayıp gelmen gerekiyor. Çünkü biz hani Sevim Hanım'ın da söyledikleri %100 doğru demiyorum. Mutlaka onu da bilmiyorum. Hani bir amcayla konuşalım. Bir kere bu taciz meselesi çok önemli. Neden hemen bir günde çıkarıldı? Bu kadar doğruluğu nasıl inanıldı? Bir bunu bilmek lazım. İki, eşinle konuşmak lazım.
14: En küçük çocuğumu... alıp hayır çarşılarına götürüyormuş. Anne bıraktı gitti. Baba içkili, alkolik. Eve köye girdiği yok. Alacak ekmeğim yok, param yok, bakacak durumum yok diye hayır çarşılarında çocuklarım için dileniyormuş. Ya hepsi de zaten Safranbolu'da kayıtta mevcuttur.
13: Şimdi biz hepsini araştıralım. Tüm gerçeği, bu Mamer denilen hani kişiyi de bir bulalım, onunla da konuşalım çünkü bu kişinin adı çok geçti. Çocuğunla ilgili durum çok çok önemli. Neden
14: farklı
13: çok
14: farklı isimlerle, farklı farklı adam isimlerle benim adımı kötüye çıkardılar.
13: Şimdi benim için en önemli durum, hiç şakaya gelmeyecek bir durum varsa diğerleri, evet, aldatmış etmiş, yani tabii ki önemli, ahlaki olarak doğru,
14: tamam,
13: değil ama
14: onun hayatında
13: şimdi
14: da özel.
13: Benim için en önemli durum senin çocuğuna taciz ediliyor iddiasında, evet, bulunman. Şimdi bunu iddia diyorum çünkü sonuçta sosyal hizmetler almış ve bir günde bırakmış. Çünkü bu çocuk, evet, tacizin çok büyük bir suçu var.
15: Bir bakalım o dosyaya.
14: Ama sosyal raporu da var.
15: Dosyaya bakayım bir.
14: Ablaya verdim, arkadaşlara verdim.
15: O dosyaları biz bir inceleyelim, bakalım neden bırakılmış.
13: Şimdi Hasan hocamız da baksın çünkü bu
14: dosya
13: önemli.
14: Dosya yetkisizlik olduğu için iddia, dosya kapatıldı.
15: Bu iddia o kadar büyük, yenilmez, yutulmaz bir iddia ki. Yani küçücük 5-6 yaşındaki bir çocuğa 40-50 yaşındaki bir amcanın tazettiğini iddia ediyorsun.
14: Özel bölgelerine dokunuyormuş.
15: Bu korkunç bir olay.
14: Zaten
15: dolayısıyla
14: evliyken eşim...
15: Bak, bunları biz bir inceleyelim. Bunların hepsini bir inceleyelim.
13: Hepsini inceleyeceğiz. Programın sonuna geldik. Yarın bayram efendim. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi bir kez daha hatırlamak için çok güzel bir gün. İnşallah bayramınız güzel, bol bereketli, güzel sofralarda geçsin.
15: Amin.
13: Evet, inşallah pazartesi artık görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.
12: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri Esra Esmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Aa Gül, ben irmik bitmiş, kime yeter bu?
1: Abla, tereyağı da azıcık kalmış. Şu kadarcık malzemeyle kuş kadar olur o helva.
0: Tamam, söyle Bayram'a. Alsın hepsinden. Fıstık alsın bir de. Yapıyorsak hakkıyla tamam. Yapalım, olmaz böyle.
1: Tamam tamam, söylerim ben. Aa, Han. Abla.
2: Abla. Dün için sağ ol. Yani sabah için değil tabii. Sonrası için. İnce'ye yardımcı oldun. Teşekkür ederim.
0: Kızın babası ölmüş. Bu kadar da kalpsiz değiliz herhalde. Anlayış göstereceğiz yani.
2: Anlayıştan fazlası olduğunu sen de biliyorsun. Dandun konuşsan da işe yaradı söylediklerin.
0: Neyse ne. O doktorun meselesini de unutmadım daha. Tamam mı? Yani kızın acısı var diye susuyorum. Onu konuşacağız.
2: Hah. Hemen özüne döndün.

0: Düşündüm tabii. Bana bak, şunu aklınıza sokun. Ölsem de o doktora falan gitmem, tamam mı? Bunu kafandan çıkarma. İkimizi de götüremezsin o doktora. Karının kafasına da sok.
1: Evet.
2: Tamam.
0: Aa. Tam ne tamam?
2: Tamam, gitmezsiniz doktora.
0: Heh.
2: Bu konuyu kapatalım, olur mu?
0: İyi söyle. O da kapatsın konuyu o zaman. Han, dur bir şey diyeceğim. Dün onun halini hiç iyi görmedim ben. Yalnız falan bırakmasan yanında ol. Kocasısın sonuçta. Böylesi doğru.

0: Ne sırıtıyorsun Gülben?
1: Ama ne yapayım ya? Ben böyle seni gördükçe hiç dayanamıyorum. İçim kaynıyor. Aslında bak Handa söyleyecekti ama sözünü kestin. Eski Safiye geri gelmiş gibi diyecekti. Anladım ben. Hani çocukken bizi teselli eden o Safiye.
0: Eskisi yenisi falan yok. Eldeki bu idare edeceksiniz.
1: Ay eskisi de yenisi de benim kıymetlim. Ay canım.
0: Ay hadi be. Hadi işimiz var bir sürü. Lafa tutma.
1: Ben sana bir şey diyeyim mi abla? Senin o kalbin var ya o kalbin. Pofuduk pofuduk aslında. Yumuşacık yumuşamış. Hani şöyle bir bıraksın insanlara kendini. Aslında herkesi pamuklara saracaksın da bırakmıyorsun. Ben sana göstereyim mi nasıl yapılacağını?
0: Ay sus artık be. Hayret bir iltifat etme bana. Vallahi pamuğu tıkacağım ağzına. Çok konuşuyorsun yine. Hadi söyle Bayram'a al şunları çabuk getir ki yapalım. Neydi? Bir tamam. Sürü işimiz var. Fıstık İrmik, mı? Margarin, fıstık. Allah Allah.
1: Tereyağı alalım daha tamam. İyi olur.
0: Al tereyağı da al. Hiçbir şey kalmamış evde.
2: Sen dur dede.

0: Neriman, ne işin var burada, okul?
1: Okul yok bugün. Bugün daha önemli bir işim var benim.
0: Ne var?
1: Seni profiterol yemeğe götüreceğim. Hadi giyin çıkalım.
0: Yok Neriman, sağ ol ama ben istemiyorum. Ege, hadi çık biraz. İyi gelir. Hava alırsın. Canım istemiyor dede. Neriman hadi sen de okula git.
1: Senin yerinde ben olsam, beni bırakıp gider miydin? Okula hem de.
2: Ha, bayram geldi. Aç kapıyı.
1: Tamam.
3: Niye gelmiş?
2: Helva için malzeme istedik baba. Onun için geldi.
3: Yine muhasebenin seneyi devriyesi geldi. Ne çabuk geçiyor zaman.
2: Ha baba ha. Yine geldi evet. Anneciğim yanındayken hiç zaman akmazdı. Rahmetli oldu olalı su gibi geçiyor zaman. Tövbe estağfurullah.
3: Ben de yiyeceğim.
2: Baba olmaz. Şekerin var senin. Yiyemezsin.
3: Bana ne? Bu sefer yiyeceğim. Canım çekiyor. Ne güzel kokuyor. Safiye.
2: Efendim baba.
3: Kimin helvası bu? Naci'nin mi? Hani otobüs çarpmıştı.
2: Baba tövbe estağfurullah. Ne diyorsun sen? Tövbe tövbe. Allah'ım sen affet. Tövbe tövbe tövbe.
4: İstediğiniz her şey burada.
5: Sağ ol. Vallahi zahmet ettin bayram. Çık elini değil mi?
4: Ne demek Gülben Hanım? Ne zaman isterseniz hazırım. Yani... Başka bir şey ihtiyacınız varsa bana söylemeniz yeterli anlamında.
5: Tamam Bayram, tamam anladım. Rahat ol azıcık ya sen. Askerde değilsin, bu ne hal böyle? Allah ben senin yerinde olsam arada kaytarırdım. Allah, bu ne böyle ya? Sen hep kıt, adur, bir ki. Olmaz öyle, olmaz. Ha, ablam yüzünden böylesin değil mi? Vah vah, senin de gençliğini yedi be. Yazık gerçekten. Neyse geçmiş olsun artık. Sus konuşma.
4: Yok sadece ondan değil. Ya benim içimden gelerek...
5: Anam.
4: Yani nasıl...
5: Esa? Sen ne yapıyorsun burada?
0: İnci'ye bir baş sağlığı dilemeye geldim. Dün göremedim de onu.
5: Ama çıktı onlar. İnci yok evde.
0: Hadi ya. Tüh.
5: Evet boşuna geldin yazık oldu.

0: Sen ne bekliyorsun Bayram?
1: Ha, bir şey istersiniz diye ben.
0: Yok, yok tamam istemeyin. Çok sağ ol, hadi.
1: O zaman ben gideyim.
0: Yani hadi.
1: İyi günler size.
2: İyi günler, iyi günler Bayram.
0: Ay, iyi günler. Şey, sen niye beni görmek istedin?
2: Ben sana bunu getirdim. Ben görünce sen aklıma geldin de.
0: Ben aklına mı geldim? Ben mi? Aklına mı ben mi geldim?
2: Evet Gülben.
0: Sen bana hediye mi aldın?
2: Yani küçük bir şey.
0: Ha. Yok yani ben daha önce hiç kimseden hediye alem dışında yani hiç hediye almadım da kimsenin aklına gelmedim de böyle bir şey oldu.
2: Benim geldin işte. Alsana bir bak. Beğenecek misin merak ettim.

0: geçmişe gittim biliyor musun? Böyle eskiden evcilik oynarken bu renklerde şey küçük böyle çay bardakları olurdu. Onlara benziyor. Şey yanlış anlama. Yani evcilik derken o anlamda demedim. Onu şey bile yapmadım yani. Kafam çocukluk, çocukluğa gitti aklım.
1: Ya Gülben tamam. Hani ama böyle konuşmayacaktık. Rahat ol lütfen anladım ben seni.
0: Ben bunları ne yapacağım ki ben?
1: Ha şey sen dışarıda bir şey yiyip içmiyorsun ya. Buna çayını koyarsın. Bu çünkü termostan daha pratik. Buna su koyarsın. Bu da işte böyle küçük sandviçler olur, kek falan koyarsın. Bir dahaki buluşmamızda aç susuz kalma diye.
0: Bir dahaki mi?
1: Gülben. Ne oldu? Beğenmedin mi? Sorun değil. Yani beğenmediysen bunu başka bir şeyle değiştirebilirsin.
0: Başka bir şeyle mi? Bunları vereceğim. Yerine başka bir şey alacağım ben, öyle mi?
1: Beğenmediysen, hani rengi yüzünden olabilir. Olabilir tabii, herkes sevmeyebilir. Rengi de çok pembe ya. Fazla mı pembe acaba? Orada sarısı vardı ya. Aklıma da takılmıştı, keşke onu alsaydım. Ama ne bileyim, bu da tam senlik gibi gelmişti bana, tüh.
0: Çok güzel bu. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ha yanılmamışım değil mi? Tabii. Sen pembe seviyorsun.
0: Yanılmadın. Pembe seviyorum.

0: İşte şimdi dolaşacağız ya, öyle garip olur. Ben bir şey yiyorum, içiyorum. Sen uzaktan bakıyorsun falan. Ben rahat edemem öyle, o yüzden. Tamam, o zaman ben tutmayayım seni. İnci'yi de bir ara görürüm artık. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Ya.
1: Bakın bana almış. Evet. Hediye almış bana. Hem de doğum günüm değilken. Aklına düşmüşüm diye.
0: Ya.
1: Yo, uydurmuyorum. Uçanın üstüne de değilim. Bir dahaki buluşmamız için dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Duydum. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Yalan mı söylüyorum ben? Filiz, aşk olsun bak. Diktin gözlerine bakıyorsun. Senden hiç beklemezdim ya. Ya bir anlamı yoksa? Yok canım. O zaman niye alsın bunları? Hayır, kabul etmiyorum. Ben bu sefer yanlış falan anlamadım. Yok öyle bir şey. Ama ya anlıyorsam? Ya ben yine deliriyorsam? Aç susuz kalmayayım diye aldıysa bunları bana. Ha Allah'ım. Olabilir mi ya? Aa! Kalp var bunda. E işte kalp var. Bak. Görmüyor musun Filiz? İyi bak. Siz de bakın. Hepiniz bakın da. Bunun bir anlamı yok mu yani şimdi? Ha. Ha. Şey. Evet. Geçen sefer de kalpli mesajı atmıştı. Yanlışlıkla atmıştı. Doğru. Of! Of ya! Deliriyorum herhalde ben. Böyle olmaz ama. Saçmalama. Tamam Gülben. Tamam. Yok öyle bir şey. Arkadaşsınız siz. Ama durup dururken kapıma geliyor. Çay içmek istiyor. Buluşalım diyor. Aklıma düştün diyor. Ne demek istiyor yani? Aa! Yok vallahi ben deliriveririm böyle. İyice kafam gitti benim. Hiç iyi değilim. Ama olmaz ki böyle. Buldum! Sus be. Buldum. Tamam. Şimdi kızlar bakın. Ben dörde sayıncaya kadar eğer ablam Gülben derse... Esat beni seviyor. Tamam mı? Bak tamam hadi başlıyoruz. Sayıyorum. Allah'ım hadi ne olur ne olur. Hı. Sayıyorum. Bir... İki. Hadi abla. Üç. Allah'ım hadi ya. 3,5. Eyvah. 4.
2: Gülben! Neredesin?
1: Allah! Ay! Allah! Duydunuz mu? Ablam seslendi. Ay Allah'ım. Tesadüfse? Tesadüf olabilir mi? Olabilir çünkü. Tamam kaptırmayın kendinizi. Kaptırma Gülben kendini. Durup dururken şimdi heyecan yaratıyorsun. Siz de kaptırmayın ya. Beni gaza getirdiniz.
2: Gülben dedim.
1: Abla geliyorum ben tamam geldim. Allah'ım sen yardım et ya.

Hep yaptığı şey bu, biliyor musun? Hesabı kapatmadan kaçmak. Hiçbir sözünü tutmadı. Hiç de gocunmadı bundan. Hepimizi gömer diyordum. Kötüye bir şey olmaz diyordum. Gene yanılttı beni. Sen yanıltmayacaksın beni, değil mi?

0: Gamze'yi sen mi çağırdın? Nereden duydun?
1: Ben çağırdım. Yanında olmak ister diye düşündüm.
0: Ben de benden nefret ediyor diye düşünüyordum.
1: Etmiyormuş demek ki.
0: Neriman, babamın söylediği o şey...
1: Yemiyorsun. Bak hiç yemedin. Sen kesin bütün gündür de hiçbir şey yememişsindir. Yesene. Hadi beraber yiyelim. Hı? Çok güzel.
0: Gamze ile aranız açılırsa ya da sana tekrar saracak olursa falan...
1: Merak etme. Öyle bir şey olursa eğer ben kendimi korurum. Eski Neriman yok artık. Hem bence o bizim sandığımız kadar kötü biri de değil.
0: Babam yaptı yine yapacağını gitmeden.
1: Ne yapmış?
0: Bakkala borç takmış. Bayağı bir hem. Ben de saf saf sanıyordum ki... İçmiyor benim için. Neymiş? Huylu huyundan vazgeçmezmiş işte. Oğlu için bile olsa.
1: Ege. Baban... seni zor durumda bırakmak için söylemedi onu bana.
0: Biliyorum. Güya kıyak yaptı bana ama işte yine eline yüzüne bulaştırdı. Sen unut onun söylediği şeyi. Saçmaladı o öyle. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Gerisi hep boş, hep hikaye.
1: Değil. Gerisi boş değil. Tam tersine daha önemli bir şey yok benim için.

0: Gülben hayırdır yine ne klipler çeviriyorsun Gülben? Kime diyorum?
1: Ay kime diyorsun abla ne oldu?
0: Yok yok bozma sen devam et fantezilerine.
1: Ne kadar ayıp bir şey abla aşk olsun fantezi falan.
0: Helva yapıyoruz burada ya. İşine odaklan biraz bereketi kaçacak. Ayıp günah.
1: Tamam tamam.
2: Baloncuklar. Ay. Kapa gözlerini Gülben. Böyle ta içinden iste. Şerbet kaynayana kadar ablam pislik içinde derse Esat beni seviyor. Hadi abla. Bulursun sen. Takarsın bir şeye. Hadi o lekeyi bul ne olur. Saadetim söz konusu ya. Abla ya 40 yılda bir şey istedim senden. Normal eşeğin tuttu ya.
1: Aa, abla leş gibi değil mi şunlar? Aa, pisliğe bak ben buna bakamam hayatta bakamam.
0: Ne pisliği be? Aa, tertemiz ben onların hepsini sildim ellerimle çıkarıp sildim.
1: Ya.
0: Hayret bir şey.
1: Fayans. Abla! No. Fayanslar! Bunlar leş gibi. Aa, aralarını görüyorum.
0: Çekil şuradan, çekil. Çekil.
1: Bakamam.
0: Gülben ne sikirli bunun parıl parıl deli mi ne? Aa!
1: Bakayım.
0: Hepsini sildim ben onların tertemiz be.
1: Bravo abla. Bravo vallahi hepsi tertemiz. Pırıl pırıl parlıyor gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Süper ya süper.
0: Hayırdır Gülben?

0: Sağlık Bakanlığı'ndan falan mı yolladılar seni ha? Teftişe mi geldin? Saçma sapan konuşup duruyorsun. Çam fıstığını ver şuradan.
1: Şansıma tüküreyim. Bütün dünya karşı aşkımıza ya. Hatta o geri gelen neydi? Venüs mü o? Ne o? O bile karşı. Olmayacak o iş. Vazgeç Gülden.
2: Al abla.
0: Ağaçtan mı getirdin, topladın? Bayağı erken geldin maşallah. Bu ne be? Parmak izi, epleş gibi pislik içinde. Bu ne ya? Abla!
1: Ay ağzını bebeğim. Tam zamanında söyledim.
0: Ne diyorsun kız sen? İltifat etmedin. Pislik diyorum, pislik.
1: Pislik evet.
0: İyice laftan anlamaz oldum be. Çarpık Pollyanna. Al şunu götür gözümün önünden.
1: Lekeler mi var hep ki?
0: Götür be.
1: Tamam hadi aldım ben. Bunu götüreyim. Allah'ım çok şükür sana. Sevenleri ayırmadın.
3: Bir dakika ya. Sayılır mı ki bu? Çok ucu ucuna oldu ya. Yok, yok. Yok bu sayılmaz. Aa. İşimi şansa bırakamam. Bana daha kesin kanıtlar lazım.

Çok güzel oldu vallahi. Hadi bakalım. Ay bu fazla mı oldu? Yanlış saymışım. Neyse tamam bunu hallederim bir ara. Şöyle dursun da bayramda son dokunuşları yapar artık döke saça. Söyleyeyim de bari tembihliyim Naci'ye düzgün götürsün. Bir dakika ya. Niye ben götürmüyorum? Neyim eksik sanki? Gayet de yaparım. Hemen şurası be. Fizan'a kadar gittim. Bunu mu götüremeyeceğim? Kapıdan verir dönerim hemen. Ha? Görsün bakalım hanımefendi. Kim doktorlukmuş. Yaparsın kız Safiş. Vallahi yaparım.

Hadi Safiye, yaparsın sen. Bak Naci çok mutlu olacak. Gurur duyacak seninle. Hadi. Tek başına başardığını görünce çok sevinecek, ne olur.

0: Buyurun.
1: Ben Naci'ye şunu vereceğim de. Helva yaptım onu. Cenaze dolayısıyla. Kapıdan vereceğim, çıkacağım zaten hemen. İçeri girmem.
0: Tabii buyurun. 4. kat.
1: Tamam. Bu otelin temizlik görevlisi var mı? Hayır, hep örümcek ağı gördüm köşe dipte. İyice bağlamak lazım onları da. Neyse.

Hay, hay şu pisliğe bak. Hay milletten para almayı biliyorsunuz. Bir temizlikçi tutun be leş gibi. Haf, kolera yayacaklar mahalleye. Dörttü değil mi? Dörtte mi şaşırdık mı şaşırmadık. Naci?

Lütfen git Sofi. Gelme Sofi. Ne olur gelme.

0: Sophia. Sophia. Sophia. Korkma. Korkma, geçecek. Geçecek, tamam mı? Sakın korkma. Sakın korkma.
1: Ne?
2: Yardım et bana. Yardım et bana.
1: İmdat! Yetişin! Yetişin! Yardım edin! Kimse yok mu? Biri gelsin. Yetişin! Yetişin! Allah!
3: Seni bir kapatalım. Ale! Hah. Öyle daha iyi.
1: Hah. Çok güzel oldun. Şimdi televizyonu açacağım, kanalları gezeceğim. Eğer Türkan Şoray çıkarsa Esat beni seviyor. Hadi Allah'ım, bak sen konuyu biliyorsun, ne olur. Hadi açıyorum bak.
4: Keyifliğimi alıp geri dönerim.
1: Burada yok. Tamam, devam.
5: Türkiye'nin en soğuk bölgelerine bile bahar geliyor.
1: Belgesel. Hmm, belgesel ne ya? Tamam. Moral bozmayalım. Devam.
6: Siz gelebilirsiniz.
1: Bu ne? Allah'ım, oldu. Oldu. Ay, Türkan Şoray bile bizim yanımızda Esat. İnanabiliyor musun? Demek ki sen de beni seviyorsun. Gülben. Kızım sen hile mi yapıyorsun acaba ya? Hayır, yani o sinemanın sultanı. Sürekli televizyona çıkabilir o. Yok ya, olmadı mı? Ben bunu sayamam. Bana daha zor bir şey lazım. Zor zor olacak yani. Yanlış, yanlış yaptım. Ne yapsam ki ya? Acaba şey mi desem?
7: Yetişin!
1: Abla!
7: Yetişin!
1: Ah, yetişin! Mayna! Gel çabuk Naci! Gülben! Yetişin!
7: Ne oldu?
1: Gülben, Naci yetişin!
7: Allah'ım eyvallah olsun!
1: Mayna!
7: Mayna! Mayna, koş, bir şey olmuş! Koş! Koş!
8: Sofya Hanım!
1: Koş, yetiş!
7: Koş.
1: Naci!
7: Geliyorum!
1: Yetişin! Yetişin! Allah'ım ne yapacağım ben? Tamam, geliyorlar, kurtaracaklar Naci! Tamam dayan, ne olur!
9: Al işte bak! Senin eserin. Bak nasıl da can çekişiyor. Gurur duy.
0: Bak bu. Sen git, git. Git, git ben. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim, geç, geç. Geç.
2: Allah'ım sen yardım et bana Yarabbim. Yardım et Allah'ım, ne olur yardım et bana Yarabbim.
1: Aynen, bana yetişin. Naci'yi kurtarın, ölüyor.
8: İyi misiniz? Şimdi ambulans. Ambulans ara. Ambulans arayın.
0: Gerek yok ambulansa, siz Safiye'yi çıkartın.
1: Sakın dokunma bana. Sakın.
0: Tamam. Tut beni. Kaldır beni.
1: Kurtarın
0: onu. Kaldır.
1: Allah'ım yardım et Yarabbim.
0: İyiyim, iyiyim tamam. Safiye'm. Tamam. Çok iyiyim ben. İyiyim, tamam, geçti.
1: Abla.
2: Gülben. Bak benim yüzümden dediği oldu bak. Benim yüzümden oldu. Ben buraya geldim diye oldu.
0: İyiyim.
1: Değilsin.
0: Geçti, iyiyim, bir düştüm öyle.
8: Sağ ol Bayram, sağ ol. Hocam ne oldu yine size böyle? Bir hastaneye gitsek, doktora görünsek.
0: Geçti Bayram, geçti. Sağ ol, sağ ol.
2: Ben yaptım, benim yüzümden oldu. Ben yaptım.
0: Şokta. Hadi siz, teşekkür ederim ben. Sağ olun yardımınız için.
8: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol Bayram, sağ olun.

0: İyiyim. Geçti. Bak iyiyim ben.
1: Çok korktum mu? Çok korktum. Sana bir şey oldu zannettim. Çok korktum.
2: Tamam iyiyim dedi ya abla işte. Geçti artık değil mi?
0: Geçti geçti.
2: Çok şükür.
0: İyiyim. Geçti. İşte.
1: Benim yüzümden mi oldu?
0: Olabilir mi öyle bir şey?
1: Ne oldu o zaman? Ha?
0: Hiçbir şey.
1: Nasıl hiçbir şey Naci? Yalan söyleme bana. Anneme de böyle olmuştu. O da düştü sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Bir daha yürüyemedi. Her şey çok kötü oldu.
0: Safiye. Bak ben ayaklarımın üstünde duruyorum. Karşındayım. İyiyim. Biliyorsun sana anlattım ya doktor dedi sınırdasın dedi. Sınırdasın dedi bana. Dikkat etmezsen şeker krizin gelir dedi. Hatırla.
1: Yalan söyleme. Şeker meker değil bu. Bu başka bir şey değil mi? Ha? Yalan söylüyorsun sen.
0: Safiye. Ben sana hiç yalan söyledim mi? İyi. Geçti. Tamam. Geçti işte. Hadi Gülben. Sen Safiye'yi al götür. Korktu. Dinlensin. Ben de yoruldum. Ben de dinleneyim. İlaçlarımı alayım.
2: Tamam. Ablam hadi gel. Hadi.
1: Ya yine olursa?
0: Olmayacak. Dikkat edeceğim. Merak etme.
1: Gülben sen git. Ben burada kalacağım biraz daha. Git sen.
0: Hiç gerek yoktu.
1: Kalacağım dedim. Git sen.
2: Tamam ablam. Kal.
1: Kal sen.

0: Han, geldin mi? Neler oldu bir bilsen.
1: Ne oldu Gülben? Korkutma beni.
0: Ya, Naci Hoca hastalandı. Hem de ablam buldu biliyor musun? Ama çok fena bir halde buldu yani.
1: Nerede Naci? Ablam nerede? Ne durumdalar? Konuşsana Gülben.
0: Dur tamam, sakin ol, anlatıyorum işte ama kötü bir şey yok, merak etme.
1: Of ya, aklım çıkıyordu.
0: E işte bizim de çıkıyordu, onu diyorum. Zaten ablam çok korktu onu öyle bulunca odada. Çok fenaydı ya.
1: Hangi odada? Nerede fenalaştın Naci?
0: Şey işte, otel odasında helva yapmıştı, onu götürürken işte.
1: Ablam kendi eliyle helva mı götürdü onun odasına kadar? Ta o adamın odasına kadar yani, öyle mi?
0: Hayret bir şey ya Han. Ayıp bir şey sanki. Niye şimdi, hoş mu yani bu söylediğin? Evet, ne var?
1: Ne ayıbı Gülben? Ablam kimsenin evine giremez, odasına adımını bile atmaz. Atar mı, sen söyle.
0: E çıkıyor ama artık dışarı, biliyorsun. Aşmaya çalışıyor kendini, yapamayacağı şeyler yapıyor. Deniyor işte, ne yapsın?
1: Uf, korkmuştur ya. İyi mi şimdi?
0: İyi iyi, düzeldi dedim ya zaten.
1: Onu sormuyorum Gülben. Ablam nasıl, iyi mi? Nerede, odasında mı?
0: Ha, yok odasında değil, gelmedi daha eve.
1: Ne demek gelmedi?
0: E ne yapsın, bırakamadı herhalde Naci'yi, çok korktu zaten.
1: Ablam hala o herifin yanında mı? Orada mı?
0: Sen olsan bırakabilir miydin? Kıyamaz ki insan sevdiğine ya. O da kıyamadı zaten. Hele o hiç kıyamaz. Kaç yıllık bekleyiş onunki, sen düşünebiliyor musun? Ama ben zaten gördüm. Bugün anladım. Ablam çok seviyor Naci'yi. Nasıl içi titredi. Sen de görsen anlardın zaten. Hayır, Allah korusun. Daha kötü bir şey olsaydı, daha ciddi bir şey olsaydı ne yapardı hiç bilmiyorum ben. Çok fenaydı yani, çok. Allah'ım, Allah'ım sen koru. Neyse, iyi zaten şimdi. Çok şükür. Yazık ya.
2: Daha ne kadar ayakta duracaksın Safiye? Bak, orayı sildim tertemiz. Otursana.
3: Daha önce oldu mu böyle bir şey?
2: Olmadı.

0: Yok, bu şeker falan değil. Bana bak Naci, doğru düzgün bir doktora git. Tahlil falan, ne gerekiyorsa test falan, her şeyini bir yaptır.
1: Tamam. Tamam, giderim.
0: Yarın dışarı çıkalım mı? Hani eğer sen de kendini iyi hissedersen. Hı? Bak işte, sen iyi değilsin. Ben dedim sen iyi değilsin. Eskiden olsa sen böyle mi yaparsın? Mutlu olursun, heyecanlanırsın. Sürprizler falan. Senin gözün parlamıyor bir kere.
1: Parlamıyor mu gözüm? Ben açım. Yoruldum. O yüzden pizza yer misin? Yiyelim mi birlikte?
0: Ay, ye o pis pis şeyleri de yavul sonra. Yenir mi o? Olmaz böyle vallahi. Ben sefertasıyla sana yemek yapıp yollayacağım. Ev yemeği yemen lazım senin. İyice bir vitamin falan, güzel beslenmen lazım.
1: Senin elinde yiyecekse olsun.
0: Neyse tamam. O zaman iyiysen ben gideyim madem. Sen de son pizzanı ye. Ay tövbe estağfurullah, tövbe tövbe, tövbe. Ne dedim ya? Saçma sapan, son kez yani başka yeme diye dedim. Ha, su iç su. Bol bol su. Öyle pet şişe de değil, cam şişe de iç. Sağlıklı, tamam mı? Tamam. Tamam o zaman.

0: Daha nasıl anlatabilirim sana? Kendin yaşadın. Kaldırabilecek gibi miydi sence? Gözünle gördün, sen söyle.
1: Ay çok şükür ablamın yüzü gülüyordu. İyi bari, bu iyi bir şey yani. Ha mı o? Aa, ne yapıyor orada ya?
0: Annem öleli kaç yıl oldu biliyor musun? 16. Hala onun giysilerini giyiyor o kız. Her gün onunla konuşuyor kafasının içinde. Başında bir tane hayalet var zaten. Bir tane daha mı olsun istiyorsun? Bak, şimdi gidersen üzülür. Ama ayağa kalkar. Ama eğer gitmez, gözünün önünde ölürsen, o zaman bir daha iflah olmaz ablam. Gitmen gerek, anlamıyor musun?
2: Bugün tek başına dışarı çıktı biliyor musun?
0: Ne?
2: Buraya tek başına geldi. Korkmadan, yardım almadan, ikna edilmeden. Kendi başardı. Beklediğim buydu.

0: Yani gidecek misin?
1: Söz verdim. Sabrettim. Ama artık yeter. Gitmen şart. Eğer gitmezsen her şey çığırından çıkacak. Ben de çıkacağım.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
16: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
15: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
18: İşte bu Google Gemini.
19: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
18: Ay çok güzel.
19: Açılmış rengini göster.
18: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
19: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
3: Kurban Bayramı'nın sevinci yeryüzüne yayılsın. Bağışlarınız dünyanın dört bir yanına kurban olsun. Sağlık olsun. Bir hisse bedeli 5800 lira. Yeryüzü doktorları.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları...

0: tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: yönlendirme ve parlaklık. Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
1: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece Duru'la.
3: Tam da leslik.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi.

0: ile hepsi güzel.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leslik.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
5: İlben, ne yapıyorsun burada, ne oldu?
6: Duydum sizi. Naciye'ye git dedi. Nasıl yaparsın bunu ya? Onlar birbirine aşık. Ablam hayatında ilk defa mutlu. Bir tek sen mi hak ediyorsun mutlu olmayı, sevilmeyi? Rahat bırak artık onları.
5: İlben, bilmiyorsun.
6: Evet ya, bilmiyorum. Bir tek siz biliyorsunuz. Her şeyden siz anlıyorsunuz zaten. Biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Bak, çocukken de annemin zoruyla zaten ayırmıştın onları. 20 yıla mal oldu. Şimdi derdin ne? Derdin ne senin? Yalnız mı ölsün istiyorsun bu kadın? Bakan, seni uyarıyorum. Bir daha onları ayırmaya çalışırsa, Musaf dediğin Gülben var ya, başına öyle bir bela açar ki şaşar kalırsın. Sakın.

0: Gülben neredesin ya? Sesleniyorum, sesleniyorum, cevap yok.
1: Abla, yukarı çıktım.
0: Ne? Bu halde?
1: Ya hayır, öyle değil. Kapısına baktım, açık mı kapalı mı diye kontrol ettim. Ne olur ne olmaz.
0: Ha tamam, iyi yapmışsın, aferin. Bana bak, sıraya yakalanmadın. Seni görmedi değil mi? Dikkat ettin.
1: Hayır hayır, dikkat ettim. Görmedim, merak etme.
0: O cadaloz da bir taşınamadı gitti. Ama merak etme, ben bakacağım onun icabına. Şu üstümü değiştireyim de.
2: İyi günler Han Bey. Ya başınız sağ olsun tekrardan.
3: Sağ ol. O elindeki ne?
2: Şey, Esra Hanım rica etti de kapının kilidini değiştirdik.
3: Sebep?
4: Bayram Efendi. Şey unutmuşsun bunu.
2: Ya teşekkür ederim Esra Hanım. Vallahi iyi oldu, her yerde bunu arayacaktım. İyi günler size.

0: Hayırdır? Daha yeni değiştirmişti kilidi.
1: Güvenliğim tehdit altında. Eve birinin girdiğinden şüpheleniyorum da.
0: Nasıl? Hırsız mı girdi eve?
1: Hı hı.
0: Ne almış peki?
1: Vallahi çok enteresan bir hırsızmış. Hiç ama hiçbir şey çalmamış. Bayağı da bonkör. Çok sanatsal bir şey bırakmış. Bir Yunan heykeli.
0: Eskiden kalmadır o.
1: Hmm.
0: Yani eski kiracıdan falan.
1: Ya. Ama öyle olsa ben fark ederdim ya. Bayağı görünmeyecek gibi bir şey değil çünkü.
0: Bu ara dikkatin başka yerde olduğu için. Belki gözünün önündekini de görmemişsindir.

0: Onu da ben yapayım, onu da Gülben. Of! Of, ona da ben yetişeyim. Alo.
1: Safiye benim.
0: Naci, ne oldu, iyi misin?
2: İyiyim Safiye'm.
0: Ay Allah'ım, çok şükür.
2: Bu akşam buluşalım mı?
0: Bu akşam mı? Yarın buluşacaktık biz, Allah Allah.
2: Ben aşağı gelirim. Biraz konuşuruz. Olur mu?
0: Ha. Tamam, olur. Ama şimdi ben çok fazla kalamam. Hani gece gece laf olur.
2: Tamam. Görüşürüz.
0: Tamam Naci, görüşürüz.
3: Abla, Naci mi? Ne diyor? Ne olmuş? Kötü bir şey yok değil mi? Ne için aramış seni?
0: Dur, sakin ol Gülben. Yok bir şey, yok. Ben bugün korktum ya biraz.
3: Ha, ondan.
0: Akşam buluşalım mı demiş. Dert oldu tabii içine. Hassastır o.
3: Ay, bir anda ödüm koptu ya. Demek ki görmeden duramıyor işte. Yok, hayatta ayrılmazlar bunlar. Sen ne yaparsan yap, ayıramazsın.
4: Ne diyorsun buna? Normal mi şimdi? Tamam, biliyorum senin arkadaşın, kardeşin falan, tamam, ama yani gördüğün gibi uydurmuyorum. Han hiç normal bir insan değil. Bence eve giren de oydu.
5: Ya Esra, yapma Allah aşkına. Ömrüm geçti bu adamla benim. Böyle eve girmek falan olacak şeyler değil bunlar.
4: Tamam. Tamam, diyelim ki eve o girmedi ama yani bu video normal mi?
5: Bu... Yani anlatmış işte sana ne olduğunu. Sen de tanıdın artık ablasını, biliyorsun.
4: Peki bana bakışları? Ya bana öldürecek gibi bakıyor diyorum sana. Yani o söyledikleri falan.
5: Ya Esra, sen tedirgin olmuşsun. Anlıyorum ama belki başka bir şey üzdü seni. Daraldın. Hani olur ya bazen.
4: Ha, ben kendi sorunlarımı çözemem.

0: demedim. O yüzden şimdi buna sarıyorum, öyle mi? Hana sarıyorum yani. Bu mu? Ha? Ben paranoyak değilim Esat. Ben paranoyak değilim ya. Bana neden kimse inanmıyor artık ya?
1: Esat, senin sinirlerin bozulmuş. Ben kalkayım, gerilmeyelim daha fazla. Sen de uyu, dinlen, iyi gelir belki.
0: Ay ne uyuması ya, ne uyuması? Ben korkuyorum, ben uyuyamam. Niye ben kimseye anlatamıyorum derdim ya? Neden olmuyor? Delirmekten korkuyorum ya ve bence o da bunu istiyor, benim delirmemi istiyor. Gitme sen bugün. Burada kalsan olur mu? Bayağı korkuyorum.

0: Nasılsın Naci, iyi misin? Ağrın sızın yok değil mi? İyi hissediyorsun kendini. Tamam. O pizzayı da yedin değil mi? Veda etseydim bu sondu vallahi. Daha da yedirmem ha ona göre. Artık dikkat etmek zorundasın. Ben sana her akşam, yarın akşam başlıyorum. Yollarım ben sana yemeğini. Baba da zaten şeker hastası. Bak patates haşlıyorum onu. Haşlama patates sever misin? Ama sevsen de sevmesen de yiyeceksin vallahi. Kusura bakma.
1: Gerek yoktu Safiye. Sağ ol.
0: Allah Allah. Ne gerek yok? Bir tas yemek zaten yapıyorum ben. Elime mi yapışır? Naci, sağlık bu.
1: Safiye. Ben... yarın buradan gitmiş olacağım.

0: Nasıl? Nereye?
1: Ankara'ya. Kızımın yanına. İyi değilmiş. Yanında olmam lazım.
0: Niye? Hasta mıymış? Bir şey mi var? Nesi var?
1: Babasına ihtiyacı var. Çok özlüyormuş. İyi değilmiş.
0: Özler tabii, özlemez mi?
1: Yani benim onun yanına gitmem lazım. Orada kalmam gerek. Küçük oda. Anlıyorsun değil mi?

0: Demiştim ben sana. Zaten demiştim, git demiştim ben. Kızının yanında ol. Babasısın, yanında olman lazım demiştim sana. Ama yani işte bak, yazık çocuğu üzdük. Boş yere kaldım burada. Şimdi onun gönlünü alman gerekir kızın. Neyse, inşallah affeder seni. Unutur inşallah, evet. Biletini aldım mı, alsaydım biletimle. Hani şimdi yer falan bulamazsın.
1: Al.
0: Ne zaman?
1: Yarın.

0: Peki.
1: Safiye.
0: Valiz falan hazırlaman gerekiyordur. İşin gücün vardır, hiç şey yapma şimdi sen. Yapamam Naci ben.

0: Başardıklarını sakın unutma. Dışarı çıkmaya devam et. Hayata karışmaya. Sakın vazgeçme.
1: Tamam. Çıkarım. Oldu. Kimle? Çıkarım dışarı. Mesela nereye giderim? Ben artık o perdeye bile dokunamam. Korkarım. Karşımda senin penceren var çünkü. Hadi pencereyi geçtim, kafamı çeviririm. Görmem. Peki ya bu kapıdan dışarısı? Onu ne yapacağız Naci? Hı. Yukarıda.

0: o göğün olduğunu bilerek mi? Ben evde iyiyim, çıkmam. Gerek yok, boş ver.
1: Safiye. Böyle yapma, ne olur.
0: Güle güle. Allah yolunu açık etsin.

0: Abla geldin mi? Abla? Niye böylesin sen? İyi değil mi yoksa Naci Hoca? Ne oldu?
1: İyi Gülben, iyi. Çok iyi o.

0: Abla, ne oldu? Ne indi Naci sana?
1: Gidiyormuş. Veda etmek için gelmiş yanıma, onu söylemek için.
0: Veda mı?
1: Boşuna şaşırma Gülben. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Mutluluk kim, ben kim? Bilmemiz lazımdı. Aptallık ettim ben, bile bile kandırdım kendimi.
0: Esas gitmesine izin verirsen yaparsın o aptallığı.
1: Kızıma gidiyorum dedi. Kızımın bana ihtiyacı var dedi. Ne yapsaydım? Ha? Gitme kal mı deseydim, ne yapsaydım? Babayla kız arasına mı girseydim?
0: Sen kimsenin arasına girmeyeceksin abla. Çünkü Naci kızına gitmiyor. Han istediği için gidiyor o. Onun yüzünden gidiyor.
1: Han! Han! Han neredesin? Han!
2: Ne oldu abla?
1: Sen nasıl yaparsın ya bunu? Nasıl yaparsın? Niye yaptın ya? Naci'ye niye git dedin? Niye? Yaşa diyen sen değil miydin? Ha? Hayata karış, git, dışarı çık, eve hapsetme kendini. E tamam işte yaptım, bak ne güzel yapıyorum. Sevinmen gereken yerde sen ne yapıyorsun ya? Naci sayesinde yaptım diye mi? Bu mu yani söyle? Bu mu sebebi? Ha? Sen değil de o buldu. O seslendi diye mi eski Safiye'ye? O gazozu o içirdi diye mi?
2: Anlamışsın işte bak.
1: Ha. Yani o gitsin. Sorun yok. Ben yine eve kapanayım. Hapsolayım. Hayattan soğuyayım. Her şeyden elime eteğimi çekeyim, hiç umurumda değil. Ha? Ablam mutsuz olmuş, hiç umurunda değil yani. Öyle mi?
2: Senin umurunda mıydı? Belki ben de senin gibiyimdir. Belki bu evden gitmeni, bizi bırakmanı istemiyorumdur. Sadece ama sadece benim ablam ol istiyorumdur belki.
1: Ben senin için karınla aynı çatı altında yaşamayı kabul ettim be. Ha? Bak ne güzel mutlu mesut yaşıyorsun. Her şey istediğin gibi. Yani benim hakkım değil mi bu?
2: İkisi aynı şey değil.
1: Hiçbir farkı yok. Tamam mı? O yüzden sonu da aynı olacak kardeşim. Sen nasıl bana rağmen İnci'den vazgeçmedin? Ben de sen istemiyorsun diye ondan vazgeçecek değilim. Tamam mı?
2: Neden ikisi aynı şey değil biliyor musun? Çünkü İnci benim için savaştı. Ama o benim git dememle hemen gidiyor. Demek ki seni gerçekten sevmiyormuş. Demek ki sen onun için eskiden kalan tamamlanması gereken bir şeydin. Yoksa savaşır, kalırdı. Değil mi?

0: Abla, durduracaksın Naciye'yi değil mi? Abla ne olur. Bak böyle olmaz, bu şekilde vazgeçemezsin. Böyle büyük bir aşk bitemez.
1: Ne büyük aşkı Gülben? Ha? O zaten hanım bir lafıyla çekip gidiyorsa gitsin. Durduramam ben onu.

0: Sen hala üzül. O senden yıllar önce vazgeçti. O zaman hanım verdiği mektuba inanıp gitmişti. Şimdi tek bir sözüyle gidiyor. Anla artık Safiye. Senin onun gözünde şu yukarıdaki çöpler kadar değerin yok.
1: Senin veda mektubunu ben kendi ellerimle verdim ona.
0: Bu sefer beni kandıramayacaksın. O zaman o benim ağzımdan yazdığım mektup yüzünden gitmişti. O benden hiç vazgeçmedi. Hiçbir zaman. Hiç.
2: Aptal Safiye. Ah kafasız Safiye. Hadi o zaman o mektuba inanmıştı. Şimdi niye gidiyor? Ha? Var mı buna da verecek bir cevabın?
0: Han yüzünden. Han gitti konuştu onunla. Kim bilir ne konuştu.
2: Ne fark eder? Her fırsatta gidecek işte. Almıyor mu bunu o kafan? Hiç mi gururun onurun yok senin? Oldu olacak peşinden git durdur. Bir yalvarmadığın kaldı zaten.
0: Biliyor musun? İlk kez doğru bir tavsiye verdin bana. İlk kez. Ne yapıyorsun?
2: Rezil mi edeceksin kendini?
0: Çekil. Çekil şuradan. Bu sefer durduramayacaksın beni.
2: Git. Git kapan ayaklarını. Sana da bu yakışır zaten. Nasılsa sonunda tekmeyi yiyeceksin.
0: Ne dersen de. Artık senin karşında eski Safiye yok, tamam mı? Boyun eğmeyeceğim sana.
2: Ne zaman anlayacaksın Safiye? Ha? Şimdi durdursan yarın gidecek. Eninde sonunda giderler çünkü. Tek bildikleri şey o. Safiye. Pişman olacaksın.

0: Gitmedi değil mi? Burada hala Naci.
1: Demin çıktı. Tren garına gidiyor. Yeni çıktı aslında. Demin geldi taksi.
2: Abla. Ben çok acıktım ya. Midem gurul gurul vallahi ses çıkıyor. Ama yıkanmayacak bir şey yapalım ne olur. Ha? Abla. Aa. Nerede bu kız ya? Aa abla. Yok.

Kuş yok. Silmiş. Aa, ne oldu ki? Niye silmiş? Eyvah. Gitti mi ki bu yoksa? Eyvahlar olsun. Gitmesin Allah'ım, ne olur gitmesin. Abla? Ay, hiç iyi görünmüyor abla.

0: Günaydın. Ne oldu? İyi misiniz?
1: Gitti. Yetişemedim, durduramadım onu.
0: Ne konuşuyorlar ya? Ne konuşuyorsunuz? Ne zaman, nereye gidiyormuş biliyor musunuz?
1: Demin çıkmış. Tren garına gidiyor dedi adam.
0: Ben yetiştiririm sizi.
1: Ne?
0: Hadi. Aa, gidiyor. Ablam gidiyor vallahi. Naci'nin peşinden gidecek. İnci'yle mi gidiyorsunuz? Ben de git. Ben de gideceğim. Dur. Abla. Ablam ya, beni de bekleyin. Geliyorum ben de. Dur. Yetişirim ben size.
1: Ben yapamam. Ben binemem.
0: Şunu serelim. Naci için değmez mi sizce?

0: Allah'ım. Bugün üzülmek yok. Her şey yoluna gidecek bugün. Sevenler kavuşacak. Allah'ım inşallah. Hadi ne olur. Geldim abla, geldim.
1: İyi ki kaldın ya. Bayağıdır böyle güzel uyku uyumamıştım. Nihayet.
2: İyi, sevindim. Dinlen işte biraz sen de.
1: Biliyor musun? Uzun zamandan sonra ilk kez kendimi güvende hissettim. Yani evde birinin varlığını bilmek, işte nefesini duymak falan bayağı çok güzelmiş.
2: Sevindim.
1: Çok teşekkür ederim. Ya ne
3: senin ne kadar özel biri olduğunu.

0: olur, ne olur. Şimdi değil, ne olur. Ay. Ağlamıyorum.
1: Gülren. Ne oldu? İyi misin?
0: Git, gelme, gelme, bakma. Gülren, iyi misin? Bir şey mi oldu? Git, git, bir şey oldu, yok bir şey.
1: Gülren, hastalandın mı? Canın mı acıyor?
0: Gel, gel, gel, tamam. Yaklaşma. Uzak durun benden, tamam. Yok, yok bir şey.
1: Ya böyle nasıl bırakıp gideyim seni? Neyin var?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
12: Sağlam bankacılık.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: Gcm yatırım, geleceğime yatırım.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: keşfedin.
1: MediaMarkt.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana tak.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Damla,
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin.

0: gücüne hayran kalacaksınız.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
4: Damla
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
3: Bellona. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
7: Yetişeceğiz merak.

0: Siz tekrar salona bakın, ben trene bakayım.
1: Yok, gidemem, ben oraya giremem. Gördüm, biliyorsun.
0: Ama o zaman nasıl ya, yalnız kalabilirsin?
1: Ay! Ne yapıyorsun, dokunma!
0: Tamam, ben bakarım.
1: Yok, yok, olmaz, beni bırakma. Bırakma beni.
0: Ama birazdan kalkacak tren.
1: Allah'ım, ben ne yapacağım Allah'ım?
0: Merak etmeyin, bulacağız onu.
1: Ne yapacağım ben?
0: Merak etmeyin.
1: Gitme ne olursun, gitme. Sen yanımda kal benim.
0: Ama kalkacak şimdi.
1: Tamam, git bul.

0: Allah'ım ne olur ya Rabbim, Naci neredesin? Bulamadım onu. Üzgünüm. Gitti. Yetişemedim. Durduramadım onu, gitti.
1: Senden daha öncesi yok ki. Çoktan kaldırdım çatıya.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Babanın durumu nasılmış oğlum?
1: Doktorlarla konuştum. Biraz sıkıntılıymış ama iyileşecek inşallah.
0: Sen gördün mü babanı?
1: Gördüm anne.
0: Ben de görmek isterim.
1: Anne, dinlenmesi babam için daha iyi. Ama yarın söz.
0: Peki evladım. Ben biliyorum. Ömer Bey beni asla yalnız bırakıp gitmez.

0: Sen babamı bırakıp gider misin anne?
1: Ben de gitmem.
0: İkiniz birden mi beni bırakıp gideceksiniz o zaman?
1: Bizim birbirimize sözümüz var. Allah verdiğimiz sözden ayırmasın inşallah.
0: Ben sizi hiçbir yere bırakmam. Nereye gidiyorsunuz? Var mı öyle elveda deyip gitmek?
1: Oğlum, kendi derdimize düştük, Memati'yi boşladık. İyi mi çocuğum?
0: Nasıl iyi olsun anne?
1: Allah yardımcısı olsun. Hüsniye de çok üzülüyorum. Ama evlat başka bir şey.
0: Başka hakikaten.
1: Ne yapalım evladım? Takdiri ilahi. Bizimki de böyle yazılmış.

0: Saldırganlardan yaralı kimse yok savcı hanım.
1: Demek ki sonradan ölmüş.
0: Sizin vurduğunuz adamı öldürücü ateşi kim yaptı?
1: Bilmiyorum dedim ya savcı bey.
0: Leyla hanım, balistikten rapor geldi. Adama yakın mesafeden ateş edilmiş. Siz yaraladıktan sonra, hem de iki bacağından. Bu adam yerde hareketsizken isabet aldığına göre infaz edilmiş. İnfaz edeni gördünüz mü?
1: Hatırlamıyorum savcım.

0: Adamın silahla yaklaştığını gördün.
1: Zaten silahımı daha önceden çantamdan çıkarmıştım. O ana kadar kullanmamıştım. Adamın ateş edeceğini ve öldüreceğini görünce iki bacağını ateş ettim.

0: Nasılsın Hüsnü?
1: İyi değilim efendim.
0: İyi olacaksın inşallah.
1: Ne zaman efendim?
0: En kısa zamanda.
1: En kısa zaman ne zaman efendim?
0: Hadi bize bir çay getir Hüsnü.
1: Memati Bey çay içmez efendim.
0: Bana getir o zaman Hüsnü.

0: Adamın karısını çocuğunu göndermekle iyi yaptın usta. Ben zamanında büyük konuştum. Bunlar hep o yüzden oldu. Ben o masumlara kıysaydım kim bilir neler olurdu.
1: Ne büyük konuşmuşsun Memati?
0: Yaşar'ın malına çöktüğümüzde ne demiştim hatırlıyor musun usta?
1: O ne Memati?
0: $50 milyon usta. Malları okuttuk.
1: Bunun için o kadar sığmaz.
0: Cahit'le Abdüley devamını getiriyor usta.
1: Ne yaptın Memati?
0: Usta şimdi diyeceksin ki çoluğundan çocuğundan çıkar. Kusura bakma biz malı dışarı sattık. Hiçbir şeyimden çıkmaz.
1: Hepimizin büyük konuştuğu, yanlış konuştuğu, yanlış yaptığı zamanlar oldu. Sen yanlış yapma diye masumları elinden aldım, Ersoy'a yolladım. Ersoy ne yaptı? Gitti onlara kıydı.
0: Nasıl kıydı?
1: Kendi karısını oğlunu öldürdü.
0: Nasıl ya? Ben oğlumu kaybettim diye ayağa kalkamıyorum. Adam kendi oğlunu öldürüyor.
1: Psikopat.
0: Ali Memati'yi defnedene kadar diyordum ki biz yanlış yaptık. Bu işlere girmeyecektik. Yaşlılar bize yol verdiğinde gidecektik. Ama yanlış yapmamışız. Bizim bu adamlardan haberimiz bile yoktu. Hani ateş düştüğü yeri yakar diyorum ya. Kim bilir kimlerin evi köyü bağrı yandı da bizim ruhumuz bile duymadı. Kendi çocuğunu öldürdü diyorsun. Biz bu adamları yok etmezsek bunlar milletin başına bela olacak.
1: Yok edeceğiz Memati. Öyle ya da böyle yok edeceğiz.
0: Vay be. Bir de bizim adımız Memati. Meğer ben çok merhametliymişim. Adamın yaptığını yılan yapmaz, çıyan yapmaz. Belli ki bu saatten sonra benim kahrımı çekse çekse Ömer Baba çek.

0: Gel. Müsaitse onu bir göreyim.
1: Babam yoğun bakımda Memati.
0: Kötü mü durumu usta?
1: İyi değil.
0: İyi olacak usta. İyi olacak. Hepimiz iyi olacağız. Kötü olan kimseyi yaşatmayacak kadar iyi olacağız.

0: Nasılmış durum?
1: İyi dedi Polat.
0: Ben de bir görsem Ömer babayı.
1: Göstermiyorlarmış.
0: Polat iyi dediyse iyidir muhakkak. Polat burada mı?
1: Memat'in yanına gideceğim dedi az önce.
0: Nazife anne, senin de ifadeni alacaklar.
1: Sen almayacak mısın kızım?
0: Ben de orada olduğum için arkadaşım alacak. Siz hiç Polat'la konuştunuz mu?
1: Yok, konuşmadık.
0: Senden bir şey isteyeceğim anne.
1: Söyle kızım.
0: Sana olayın nasıl olduğunu soracaklar. Kimleri gördüğünü.
1: Sakın söyleme möyleme deme kızım, söylerim.
0: Söyle Nazife anne. Artık oğlunun bunlarla uğraştığı yeter. Bundan sonra başkaları uğraşsın. Girsinler içeri, bir ömür çıkmasınlar.
1: Çıkmasınlar tabii. Kızım, ben de senden bir şey istiyorum. Biliyorum ki Ömer'ime bir şey olursa ben de gideceğim.
0: Allah korusun Nazife anne.
1: Ve benim evladımın sığınıp güvenebileceği, derdini paylaşabileceği kimsesi yok.
0: Arkadaşları var anne.
1: Kızım onlar erkek. Erkekler birbirlerine sevgiyle, şefkatle yaklaşmayı kendilerine yakıştıramazlar. Sizin güzel bir arkadaşlığınız var. Birbirinize bir ömür böyle arkadaş olun. Birbirinize sahip çıkın.

0: Merhaba.
1: Hayırdır savcanım, ifade almaya mı geldin? Öyleyse boşuna geldin. Ne Hüsnü ne de ben hiçbir şey görmedik, duymadık. Görecek duyacak halimiz de yoktu.
0: Yok, onun için gelmedim. Polat burada dedi Nazif anne.
1: Çıktı.
0: Nereye gittiğini biliyor musun?
1: Hayırdır?
0: Bir şey konuşmam lazım.
1: Ersun yerini mi buldunuz?
0: Öyle bir şey değil. Siz istirahat edin.
1: Hüsnü, git öğren bakalım. Ersun yerini mi bulmuşlar?

0: Burası ne Zülfikar abi?
1: Bizim çocuklardan birisi burayı tarif etti. Epeyce sıkıştırdım. Dedi ki ağam, birkaç sefer Ersoy'un adamları için buraya kaçak mazot getirdim. Bir sefer de silah getirdim.
0: Kapanmış Zülfikar abi.
1: Sordum, 2 sene önce kapanmış. Kapıya baktırdım, satışı olmamış. Hala aynı adamın üstüne. Can Pular, ister misin senin gömdüğün adamlardan birinin akrabası çıksın?
0: Ya burayı kim ne yapsın?
1: Öyle deme. Bunlar birine mal çakmaya kalktı mı, kim itiraz edecek almam diye.
2: İyi de biz benzinlik açalımın peşinde değiliz ki. Buraya silah nereye saklayacaklar?
1: Vallahi babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Can Polat.
0: Abdüley, bir bakın bakalım etrafa.

0: Sağ ol Zülfikar ağam.
1: Buraya gelir mi dersin?
0: Gelecek. Abdülay, depoyu boşaltın.

0: Sahipsiz yere niye silah koyuyorsunuz?
1: Silahların burada olduğunu bilmiyorduk efendim. Polat Alemdar'ın öldürdüğü arkadaşlar burada silahları tutmuşlar.
0: Onlar geri zekalıydı Yavuz. Sen de mi geri zekalısın?

0: Memati Baş, gözaltındasın.
1: Hayırdır?
0: Başsavcılığın talimatıyla gözaltındasın. Rahatsızlığın geçene kadar burada gözetimimiz altındasın.
1: Rahatsız matsız değilim. Nereye götürecekseniz götürün.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
3: Mücadele stresle, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla. Ben bu kafayla daha çok kazanırım. Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için...

0: için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Bakın,

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Leyla, ne oluyor?
1: İyi şeyler oluyor.
0: Ne iyisi ya? Tuttuğunuzu almışsınız.
1: Hikmet abi, bu işin başka türlü biteceği yok. Ersoy'un da başka türlü içeri gireceği yok. Bütün babalar operasyon yapıyoruz ki insanlar dışarıda rahat etsin.
0: Baba mı kaldı ya? Ne babası? Tuta tuta bizimkileri tutacaksınız. Ersoy'ları mersoy'ları içeri mi atarlar be?
1: Ersoy'un bir tane adamını tanıyor musun? Kime nereden kurşun geleceğini biliyor musun? Ersoy'un bir adamın yanına gelse elini uzatır tokalaşırsın. Ama bizimkileri herkes tanıyor. Artık Ersoy'unkileri de biz tanıyacağız.

0: Kim verdi bu emri? Sen mi başsavcı mı?
1: Tabii ki başsavcı.
0: Bu başsavcı sana çekil bu işlerden demiyor muydu?
1: O ayrı, bu ayrı. Onun bir planı varsa benim de bir planım var.

0: Koçum, müdürünü çağır bana.
1: Başka bir emrin var mı?
0: Sana ne emir vereceğim? Müdürünü çağır.
1: Gelecek, gelecek. Müdürüm de gelecek. Ayakkabının bağını çıkar.
0: Al. Sen çıkar.
1: Burada kimse senin emirlerin değil. Terbiyesizlik yapma.

0: Kusura bakmayın. Öyle mühim bir şey değil ama.
1: Düşünmen yeter oğlum. Senin gelmen en büyük hediye.
2: Düşüne düşüne çikolata almayı mı düşündün oğlum?
3: Belki parası yoktur baba.
2: Ne parası olmayacak? 5 gün önce 50.000 dolar gönderdim.
0: Kusura bakma baba. Parayı kumarda kaybettim.
2: Ulan bir de utanmadan kaybettim diyorsun.
0: Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim?
1: Niye üstüne gidiyorsun çocuğun? Ne getirdiğini soracağına niye geldiğini sor.
2: Niye olacak? Söyledi ya. Parası bitmiş.
0: Yok baba. Evleniyorum ben.
2: Ne evlenmesi lan? Sen kim, evlenmek kim?
0: Bu sefer ciddi baba mevzu.
3: Kimle evleniyorsun söylesene.
0: Gelmiştir. Bizzat tanışın işte.
3: Sakin ol baba. Kız düzgün bir kız. Belki Kenan da değişir.
2: Evren. Hangi düzgün kız buna bakar?
4: Yaşar Katırcı. Bizimle emniyete kadar geliyorsunuz.
2: Hayırdır, konu ne?
4: Emniyette öğrenirsiniz.
2: Öğrenelim bakalım. Akşam gelirim. Herkes sofrada olsun.

0: Anne. Bak ayıp olacak. Bari sen tanış.
1: Görmüyor musun ne olduğunu? Ara kızı gelmesin.
0: Aman. Babama kim bir şey yapabilecek? Duymadın mı? Akşama gelirim dedi işte.
2: Basına bilgi verdiniz mi müdür?
3: Sizin gelmenizi bekledim efendim.
2: Organize suç örgütü liderlerine operasyon yapıldığını duyurun. Çok sayıda tutuklu olduğunu bildirin. Ama kimlerin alındığını söylemeyin.
3: Emredersiniz başsavcım.

0: Hayırdır memur bey?
1: Araçtan iner misiniz? Bizimle emniyete kadar geleceksiniz.
0: Hayrola, ne oldu?

0: Babalar operasyonu var. Yemek yiyecek zaman mı?
1: Ne oğlum, babalar yemek yemiyor mu?
0: E dayı, bütün babaları içeri aldılar ha. Radyoda değil.
1: Bize ne oğlum? Biz baba mıyık? Cemal, var mı senin çocuğun?
2: Ellerinden öper, kaderin bir oğlu var. Ben baba bileyim.
1: E, kalk sen kaç. Madem babasın. İmdat, erkek babalar da aileler mi?
2: Daha hiç şaka yapılacak zaman mı? Kaçmak lazım da.
0: Usta, bana çift dürüm sarar mısın?
2: Oğlum gidik. Ne dürümü?
0: Dayı, siz bir saat nereye gideceğinize karar verene kadar ben karnımı doyuram.
1: Hakikaten nereye gidecek ya?
2: Şeye mi gitsek dayı?
1: Hangi şeye?
2: Bizim şeyin şeyine.
1: Ara bakalım, hele bizim şeyi almışlar mı?
2: Arayayım dayı.
1: Kimleri almışlar İmdat?
0: Bilmiyim ki. Radyo öyle ortaya söyledi.
1: Dur bakalım, hele Zülfikar'ı almışlar mı? Onu babadan sahiller mi? Bir bakak hele. Telefonu kapalı. Ya devletin deligine sokmuşlar ya da telefonu helan deligine düşmüş.
2: Dayı, kader bizi davet etti.
0: Yok canım. Boşu boşuna dürüm söyledim.
2: Ye oğlum, kader kebapçı mıdır?
1: İçli köfte mi yapmış değilsin?
2: Ya içli köfte ne ki? 40 çeşit köfte yaparım. Yeter ki Zaza daim evime teşrif etsin diye.
1: Heh. Dayanamadın, hemen kaderini aradın değil mi Cevher?
2: Yok dayı. Heh. Babalar alnı diye duyunca ya kızcağız merak etmiş, aramış.
1: Sen de babasın onun için, öyle mi? Öge baba.
2: Ya seni merak etmiş. Yoksa biliyorsun beni hayatta aramaz ben aramadıkça.
0: Gidik mi gitmek mi? Ona göre bir tane daha söyleyeyim.

0: Oğlum, niye haber vermiyorsun böyle bir şey olduğunu?
1: Yapma ağam. Aradım, cevap vermedin.
0: Yeni usul bu mu oğlum? Eskiden eve gelirdin. Hadi ağam derdin.
2: Oo, Yaşar ağa. Sen buralara düşer miydin?
0: İzzet ağa düşmüş dediler. Düşene gülmek olmaz. Bize yakışan onun yanına düşmektir.
2: Eyvallah.

0: Geçmiş olsun.
1: Hepinize, hepinize.
2: Geçmiş olsun Yaşar ha.
3: İzzet ha. Bu Yaşar kendisi mi hisseder son yanında?
4: Mahpus mu burası koğuş seçesin Zülfikar ağa?

0: Baba millet neyle uğraşıyor, sen neyle uğraşıyorsun? Bırak ben kendim yerim.
1: Yiyemezsin. Rejim, rejim, rejim. Bak kemiklerin ne kadar güçsüzmüş.
0: Şişman olacağıma ölürüm daha iyi.
1: Nereye ölüyorsun? Nereye ölüyorsun? Ben ölmeden ölmeyeceksin. Demedi deme.
2: Afiyet olsun.
1: Sağ olun.
2: Perihan Velid'in ifadesine başvuracağız.
1: Yemeğini yesin. Siz de o sırada bayan memur çağırın. Kızım ifadesini verir.
0: Baba ben iyiyim. Yemek yemek de istemiyorum.
2: Yemeğinizi yiyin, adliyeye kadar götüreceğiz.
0: Oh çok şükür. Buradan çıkacağım için çok mutluyum.
1: Hiçbir yere gitmeyeceksin. Verecek bir ifadesi yok kızımın. Ben onun yerine gelir ifade veririm. Kızım vuruldu zaten. Bir şey görmedi. Ben her şeyi gördüm.
2: Beyefendi siz de vereceksiniz, kızınız da verecek.
1: Beyefendi mi? Senin babandır beyefendi. Karşında ayı var, ayı.
0: Baba.
1: Çekilin gidin karşımdan. Ben kızımı adliyede emniyette görmek için mi yetiştirdim? Ben gelip ifadesini veririm.
2: Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin.
0: Baba yalvarırım sana, saçmalama. Bak küseceğim şimdi.
1: Aile içinde küslük olmaz kızım.
2: Hanımefendi üstünüzü değiştirir misiniz?
1: Mini etek de giysin mi terbiyesiz?

0: Başsavcı sizi çağırıyor.
1: Başsavcının burada ne işi var?
0: Kendisine sorun.
1: Buralar sana emanet Yaşar Bey.
2: Gözün arkada kalmasın.
1: Ben buradan çıkacağım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Arkadaşlar hücrenin ne olduğunu bilmezler.

0: Kendini asar masar, bir ömür kendimi kahretmeyeyim.
1: Zülfü, giderken seni de götüreyim mi?
2: Ağır gelirim, sen beni taşıyamazsın.
3: Bir de elimi sıkıyorsun. Senin o iki elini birden keseceğim.
1: Bu efendi çocuğu buradan alın. Bunlara benzemesin. Zaten sakat.
3: Ben senin... Sensin sakat.

0: Uzun zaman oldu görüşmeyeli başsavcım.
1: Seni görmek güzel ama burada değil. İstanbul'a gelmişsin, haberimiz yok.
0: Acil geldim. İşlerimi bitirip uğrayacaktım.
1: 20 senedir bu acil işlerim bitmedi Ersoy Bey.
0: Ne yaparsın? Memlekette çok.
1: Memlekette şerefli de çok Ersoy Bey. Geldiğin yerde mi kalmadı ki? İstanbul'da devlete hizmet etmiş adamlarla takışıyorsun.
0: Benim görevim takışmak. Senin görevin de bizleri uzlaştırmak.
1: Benim görevim kimseyi uzlaştırmak değil. Beni biliyorsun. Nasıl çalıştığımı da biliyorsun. Birlikte devlet için az görev yapmadık. Ama hukukumuz başka, kanunsuzluk başka.
0: Başsavcım, madem özel hukukumuzun dışında konuşuyorsun, ben de o zaman resmi konuşayım. Beni burada tutamazsınız. Beni gözaltına alamazsınız. Benim ifademi alamazsınız.
1: Ersoy, eski eskide kaldı. Çok şey değişti. Seni gözaltına da aldım, ifadeni de alacağım. Ben izin vermedikten sonra buradan herhangi bir yere adımını atamazsın.
0: Üç tane çapulcuya bunca yıllık arkadaşını tercih ediyorsun. Öyle mi?

0: Buyurun oturun.
1: Eskiden emniyette ifadeleri savcılar değil polis alırdı. Madem siz buraya kadar zahmet ettiniz, bari hangi suçtan, niçin alındığımızı da söyleyin.
0: Sohbet etmek için sizi çağıramaz mıyız?
1: Hay hay, sohbet edelim. O zaman arkadaşlarım gitsin, biz sohbet edelim.
0: Onları da misafir ettik ki dışarıda tedirgin olmasınlar siz buradasınız diye.
1: Savcı bey, mevzu nedir?
0: Mevzu organize suç örgütü lideri olduğunuzla alakalı. Böyle bir iddia var.
1: Değilim. Başka?
0: Ersoy Ulu Bey'le ne husumetiniz var?
1: Benim kimseyle bir husumetim olmaz.
0: Düşman değil misiniz?
1: Benim yaşayan bir düşmanım yok.
2: Ersoy, ben konuşacağım. Sen de dediklerime rıza göstereceksin.
3: Dinliyorum.
2: Polat Alemdar'la seni görüştüreceğim. Aranızda ne husumet, ne düşmanlık, ne kırgınlık varsa konuşup bitirin.
3: Benim kimseyle konuşacak bir husumetim yok.

0: İkiniz de devlet görevinde bulundunuz. İkiniz de devlet için kıymetli insanlarsınız. Benim kadar herkes kıymetinizi bilmez.
1: Sağ olun. Benim anlamadığım, siz buraya bizi barıştırmaya çağırdıysanız bu kadar çapulcuyu bizle beraber niye topladınız?
0: Sen de bilirsin ki arada sırada devletin gücünü ve yüzünü göstermek gerekir. Siz eğer birbirinizle anlaşmazsanız devlet sizin hepinize ayrı ayrı yüzünü gösterecektir. Biraz düşünün ki uzun yıllar düşünmek zorunda kalmayın.
1: Ben hava kararana kadar buradayım. İsteyen gelir, elimi sıkar, başsavcım.
2: Benim suçum neyse işleminizi yapın. Benimle birlikte Ersoy'un da suçu neyse ona da işleminizi yapın. Benim kimseyle görüşecek, konuşacak bir şeyim yok.
3: Sayın Başsavcı da sizinle görüşmek istiyor.
2: Nasılsa sizinle aynı şeyleri söyleyecek. Siz dediklerimi kendisine aynen iletin.
3: Savcı Leyla Hanım'la alakalı sizinle görüşecek.

0: İbrahim, senin ne işin var burada?
1: Ben de yanınıza gelmek için olay çıkardım.
0: Gözüm, İbrahim arkadaşı başka bir yere koyun. Kendisi babadır. Doğrudur ama kız babasıdır.
2: İbrahim abi, Perihan Hanım'ı kime emanet ettin?
1: Sorma Erhan. Aklım tamamen orada.
2: İyi abi, burada zaman çabuk geçer. Madem aklın başka yerde,

0: Davut Bey.
1: Periciğim nasılsın?
0: Kötüyüm. Babamı gözaltına aldılar. Fikret amcaya da ulaşamıyorum. Hastanede de hiç kimse yok. Hepsi gözaltında.
1: Ben hemen geliyorum canım. Sen sakin ol.
0: Çok teşekkür ederim.

0: ne içersiniz? Size bir şey ikram edelim.
1: Teşekkür ederim. Savcı Bey ikram etti.
0: Leyla Hanım'la ne zamandan beri arkadaşsınız?
1: Çok eski. Üniversite yıllarından.
0: Leyla Hanım çok başarılı bir savcı. İstanbul'a savcı olarak gelmesini en çok isteyenlerden biri benim. Ancak sizinle olan münasebeti mesleğinin sonu olacak.
1: Bunu kendisiyle konuştunuz mu?
0: Usulü dairesinde konuştum. Ama Leyla Hanım'ın bu konuda beni dinlediği yok.
1: Sizi dinlemeyen beni niye dinlesin başsavcım?
0: En azından evinizde kalmasın.
1: Benim evimde değil, ailemin evinde kalıyor. Maalesef em evde kalmadı. Annem de babam da hastanede.
0: Haberdar oldum. Geçmiş olsun. Gerekeni yapıyoruz. Ancak kimin yaptığına dair ifade vermemişsiniz.
1: Bizim şikayetçi olmak gibi bir huyumuz yok başsavcım.
0: Ersoy'la husumetiniz nedir?
1: Benim husumetim olmaz. Dostlarım olur. Düşmanlarım da pek uzun yaşamıyor.
0: Savcıma gereken işlemleri yapmasını tavsiye etmişsiniz. Tabii ki yasal prosedür işleyecek. İkiniz hakkında da yasal takibat yapılacak. Ama iki devlet adamı arasındaki çatışma sadece size değil, devlete de zarar verir.
1: Devlet dediğiniz adamıyla devlet satanı arasındaki farkı ayırt etmeli. Etmiyor mu? Canı sağ olsun. Dediğim gibi, şikayetçi olma huyumuz yoktur.
2: İyiyim canım, sen nasılsın?
3: Moralim sıfır.
2: Duydum. Geçmiş olsun.
4: Hoş geldin canım.
2: Nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın?
2: Yerleşmeye çalışıyoruz.
4: Anneni nasıl ikna ettiniz?
2: Kardeşim ikna etti.
5: Hoş geldiniz. Demek Laz Ziya'nın torunusunuz.
2: Süleyman Çakır'ın kızıyım. Memnun oldum. Annem en yakın zamanda sizinle tanışmak istiyor. Tabii önce Kenan'la.
3: Keşke onu da çağırsaydın. Babam akşama çıkacak, hep beraber olurduk.
5: Oğlum öyle şey olur mu? Evren bizi biriyle tanıştırmak istese biz evine mi gideceğiz?
3: Boş işler.
4: Boş diyor ya. Sanki beyefendi İngiliz de adet beğenmiyor.
5: Nasıl geçti yolculuğunuz?
2: Güzel geçti. Siz nasılsınız?
5: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
6: Yaşar'a. Buradan çıktığımızda seninle görüşelim.
7: Görüşelim Ersoy Bey. Ne hususta?
6: Seninle işten başka bir şey konuşmam.
7: Buradan hemen çıkacak gibi konuşuyorsunuz Ersoy Bey.
6: Sen de bizi adi mahkum ettin. Burada bulunmam bile hatırdır. Başka bir şey değildir.

0: Ya sen nasıl bir adam mısın İzzet ağam? Sana bir selam verdik. Başımıza gelmeyen iş kalmadı.
1: Ben size bu işlere girmemek lazım dedim değil mi?
0: Dinlemedik lafını bir kere. Deyip hor gördük.
1: Sen ki hiçbir işi hor görecek adam değilsin Polat Alemdar. Ama Ersoy'a nasıl çattın ben onu anlamadım.
0: Ben çatmadım. Sen çattırdın.
1: Polat Alemdar, sen bu kapıdan içeri girecektin, beni bahane ettin. Sen bana selam vermeseydin Zaza mı beni tanırdı?
2: Polat, bir gelir misin?

0: Daha ne kadar burada tutacaksınız?
1: Bana söz verene kadar.
0: Tombik, Allah aşkına bırak boğazları.
1: Seni 1000 kere aradım, cevap vermedin.
0: Cevap verseydim almayacak mıydınız içeri?
1: En azından Ersoy'u silahlarıyla yakalardım. Sizi değil.
0: Adamın silah deposunu bastınız. Bizim iki çakar almazdan yatarımız neyse yatarız. Ki silahlarımızın hepsi ruhsatlı.
1: Silahların hepsi KGT'nin. Siz tedbiren oradaydınız. Öldürmek kastınız olsa zaten öldürürdünüz. Bunları geç. Eğer sen başsavcının yanında Ersoy'la yan yana gelmezsen, Ersoy buradan elini kolunu sallayarak gider. Sen de, diğer herkes de en az 5 sene yatarsınız.
0: Ersoy çıkacak mı buradan?
1: Kurumundan gelip alacaklar sorgulamak için. Yasada boşluk var. Başsavcı ister burada tutar, ister kurumuna yollar. Başsavcı ile Ersoy da eski arkadaşlarmış. Ben seninle nasıl konuşuyorsam, o da elbet arkadaşıyla konuşuyordur.
0: Tamam, Ersoy'la görüşeceğim.
1: Hakikaten mi?
0: Evet, görüşeceğim.
1: Uzlaşacaksın yani.
0: Görüşeceğim dedim Leyla, uzlaşacağım demedim.
1: O zaman niye görüşüyorsun?
0: Adam belki suçunu itiraf eder, belki af diler, belli mi olur? Canım sıkılır, bir iki tokatlarım.
1: Böyle bir şey yapmayacaksın tabii ki.
0: Görüşmemi istiyor musun, istemiyor musun?
1: Her şey daha kötü olsun istemiyorum.
0: Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak.
1: İyi. Ben gidip başsavcıya söyleyeyim.
0: Leyla, telefonunu verir misin?
1: Telefonum çantamda. Hastaneyi mi arayacaksın?
0: Evet.
1: Tamam.

Ömer'im. Haklısın, yoruldum. O güzel yüreğin yorulmadı belki. Ama bedenin yoruldu. Bana soracak olsan, ben de yoruldum. Gidelim. Ama nasıl gidelim? Bak, oğlun yine mapuslara düştü. Arkadaşları da onunla birlikte. Leyla'ya diyorum ki, kızım ne olacak? İyi olacak diyor. Diyor demesine de nasıl iyi olacak? Gidelim Ömer'im. Gidelim. Ama gözümüz arkada mı gidelim?

0: Buyur savcı hanım.
1: Benim emati.
0: Usta, emniyette misin?
1: Pek emniyette sayılmam ama kodesteyim.
0: Onu diyorum ben de usta. O şiiriniz de yanınızda mı?
1: Burada memati.
0: Usta, ben de içeri gelsem var mı iti götürmenin bir ihtimali?
1: İçeride ben deneyeceğim. Yüz yüze geleceğiz. Eğer becerirsem canını alacağım.
0: Usta, sözün var.
1: Eğer beceremezsem hastanelik edeceğim. Anladın mı memati?
0: Çok iyi anladım usta. Bana biraz vakit ver, buradan çıkayım. Kapıda polisler var.
1: Yarım saat memati. Emniyetle en yakın hastane arası 5 dakika. Orada işi bitir.
0: Sağ ol usta.

0: Evladım, bir oğlumu görüp çıkayım.
1: Ana, müsaade yok.
0: Oğlum, biliyorsunuz evladını kaybetti. Bir hatırını sorup çıkacağım. Zaten çok duramam. Eşim yoğun bakımda.
1: Peki ana, aç.
0: Oğlum!
2: Nazif anne, seni Allah gönderdi. Bu deli Hüsnü'yü arıyorum arıyorum, cevap vermiyor.
0: Oğlum, iyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Daha iyi olacağım. Ömer baba nasıl, iyi mi?
0: İnşallah iyi olacak. Hüsnü'yle ne işin var evladım? Söyle bana, ben halledeyim.
2: Nazif anne, söyle ona kılık değiştirip yanıma gelsin.
0: Ne kılığı?
2: Sen deliye söyle, o anlar.

0: Bütün bunlar sizin yüzünüzden.
1: Benimle ne alakası var?
0: Beni babamın yanına yollamasaydınız hastanelerde mi olurdum şimdi?
1: Ben yollamadım ki. Baban zorla aldı.
0: Siz gitmemi istemeseydiniz babam alamazdı.
1: Ne deseydin babana Periciğim?
0: Bir şey demeyin. Artık önemi yok. Babam da yok.
1: Babam birazdan çıkacak, bana inan.
0: O canavar bizi düşman olarak görüyorsa ne önemi var ki? Bizi öldürecek. Hepimizi öldürecek.
1: Ben varken kimse sana bir şey yapamaz.
0: Ersoylu Bey herkese her şeyi yapar.
1: O bebek katilinden başka biri değil. Ben onu ölmeden diri diri gömeceğim.

0: Sana bunu dinlemeyeceksin demedim.
1: Nesrin, sana benim işlerime karışma demedim mi? Ne yapıyorsun anne ya?
0: Ne bu evde yaşamak istiyorum, ne de bunu dinlemek istiyorum.
1: Gelmeseydin o zaman.
0: Sizin yüzünüzden geldim. Selvi'ye bir sahip olamadın.
1: Oğlanı beğenmezsen söyle bana, ben o işi bitiririm.
0: Ne bitireceksin ya?

0: Kim geldi git bak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Ekspres içelim.
15: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiş.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytlar

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yap.

0: kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Sütaş ayran, sütaş
3: ayran. Döneri gördüğün an.
4: Bir de sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
13: Sana bunu dinlemeyeceksin demedim.
14: Nesrin, sana benim işlerime karışma demedim mi? Ne yapıyorsun anne ya?
13: Ne bu evde yaşamak istiyorum, ne de bunu dinlemek istiyorum.
14: Gelmeseydin o zaman.
13: Sizin yüzünüzden geldim. Serdiye bir sahip olamadın.
14: Oğlanı beğenmezsen söyle bana, ben o işi bitiririm.
13: Ne bitireceksin ya? Kim geldi, git bak.
15: Bak sakın kumar mumar unut.
14: Tamam Selvi, 50 kere söyledin.
15: O kadar korkuyorum ki. Ya annem seni sevmezse?
14: Sever sever. Anneler beni çok sever. Bacımın peşini bırak demedim mi lan ben sana? Seviyoruz kardeşim. Takip de mi etmeyelim? Ne haber? İyi. Ne olsun senden?
16: İyidir.
15: Nesrin Çakır'ın durumu ne?
16: Süleyman Çakır gibi. Barut.
15: Kenan, başka zaman tanıştırırım. Ne olur git.
14: Of, amma abarttın ha. Nasıl yer lan burası? Müzede mi oturuyorsunuz siz?
16: Çocukluğumuz burada geçti oğlum. Senin gibi katır sırtınla büyümedik.
14: Hadi ya.

0: Efendim, rahatsızlık verdim size ama gelir gelmez hoş geldiniz demek istedim.
1: Nesrin.
2: Annem. Pusat, kardeşim.
1: Buyurun lütfen. Daha yerleşemediğimiz için bir şey ikram edemeyeceğim. Bir dahaki sefere inşallah.
0: Yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa seve seve efendim.
1: Sağ ol. Annem baban nasıllar?
0: İyiler efendim. Onlar da en kısa zamanda sizinle görüşmek istiyorlar.
1: Hayırlısı.

0: Annen ev hanımı öyle mi?
1: Evet efendim.
0: Baban ne iş yapıyor?
2: Anne, 40 defa söyledim ya.
0: Selvi'cim sen söyledin. Kenan değil.
1: İthalat ihracat.
3: Birader ne ithal ediyorsunuz?
1: Temizlik ürünleri.
3: Sen şirketlerin ismini ver, ben bir sordurayım.
1: Tabii ki. İsterseniz fabrikaya da beraber gidebiliriz.
3: Sen şirket ismi ver yeter.
0: Evladım, niyetim seni sorgulamak değil. Selvi sana ailemizden bahsetti mi?
1: Evet efendim, bahsetti.
0: Ben bu şehirden ayrılırken sevdiklerime söz verdim. Kendimde yemin ettim. Ailem, çocuklarım hiçbir şekilde yanlış bir işe girmeyecek. Bugüne kadar da elimden geleni yaptım. Neticede siz ciddi düşündüğünüz için İstanbul'a döndüm. Siz de bir aile olacaksınız. Eğer ben gönül rahatlığıyla sana ve ailene olur dersem.
2: Kenancığım, biz hala kölelik düzenine inandığımız için annemizin sözünden çıkmayız. O ne derse evet deriz.
3: Kes sesini. Anneme saygısızlık yapma.
0: Ben açık konuşmayı severim. Eğer en ufak bir yanlışını görürsem ya da duyarsam bu iş biter.
1: Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ben de sizin yerinizde olsam...
0: Benim yerimde olamazsın. Tanıştığıma memnun oldum.

0: Oğlum madem tedbiri kıyafet çıkacaktınız, bana da bir takım aladınız.
1: Dayı seni böyle kim tanıyor?
0: Ben size söyleyeyim, sizi herkes tanır.
1: Nereden tanıyor dayı?
0: Oğlum bunların ikisi birbirine düşman değil mi? Nasıl beraber geziler?
2: Dayı ben sana dedim Beşiktaş forması giyek diye ikimiz de.
3: Yaşlı gösteriyor oğlum Beşiktaş beni. Zaten saçlarımız ahlar düşmüş.
0: Sever kader hangi takımı tutuyor?
3: Kader takım tutmuyor dayı. Basket sevi.
0: Basket hangisiyle?
3: Sepete atıyorsun oha.
0: Ben onu sevmiyim. Fileyi sevim.
2: Dayı ben deyim teslim olak.
0: Niye teslim olak? Daha içli köfte yiyecek.
2: Dayı her taraf polis kaynıyor.
3: Hı?
0: Oğlum polisleri görüşün. Niye vaktine söylemişsin ya?
2: Tutturdunuz bir takım muhabbeti. Konuşuyorsunuz. Bölmeyeyim dedim.
0: Oldu bitti takım muhabbetleri Sami. Getirdiniz gözüme soktunuz.
3: Gençler. Ya yengenize söyleyin. Yemeğe bizi beklemesin. Ya da diyseniz içli köftemizi yiye gele gidek. Ya da Allah yanımıza ele gidek emniyete. Ya da olmadı siz getirsiniz.
0: Ya zıkkım ye zıkkım.
3: Ya soğuyunca bir şeye yaramıyor ha.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 26 Mayıs Salı, ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Mutlak butlan krizinin baş gösterdiği CHP'de son durum ne? Başlayalım. Çift başlı CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve kadrosunun genel merkezden izleri

0: siliniyor. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında her geçen gün tansiyon yükseliyor. WhatsApp'ta direniş grubu kuruldu ama gruba herkes alınmadı. Özgür Özel artık iki CHP var dedi. Peki bu söylem Özgür Özel ve kurmaylarının yeni parti kurma hazırlığında olduğu anlamına mı geliyor? İşte CHP'deki son durum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
2: CHP'de arınma başladı. Genel merkezden Özgür Özel ve kadrosunun izleri siliniyor. Her katta, her odada hummalı bir temizlik var.
3: Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
2: Genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar asıldı. Mutlak butlan kararının çıktığı gece Özgür Özel destekçileri tarafından indirilmiş ve üstüne basılmıştı.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: İsimliği de makam odasının kapısına takıldı.
5: Herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor, birileri de kendine yakışanı yapıyor.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönem için kolları sıvamış durumda. Bayramın dördüncü günü genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
1: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
2: Özgür Özel ise yeni bir açıklama yaptı. Artık iki CHP var. Atanmış CHP ve seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız dedi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yenilgiyi yakıştıramayanlarız. Baba ocağına işgalden kurtaracak mıyız?
2: CHP'deki bölünme mesajlaşma platformu WhatsApp'a da sıçradı. CHP milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu kuruldu.
5: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
2: Grubun adı ise direniş olarak seçildi. CHP'nin 138 milletvekili var ama direniş grubuna hepsi alınmadı. 90-95 milletvekili grupta yer aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller grubun dışında tutuldu.
1: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
2: Bu durum siyaset kulislerinde Özgür Özel ve kurmaylarının yeni parti kurma hazırlığı olarak yorumlandı. Bugün peş peşe çarpıcı gelişmeler de oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin resmi genel bilgilerinde değişikliğe gitti. Genel Başkan bölümünden Özgür Özel'in ismi kaldırılarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu yazıldı.
6: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
2: Eski parti meclisinin göreve getirilmesi için de dilekçe verdi Kılıçdaroğlu. Ankara 3. Genel İcra Dairesi bu talebi kabul etti. Yani eski parti meclisi göreve dönüyor.
5: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapması bekleniyor ve CHP genel merkezindeki tahliye anları. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, müdahalenin güvenlik güçleri tarafından başlatılmadığını, CHP içinden gelen hukuki başvuruların sonucu olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir dedi İçişleri Bakanı.
0: Mutlak butlan sonrası ilk mitingini İzmir'de yaptı Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Açıkça meydan okudu. Genel başkanı üyelerimiz seçsin dedi. İşte Özel ve Kılıçdaroğlu arasında esen soğuk rüzgarlar.
5: Herkesi şapkasını önüne koyup bir düşünmeye davet ediyor.
2: Mutlak butlan sonrası ilk adresi İzmir oldu Özgür Özel'in. Havaalanında işte bu mesajı verdi.
5: Butlanların yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez.
2: Cumhuriyet meydanındaysa CHP'liler Özgür Özel'i beklerken provokasyona imza attı. Valilik kararına rağmen Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan kalabalığa güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
5: Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok. Yani partililerle merhaba diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız.
2: CHP'deki yeni modaysa Toma'ya tırmanmak. İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Özel miting değil demişti ama otobüsün üstüne çıktı.
3: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha kapatılmış durumda.
2: Ve hedef tahtasında Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
3: 40 gün içinde kongre yapalım ama kongre yapmamaya, işi uzatmaya, seçimlere kadar bu işi sulandırmaya niyet edenler var.
2: Savaş çoktan başlamıştı CHP'de.
3: Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Kemal Bey,

0: yapmayın, bu kötülüğü yapmayın, partiyi bölmeyin.
1: Özel Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.
0: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında geçeceğim.
2: Bir operasyon daha yapıldı. Hemen bilgilerini aktaralım. Mutlak mutlan kararıyla çalkalanan CHP'de yeni bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlarından operasyon düzenlendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Günay'ın belediyelerin mal varlıklarından 3,5 milyon lira kamusal zarara neden olan harcama yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi efendim. Şimdi CHP'de mutlak mutlan sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklarla mücadele komisyonu kurması bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesi bu süreçte helallik isteyen ve özür dileyenleri affetmeyi planlıyor ama Özgür Özel kanadından bir isme tüm kapılar kapatıldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği o isim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
4: Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Böyle bir uzlaşı yok.
5: Mafya bozuntuları genel merkeze gönderiliyor, taşkınlık yapıyorlar.
6: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin.
7: CHP ikiye bölündü. Hem de öyle böyle değil. Hakaretler, tehditler, işte bir CHP hikayesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukla mücadele komisyonu kurması bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesi bu süreçte helallik isteyen ve özür dileyenleri affetmeyi planlıyor. Özgür Özel kanadından bir isme tüm kapılar kapatıldı.
8: Kazım var, genel başkanımız var, Ali Mahallisi var. Alkış!
9: Ben varım.
1: Kemal Bey geçtiğimiz haftalarda kendisine Ankara'da saldırıda bulunan kişiyi bile affetti ve helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP'li arkadaşlarımızı affedecektir.
7: Ama affetmeyeceği bir isim var. O isim...
6: Allah onun belasını versin. Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Terbiyesiz! O tarafa doğru attım. Ama kızgınız. Özür de dilemiyorum.
7: 24 Mayıs sabahı CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır zehir zemberek sözler söylemişti.
6: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek.
7: İşte o sözlere Kılıçdaroğlu çok öfkelendi. Başarır'ın geri dönüşü olmaksızın CHP'den ihraç edilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
6: Allah onun belasını versin. Partiyi basmaya çalışıyor.
2: Mutlak mutlan sonrası CHP'de bayramlaşma nasıl olacak büyük merak konusuydu. Program şekillendi. Kemal Kılıçdaroğlu bayramın 4. gününde genel merkezde olacak. Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
4: Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok.
1: Çift başlı CHP'de kriz sadece mutlak mutlan değil. Ana muhalefet partisindeki bir düğümde bayramlaşma programı. Özgür Özel Manisa'da olacak.
10: Manisa'da olacak. Bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın 4. günü genel merkeze gelecek. Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Genel merkezde Kılıçdaroğlu hazırlıkları başladı bile. Hummalı temizlik çalışmaları yapıldı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
1: Özgür Özel de memleketi Manisa'da partililer ve vatandaşlar.

0: vatandaş da bayramlaşacak. Yani bir temsil problemi söz konusu. Çünkü iki CHP iki bayramlaşma yapacak.
1: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
0: CHP'de bayramın ikinci gününde siyasi partileri İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek.
2: CHP'deki mutlak butlan kriziyle ilgili AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in çarpıcı değerlendirmeleri oldu. Gökçek, Sümanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı. Bugün Özgür Özel'in bu hale gelmesinin sebebi İmamoğlu'dur dedi. İşte Gökçek'in önemli tespitleri.
3: Yani delegelerin parayla satın alındığını söyleyen, bunun ispatlarını ortaya koyanların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi.
4: Ya pavyonda oyları satmışlar. Bazılarını işe koymuşlar satmışlar. Özgür Özel bu konuda mağdur oluyormuş. Ya arkadaş, o zaman oyları parayla satın almayın. Gelin adam gibi seçiminizi yapın. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ekibi gidiyor oraya. Ya parti teslim edin hadi şimdi. Kapının önüne gidebilecek cesaretleri var. Bunların kapının önüne çıkıp konuşacak cesaretleri yok.
0: CHP'deki mutlak butlan krizini işte böyle yorumladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef ahlak açısından şöyle düşük bir kültür işliyor. Kendinden önceki kişilere söylemediklerini bırakmıyor. Bir insan kendi siyasi partisinin yıllarca genel başkanlığını yapmış bir kişinin resmini yere atıp üstüne basar mı? 3 yıl önce halkın umuduydu bu adam. Öyle değil mi? Hepinizin pirosuydu.
0: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı.
4: Bugün Özgür Özel'in bu hale gelmesinin %99 sebebi Ekrem İmamoğlu. Bir belediye başkanından kurtulamayan, kendi partisinde liderlik vasfı olmayan, düzenli olarak Silivri'den yönetilen bir genel başkandan, kukla genel başkandan bahsediyor. Ya.
0: Özgür Özel'in hukuk tanımazlığına da ayrı bir parantez açtı Osman Gökçek.
4: Çocuk gibi gitmiş, meclisteki kapısına CHP genel başkanı Özgür Özel diye yazı yazdı. Siz çocuk musunuz arkadaş ya? Ya devlet adamlarında biraz bir ağırlık olması lazım. Bir oturaklılık olması lazım. Partisi kurultay yaptığı zaman tekrar seçilecek, o tabelayı tekrar takacak. Gökhan Günaydın o tabelayı çıkarttı, CHP Genel Başkan tabelasını. Kendi kapısına astı. Genel Başkan Gökhan Günaydın bu. Veya çıkarttı.
5: Bu ısrar neden?
4: Murat Emir, Ali Mahir kapıya takmaya kalktılar. Onlar mı genel başkan olacak? Ya.
0: Tespitleri çarpıcıydı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in.
4: Buraya müdahale edilmesini isteyen de hükümet değil. AK Parti iktidarı değil.
5: Kararı var.
4: Kemal Kılıçdaroğlu emniyete başvuruyor. Kemal Kılıçdaroğlu emniyete gitmiş, demiş ki ben gelip görevimi yapacağım ama boşaltmıyorlar diye şikayet etmiş. Emniyetin ne yapması lazım? Bu dilekçeyi görmeyip, hukuku yok sayıp. Ya kardeşim, siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde devam edin. Biz hukuku da saymayalım, emniyeti de saymayalım. Boş verin ya, keyfinize bakın mı demesi lazım?
2: Konu banka promosyonları. Temmuz'da yapılacak maaş artışı öncesinde bankalar kesenin ağzını açtı. İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberin detayları.
6: İhtiyacıma göre bankaya bakarım. Promosyonları ona göre değerlendiririm.
0: Yarış hızlandı. Peki anlaşma süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ne yapacak?
6: İhtiyacıma göre bankaya bakarım. Promosyonları ona göre değerlendiririm.
0: Bayram ikramiyelerini alan ve Temmuz'da maaşlarına %18 zam beklenen emekliler için bankaların promosyon yarışı hızlandı. Rakamlar yükseldi. Bazı bankalarda toplam avantaj tutarı 82.500 seviyesine kadar çıktı. Bankaların müşteri kazanma rekabeti belirgin şekilde artarken birçok banka doğrudan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Yani diyelim ki mevcut bankanızla 3 yıllığına 30 bin liralık promosyon anlaşması yaptınız ve daha 2 yıl taahhütünüz var. Kendi bankanıza 20 bin lira ödeyerek maaşınızı taşıdığınız bankadan 82.500 lira alabileceksiniz. Ama dikkat! Promosyon vaadiyle emeklileri dolandırmaya çalışanlar da var.
7: Dolandırıcılar yüksek promosyon teklifli mesajlarını sahte SMS ve sosyal medya linkleriyle emeklilere yolluyor. İşte o mesajlara inanan emeklilerse ne yazık ki dolandırıcıların ağına düşüyor.
8: Promosyonunu hak kazandınız, 30 bin lira promosyon ödeyeceğiz, 40 bin lira promosyon ödeyeceğiz diyorlar. Bunların hepsi tuzak SMS'ler.
9: Mesaj yoluyla geliyorsa orada mesajın uzantısı var zaten.
2: Arefe gününde kurbanlık pazarları doldu taştı, son pazarlıklar yapıldı. Rakamlar havada uçuştu, kurbanlıklar bayrama bir gün

0: kala tükendi. İşte renkli anlara sahne olan son pazarlıklar.
1: Kasele bir 23 de.
2: 22,5 de.
1: 23,5.
3: 25 üstünden. Haydi.
4: Sana 27 en son. Başka bir şey demiyorum. Hayırlı olsun.
3: Vur. 27.
5: Arife günüyle birlikte

0: Bir küçük başta almayı planlıyorum.
1: Buraya biz 5 çadır geldik. Her çadırda 200'e yakın hayvan var.
2: Besiciler için de tempo 2'ye katlandı. Çadırların önünde kurulan son pazarlıklar çetin geçti.
3: 33 olmaz.
4: Sen abinde fiyatı ver bak.
3: 50 lira babam ikisi.
5: Değil abi.
4: Olmaz
5: ya.
4: Abi.
5: Ben... Değil ya.
3: 55 olsun.
4: 60 tamam hiç konuşma. Hayırlı olsun 60 lira.
5: Hayırlı olsun de.
3: İyi hayırlı uğurlu olsun hadi.
5: Hadi hayırlı olsun.
4: Getir boyayı oğlum.
6: Pazardaki son fiyatlarsa hayvanın kilosuna ve cinsine göre değişiklik gösteriyor. 25 bin liradan başlayan küçük baş fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük başlardaysa 125 bin liradan başlayan fiyatlar 500 bin liraya kadar yükseliyor.
7: Ortalama 25 binden başlayıp 50 bine kadar giden fiyatlar var.
6: Kurbanlıklarını satmak için Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen besiciler 24 saatlerini işte bu çadırlarda geçiriyor. Yemekler tüple yapılıyor, çaylarsa semaverle demleniyor.
8: Semaverimiz, bu da çadırımız, biz burada yatıyoruz. Çayımızı koyuyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz.
9: 535 diyorum. 535. Ya sallayayım.
1: Yok abi sallayamam o parayı.
2: Erzurum'daysa alıcı ve satıcı 1 ton 250 kiloluk dev tosun için pazarlığa tutuştu.
1: 565 liraya sana.
9: Yok olmaz öyle şey olmaz.
2: Sıkı pazarlığın ardından 550 bin liraya satıldı.
4: 550 bin liraya hayırlı olsun.
9: Hadi olsun Allah hayırlı etsin.
4: Paşa, pazarın kralı.
3: Ne istiyorsun?
4: Tonluk bu, tonluk.
2: Kayseri'de de benzer görüntüler vardı. Pazarın en büyüğü Paşa isimli boğa tam 420 bin liraya satıldı.
3: 440.
4: Pazarın kralı bu.
1: 20 lira, 20 lira, 420 lira.
4: Hayır olsun, hayır olsun.
10: Koku yapmaz, eti daha lezzetlidir. 3 yaşında.
2: Bursa'da ise pazarın şampiyonu bu keçiydi. 53 bin liradan alıcı buldu. İstanbul'da da satışlar hızlı ilerledi. Kurbanlıklar bayrama bir gün kala tükendi.
11: Evet hayırlısıyla bitirdik.
2: Pazardaki çoğu satıcı çadırlarına bitti yazısı astı.
12: Artık bayrama saatler kaldı. Bayram öncesi son uyarıları sizlere iletelim. Kurban eti nasıl saklanmalı? İlla ki yıllardır bildiğiniz yöntemler vardır ancak uzmanlar uyardı. Etlerin en az 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yani öyle hemen kurban etini poşete koyup dolaba atmamak gerekiyor. İşte detayları.
13: Bir de bunun dinlenmesinde en büyük faydası ne biliyor musunuz? Üstündeki tüm toksitleri, bakterileri atıyor.
2: Kurban etini hemen poşete koyup dolaba atmayın. Uzmanlar bayram öncesi peş peşe uyarılar yaptı.
13: Renk değiştirir, bakteri üretir. Bu da nedir? İnsan sağlığına zararlıdır.
2: Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem sağlık hem de ekonomik kayba yol açtığını söyledi.
13: Örtü sererler. Ay olur şöyle birer saat çevirmeli ön arkalı birer saat 5-6 saat o klimanın önünde o et kendini toplar. Hem yumuşak olur hem işlemeye geldiği zaman da zayiat vermez.
2: Etin dinlendirilmesi bilinci kazanıldığı için bozulma oranları da düştü.
13: Saklama şekilleri değişti. İlk yıllarda bundan 3-4 sene evvel %25-%30 zayiatımız oluyordu. Geçen seneye göre araştırmamızda %5 ile %3 arasında bir zayiat oldu.
12: İstanbul Bahçeli Evler'deki bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada namaz kılmaya gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Cami imamı yaşadığı saldırıyı bakın nasıl anlattı.
14: Camiyi süpürüyordum. Biri yarı birisi geldi. Süpürgeyi kapat dedi.
15: Süpürgeyi kapat dedi, yumrukla saldırdı. İmamın dudağı patladı, burnu kırıldı.
14: İmamın güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu.
15: 51 yaşındaki imam Selami Beyazsaç elektrikli süpürgeyle camiyi temizliyordu. Bir kişi yanına geldi, süpürgeyi kapat dedi.
14: 5 dakika sonra işi bitmek üzere. Hiçbir şey demedi, gitti bir şişi çekti. Ben de gittim tekrar bir şey taktım.
15: Bu sırada imama yumrukla saldırdı, defalarca vurdu. Şüpheli kaçtı, imam kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırıldı, burnunda kırık vardı. Polis şüphelinin peşine düştü. 38 yaşındaki şüpheli çok geçmeden yakalandı.
12: Bayram öncesi piyasalardaki son duruma baktığımızda bir durgunluk hakim ama uzmanlara göre bu durum altında fırtına öncesi sessizlik yani sert yükseliş kapıda.

0: Ons altın ve gram altın tarafında dün %2 yükselişler yaşandı.
1: Altında belirsizlikler, sert dalgalanmalar devam ediyor. Ama uzmanlar fırtına öncesi sessizlik diyor.
0: Orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.
1: Amerika ve İran görüşmelerinden bir anlaşma çıkmadı. Altın fiyatlarında gerileme kaydedildi.
0: 6.785 lira seviyesinde, kısa vadede 4.480-4.580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
1: Yatırımcıların kafası karışık.
0: Yatırımcılara bir fırsat verdiğinde söyleyebiliriz. Yatay sakin bir seyirde haftayı tamamlarız diye düşünüyorum.
1: Ama uzmanlara göre altındaki düşüş trendi yerini yükselişe bırakacak.
0: Yaz aylarında gram altın 8.000 lira seviyesi üzerinde yerleşebilir.
1: Altın fiyatlarındaki yıl sonu beklenti ise değişmedi.
0: Yıl sonunda hedefimiz yine 10.000 lira seviyesi.
2: 13 yaşındaki genç çoban eşeğiyle birlikte şiddetli yağmura yakalandı ve bakın o anda yaptıkları nasıl yürekleri ısıttı.
3: Seni çok çok özledim arkadaşım eşek.
4: Eşeğim çabuk hastalanıyor. Hayvan hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım.
1: Eşeğini düşündü. Islanmasın diye yağmurluğunu giydirdi. O yağmurlukla sadece eşeğini değil herkesin yüreğini ısıttı.
4: Ben eve gidince üstümü değiştiririm. Kendimi kurularım ama o dilsiz hayvan olduğu için kendini kurulayamaz.
1: 13 yaşındaki Alperen Atıl çobanlık yapıyor. Hayvanları otlatmaya çıktı. Bir anda yağmur bastırdı. Üzerinde yağmurluğu, elinde şemsiyesi vardı. Ama kendini değil eşeğini düşündü. Yağmurluğunu arkadaşı eşeğine giydirdi.
4: Yağmur bastırdığı için eşeğimin üstüne yağmurluğumu örttüm, kendime şemsiyeyi aldım.
1: Hatta ısınsın diye onun için ateş yaktı.
2: Isparta'da alkollü bir sürücü ekipleri canından bezdirdi. Sürücü alkolün etkisini azaltmak için bol bol su içti ama nafileydi. Çünkü 106 promil alkollü çıktı. Yanındaki yolcuysa işini yapan gazetecilere saldırdı.
5: Benim koşama da var. Benim canım sıkma.
6: Alkollüydü, ortalığı birbirine kattı. Önüne gelene saldırdı.
5: Hayırdır, hayır.
6: Isparta'da trafik polisleri rutin denetimdeydi. Ters yöne giren sürücüyü durdurdular.
7: Ne zaman aldın? Ben senin. 2-3 saat önce bir 2-3 tane.
6: Sınırı fazla aşmıştı. Aklınca ufak bir oyuna girişti. Su içince alkol testini geçecekti.
8: Komiserim 5 dakika geçti mi?
7: Bir araç denenelim beyefendi.
6: Bol bol su içti ama planı işe yaramadı.
7: Devam. Tamam. 106 promil alkol içtim.
6: 35 bin lira ceza kesildi. Sadece kendisi değil, arkadaşı da aracın çekiciyle otoparka götürülmesine sinirlendi.
5: Hayırdır?
6: Küfürler, hakaretler savurdu. Savunması da hareketleri kadar şaşırtıcıydı.
5: Benim boşama davam var. Bir de beni böyle çekiyor. Ben her türlü konuşurdum da bir şey derdim de. Etme gözünü seveyim.
2: Bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gitmişlerdi. Amca yeğen balık tutarken akıntıya kapıldı. Son anları ortaya çıktı. İşte o görüntüler.
1: Balık tutuyorlardı ama suyun debisi yükseldi. Felaketi yaşadılar, suya kapıldılar. Amca yeğenin son görüntüsü ortaya çıktı. Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğeni bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gitmişti. Amca yeğen balık tutmak için Yağlıdere deresindeydi. Bir anda su yükseldi.
9: Balık avlamaya giderken suya kapılıyorlar.
10: Kardeşi varmış, ondan değilmiş de bunlar kaybolunca.
1: İşte o kardeşin telefonu elindeydi. Kayıt alıyordu. Çektiği bu görüntüler amca yeğenin hayatta olduğu son anlardı. Akıntıya kapıldılar. Saatler sonra acı haber geldi. 23 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni vinçle dereden çıkarıldı.
9: Araba çalışmaları devam ediyor. Yalnız şu an suyun debisi çok yüksek.
1: Aradan 3 gün geçti. Ekipler gece gündüz 54 yaşındaki amca Sedat Çelik'i arıyor. Acılı aile bir haber bekliyor.
2: Eskişehir'de yaşayan bir adam 2 yıl önce koltuklarını temizlediği aracının içinde uyudu. Çok geçmeden gözlerini hastanede açtı. Görme yetisini büyük oranda kaybetmişti. Hatta doktorlar yaşamaz bile dedi ama o hayata tutundu. Peki mucize eseri hayatta kalan adamın başına ne gelmişti?

0: Yaşamaz bu adam dediler. %99 ölür. Uyanamaz dediler.
1: Aracını yıkadı, sonra o araçta uyuyakaldı. Ama uyandığında hayatı tam bir kabusa dönmüştü. 45 yaşındaki Yasin Kurt 2024 yılında aracını temizliyordu.
0: Koltuklarım falan sildim. Kuruması için de çalıştırıp biraz kaloriferi açtım. Bir iki saat uyuduğumu zannediyorum arabanın içinde.
1: Kabus o uykuyla başladı.
0: Ertesi gün sırtımda ciddi bir ağrıyla sanki iki tane hançer saplanmış gibi bir acı hissettim.
1: Acıya dayanamadı. Hastaneye gitti.
0: Çok acil bir şekilde işte entübeye aldılar. Toksik zehirlenme dediğimiz olay gerçekleşmiş.
1: Bir mucize gerçekleşti.
0: Yaşamaz bu adam dediler. %99 ölür. Uyanamaz dediler. Uyandım. Her yer bembeyazdı. Hareket kabiliyetim çok sınırlıydı.
1: Tedavi süreci bitmemişti.
0: 10 gün şehir hastanesinde yoğun bakımda kortizon tedavisi gördüm. Kortizon tedavisinden sonra yavaş yavaş görme gelmeye başladı. Şu an %90 görme engelliyim.
1: %90 görme engelli adam çalışabileceği bir iş arıyor.
2: Yüzünü kaskla gizledi, cep telefonu dükkanını soyup dolmuşa binip kaçmak istedi. Kaskını çıkarınca yakalanan hırsız, borçlarım vardı savunmasıyla pes dedirtti.
3: Telefon bayisini soydu, dolmuşla kaçmaya kalktı. Kaskını çıkarınca yakayı ele verdi. Hırsızın hedefinde Çukurova'daki telefon bayisi vardı. Gece saatlerinde kaskla geldi, harekete geçti. Kapıyı açtı. Dükkandaki toplamda 150 bin lira değerindeki elektronik eşyaları poşete doldurduktan sonra çıktı. Oldukça rahattı. Poşetle 5 kilometre yürüdü. Ama minibüse binmeden önce kaskını çıkardı. Kameralara takıldı. Artık yüzü net bir şekilde görülüyordu. Minibüsten indiği gibi ilk işi çaldıklarını satmak oldu. Ama ekipler peşindeydi. Yakalandı. Borçları olduğunu, bu yüzden hırsızlık yaptığını söyledi. Ama pişkin savunma tutuklanmasına engel olamadı. Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.
2: Hatay'da trafikte yol verme tartışması pahalıya patladı. Araçtan inip sopayla saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
4: Kamerayı açtın. Kamerayı açtın.
3: Araçtan indiler, dehşet saçtılar. Sopayla saldırı onlara pahalıya patladı. Transit sürücüsü otomobili sollamak istedi. Selektör yaparak ilerliyordu. Yol vermeyince trafikte tartışma başladı. Otomobilin önünü kesti. Üç maganda araçtan indi. Birinin elinde sopa vardı. Elleriyle cama vurup kapıyı açmaya çalıştılar. Sopalı saldırgansa vurduğu camı kırdı. Yolcu koltuğunda olan kadın korku dolu anları kayda aldı. Saldırıdan kaçarak kurtuldular. Ekipler saldırganları kısa sürede yakaladı. Yaptıkları cezasız kalmadı. 180 bin lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
2: Babası harçlık vermedi, öğretmeninden istedi. 12 yaşındaki çocuk aslında yapabileceği en doğru şeyi yapıp öğretmenine sığınmıştı çünkü karnı açtı. Peki babası ne yaptı? Hem harçlık vermedi hem de küçücük çocuğunu dövdü.
5: Çok kötü şekilde darp edilmiş. Maalesef kaç gündür yiyip içemiyoruz, uyuyamıyoruz.
3: Hem harçlık vermedi hem de şiddet uyguladı.
5: Gördüğümde sordum. Israr üzerine anlattı. Korktuğu için bahsetmek istememişti.
3: 12 yaşındaki çocuğa babası harçlık vermedi. O da öğretmeninden istedi. Çünkü karnı çok açtı. Öğretmen de çocuğun o halini babasıyla konuşmak istedi. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Olanları duyan baba çocuğa yapmadığını bırakmadı.
5: Kendisine haftada bir veya iki kere okul harçlığı verdi. Vermediği zamanlarda oğlumun karnı acıktığı için öğretmeninden istediği.
3: Çocuk olanları babasıyla ayrı olan annesine anlattı.
5: Babası tarafından şiddet görmüş. Darp raporunu aldıktan sonra karakola ve emniyete teslim ettim.
3: Annesi şikayetçi oldu ama bakacak durumum yok deyip çocuğunu devlet korumasına verdi.
5: Maddi olanaklardan dolayı alamayacağımı söyledim. Şiddet uyguladığı için babasına da verilmiyor. O yüzden şu an devletimizin koruma altında yurtta.
2: İstanbul Başakşehir'de bir kadın marketten aldığı ürünü değiştirmek istedi. Market çalışanları talebi kabul etmeyince kadın eşini çağırdı. Sonrası tam bir meydan savaşıydı.
1: Ürün değiştirmek istedi.

0: Market çalışanları kabul etmedi. Eşini çağırdı, ortalık birbirine girdi. Başakşehir'deki zincir markete giden kadın müşteri aldığı ürünü değiştirmek istedi. Ancak çalışan değişimi kabul etmedi. Kadın kocasını çağırdı. Adam yanında da bir arkadaşıyla geldi. İşler çığırından çıktı. Çünkü yanlarında silah vardı. Market çalışanı arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla saldırdı. Öfkeli koca da silahını çıkarıp dehşet saçtı. Kadın çalışanlar panikle ne yapacaklarını şaşırdı. Araya girenler ikiliye ayırmak istedi ama kavga sırasında kadın müşterinin kocası yaralandı. Önce hastaneye, sonra karakola götürüldü. Diğer iki saldırgan olay yerinde gözaltına alındı ama hepsi adli kontrolle serbest kaldı.
1: Bu yılda manzara değişmedi. Kurban sahipleri yine sokaklardaydı. Evden kaçan kurbanlıkların peşinden koşan vatandaşların işi hiç kolay olmadı. Sırada kaçan kurbanlıkların kovalanma anları var.
2: Bu yılda Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar maratonu başladı.
3: Yavaş.
2: Pazardan kurbanlık koyun aldılar. Koyun bir kavşakta ellerinden kaçtı. O kaçtı, sahibi kovaladı. Serüvene polis ve çevredekiler de dahil oldu. Koyunun çevresi sarıldı. Polis memuru koyunu işte böyle yakaladı. Sahibine teslim edildi.
3: Moğlu, önde. Emirkan, tut önden.
2: Amasya'da da senaryo aynıydı.
4: Hayvanın tabii kaçtığını görünce bir tebessüm ettik. Arkadaşlar yardım edelim dedik ama tabii neticede hayvan hani tepebilir gibisine biraz da korktuk.
2: Cadde boyunca koştu. İnatçı keçi zaman zaman dükkanlara girmeye çalıştı.
3: Vallahi boyunu uzatır. Benim ayak sıkıntılı kardeş.
2: Araç trafiğini de birbirine kattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
3: Ama maşallah. Aldı.
2: Gece saatleriydi. Muzaffer Mercimek hayvanlarını otlatmaya çıkardı. 9 kurbanlık küçükbaş o sırada kayboldu. Jandarma çalışma başlattı. Drone da kullanıldı. Hayvanlar kayalık bir alanda bulundu. Sahibine teslim edildi.
1: Arife gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri ellerinde karanfillerle kabir başında dua ettiler.
5: Şehit ailesi ve gazilerimizin bizim için de bu ülke için şehit olmak, gazi olmak da şeref ve onurdur.
2: Bir yanda bayram hazırlığı, diğer yanda kabir başında dökülen gözyaşları.
6: Acısı çok büyük, gururu büyük ama acısı daha büyük.
2: Arefe gününde şehit aileleri ve gaziler şehitliklere akın etti.
5: Biz burada şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ellerini milletimizin adına öpüyoruz.
2: Şehit yakınları kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarları temizledi. Karanfiller bıraktı.
7: İnne nahnu nuhyil mevte ve nektübü mâgan.
8: Kur'an'ından hiçbir zaman ayırma Allah'ı.
2: Edirne Kapı şehitliğinde de aynı hüzün, aynı özlem vardı.
9: Enbiya'yı vel murselin. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
2: Şehit aileleri mezar taşlarını yıkadı, dualar etti, gözyaşlarını tutamadı.
10: Her şey gözlerinde kaldı.
2: Gaziantep'teki şehitliklerde de duygusal anlar yaşandı.
11: Benim bayramım bu.
2: Aileler şehit evlatlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.
12: Şehit babası olmak güzel bir şey, gurur duyucu bir şey ama acısı da büyüktür.
1: Avcılar'da zabıta devşeti yaşandı. Bayram tatilinde seyyar bisiklet kiralayan 60 yaşındaki adama İBB ekipleri çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan zavallı adam yaşadıklarını bakın nasıl anlattı.
2: Yer Avcılar Ambarlı sahili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işte böyle yaşattı dehşeti.
13: Motora birden gaz verdik, yoksa ben vurdum, kafa başladı, yere çakıldı.
2: 60 yaşındaki Mustafa A. seyyar bisiklet kiralıyordu.
13: Ambarlı sahilinde 3 tane bisiklet açmıştım. Zabıta motorlu ekipler geldi, 15 girmek istediler.
2: Ekipler adama engel olmaya çalıştı.
13: Ya da orada bisikletler mi aldı? Ben de dedim ya ne gerek var? Bayramdır 3 tane bisiklet açmışız bir ekmek davasını.
2: Adam

0: Konuşmak, derdini anlatmak istedi ama...
1: Motora birden gaz verdik, yoksa ben vurdum, kafa başladım bir yere çakıldı.
0: Zabıta motosikleti zavallı adamın üzerine sürdü. Sonra da kanlar içinde adamı öylece bırakıp arkalarına bakmadan uzaklaştılar.
1: Ben oradaydım, gitmişler. Kayıtlarda hep geçiyor yani, kamera falan çekiyordu. Kamera kayıtlarında onların da hepsinin kaskında var. Ne bağırma, ne küfür, ne çağırma, ne darp, bir şey yok. Bunu onların kamera kayıtları zaten gösterecek.
0: Zavallı adam o zabıta ekibinden şikayetçi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgedeki savaş ve krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanının bayramı nerede geçireceği de belli oldu.
3: Taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
0: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında ekonomiye ilişkin de mesaj verdi.
3: 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı nerede geçireceği de belli oldu. Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirecek.
4: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacaahmet mezarlığında annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını da ziyaret etti.
2: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. MHP liderinin mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu vardı.
5: Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
6: Dargınlıkların son bulduğu, sofraların genişlediği, duaların semaya yükseldiği mübarek günler diye anlattı mesajında Kurban Bayramı'nı. MHP lideri Devlet Bahçeli dayanışma ve birlik vurgusu yaptı.
0: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.
5: Herkesi uyarıyorum. Karşılıklı diyalog ve diplomasiyle silahlar susmalı, siyaset konuşmalıdır.
6: MHP lideri bayram yokluk içinde sabredenlerin hatırlanmasıdır dedi.
0: Çünkü bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır.
6: MHP lideri bayramı da Ankara'da geçirecek. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.

0: gitsin.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bayram birlikte güzel.
7: Ben bakarım.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
6: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
12: 118.80
13: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
14: Ay, torunun doğum günü, kartım internet alışverişte kapalıymış.
15: Akbank asistanlarla da
16: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
17: Anında çözdü, çözer tabii.
16: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
18: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
16: Mobilin bankası Akbank.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100...

0: iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim bir, kepek sıfır.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Hey!
1: Olur, dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
0: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
3: Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
4: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
4: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzine bu gece indirim geliyor. İşte yeni akaryakıt tabelaları.
8: Sürücüler dikkat, benzine bu sefer zam değil indirim geliyor.
9: ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesi ve anlaşma beklentisinin yükselmesiyle beraber petrol piyasası rahatladı. Petrol fiyatları 100 doların altına düştü.
8: Bu düşüşle birlikte benzine indirim yola çıktı.
9: Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı başına 3 lira 27 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
8: Benzinin yeni fiyatının Ankara'da 65 lira 26 kuruş, İstanbul'da 64 lira 28 kuruş, İzmir'de ise 65 lira 54 kuruşa düşmesi bekleniyor.
7: Bayramların olmazsa olmazı baklava. Kimileri cevizli tercih eder, kimileri fıstıklı. Benim tercihim cevizlisi ve şerbetsizi. Bu eşsiz lezzetin tarifini bir de ustasından öğrenelim dedik. Sizler için baklava ustasından tarif aldık. Bakalım sizlerin püf noktalarıyla ustalarınki arasında nasıl farklılıklar varmış?
10: Gelen giden misafirlere bayramda tatlı ikram etmek gelenek.
11: Ben kendim cevizi seviyorum ama ben hep fıstıklı alıyorum. Bazen kendim yapıyorum, bazen de hazır alıyorum.
9: Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı çeşit çeşit baklavalar tepsilerdeki yerini aldı. Baklava üretimi 4 katına çıktı. Ustalarsa gece gündüz mesai yaptı.
12: 100-110 kişi çalışıyor. Şu an ortalama 20 saattir imalatlarımız üretim tüm hızıyla devam ediyor. Arife gününün bereketi birlikte geldi bayramla beraber.
9: İncecik katlarıyla ustalık isteyen çatalı batırınca çıtır çıtır seslerin geldiği eşsiz lezzet baklava nasıl hazırlanır? İşte ustasından baklava tarifi.
12: Açtığımız hamurları tepsilere döşedikten sonra fıstığını ekledikten sonra üst katmanını döşeriz. Ondan sonra dilimleme dediğimiz bölüme geçeriz. 250-270 derece arasında ateş görüyor.
13: Taş fırına atılan baklava yavaşça pişiyor.
12: Şu an hazır. Şu an şerbetlenmeye gidiyor. 2 saat sonra görüşmek üzere.
9: Görünüşü iştahları kabartıyor, tadıysa damakları çatlatıyor. Baklavamız bayramda misafirlere sunulmak üzere hazır.
12: Herkesin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
7: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın bayram, saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda bayramda da buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu bayramlar diliyorum.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Çok güzel.
17: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
18: Şipşak

0: Şimdi bayanlar baylar, katiller,
1: Jornia Çöl,
0: hırsızlar,
1: yüksek güvenlikli hapishane.
0: Hazır olun. İşte yeniden karşınızdayız. Yeniden karşınızdayız.

0: dostum. Gebert onu. Hadi adama getir işini. Hadi. Hadi dostum. Evet.
1: Hadi.
0: Hadi Sayko.
2: Hadi
0: Sayko. Yap bunu Sayko. Öldü. Getir işini.
1: Hadi Gebert.
0: Hadi.
3: Kazanan
0: işte bu. Harikasın.
3: St. Petersburg'dan nakavtla kazanan Vladimir Saiko.
4: Saiko iyi bir dövüşçü ama bazı şüphelerim var. Aa, yatırım için endişelenmen ne kadar hoş. Rahatla. Yıllardır elimdeki en iyi dövüşçü Saiko. Yimo, sesel salata ya da bir şeyler al. Turnuvadaki hiç kimse onunla boy ölçüşemez.
5: Bunu düşün.
4: Gördüğün en iyi adamlardan biri. Bırak onun olsun.
5: Senin kirli paranı istemiyorum.
4: Bu adam Boyka mı?

0: Yuri Boyka, talep ettiğin şartlı tahliye reddedildi. Dahası, işlediğin suçların ağırlığından dolayı 15 yıl daha başka bir şartlı tahliye başvurusu yapma hakkın yok.
1: Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm.

0: Buyurun.
1: Daha iyi görünüyorsun dostum.
2: Ne istiyorsun?
1: Sadece senin gibi bir adamın böyle yaşadığını görmek üzücü.
2: Şimdi insansever mi oldun?
1: Rahibe Teresa, Dalai Lama ve Gaga. Cidden. Zamanında bana çok para kazandırdın. Sana yardım etmek istiyorum.

0: Yarın daha iyi bir ücreye alınacaksın ve hapishane kütüphanesinde çalışacaksın.
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Hayır, sağ ol.
0: Böylesi sana uygun mu yani? Ha?
1: Bulunduğum yer burası.
0: İyi, böyle yaşa o zaman.
1: Gaga. Bana yardım edeceksen beni turnuvaya sok. Yeniden dövüşmek istiyorum.
0: Şaka yapıyorsun değil mi?
1: Hayır.
0: Tek dizinle Saykov'la dövüşmek mi istiyorsun? Anlamadım. Peki diyelim Saykov'u yendin ki anca rüyanda yenersin. Turnuvada dünyanın en iyi dövüşçülerinin karşısında ne yapabilirsin? Söylesene, bu bir intihar olur. Bu bir intihar değil mi? Üzgünüm.
2: Hadi göstersin.
3: Hadi
2: göstersin.
3: Hadi
2: göstersin.
3: Hadi
2: hadi
3: hadi
4: hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi

Ne düşündüğün umurumda değil Luca. Lanet tahvillerini paraya çevir ve yarına kadar nakit olarak bana getir, anladın mı? Alo Luca, Luca, Luca, sakin ol. Ne zaman kendi paramı çarçur ettim ki? Bak, bu şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en karlı yatırım olacak, anladın mı?

0: Ve işte elemelerdeki final maçı. Ve kazanan ilk kez düzenlenen hapishaneler arası dövüş turnuvasında özgürlüğü için dövüşecek HDT.
1: Başla.
2: Hadi başla.
3: Hadi
2: başla. Hadi Sayko. Hadi Sayko. Bitir işini Sayko. Hadi Sayko bitir işini. Evet Sayko çok iyi. Aferin Sayko.
1: Durun. Kazanan Sayko.
4: Buradaki gerçek şampiyon sen değilsin.
5: Hayır. Dövüşmek
1: gel
5: istiyorum.
1: Hadi. Kes sesini.
5: Bırakın dövüşeyim.
1: Hadi
5: dövüşmek istiyorum.
6: Bırak dövüşsün.
1: Bırakın onu.
6: Bırak da istediği şerefli bir veda şansını ona verelim. Hadi.

0: Başla.
1: Evet.
2: Evet,
1: gel.
3: Hadi.
2: Hadi ne duruyorsun?
1: Hadi Sayko. Hadi Sayko. Hadi göster adamı.
0: Verdir dostum.
1: Göster şuna Sayko.
2: Evet.
1: Hadi Sayko.

0: Sayko kendine gel.
1: Sayko.
2: Kazanan Boyka.
3: Boyka.

0: Gürcistan Cumhuriyeti sınırı.
1: İşte geldik. Hadi yürü. Bunlar senin refakatçilerin.

0: Otel Tiflis, Gürcistan Cumhuriyeti.
1: Buraya bak.
2: Hoş geldiniz efendim. Bay Rezo teşrifinizden memnun. Otelimizin imkanları hakkında sizi bilgilendireceğim. Kumarhane hemen ileride. Lütfen rahatınıza bakın. Umarım şansınız yaver gider. Teşekkür ederim.
3: Çık dışarı. Hadi yürü.
4: Aman ne güzel.
5: Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvasında 8'li grubun ilk dövüşü. Bahis oynanacak iki ayrı karşılaşma olacak.
6: Bakın kimler gelmiş.
7: Leo Farnetti. İtalyan aygırı.
6: Tavşan yiyeceği mi yiyoruz?
7: Başlatma şimdi lütfen. Kolesterolüm geçen 242 idi. Kötü genler, çok fazla cheeseburger. Bu biftek mi?
6: Evet soyadı.
7: Bu vejeteryenleri anlamıyorum. Yani 7-24 bu yeşil şeyi çiğniyorum ama hala açım.
6: Bu saçmalık.
7: Evet.
6: Peki senin adamının şansı nedir?
7: O biliyorsun sağlam adam denebilir.
6: Öyle olmalı.
7: Pardon?
6: Kimse benim adamım Turba'dan daha iyi olamaz. İnan bana.
8: Beyler, EDT'ye hoş geldiniz. İlk kez düzenlenen Uluslararası Hapishane Dövüşçüleri Turnuvası. Ev sahibiniz olmaktan gururluyum.

0: Söylediğim gibi hoş geldiniz beyler. Ve canınız cehenneme. Burası benim mekanım. Adınızı, hapishanenizi ve suçunuzu söyleyin.
1: Jerry Lam. Kamp 14, Kuzey Kore. Cinayet.
2: Andrei Kret, Sisak Hapishanesi, Hırvatistan. İki kişiyi öldürdüm.
3: Petros Mavros, Yüksek Güvenlikli Koridalos Hapishanesi, Atina, Yunanistan. Üç kişiyi öldürdüm.
4: John Dupont, Lebon Hapishanesi, Marsilya, Fransa. Cinayet.
5: Yuri Boyka, Chormyachovny, Rusya. Birinci derece cinayet.
6: Rodrigo Silva, Daniel Hapishanesi, São Paulo, Brezilya. Saldırı ve suikast.
0: İsmini söyle.
7: Turbo. Ama bana Bay Johnny diyebilirsiniz. Clearwater Gözetim Evi, Birleşik Devletler. Çifte cinayet zanlısı.
8: Raul Quiñones, Kolombiyalıyım. Gorgon'da müebbet hapis cezamı çekiyorum. Kaçakçılık ve cinayet. Hepinize hoş geldiniz diyorum.
0: Güzel. Artık birbirimizi tanıyoruz. İşinizden biri özel muamele göreceğini sanıyorsa, şimdiden söyleyeyim, burada eşitliğe inanıyoruz. Nereden geldiniz, ne halt düşündüğünüz umurumda değil. Herkes eşit muamele görecek. Burası Gorgon. Burası cehennem ve artık siz içindesiniz.
7: Etkileyici bir aşağılık değil mi? Evet.
0: Affedersin, ne dedin sen?
7: Senin aşağılık bir adam olduğunu söylüyordum. Efendim?
0: Eve gitmeyi tercih edersen bunu ayarlayabiliriz. Ha,
7: ben de bunu kastediyordum. Yakında buradaki bu saçmalıktan kurtulacağım.
0: O halde susmanı tavsiye ederim.
7: Zaten tek konuşan sensin. Ne?
0: Biliyor musun? Ben senin gibi adamları değiştirdim.
7: Ne demek benim gibi adamlar?
0: Senin gibi adamları anlayışlı adamlara çevirdim. Eğer bu saygısızlığa devam edersen, inan bana, kendini çok pişman olacağın bir durumda bulursun.
7: Öyle mi dersin?

0: Hadi şuraya gel.
1: Evet.
2: İşte böyle.
1: Yanlış yapıyorsun dostum, tamam mı?
0: Hadi tamam.
1: Hadi geç şuraya.
0: Bu tarafa baksana. Evet.
3: Demek şu Rezo'yu tanıyorsun.
4: Geçmişte onunla birkaç iş yaptım. Bazıları sezgileri kuvvetli diyor.
3: Sen ne diyorsun?
4: Heh. Bence yaşlı bunağın teki ama hala işe yarıyor.
3: Öyleyse endişe edecek bir şey yok Gaga.
5: Dostlarım, birinci hapishaneler arası dövüş turnuvasına hoş geldiniz. Lütfen oturun.
6: Gerçekten harika.
7: Çok güveniyorum.
5: Baylar, bizden önce imkanlarımız kısıtlıydı. Sendikamız yeraltı dünyasındaki kişileri buraya davet ederken hepimizin ortak ilgisi olan şeyi göz önüne aldı. Para. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Buraya gelebilmek için zorluklara katlandığınızı biliyorum. Yaptığımız şey kolay bir şey değil ve hatta bu kadar güçle bile farklı hapishanelerdeki dövüşçüleri dünya üzerindeki bu noktada toplamak için birçok zorluklarla karşılaştık.

0: ulaştık. Ama sonunda buradayız. Keyfini çıkarın.
1: Kalkın! Kalkın! Hadi kalkın! Kalkın hadi! Uyumayın! Hadi kalkın! Hadi!
2: Burada bazılarınız antrenmanı merak ediyordu. Her birinize antrenman için günde bir saat verilecek. Ama ondan önce...

0: Kalkın! Kalkın! Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk! Kalk salama hadi! Kalk! Yürü! Yürü!
1: Hadi inin
0: geç,
1: aşağı!
0: Geç,
1: hadi,
0: geç, geç, geç, geç!
1: Git dışarı, salamayın!
0: Geç, hadi! Salamayın! Hadi. Lanet olası herifler, geçin!
1: Çabuk olun!
0: Geç, geç, geç, geç, geç, geç!
1: Tamam,
0: geç
1: şuraya, sakin
0: hadi.
1: Olun!
0: Bakma öyle!
1: Yürü hadi, hadi! Sakin ol dostum.
2: Su ister misin?
3: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
3: Karis! Karis! Bunu yapamam. Hey sen! Baksana! Bu ne lanet bir iş böyle he?
4: Kapa çeneni. Çalışmaya devam.
3: Hayır hayır hayır. Şuradaki adamları görüyor musun? Bu onların işi. Ben dövüşçüyüm. Bir derdin mi var dostum? Hey! Hey hey hey hey! Sana diyorum. Hey bir derdin mi var he? Söyle.
5: Sen hala lanet çeneni kapatmadın mı?
3: Ha, affedersin. Ne dedin tam anlayamadım. Kulaklarım bazen iyi duymuyor. Ne demiştin?
5: Lanet Amerikalılar. Çok konuşuyorsunuz.
3: Bu kayadan atlayıp kıçını tekmeleyeceğim. Hemen burada şimdi.
4: Hey! Hemen kesin şunu. Ringde dövüşeceksiniz. Başka yerde değil.
3: Canın cehenneme. Bu iş burada bitmedi. Benimle konuşurken ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bu lanet saçmalık da neyiniz?
6: Horoz dövüşü.
1: Hadi salanmayın. Çabuk inin. Çabuk inin hadi. Sallanmayın.
7: Umarım ilk gününüz güzel geçmiştir. Ve şimdi söz verdiğimiz gibi aranızda yarınki ilk maça hazırlanmak isteyen varsa bir saat süreniz var.
3: Şu an seninle ilgilenemem adamım. Gösteri zamanı. Yedi. Neye bakıyorsun? Tabii ya. Kafana birden dank etti değil mi? Bling.
5: Görüşeceğiz.
8: Lütfen Tanrım bana yardım et. Hayatım senin ellerinde. Bu naçiz kulunu unutma. Bu yarıştan yüz akıyla çıkmamı sağla. Dualarımı kabul et.
7: Bu sana. Nasıl hissediyorsun?
8: İyi hissediyorum. Ama çikolatamdan sonra daha iyi olacağım.
7: Tabii olacaksın.

0: keyfini çıkar. Etkileyici mekan Rezo. Hiçbir masraftan kaçınmamışsın. Nasıl gidiyor? Harika. Bu arada benim adamım...
1: Bayanlar, baylar! Yunanistanlı Petros Mavros, Brezilyalı Rodrigo Silva'ya karşı!
2: Birinci gün. Çeyrek final.
3: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
2: Brezilya Yunanistan'a karşı.
0: Bu adam fena değil ha?
3: Çekil! Doktor! Doktor buraya gel! Kazanan!
1: Kazanan! Brezilya'dan Rodrigo Silva!
0: Tamam, şimdi bunu izle. Moralini bozmamaya çalış.
4: Elimden geleni yaparım.
1: Ve şimdi... Çeyrek finalin ikinci karşılaşması. Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden Turbo ve Hırvatistan'ı temsil eden Andrei Krets.
3: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
2: Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan'a karşı.
5: Hadi lanet olası göster ona.
6: Hadi göster ona.

0: Beni sevdiğim durduramazsınız.
1: Adam. Sen en iyisin.
2: Kazanan.
0: İkinci karşılaşmanın galibi.
1: Gördünüz mü bunu? Ha? Gördünüz.

0: Şimdi çeyrek finalin üçüncü karşılaşması Rusya'dan Boyka ve Fransa'dan Jean Dupont.
1: Hey, işte senin adamın.
2: Evet.
0: Başla.
3: Rusya Fransa'ya karşı.
0: Kazanan ve kazanan Boyka!
2: Ne? Havuç yani. İyi gelir.
0: Kolombiya'dan Raul Quiñones ve Kuzey Kore'den Jerry Lo.
1: Bu Kolombiyalıyı duydun mu hiç?
2: %100 favori gösteriliyor diye biliyorum.
1: Raul Quiñones. Ona dolar diyorlar. Acı. Kalküta'da saklanıyormuş. 10 yıl önce ticaretinden buraya tıkılmış.
3: Kuzey Kore, Kolombiya'ya karşı.

Selam.

0: Kazanan
1: ve kazanan Raul Quiñones.
2: Evet, korkarım hepiniz yolun sonuna geldiniz. Özgürlüğünüze kavuşamadınız. Umarım Gorgon'da iyi vakit geçirdiniz. Daha sonra tekrar bekleriz.
0: Hadi devam edin. Hadi devam edin. Hadi.

0: Dün gece dövüşünü gördüm. İtiraf etmeliyim, yeteneklerim var. Ama bunlar bana sökmez. Çünkü ben de yetenekliyim. Çok konuşkansın lanet herif. Bu iyi, konuşma yeteneğin de var.
1: Sana kim durmanı söyledi? Çalışmaya devam et.
0: Bak ne söyleyeceğim. Seni benzettiğimde...
2: Artık şu lanet çeneni kapatsan iyi olur.
0: İstiyor musun? İşte geliyor. Lanet kafanı koparacağım senin.
2: Cehennem ol. Seni.
3: Deliye tıkın bunları.
0: Seni geberteceğim.
2: Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü.
0: Yürüyorum hadi, yürü. İşte. Lanet olası bırak.
2: Yürü dedim. Dur yürü hadi. Dur. Yürü. Bırakın konuşma beni. Yürü içeri. Hadi.
3: Kapı dayılık hadi. Yaparsın ha.
0: Bırakın beni.

0: Hey Rus. Rus, orada mısın? Bu lanet delikte nefes alamıyorum. Biliyor musun, gerçekten çok kötü davrandın. Biliyorsun değil mi? Bunu ancak aşağılık adamlar yapar. Geldiğin yerde bu normal olabilir ama bizim oralarda bunu yapmazlar. Duyuyor musun? Sadece seninle konuşuyorum burada.
1: Bizim oralarda insanlar söyleyecek bir şeyleri yoksa konuşmazlar.
0: İyi tamam. Sadece söylüyorum, madem böyle kazanacaksın, belki burada olmamalısın. Duydun mu? Belki de o lanet kıçın burada olmamalı.

0: Hey Rus. Rus. Büyük tuvaletimi yapmam lazım. Duydun mu? Büyüğümü yapmam lazım ama yapacak yer bulamıyorum. Hey!
1: Ne?
0: Çok kötüyüm. Yapacak yer bulamıyorum.

0: burada adamım. Ne yapmalıyım sence?
1: Bence kendini assan daha iyi olur.
0: Lanet olsun. Burada çömelecek yer bulamıyorum.

0: O da neydi? Rus. Rus, sanırım hücremde bir şeyler hareket ediyor dostum. Rus.
1: Ne?
0: Adın ne dostum? Gerçekten.
1: Sessiz ol.
0: Bana adını söylemeyecek misin yani? Bana lanet adını söylemeyecek misin? Cehenneme git. Ben de kendi kendime konuşurum. Daha iyi bir konuşma olur nasıl olsa. Sahte mağara adamı. Lanet olasıca. Biri beni bu lanet yerden çıkaracak mı?

0: Hayır hayır hayır hayır, beklemeyeceğiz. Adamlarımızı hemen görmek Aga, istiyoruz.
1: Lütfen. Bakalım ne yapabileceksin. Anılarımı canlandırdı.
0: Geçen günkü dövüş gayet iyiydi. Nasılsın?
2: Nasıl mıyım?
0: Evet, nasılsın?
2: Beni sen mi tuzağa düşürdün?
0: Neler oluyor?
2: Ne çeşit lanet bir turnuva bu böyle?
0: Boyka, kısa kes. Neler oluyor dedim sana?
2: Bizi zorla ağır işlerde çalıştırıyorlar.
1: Ağır iş miyiz? Sen neden söz ediyorsun?
3: Çekişle lanet taş kırmaktan bahsediyorum. Ayaklarımıza lanet zincir takıyorlar.
1: Aşağılık herif.
3: Evet. Bu konuyu halledecek misin?
1: Hallettim say. Yalancı aşağılık herifler. Yemin ederim gün bitmeden birini lanet parçalara ayıracağım.
4: Beyler.
1: Seni aşağılık...
0: Neler çeviriyorsun?
4: Elbette Bay Rezo'yu tanıyorsunuzdur.
5: Dostlarım, sizi telaşlı gördüm.
1: Telaşlı mı? Neden benim dövüşüm ağır işlerde çalışıyor?
4: Onların yenilmesini istiyorsunuz da ondan.
5: Ne sanıyordunuz? Gerçekten her şeyi kendime göre olmasını ayarlayamayacağımı mı düşündünüz?
1: Seni aşağılık, dövüşümü buraya getirebilmek için ne kadar harcadığımı biliyor musun?
5: Elbette biliyorum.
1: Seni mahvederim.
5: Tabii, belki de. Ya da belki bunu farklı bir yoldan çözebiliriz. Yemekte ne söylediğimi hatırlayın. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Yani benim önerim şu. Elinizdeki bütün paraları toplayın. Hepsini nakite çevirin. Ve tüm paranızı Kolombiyalı üzerine oynayın. Bunu yapın ve buradan hayal edebileceğinizden çok daha zengin ayrılın.
1: Peki ya dövüşçülerimiz?
4: Boşver dövüşçüleri.
0: Sen ne saçmalıyorsun?
4: Onlar sadece yem. Onları diğerleriyle aynı yere koyduk.
0: Benim dövüşçümün kazanamayacağını garanti edebilir misin?
5: Bakın, bunu kesinlikle garanti ederim.
4: Şerefe.
1: Şerefe.
5: Şerefe.
1: Şerefe.
5: Şerefe.
0: Şerefe.
3: Çekiştirmeyi keser misin?
6: Ben çekiştirmiyorum.
3: Evet, çekiştiriyorsun.
6: İlerlediğimi görünce sen de ilerle.
3: Ben Ginger Roger değilim. Senin kıçında Fred Astaire değil. Bana haber ver.
6: Tamam.
3: Tamam.
6: Şimdi ilerleyeceğim.
3: Tamam. Eğlenceli mi? Ha? Tekrar yapmak ister misin? O deliğe mi tıkılmak istiyorsun? İstediğin bu mu?

0: Eminim öyle. Bak ne söyleyeceğim. Artık kıçına yapışmak istemiyorum. Bunu gereken yerde, ringte halledeceğiz. Anladın mı?
1: İyi.
0: İyi. Üç deyince.
1: Bir, iki,
0: üç. Baksana. Bu Kolombiyalı aşağılık herif nerede?

0: Teşekkür ederim. Peki seni neden zımbaladılar?
1: Ne? Biraz daha ekmek.
0: Kimin ocağına incir ağacı diktin?
1: Dilimizi konuşuyorsun, değil mi?
0: Neden bu pisliğin içine düştüğünü soruyorum sadece.
1: Suç işlemekten.
0: Konuşmak ister misin? Tamam, konuşmayalım. Konuşmak saçmalık zaten.
1: Konuşmakta pek iyi değilim.
0: Boş ver. Neler döndüğünü biliyorsun değil mi?
1: Ne?
0: Her şey önceden ayarlanmış.
1: Ne ayarlanmış?
0: İşte bu. Bu lanet turnuva. Daha kötüsü bu lanet herifler tarafından kandırıldık. O aşağılık Kolombiyalı hücresinde keyif çatarken biz burada kıçımızı yırtıyoruz.
1: Tabii.
0: Ne demek tabii?
1: Buna şaşırmadın mı?
0: Evet, ben buraya kazanmaya geldim.
1: Ben de öyle.
0: Yani bu seni hiç sinirlendirmiyor mu?
1: Kazanmak birçok şeyi götürür. Bu kimin en iyi dövüşçü olduğuyla ilgili tabii ama daha önemlisi... kimin dayanacağıyla.
0: Neye dayanacağıyla?
1: Burada dövüştüğün adamlar sadece ringte dövüşmüyor.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
8: Ya da her şekilde görüşürüz.
7: O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
9: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde...

0: kazanç sunmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: İşte bu Google Gemini.
6: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
5: Oo, mükemmel.
6: Olaysın Gemini.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Fırlanta ve Allianz kataloğu.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: 26 Mayıs biraz İran tarihleri arasında A101'de Peysan tuzsuz tereyağı 469 lira, Altın Kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 219 lira.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle

0: Mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Konuşmayalım. Konuşmak saçmalık zaten.
12: Konuşmak da pek iyi değilim.
11: Boş ver. Neler döndüğünü biliyorsun değil mi?
12: Ne?
11: Her şey önceden ayarlanmış.
12: Ne ayarlanmış?
11: İşte bu. Bu lanet turnuva. Daha kötüsü bu lanet herifler tarafından kandırıldık. O aşağılık Kolombiyalı hücresinde keyif çatarken biz burada kıçımızı yırtıyoruz.
12: Tabii.
11: Ne demek tabii?
12: Buna şaşırmadın mı?
11: Evet, ben buraya kazanmaya geldim.
12: Ben de öyle.
11: Yani bu seni hiç sinirlendirmiyor mu?
12: Kazanmak birçok şeyi götürür. Bu kimin en iyi dövüşçü olduğuyla ilgili tabii ama daha önemlisi... kimin dayanacağıyla.
11: Neye dayanacağıyla?
12: Burada dövüştüğün adamlar... Sadece ringte dövüşmüyor.
13: Hey, buraya gel. Kolunu uzat.

0: Antrenman yapabilir miyiz?
1: Bir saat.
2: Sen kafayı mı yedin? Lanet olsun. Zaten zorla yürüyorum. Antrenmanmış.

0: Hepsi bu mu? Nasıl yapılır göstereyim.
1: Luca, beni dinle. Bütün varlığımı nakde çevirmeni istiyorum senden. Evet, hepsini. Hayır. Yarına kadar. Luca, nasıl göndereceğin hiç umurumda değil. Gerekirse güvercinle gönder, tamam mı?
2: Biliyorum Bito, sana borcum olduğunu biliyorum Bito, ama dinle. Dünkü gibi 1 milyona daha ihtiyacım var. Bito, bu iş kesin. Bu bir fırsat.
0: Bak. Burada kim varmış? Bunun ne işi var burada?
3: Kahvaltı bitti.
4: Bu gerçekten saçmalık. Bu lanet bir şaka. Bu şekilde nasıl dövüşürüm? Açlıktan öldürecekler.
2: Çok küfür lanet ediyorsun. Lanet olsun. O zaman bırak. Nereden geldiysen o lanet yere dön. Belki bunu değiştirebiliriz.
4: O da ne demek şimdi?
2: Bu durumu lehimize çevirebiliriz.
4: Doğaçlama, uyum sağlama, üstesinden gelme.
2: Ne?
4: Yok bir şey. Nasıl?
2: Buna iş diyebiliriz. Ya da antrenman diyebiliriz.
3: Bir, iki, üç. Yedi, sekiz, dokuz, on.

0: Bunu elinde sık. Yağını çıkar ve sonra dizine sür. Yap.
1: Bunu nereden öğrendin?
0: Doğaçlama, uyum, yılmama. Birçok şey biliyorum adamım. Birçok şey biliyorum. Devam edelim. Hadi. Hadi. Üçte.
1: Üçte.
0: Bir, iki, bir, üç. İki, üç.
1: Çocukların mı? Senin çocukların mı var?
0: Evet. Bir kız, bir erkek. Senin?
1: Benim yok.
0: İstedin mi hiç? Hiç mi?
1: Hayır.
0: Hiç oğlun olsun...
1: Çok soru soruyorsun. Bunun için mi kazanmak istiyorsun? Çocukların için mi?
0: Uzun süredir içerideyim. Küçük tatlı kızımı son gördüğümde 4 haftalıktı. Onu o kadar özledim ki.
2: Su ister misin?
0: Peki ya sen?
1: Kazanmak zorundayım.
0: Kazanmak zorunda mısın?
1: Sen anlayamazsın.
0: Anlatmayı dene.
1: Tanrı bana bir hediye verdi. Sadece bir tane. Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm. En mükemmeli. Hayatım boyunca çalıştım. Ne için? Değerli olduğumu kanıtlamam gerekiyor.
0: Bu çok kötü. Kıçını tekmelediğimde üzüleceğim.
3: Zamanı geldi. Yeni bir bahis oynamak istiyorum.
4: Elbette Bay Gaga.

0: Bu akşam sizlere hapishaneler arası yarışın yarı final ilk maçını sunuyoruz.
1: Yarı finalin ilk maçı Rusya'dan Boyka ve Brezilya'dan Rodrigo Silva.
2: Hazır mısın? Hazır mısın?
3: Yarı final ilk dönüş.
2: Başla!
3: Brezilya Rusya'ya karşı.

0: Uzak dur.
1: İyi dövüştü.
2: Yarı finalin ilk maçı.
0: Kazanan!
3: Rusya'dan Volkan!

0: Endişeliyim. Çünkü şu Rus boyka çok güçlü görünüyor. Çok güçlü. Bu arada Amerikalının da aynı olacağını düşünüyorum. Belki de senin yöntemin yetersiz kalıyor.
1: İşi biraz daha zorlaştıracağım.
2: Dinleyin, ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
1: Antrenman arkadaşın hakkında konuşmak istiyorum.
2: Kim?
1: Rus.
2: Ruslar hakkında Ruslarla konuşsan iyi olur bence.
1: Anladığıma göre yönden yakınlaşmışsınız.
2: Ne dedin? Bazen kulaklarım pek iyi duymuyor da.
1: İkinize diyorlar.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Hapishanemizde bu tarz bir sapıklığa izin vermeyeceğimi bilmelisin.
2: Geberteceğim seni...

0: Hücresine götürün şunu.
1: Olası müdür.
2: Sana doktor lazım.
1: Boş ver. Ona bu zevki yaşatmam. Sen çalışmaya devam et. Senle ringte bir randevumuz var. Evet.

0: Biliyor musun, ben delikteyken Uri Boyka hakkında muhteşem hikayeler duyduğumu hatırlıyorum. Hapishane dövüşçülerinin kralı. Onun çok tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra Amerikalı bir boksöre yenildi. Artık Boyka'nın yaralı bir at olduğunu söylediler. Tuvaletlerin şampiyonu dediler.
1: Eğer ben tuvaletlerin şampiyonuysam, senin lanet kıçını tekmelediğimde bu seni ne yapacaktır?
0: Sorun yok tatlım. Hepimiz ölmek için doğduk. Amerikalı erkek arkadaşına iyi vakit geçirmeye bak. Bu onun son zamanları olacak.

0: Onları işe götürün.
1: Ormanı ne kadar biliyorsun?
2: Ne?
1: Dalga geçmenin zamanı değil. Sen asker değil misin? Dinle beni. Yarınki dövüşte canlı kalmayacaksın. Bunu garantileyecekler.
2: Umurumda bile değil.
1: Umurunda olmalı.

0: kahretsin. Bu beni mahvedemeyecek. Bu işi bitireceğim.
1: Zamanı değil. Buradan gitmen lazım.
0: Nereye gitmem gerekiyor ha?
1: Bu senin için bir fırsat.
0: Nasıl bir fırsat?
1: Buradaki gardiyanlar o kadar dikkatli değil. Kimse bizim kaçma ihtimalimizi düşünmez. Biz dövüşmek için buradayız. Zinciri kıracağım. Ormana doğru koşacaksın. Nasıl hayatta kalınacağını biliyorsun.
0: Şimdi de koruyucu meleğim mi oldun?
1: Ben melek değilim.
0: Hayır. Bu lanet herifle dövüşeceğim.
1: Bu durumda dövüşemezsin. Bu gerçek bir müsabaka değil.
0: Kaçmanın da onurlu bir tarafı yok.
1: Para için ölmenin onur neresinde?
0: Ölmeyeceğim, anladın mı? Boş ver. Kaybedersem geldiğim lanet yere geri giderim. Ne yapıyorsam aynını yapmaya devam ederim.
2: Kimse
0: Kahretsin.
2: Geri gitmiyor. Buradan değil. Kaybeden bütün dövüşçüler ortalıktan kayboldu. Kimse dışarı

0: canlı çıkamaz.
1: Gördün mü? Başka şansın yok.
2: Lanet olsun. Peki, tamam. Başka bir zaman dövüşeceğiz, değil mi?
1: Dövüşeceğiz.
2: Hey! Bundan dolayı seni öldürürler.
1: Hayır. Dövüş için bana ihtiyaçları var. Final günü...

0: hadi. İyi vur. Hadi. İyi vur. İyi vur dedim.
1: Muhafızlar! Muhafızlar! Gelin buraya!

0: Sana söylemiştim aşağılık herif. Sana söylemiştim. Söylemiştim. Söylemiştim. Söyledim değil mi?
1: Adamı gördün mü?

0: Git. Git. Biliyor musun? Bütün dövüşçülerin sorun çıkaracağını tahmin ettim. Sen listenin sonundaydın.
1: Amerikalı nerede?
2: Yakında bulup icabına bakarız.
1: Gaga'yla konuşmak istiyorum.
0: Şimdi de istekte bulunuyor. Gaga'ya da başkasının sana yardım edebileceğini mi düşünüyorsun? Gaga'nın umurunda olduğunu mu sanıyorsun?
1: Gaga'nın umurunda olan tek şey para. Ben de parayım.
0: Ben bundan bu kadar emin olmazdım.
1: Bu ne anlama geliyor?
3: Planda değişiklikler olduğu anlamına. Yeni bir anlaşma yaptım Boyka. Üzgünüm dostum. Kolombiyalıyı yenemezsin. Bu dizde olmaz.
1: Bu hayvanlarla beraber misin?
3: Ben parayla beraberim. Her zaman paranın yanındayım.
0: Doğaçlama yapmak zorunda bırakıldık. Şimdi finalde Kolombiyalıyla dövüşeceksin.
1: Tanrı nasıl olmasını istiyorsa aynen öyle olacak.
3: Üzgünüm.
1: Lanet olası.
3: Doğru. Lanet tekiyim ben. Peki bu seni ne yapıyor? İyi mi?
1: Hayır. Beni öfkeli yapıyor.
4: Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvası finali. Şu an istediğiniz miktardaki parayla ofislerimizden dünya çapında bahis oynayabilirsiniz.
5: Bayanlar, baylar, final karşılaşmasında Rusya'ya karşı. Rusya'dan Boyka, Kolombiyalı Dolor'a karşı.
6: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
7: Hadi vur vur vur!
8: Hadi!
9: Hadi oğlum!
8: Hadi vur! Hadi vur! Hadi vur! Hadi hazır olun!
7: Hadi
8: göster adamım! Göster kendini! Hadi adamım! Hadi göster bakalım dostum!

0: bastım.
1: Yemek şunu.
0: Hadi adamım.
2: Hadi.
0: Bravo adamım, saldır. Evet.
2: Evet.
0: Hadi saldır dostum.
3: Bitir işini hadi.
4: Daha bitmedi. Daha bitmedi.
3: Dizi çok acıyor olmalı. (Gülüyor)

0: Lanet olsun.
1: Madem öyle yaşamak istiyorsun.
0: 6!
2: Doğaçlama. Uyum. Yılmama.
0: Yedi! 8!

0: Please!
1: Boyka!

0: Kazanan Rusya'dan Boyka.
1: Garanti ederim ha? Kesinlikle garanti ederim. Senin yaşlı da bunak. Az önce bana 5 milyon dolar kaybettirdin. Beynini kaşıkla yiyeceğim senin. Anladın mı Rezo? O lanet beynini kaşıkla yiyeceğim senin.
2: Sen bittin artık.
3: Nasıl olduğunu bilmiyorum.
2: Nasıl olduğu umurumda değil. Tek bildiğim çanta dolusu parayla buradan ayrılmadığım. Bunun hesabını vereceksiniz. Geber.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
5: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando. Oando. Sütaş ayran,
1: sütaş ayran. Döneri gördüğün an
2: bir de sütaş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
6: Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
9: Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Vanish Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Hey! Dur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
11: Biz de alışverişe atlayın.
10: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
11: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
10: Kim işte bu çocuk ya?
11: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
12: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
15: Fikri garanti ederim. Senin yaşta da bunak. Az önce bana 5 milyon dolar kaybettirdin. Beynini kaşıkla yiyeceğim senin. Anladın mı Rezo? O lanet beynini kaşıkla yiyeceğim senin.
16: Sen bittin artık.
17: Nasıl olduğunu bilmiyorum.
16: Nasıl olduğu umurumda değil. Tek bildiğim çanta dolusu parayla buradan ayrılmadığım. Bunun hesabını vereceksiniz. Geber.

0: İyi iş çıkardın Bay Boyka.
1: Lanet ödülünüzü istemiyorum. Sadece çıkış kapısını göster.
0: Ha evet, bu konuda...
1: Ne konuda?
0: Korkarım bir sorunumuz var. Turnuvadaki anlaşmaya göre sadece bir kişi özgürlüğüne kavuşacaktı.
1: Anlaşmadan şimdi mi bahsediyorsun?
0: Ne yazık ki Amerikalıyı ele geçiremedik. Onun kaçışından sen sorumlu olduğundan... Korkarım buradan özgür bir adam olarak ayrılma hakkını yitirdin. Bu yüzden bu hapishaneden de ayrılamazsın. Geldiğin yerdeki tuvalet işini yapmaya devam edeceksin.
1: Ben yapmam gerekeni yaptım. Şimdi nereye gittiğim umurumda değil.
0: Güzel. Huzursuzluk çıkarmazsın o zaman. Otobüs dışarıda bekliyor.

0: Çok sağlam bir dövüşçü olduğunu söylemeliyim. Çok sağlam. Böylesine ziyan olman çok kötü. Seni buraya ortadan kaldırmak için getirdik. Özgürlüğüne kavuşabilirdin.
1: Bu benim özgürlüğüm.

0: Yanlış zenciye çatırız. Gidelim.
1: Bunu neden yaptın?
0: Bir sürü lanet soruyu sormayı kes artık.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Bu çok iyi. Çantayı aç.
0: Hadi açsana.
2: Bu senin payın. Bütün paramı sana yatırdım. Beni bilirsin. Para benim işim. Ve sen... Sağlam dizle, yaralı dizle, diz olmadan... Dünyadaki en iyi dövüşçü hala sensin. Özellikle sinirlendiğinde. Kolesterolü boşver. Kazanmak beni acıktırıyor. Artık özgür bir adamsın. Nasıl bir duygu?
1: Onunla mı gideceksin?
0: Evet.
1: Çocuklarına mı?
0: Evet.
1: Gitmeliyim. Arabayı durdur.
2: Tamam.
0: Hey, bekle Rus, bekle. Bana teşekkür etmene gerek yok. Ben sana borçluyum.
1: Bana borcun yok.
0: Evet var. Bizim oralarda hiçbir şey bedava değildir.
1: Bizim oralarda da her şey bedava. Ve her şey çok kötü.
0: Nereye gideceğini biliyor musun?
2: Bay Turbo, bekliyorum.
0: Gitsem iyi olacak. Görüşürüz adamı.
1: Yuri. Benim adım Yuri.
0: Jericho.
1: Jericho mu?
0: Evet. Kötü bir isim olduğunu biliyorum.
1: Sen duvarları yıktın. Güzel bir isim.
0: Sanırım bugün öyle. Adamım. Az kalsın unutuyordum. Seninle benim kapanmamış bir hesabımız var.
1: Dövüşümüz mü?
0: Tam üstüne bastın.
1: Gelecek sefere.
2: Evet, bir dahakine. Hadi gidelim.
0: Gelecek sefere dostum. Sen ve ben.

0: Film izlemek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

Günaydın Bay Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Golitsyn. Prag elçiliğimizde bir ateşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Golitsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Golitsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Golitsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve her ikisini de tutuklamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş bir ekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Clare ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak. Şu anda Kiev'de ve seninle Prag'da seçtiğin güvenli bir evde buluşacak. Her zamanki gibi eğer sen ya da ekibinden herhangi biri yakalanır ya da öldürülürse, dışişleri hareketleriniz hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını açıklayacak. Bu kaset 5 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar Jim.

0: Bırak.
1: Hedefimiz çok açık. Nok listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sarah, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin. Orasını belirleyip Hena'ya bildireceksin. Hena içerideyken sürekli senin gözetiminde olacak.
3: Sorun değil.
1: Jack.
4: Evet.
1: Parmak izi güvendiğine buradaki asansör boşluğundan ulaşılıyor.
4: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
1: Aç kapı. Dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire.
3: Hı hı.
1: Dışarıda araçta gizlen. Collison dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
3: Tamam.
1: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
2: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyim?

0: Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce
1: o
0: diyorum.
1: O kahveyi ben yaptım.
0: Kesinlikle. Ki evdeki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
1: Teşekkür ederim.
2: Hey, karımın kahvesine laf etme.
0: Ki evde seni özledikçim.
2: Ben de sizi özledim.
3: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
0: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Oteli, Chicago.
3: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
0: Şoförlü arabalar.
3: Yüklü bir banka hesabı.
0: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
3: Evet, baksana şuna.
2: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
3: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü? Beni duyabiliyor musun?
1: Tabii ki seni duyuyorum.
3: Hayır. Kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
1: Net bir şekilde.
2: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
1: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
0: Voltzer'ı mı kullanıyoruz?
2: Adamımız o.
0: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
2: Bu hafta değil. Bu hafta County Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
1: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
4: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
5: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim.
4: Hayır.
5: Ve biliyor musunuz ki bu süreçte ülkenin istihbarat gücünü de
4: bakın,
5: yok edeceksiniz.
4: Ben bu insanların kim olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
3: Bir ciklete benziyorum.
0: Değil mi?
3: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma. Ha.

0: Ethan, Jack içeride. Başlayalım.
1: Nasılsınız senatör? Ben elçi yardımcısı Renhouse.
2: Merhaba bayan.
1: Süper'e nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım sizi bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
2: Nasılsınız?
1: Bu Bayan Reed.
0: Pencereler 11'de açılacak.
3: Bırak valisi Peter Brandl ve Bayan Brandl.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
2: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız Bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
5: Bay Goodson.
3: Merhaba.
5: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Anna.
1: Paketin yerini belirle ve ikiye git.
4: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
2: Bir bu eksikti. Olamaz.
4: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack? Sanırım bir Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan biriydi. Bunu en iyi aygırlarımdan birinin arkasına bağlayıp bağırın etrafında birkaç gün çekmeye zorlamıştım.
0: Fazla sızlanma, fogon üzerinde çalışıyorum.

0: Üzgünüm, uzun sürdü. Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim.
0: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Zera ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: daha yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Ethan.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Paltom nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutuda Ethan, kutunun içinde.
0: Polisin çıkışını kullanacağız. Kapılar açıldı.
4: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: yemi yuttu.
1: Harika.
0: Kurtardı Jack.
2: Beni rahat bırakın.
3: Hoş bir topu.
1: Ve yalnız bir...
0: 5 dakika sonra gidiyoruz.
1: Orada görüşürüz.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Araca git.

0: Hey.
1: Ne yapıyorsun Jack?
0: Hiçbir şey.
2: Sen gelişme atarsın.
1: Kontrol bende değil Jack.
0: O halde başım dertte.
1: Gücü kes. Gücü kes Jack.
3: Hadi Jack.
1: Gücü kes.
4: Jack.
1: Gücü kes.
3: Jack. Jack. Jack.
4: Jack, beni duyuyor musun? Jack.
1: O öldü Ethan.

0: Sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.
2: Jim.
3: Paket dışarıda.
0: Yoldayım.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Eşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Pusu kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Goletson şu anda harekete geçti.
1: Hayır, lanet olsun, hayır.
0: Sarah, paketi izle. Jim sana geliyorum.
2: Jim bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
0: Frekansı dinliyorlar. Telsiz iletişimini kesin. Tekrarlıyorum. Telsiz iletişimini kesin.

0: Sera, bırak. Tekrarlıyorum. Bırak. Bırak.
1: Beni duyuyor musun?
0: Sera. Hayır. Hayır.

0: 7.
1: Orta Avrupa güvensiz.
0: Atayan.
1: Bravo Echo 1-1.
0: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
1: Güvenli mi?
0: Evet, devam et.
1: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
0: Ne? Kim öldü?
1: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
0: Tanrım.
1: Bulletson kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana, biliyorlardı. Diski alamadık.
0: Sen iyi misin?
1: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
0: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
1: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
0: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
1: Evet.
0: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
1: Rock'ta mısın?
0: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Bırak polisine bir iki kemik atarız. Ellerine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.
0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun.

0: Anlaşılan Max'in iki eşsiz yeteneği var, gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon, Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek çok derinde. Ve dediğin gibi... Sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden... Neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

0: Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık. Nok listemizi satın alacak duruma geldi. İş 314 dediği bir operasyon.
1: İş 314. İş 314. Nedir bu 314?

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda ara bulmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ne yapıyorsun? Sana ihtiyacım vardı Yiğit'in köprüde. Sana ihtiyacım vardı. Ama orada değildin. Yiğit'im. Yiğit'im.
1: Yiğit'im.
2: Kımıldama.
1: Ethan. Ethan bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
3: Arabadaydın.
1: Hayır değildim. Hayır. Telsizden duydum.
2: Yeter artık, kes sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
1: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
2: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
1: Jim'e ne oldu?
2: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler. Hepsi öldü işte. Seni kim gönderdi?
1: Jim öldü.
2: Seni kim gönderdi?
1: Jim.
2: Paltonu çıkar. Neredeydin?
1: Ben.
2: Ha? Neredeydin?
1: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
2: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
1: Onlar kim?
2: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
1: Kimse göndermedi. Söyle. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te sabahın 4'ünde 4'te. Saat 4'te Ethan. Ethan 4'te. 4'te.

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ne? Ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşünür.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket daha nil al ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste. Cevap yok.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
1: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
1: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
1: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o bereyi sonsuza dek giyeceksin.
1: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
2: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
1: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
2: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
1: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
2: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz. Bir de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
1: Duruma göre değişir.
2: Neye göre?
1: Paradoksu sevip sevmediğinizi. Tekrar edeyim. 150 bin dolar istiyorum bugün.
2: Bu kesinlikle söz konusu değil.
1: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem. Köstebek avının yemi.
2: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
1: İş gibi mi?
2: Burada senden bahsediyoruz.
1: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
2: Nedenini sorabilir miyim?
1: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
2: Ben işi, işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
1: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
2: Neden yapayım?
1: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
2: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
1: Tamam, kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: 26-27, şimdiye dek iyi.
1: Senin için pek iyi değil dostum.
2: Yaklaşık 2 dakikanız var diyebilirim.

0: 32 ve 33.
1: Sinyal olduğu anlamına gelmez. Sadece hard disk ısınıyor olabilir.
0: Dört ve 45.

0: Kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var, kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun? Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım, bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
3: İşle anlaşman neydi?
2: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
3: 10 milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona knock listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Baretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyor.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cyberops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley'de.
2: Langley'de mi? Virginia'daki Langley'de mi?
1: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
3: Her zaman.
1: Madam Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikoptere doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
2: Oradan ne alacağız?
0: Bilgi.
2: Ne tür bilgi?
0: Çok karlı.
3: Ödeme teslimatta.
2: Bilemiyorum. Gerçekten.
0: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezginim. Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
2: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı.
0: Aha.
2: Demek istediğim, o olağanüstü iş konusunda.
0: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
2: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU 3'ler...
3: Regüle elde edebilir, öyle değil mi?
1: Biraz zaman alabilir.
0: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
2: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
1: 24 saat.
2: Ve işimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
0: Luther, sanırım başka mazeretin kalmadı.
2: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
0: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
4: William Dunn mı?
0: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasından geçmesi gerekiyor. Ve son olarak izinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çift elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor. Ki elimizde yok. Şimdi kara odanın içinde teknisyen odadan her çıktığında çalışan 3 sistem var. Birincisi sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
2: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
0: Yapacağız.

0: 7 ve 12 numaralı bölümlerden neler var?
1: Evet, ben de aldım. Havalandırma hangi bölümde? 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binaya yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle. Çalıyor, gidelim.
3: Kımıldayın.
4: Bir şey ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
3: 21. bölüm bu tarafta.
6: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
7: Hayatta kalma.
6: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu, ne istiyor acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
8: Ya, yangın alarmı Jean.
6: Burayı boşaltmamız gerekmiyor mu?

0: Ey siz üç kişiydiniz. Diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Peki helal otur, ben giriyorum. Everest'te bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunlop.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
16: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
17: Ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
22: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handikredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
4: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
4: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

olarak yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi.

2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Durula.
7: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
8: Finish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunn mı?

Dış odada. Şimdi odaya giriyor. Çabuk olun hadi.

嗯。

Çıkın. Bir kırmızı. Çabuk olun. Tost. Tost.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım.
2: Evet. Telefon size.
3: Getrich.

0: sadece sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya o?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiselerini gönderin yeter.
2: Londra.
3: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin bölgeye derhal intikal etmeleri istendi.
2: Alacınla temas mı kuruyorsun?
3: Daha sonra sizlere gelişmeler
2: hakkında Ethan. Ethan. Ethan. Affedersin, Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
4: Ama alıcım son derece utangaçtır.
2: Bence emir verecek bir konuda değilsin. Sence? En azından bu bendeyken.
5: Krieger.
2: Karışma.
4: Bunu mu demek istedin?
2: Liste o değil.
4: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Aa, nereye gitti? Kayboldu.
5: Ne?
4: Sen de.
5: Hayır.
4: Hayır ha?
5: Yapma.
4: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım. O aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
2: Nerede o?

0: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
1: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Oteli, Chicago.
3: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
4: Yapmamız gerekeni yaptık.
3: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin bunu asla yapmazdım.
0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Federal ajanlar hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton yasa dışı iman

0: Kittredge.
1: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
0: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın. Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
1: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
2: İngiltere'de.
0: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
1: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
0: Tabii ki. Sor Ethan.
1: Eğer karşındaki kişi
3: kendi IMF ekibinin 5 elemanını ezmiş, bıçaklamış, vurmuş ve havaya uçurmuş biriyse,
1: sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
0: Bilmiyorum Ethan, neden sen söylemiyorsun?
4: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
0: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da olduğumuzu anladın.
0: Ama ben gelmeden ayrılmıştınız ve o zamandır her yeri arıyorum.
1: Küçük ülkelerde giriş çıkışları bilgisayara kaydetmezler.
0: Ben de Avrupa'yı izledim. İngiltere'ye geldikten sonra gerisi kolaydı.
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: İyi. Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan, beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack inişini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Neden Jim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye değmeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu. Canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
0: Haklı olabilirsin.
1: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
0: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Max'e mesaj gönderdim. Yarın için anlaştık.
0: Tamam. Buraya gel.

0: Efendim?
1: Nedir bu?
0: Size bir mesaj efendim. Röntgen temiz, elektrik patlayıcı değil. Cin.
1: Londra garı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Koltuğunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diskiyonun içinde bulacaksın.

0: Sevgili çocuğum, umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma, en baştan başla.
2: Bu saçmalık, Rex'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer Liz elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, geç rush trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyeceğim. Onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada. Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Tabii ki.
1: Böyle konuştuğunu duyduğum için çok üzgünüm Claire.
2: Ethan.
3: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
2: Jimmy biliyor muydun?
3: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
1: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Otel'den İncil'i aldıktan sonra.
3: Damgalamışlar değil mi? Gerizekalı herifler.
2: Ethan, madem Jimmy biliyordun neden...
3: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordum. Ve cevap sensin.
1: Jimmy biliyordum.
3: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğine asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
2: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
3: Evet, hadi parayı alalım.
2: Ethan. Para.
3: Ona parayı ver.
1: Onu hak ettin.
2: Tam 10 milyon.
1: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu var Cim.
3: Öyle mi? Neymiş o?

0: Yaşadın Bay Phelps.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitticim.
3: Hayır. Yapma Jim.
2: Yapma Jim, ha?

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
13: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Migros hepimize iyi gelecek.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
17: Hesap kurdu.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm ince.

çök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
0: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması. Şey,
2: belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne konuda?
0: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi, bilirsin işte her konuda.
5: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
0: Şerefe.
5: Sana Luther. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
0: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
5: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
0: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
5: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
6: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
6: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ne Var Ne Yok başladı. İsrail bu kitapların peşinde mi diye soracağız. 3 gizemli kitap Türkiye'de mi? Çok enteresan bir akşam sizleri bekliyor. Bayrama adım adım giderken 12 Kabala Büyük Kitabı, Yıldız Haritası Kitabı, Hazreti Süleyman'ın Mührü Defteri, İsrail bu kitapların peşinde Koray Kamacı ve Hakan Demir bizlerle beraber. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Önemli bir akşam ve biraz ezoterizm kokan bir akşam sizleri bekliyor efendim. Ama dünyada savaş kokuyor maalesef. Hemen gidelim, zira İran her an savaşa hazırlanıyor. İran'da alarmın rengi kırmızı. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e ve Orta Doğu'daki üslerine saldırmaya hazırlanıyor. Hemen 50 ayı verelim. İran medyası diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki hava savunma sistemini düşürdüğü iddia edilen Amerika'ya ait İHA görüntüleri var diyor. CENTCOM'un açıklaması var, İran'ın güneyinde öz savunma saldırıları gerçekleştirdik diye. Savaş yeniden hız kazanıyor. Koray Kamacı, İran bu gece düğmeye basacak mı?
1: Şimdi İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. Hatta yaklaşık bir 5 saat önce de falan Sayın Pezeşkiyan'la Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu. Tabii bütün bu hususlar içinde çok net bir şekilde İran'a karşı büyük bir saldırı kapıda. Bunun emareleri var. İran bir MQ-9 Raptor insan savar aracını düşürdüğün görüntülerini yayınladı. Hatta dedi ki bu şartlarda asla bir anlaşma söz konusu olamaz. Ve bununla alakalı da yakın zamanda Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini tehdit eden bir açıklama yaptı Hamaney. Üst düzeyden müştebe Hamaney. Muhtemelen Türker Hocam, bilmiyorum Hakan Hocam da katılır herhalde. Ya bayramın birinci günü ya ikinci günü ya bu fırtına kopar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hep dini önemli günlerde işte zamanlarda oluyor. Ramazan'da biliyorsun saldırmıştı, Ramazan ayında. Şimdi de Kurban Bayramı'nda böyle bir saldırı. Hatta bak bu saldırı için Trump kendi oğlunun düğününe bile gitmedi.
0: Evet. Evet, oğlu evlendi.
1: Evet.
0: Ama gitmedi düğüne. İlginç. Bu arada Ebola virüsü Türkiye adeta bu virüsün ne var ne yoktan takip ediyor. Çok önemli gelişmeler var ekranlarınızın başında.
2: O düğünle ilgili açıklama yaparken dikkat ettiyse izleyicilerimiz, Trump dedi ki İran meselesi yüzünden ben belki düğüne bile gidemeyeceğim. Aslında orada bir sinyal verdi.
1: Doğru.
2: Bu saldırılarla ilgili ve yaklaşık 19-20 saat önce mayın bırakma gemileri, o mayın gemileri bahanesiyle limanları vurdu. Ondan sonra tespit ettikleri füzeatar bataryaların olduğu bölgeleri, bu Amerikalıların söylemi.
0: Az önceki görüntüyü verin arkadaşlar.
2: Pek çok noktaya saldırı düzenledi.
0: Yakın verin.
2: Ve İran'da bu saldırılarla ilgili pek çok şehit de oldu. İnsanlar evet. da vefat etti. Hemen akabinde tam Arife gecesi, Arife günü bayrama girerken birdenbire celallendi, şiddetlendi ortam ve bir taraftan da İsrail'in de yukarı Lübnan'a yürüdüğünü de gördük.
1: Kara saldırısı başladı.
2: Kara saldırısı başladı. Yani Amerika durma eğilimine geçse, anlaşma ile ilgili hadise yürürlüğe girdiği anda İsrail bir şekilde müdahil olarak bu anlaşmanın engellenmesi, ertelenmesi, ötelenmesi ve burada yapılan yığınağın savaşla devam etmesi üzerine çalışmaya devam ediyor.
0: İran'ın misillemesi bu gece olabilir. Biz yayındayken olabilir. İlginç bir gece çünkü İran medyası çok hareketli. Amerikan medyasından da peş peşe İran'a dayandırılan verilen haberler var. Bu gece ilginç bir gece olacağı benziyor ama hemen bire geçelim. Dünya Sağlık Örgütü dedi ki Kongo'da Ebola vakası 900'ün üzerine çıktı. 900. 2'yi verelim. Ebola virüsü taşıyan bir Amerikalı hastanın Çek Cumhuriyeti'ndeki bir hastaneye tahliye görüntüleri, olağanüstü çarpıcı önlemler var, bakar mısınız? Şöyle evet, yakından da gördüğünüzde bize Covid'in ilk günlerini hatırlatıyor adeta.
1: Hanta virüsten daha tehlikeli.
0: Hanta'dan daha tehlikeli. Ölümcül oranı çok yüksek.
2: Bir doktor, yine bir sağlık personeli.
0: Öyle mi? Sağlık personeli. Sağlık personeli daha

0: çok görülüyor.
1: Daha çok görülüyor. Şimdi Ebola ile ilgili Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri dediler ki biz başa çıkamıyoruz. Çünkü bir taraftan uçaklar iniyor, bir taraftan kalkıyor. Yani insanlar geliyorlar, gidiyorlar. O sebeple durdurmaya gelin, size yardımcı olun. Yani bunu hep beraber durduralım, yoksa yayılacak.
2: Bir alarm durumu söz konusu.
1: Bir alarm durumu söz konusu. Kongo'dan sonra Uganda'ya sıçradı. Ve önümüzde bu seyahatlerle ilgili...
2: İtalya'da görüktü.
1: Çok mesela önemli.
2: Avrupa'da, İtalya'da
1: göründü. Ve asıl yoğun seyahatlerin başlayacağı yere geldik. 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor.
0: Evet.
1: Çok fazla hareket var. Çok fazla toplu olarak kullanılan
2: i̇nsan
1: tuvaletler olacak.
2: Çok.
1: Bu insan sirkülasyonu çok. Sıvıyla bulaştığı için özellikle ter, idrar gibi, tükürük gibi. İnsanların çok yoğun temasta, birbirleriyle temasta olduğu yerler, en çok havaalanındaki tuvaletler, işte bu maçların girişi çıkışı sırasındaki izdihamlar vesaire. Bu sebeple bu seyahatlerin, Afrika'dan başlayacak olan seyahatlerin, Amerika'ya doğru devam edecek, Houston'da başlayacak olan Dünya Kupası ile birlikte, eğer önü alınmazsa ve kontrolsüz şekilde de böyle devam ederse, ki Kongo'da çok fazla kontrolsüz seyahat oluşmaya başladı. Yani dışarı çıkan, kaçan, hastaneden kaçan.
0: Şunları verelim Afrika'daki... o zaman. Tam ona denk geldin hocam. Üçü verelim. Kongo, Ebola hastanesi, protestocuların ölen yakınlarının cenazelerine erişim talebi üzerine ateşe verildi. Bakın, evet. Burası Kongo. Yani aslında bize çok uzak gelen yerler. Orta Afrika'dan bahsediyoruz. Çok da uzak değil. Hemen üstü Güney Sudan. Dördü verelim. Kongo'da bir hastaneden 7 Ebola hastası kaçtı. Şimdi Dünya Kupası Türkiye katılıyor. Türkiye Dünya Kupası'nda, ama acaba oradan, Dünya Kupası'ndan bir hastalık gelir mi buraya? Taraftarlar gidecek. 7 Ebola hastası kaçtı. 5'i verelim. Kongo'da bir kampta sabun kıtlığı yaşanıyor. Bakın bunlar tabii zor koşullarda yaşıyorlar. Kamplardan bahsediyoruz. 6'yı verelim. Ebola kontrolleri sıklaştı. Evet, görüntüler böyle. 7'yi verelim. Ebola el yıkama istasyonları kurulmuş, bakın Kongo'da böyle. El yıkamaları yine Covid benzeri çok önemli.
2: Hastalığın da belirtileri çok benzer bu arada.
0: Nasıl Kore'de hocam? Onları söylesene Kore'de.
2: Yüksek ateş. Ben size buradan hemen söyleyeyim. Onunla ilgili hatta gruba da atmıştım. Hemen şimdi size bir dakika söylüyorum.
0: O zaman sen ona bakarken 8'e
2: buldum, buldum. Hemen
0: Amerika
2: söyleyeyim.
0: Afrika ülkesinde baş ağrısı olan gezginler için vize verilmesini askıya aldı.
2: Tabii.
0: Amerika vize vermiyor şu anda.
2: Afrika ulusal şeyi vardı, zirvesi iptal edildi. Afrika ulusal zirvesi iptal edildi.
0: 2'yi ver.
2: Belirtileri söyleyeyim size. Söyle Türker hocam. Baş ağrısı. Ama şiddetli baş ağrıları. Kırmızı yatır. Gözler. Bak, gözlerde kızarıklık. Mesela en büyük belirtilerinden biri. Evet. Yüksek ateş. İştah kaybı, kas ağrıları, eklem ağrıları dediğimiz ağrılar, aşırı halsizlik, bağırsak sorunları, efendim diğer hususlar, frekans ve akciğerler, farenz ve akciğerlerde hıçkırık, boğaz ağrısı, nefes alma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, mide ağrısı, kusma, hafif göğüs ağrısı ve en önemlisi, bak en önemlisi, cilt, döküntü veya ciltte bazı kanamalar. Ebola'nın en belirgin. Ama bunların içinde bana sorarsa en belirgini baktım mesela, araştırdım. Hani bu iştah, iç kanama hepsinde var ama Türker hocam kırmızı gözler. Bak Covid'de yok. Hantavirüs'te de yok. Bundaki en büyük belirti gözlerdeki kızarma. Ona çok dikkat etmek lazım.
0: Bak görüntüyü başa versenize. Evet. Yani Ebola öyle bir hastalık ki işte halsiz bırakıyor. İnsanlar anca böyle bak öleceğim diyor bir yandan. Bu şekilde yerlerde sürünenler var işte Kongo'da. İlacı yok. Evet
1: i̇lacı
0: hocam
1: yok.
0: Onu söyle.
1: Yok.
0: Aşısı yok. Da yok yani. Tabii i̇lacı yok. Aşısı yok.
2: Hatta bir belirtisi de iç kanama olduğu söyleniyor.
0: İç kanama.
2: Evet. O yüzden çok şiddetli ağrı.
0: 8'i verelim. BBC diyor ki Birleşik Krallık Ebola aşısı geliştiriyor diyor. Bunlar Birleşik Krallık aşıyı geliştirdiğine göre
1: çalışıyorlar.
0: Ebola'nın Avrupa'ya yayılması an meselesi.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü 13'ü verin. İtalya'da
2: görüldü.
0: İki tane şüpheli vaka görüldü. Ebola vakası. Yani Türkiye'ye gelir mi diye çok soruyorsunuz ya. Umarım gelmez.
2: İnşallah.
0: Ama çok Afrikalı yaşıyor bizde de, biliyoruz. İtalya'da görüldü şu anda. İki şüpheli vaka var. Bill Gates ne diyor? Hükümetler hazırlık yapmazsa Covid'den sonraki büyük salgın daha tehlikeci, daha tehlikeli, daha yıkıcı ve daha zor olacak diyor.
2: Evet.
0: 11'i verelim. Ekonomistin 2026 kapağı Mayıs'ta başlayıp Ağustos'ta, tam da burada bakın yakın gelirseniz aşıları gösteriyordu. Ve tabii Haziran'da başlayan Dünya Kupası da var.
1: Bak orası çok önemli bir yer.
0: Ne diyorsun hocam, Hakan hocam?
1: O Mayıs'ta başlayan Sonra Ağustos'ta...
0: Hakan

0: Hocam senin mikrofonunu değiştirmemiz gerekiyormuş. Geldi arkadaşlar. Koray hocam sen yorumla.
1: Şimdi Hakan abim dediği gibi oradan devam edeyim. Şimdi Mayıs'ta başlayan, Haziran'da Dünya Kupası ile birlikte bu karmaşada Ağustos'ta daha fazla, Temmuz-Ağustos aylarına daha fazla yayılan bir virüs. Şimdi Dünya Kupası'na bu kadar seyirci gidecek. Birçok ülkenin takımları gidecek. Buradan da birçok ülkeye o virüs yayılma ihtimali daha da artacak. Hatta bak çok önemli bir iddia var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunlar Avrupa'da tartışıldığı için bazı yabancı medyada gördüm kuruluşlarda. Dünya Kupası'nın yarıda kalma ihtimalinin daha ilk defa, dünyada ilk defa Dünya Kupası'nın yarıda kalma ihtimalinin daha iyi olduğu söyleniyor. Eğer Hakan çok hocam, yüksek bir ölüm veya hususlar olursa, Hakan hocama geçmeden çok kısa bir şey söyleyeceğim. Son dakika var. Şu anda an itibariyle Netanyahu ve Trump görüşüyormuş, haberiniz olsun.
0: Öyle mi?
1: Evet.
2: Şimdi Mayıs'ta başladı hareket. 15 gün önce hanta virüsü konuşmaya başladık. Bu virüs hazırlığıyla beraber Ebola hemen devreye girdi ve yüksek ölümlerle birlikte devreye girdi. Yani bir anda 900'e ulaştı sayı.
0: Evet.
2: Şimdi burada verdikleri haritada bu şu anki duruma ve gündeme paralel ilerliyor.
1: 1976'dan beri olan bir hastalık.
2: Tabii. Şimdi 1976'da Kongo'da ortaya çıktı ve yine Kongo'da
1: başladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
2: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde. Mayıs'ta başlayan, Ağustos'ta saracak olan bir düzenden bahsediyoruz. Bu verdikleri haritadaki o futbol ve müsabaka hadisesi bu işin düğüm noktası. Evet. Neden düğüm noktası?
1: Evet.
2: Amerika'da 12 tane eyalette oynanacak maçlar. Eleme maçlarıyla birlikte finale doğru çeyrek ve yarı finalle beraber ilerleyecek. Ondan sonra Meksika ve Kanada'da da devam edecek.
0: Tabii. 3 ülkede.
2: Yani alan çok geniş. 3 ülkede. Ve yüz binlerce insan oraya gidecek.
1: Orada milyonlarca ülke, insan birçok yaşıyor. Birçok ülkeye geri dönecek.
2: Birçok insanla temas edip geri dönecek. Salgın. Şimdi çok önemli bir nokta nedir? Sıvıyla bulaşıyor. Evet. Yaz günü sıcak.
0: Of.
2: Ter. Çok fazla temas. Ter teması. Tuvalet kullanımı. Ortak kullanım. Of. Yani yayılması ve bulaşması için inanılmaz bir alan var. Ve
1: alan muhafaza oyuncular. Başlayan, oyuncular abi.
2: O tabii ki.
1: Oyuncular da o yüzden yarım kalabilir.
2: Şimdi, diğer filmlerde şimdi konteyner falan var. Onlardan parçaya göstereceğiz. Şimdi bir başlıyor. İki oluyor. Ondan sonra 8 oluyor. Ondan sonra 160 küsur oluyor. Ondan sonra 1500 oluyor. Yani inanılmaz katlayarak ilerleyen bir şey var. Bulaşısı var. Ve öldürme oranı %50. Ve sıkıntının bir tarafı da şu. Oldu, zarar gördü ki kesinlikle zarar
1: Covid'den
2: veriyor.
1: Daha ölürüz değil mi?
2: Covid'den çok daha ölürüz. Covid'de %1 vesaireydi. Bunda %50 ve öldürmese bile.
0: %1 de Covid.
2: Öldürmese bile
1: çok büyük rakam
2: var
1: ya,
2: sonra.
1: %50.
2: Alzheimer'ı var, arkasından körlüğü var vesaire. Çok şey tehlikeli bir virüs. Ve bu laboratuvarda onu da söyleyebiliriz. Büyük ihtimal mutasyonla geliştirilmiş, geniyle oynanmış bir yapı.
1: Çarpı birazdan, Ebola tamam. Artı.
0: 14'e gelelim. Time diyor ki. Yani bakın bugün bu olay Türkiye'den başka herkesin gündeminde. Bizde varsa yoksa şu anda CHP değil mi? Kılıçdaroğlu, evet. Özgür Özel. Şu maalesef. Anda başka bir şey konuşulmuyor bizde. Maalesef. Ama dünya başka şeylerle kavruluyor. Time diyor ki Ebola salgınıyla hantavirüs vakalarının insanlara bulaşma riski artıyor.
2: Hmm,
0: bak
2: evet.
0: Time diyor, ekonomist diyor. Adamlar toplantı erteliyor. Bak bir şey geliyor.
1: Yunan basında bile bu konuşuyor.
0: Diyorlar ki nereden bildiniz? Ya bir yerden evet. Bilmedik. Biraz medyayı, dünya medyasını takip ederseniz adamlar bir kar topa getiriyorlar.
1: Yunan
0: basında ama bizim
1: var.
0: Türk medyası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bir şey konuşmadığı için ya işte bu haberler kaçıyor şu anda. Yunan medyası hocam.
1: Yunan medyası Pentepostagma'da dün ana manşet vermiş. Yunanistan, İtalya'da görülmüş ya. Yunanistan'a şimdi turist akını var biliyorsun. Ya havaların ısınmasıyla birlikte adalara. Biz bunu nasıl koruyacağız? Salgından nasıl korunacağız diye bir dizi böyle haber ana manşetten vermiş. Bizde hiç yok ya.
0: Yok yok yok.
1: Garip bir durum.
2: Kesinlikle yani, çok tedirgin.
0: Sonra diyorlar ki işte Time'ı nasıl bildiniz? Ekonomist bunu söylemişti, nasıl bildi? Ya da Ne Var Ne Yok programı virüsleri nasıl bildi? Yani biz bir şey bildiğimizden biz kahin değiliz. Biz sadece gündemi takip ediyoruz. Tüm dünya bunları konuşurken
1: doğru.
0: Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den başka bir şey konuşmuyor maalesef. Sonra yarın öbür gün virüs geldiğinde de vah efendim nereden geldi bu? Nasıl oldu bu? Demeye de bence hiç kimsenin hakkı yok.
2: Tabii.
1: Bu virüsle alakalı
0: 18'i verelim. Hocam 18'i vereyim bir.
1: Tamam.
0: Ebola vakasında dünkü tabloya görelim. 25 Mayıs tablosu. Kongo'da evet. 1005 vaka var. 42 artmış. Ölüm 230. Yani %20. Ya.
2: 25 olmuş bak. %20. 900 verdik. 1500.
0: Uganda'da 5 vaka görülmüş. Bir kişi ölmüş. Bu da %20.
2: Güney Sudan'da %20. Da belirtiler var diyor.
1: Bence, olağan, hocam, değil mi? Bence Hakan hocamın dediğine ben de katılmakla beraber.

0: üstüne düşünmesi gereken konunun bu olduğunu
1: 24'ü
0: düşünüyorum.
1: 24'ü verelim.
0: Laboratuvarda bildiğimiz o 1976'daki ilk çıkan Ebola virüsünden hariç olarak mutasyona uğrayarak daha hızlı bulaşma riski taşıyan ve daha öldürücü olan yeni bir laboratuvar Ebola virüsüyle karşı karşıyayız.
2: Evet,
0: bak
2: evet.
0: Buradan uyarıyorum. Asıl önemli olan nokta bu. Yeniden bir plandemi mi acaba planlanıyor
3: diye de
0: bir soru işareti burada geliyor.
3: Az önce kapakta ne konuştuk?
2: 28
3: Mayıs'ta başlatan Ağustos'ta yayılacak olan bir durumu adam yılbaşı kapağını da çizdi. Aralık ayında çizdi onu.
2: Evet.
3: Yani bu tarihleri vererek bu olayın planlı programlı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor.
0: Kesinlikle katılıyorum.
3: Geçen 15 gün önce gemiyle birlikte başlayan, kuruzla birlikte başlayan Hantay'la beraber bir pandemi hadisesi başladı. Çıktı Dünya Sağlık Örgütü, tehlikeli günlerin önünde duruyoruz dedi ve geçtiğimiz günlerde 3-4 gün önce de acil durum ilan etti. Ve bununla ilgili tedbir alınması gerektiğiyle ilgili savlar, bak bu filmden şey gösteriliyor.
0: Filmden sahneler.
3: Bantaj'la birlikte.
2: Yani
3: bir
2: hantavirüs, noravirüs, Ebola virüs,
3: Ebola virüs,
2: kuş gribi.
0: Ebola özellikle.
2: Buyurun bir izleyelim şu filmi, hatırlayalım. Neydi bu? Contagion. Değil mi? Bir küresel bir salgın.
3: Küresel bir salgın. Bir toplulukta bir seremonide başlayan bir virüs salgını.
2: Öyle mi? Seremonide başlıyor.
3: Evet, seremonide başlıyor.
2: Bu kuş gribi. Kuş gribini silah haline aslında getirmesine gerek var mı diye soruyor mesela.
3: Evet.
2: Yani o zaman virüsler silah haline getirilebiliyor demek.
0: Biyolojik savaş.
3: Biyolojik savaş.
2: Biyolojik. Bak bir dakika dursanıza. Bir geri gelin. Geri gelin. Geri gelin.
0: Harita
2: bak,
0: var.
2: Burada haritaya göre Türkiye'de var. Her yerde virüs var. Türkiye'de de yayılmış mesela. 3 ayda bu sayı 1 milyar olacak demişler.
3: Batı Afrika'da yok.
0: Nerelere yayılmamış? Bak ona da Rusya'da var mı?
2: Rusya'da yok. Batı Afrika, Orta Afrika'da yok.
0: Şu an Kongo'da yok.
3: Rusya'ya giremiyor ya onlarda.
2: Kanada'da yok.
0: Çin, Orta Amerika'da yok. Çin gözüküyor mu Çin?
2: Çin'de var gibi.
3: Çin'de var. Avustralya'nın bir kısmında yok.
2: 3 ayda bu sayı bir tık geri gelseniz arkadaşlar. Bir tık geri gelin bakayım. Burada ne diyor? Ne diyor tam?
0: 1 milyar olacak.
2: Geri gelin, geri gelin. Biraz daha geri gelin. Biraz daha. Bak şimdi ilk bak, gün burada, iki kişi vardı diyor.
3: Burada şey de başlıyor. Kutlamada başlıyor.
2: Kutlamada başlıyor. Kutlamada başlıyor. Hantavirüs nasıl gemide
0: nasıl
2: başladı?
0: Nasıl gemide başlamıştı?
2: Devam edin. İlk gün iki kişi vardı diyor.
0: Allah Allah.
2: Sonra 4, sonra 16 oldu diyor. Devam. 3 ayda bu sayı 1 milyar olacak. Oynatın şimdi. Başkan yer altına taşınıyor. Gerçekler dünyadan saklanıyor.
3: Bak bir anda sardı.
2: Bir anda her yeri sarıyor. Bir de hemen 27'yi verelim. Şimdi bu da adı dizinin, bak ilginç gelecek, The Zone Ebola. Ebola temalı dizi. Amerika'ya maymunlarla gelen virüsün hikayesi, laboratuvar süreçleri ve askeri müdahale. Yakın girelim Serkan'cığım.
3: Ebola.
2: Bir gelsenize.
3: Bizde.
2: Bir gelin, bir durdurun. Ha tamam, oynatın. Burada durun. Bunun Ebola olma ihtimali var. Zaten bir sonraki şeye geçin, yazıya. Zaten bir salgının tam ortasında olabilirler. Oynatın. Oynatın. Tedavisi yok. Ölüm oranı %99.
3: Ebola bir de iç organları parçalayarak şey öldürüyor. İnanılmaz bir acıyla.
0: Çok ilginç bir durum.
2: Bakın
0: var.
2: Bakın ne diyor? Bak bir dakika geri gelin. Bu Ebola
3: bizi yok edecek.
2: Bizi yok edecek diyor.
0: Bu seferki pandemi, plandemi çok farklı olabilir.
2: Bu sanki daha büyük bir şey bizi
0: bekliyor. Aklıma bir şey geldi biliyor musun? Bak çok enteresan.
3: Yani bu yıllarca Hakan sürebilecek abi, bir duruma evrilebilir.
0: Hakan abi dedi ya hani doğru söylüyor, terleme ve sıvı yoluyla. Şimdi El Nino sıcaklarından bahsediyoruz. Sıcakta evet, bu virüs daha da mutasyona uğrayacak.
3: Haziran Temmuz. Bak El Nino dersen Koray'da çok önemli
0: ilginç
3: bir şey
0: bağlantı
3: var.
0: Değil mi? Nasıl?
3: Çok inanılmaz bir bağlantı.
0: Evet.
3: Ve ne öngörmüş ekonomist dergisi? Ağustos ayı büyük patlama noktası.
0: El Nino'da Temmuz Ağustos. Bunda,
3: Temmuz Ağustos. Çünkü 21 gün yine kuluçka süresi var. Yani bu topluluktan Allah korusun yayılmaya başlarsa inşallah dediğimiz gibi olmaz.
0: Bir de Afrika'da daha çok mutasyonu sıcaklıklardan dolayı. Burada da o tarz sıcaklıklar olursa
3: o sıcaklıkla birlikte üreyecek, terlemeyle, idrarla, toplu tuvalet kullanımıyla vesaire
0: temaslarla. Yine insanları sokağa çıkamayacak hale getirecek.
3: Tabii ki. Ve diğer tür temaslarla da toplulukta meydana gelen.
0: Bunların yatacak yeri yok ya. Bak ben sana söyleyeyim. Bunların yani yatacak yeri yok yani.
3: Bak şeyde de Trump'ın bir demeci vardı.
0: Ebola ile ilgili.

0: başka bir şeyle ilgili ama iş yine buraya geliyor. Çok önemli bir spor müsabakasında bir temas başlayacak dedi bak. Seçilmeden önce ve seçildikten sonra da bunu tekrarlamıştı. Şimdi bu Amerika'da olacak futbol, dünya futbol şampiyonası eğer bir kurgu varsa bunun başlatılması ve yayılımıyla ilgili inanılmaz bir senaryo.
1: Senaryo değil mi?
2: 28 ayı verelim. Tam bugünlerde Trump

0: gelirsek.
1: Kongre diyor, görevden düşsün diyor.
0: Yaptı bu kontrolün ardından bu morluk geçmemiş.
2: 13 ay.
1: Kongrede de Trump'ın azlini isteyenler çok arttı sağlık sebeplerinden dolayı. Trump'ın azlini isteyen çok sayıda milletvekili var, senatör var kongrede.
0: Bu morluk ama devam ediyor.
1: Kulağının arkasında var.
2: Büyük
1: elde var.
2: Bu aldığı dopinglerle ilgili.
1: Onlarla alakalı. Ay,
2: büyük ihtimal.
0: Şimdi birazdan yani Trump ilaçlarla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki. Trump Mesih yükleniyor herhalde yeniden.
1: Yükleniyor.
0: Yeniden öyle diyor yükleniyor. Ya. Birazdan ama vereceğim onu. Bir de 32'yi verelim. Şimdi Lazarus Etkisi diye bir film var. Ölü hayvanları dirilten bilim insanları daha sonra insan deneyine girişiyor. Gizli ilaç temasını konu alıyor. Yine bir tam ekran bir verelim. Altyazıyı görelim arkadaşlar.
2: Ölen birini diriltmek.
0: Ölen birini diriltmek. Neden bunu veriyorum şimdi söyleyeceğim. Trump'a bağlayacağım. Ölü insanları diriltme yapıyorlar. Bakın bu filmi takip edin çünkü Trump'tan şok edici bir açıklama geldi. Takip edin.
1: Evet.
2: Sinir sisteminde çok hareket var dedi. Sonra elektrik çarptı.
0: Ölen birini geri getirmekten mi bahsediyoruz diyor.
2: Öldüm mü diyor.
0: Öldüm mü ben?
2: Öldüm ben diyor.
1: Allah Allah.
0: Çok acayip.
1: Bununla bağdaşıyor
0: şimdi,
1: ama.
0: Şimdi. Lazarus Etkisi denen bu filmi neden ekrana getirdim? Ölü insanları diriltme projesi. Önce filmlerle bir beynimize nakşediyorlar. Bakın Trump 29'u versin arkadaşlar ne dedi? Ölü insanları yeniden hayata döndürebilecek deneysel ilaçlara sahibiz.
1: Şimdi bu ne demek?
0: Hadi buyurun.
1: Trump buyurun çok hocam. Net bir şekilde yeniden kendini Mesih, Hazreti İsa yerine Hazreti koyup İsa Hazreti İsa'nın ölüleri diriltme mucizesi olduğu için kendini de bunu görerek diyor ki bakın bizim böyle bir özelliğimiz var. Bak böyle bir teknolojimiz var. Böyle döndürebiliyoruz. Şimdi bak Lazarus Etkisi'nde de önce hayvanları sonra insanlarıydı. Burada da şimdi bu çıktı. Bak bunun bir sonraki seviyesinde Trump diyecek ki veya dünyaya diğer Amerika biz bunu zaten ilan etmiştik. Dolayısıyla bak böyle bir şey var deyip bununla alakalı daha güçlü deneyler yapılacak.
2: Deneyler
1: dünyada bununla alakalı bir takım aksiyonlar alınacak. Bak çok dikkat etmek
2: ölmüş
1: lazım.
2: Ölmüş ya da ölmüş gibi gösterilenlerin canlanmasıyla ilgili senaryolar, filmler de izleyebiliriz.
1: Evet.
2: Şimdi önemli bir yer burası. Neden önemli bir yer? Şimdi bu Trump'ın savaş bakanı var ya.
1: Hexit.
2: Hexit.
1: Evet,
2: Pete Hexit. Şimdi o bizdeki mesela hem kadim öğretide hem ezoterizmde bir deccal hadisesi var ya. Dünyayı evet. Saracak olan. Dünyaya bu fitneyi, fesatı,
1: 40 gün boyunca
2: savaşı saracak olan. Oradaki işte gün tanımını bilmiyoruz ne kadar süreceğini ama 40 gün denen belki de uzayabilecek. Kimi şeye göre de 6 ay, kimine göre
1: değişiyor.
2: 7 seneye kadar çıkıyor. Şimdi burada bir hadise var. Kadim öğretide diyor ki deccal ölüleri dirilti iddiasında bulunacak diyor.
0: Öyle mi?
2: Evet.
1: Tabii tabii doğru.
2: Ve bunun Savaş Bakanı'nın yazdığı bir KFR ile yazılan bir şey var. Bizdeki
0: kafir.
2: Kafir yazısı Arapça yazdığı, kolunun altına yazdığı Deccal'in alnında kafir yazar şeyleri de vardır mesela. Hadis külliyatında. Evet. Bizim külliyatta olanı sanki o Deccal figürünü kendi taraflarında Mesih kıyafeti giyerek Mesih'in o canlandırma, şifalandırma kuvveti, kudreti sanki onlardaymış gibi bu tarafa yansıtıyorlar.
1: Yani diyor ki bütün şey bizde.
2: Bizde diyor bütün kuvvet,
1: mucize,
2: kudret.
1: Mucize, kuvvet, kudret.
2: Ölüyü de diriltiriz
1: diyor. Deccal da bizde diyor.
2: Deccal da bizde
1: Hem diyor. Deccal hem Mesih olmaz. Bunlar ne kadar yalancı olduğu zaten ortaya çıkıyor.
2: Tabii bizde ne var ama bizim külliyatta Mesih Deccal geçer. Buradaki üç kağıtın aslında ne olduğu anlatılmış kadim dönemde. Şimdi burada aynı zamanda hadiselerle ilgili mesela o uzaylı temasların açıklanmasıyla ilgili bu tür durum analizleriyle ilgili biz bunu nasıl açıklayacağızın danışmanlığını hep

0: bu ruhsal öğreti sahibi şey var ya, onun bir spiritüel başkanı.
1: Şey, evangelist kadın rahipten bahsediyor.
0: Hep o taraftan alıyor, o taraftan çekiyor. Hmm. Ve oradan aldığı bilgiyi bu tarafa naklediyor.
1: Bu arada zombi projesinden de bahsediyor olabilir ha. Onu söyleyeyim.
2: Yani bu ölüleri diriltme çok enteresan. Zombi projesi bir 33'ü versenize. Bakın Amerika'da gizli bir virüs üssü bulundu. Şimdi tam Ebola diyoruz, Hanta diyoruz, Nora diyoruz. Las Vegas'ta Çinliler tarafından yasa dışı işletildiği öne sürülen biyolojik bir laboratuvar ortaya çıktı. Laboratuvarda HIV, tüberküloz, Ebola ve en ölümcül sıtma türü dahil en az 20 bulaşıcı virüs tespit edildi. Las Vegas'ta Çinliler işletiyormuş iddia o. Evet. Ve Ebola ile ilgili de çalışma yapılıyormuş. Yani Ebola dünyanın başına bela edilecek herhalde.
0: Herhalde. Yani belki Afrika'dan gelecek olan gelecek ama belki Afrika'dan gelmiş gibi oradan da yaymaya başka yerden başlayacak.
1: Evet. Laboratuvarda olduğu için de bak bulaşma hızı ve öldürme aralığı çarpı 2 olacak. Asıl tehlike bu. Laboratuvarda normal bir Ebola virüsünü alıp daha fazla etkin hale getirmeye çalışacaklar. Tam da Dünya Kupası oynanacağı zaman. Ne zaman başlıyordu? 11 Haziran'da. 11 Haziran'dan
0: 11
1: itibaren
0: Haziran,
1: biz
0: arası.
1: Böyle 20 Haziran'da, 30 Haziran'da falan bu işleri daha çok konuşacağız.
2: Bir 60'ı versenize. Ekranlarını yeni açanlar varsa.
0: O dediğin gibi
2: bu gece ilginç bir konumuz var önümüzdeki dakikalarda. İsrail bu kitapların peşinde mi diye soruyoruz. Özellikle anlatacağız. Koray Kamacı değil mi? Bu işe biraz çalıştı. İsrail bu kitapların peşinde mi birazdan? Bir de 61'i verin. Küçük Ayasofya Camii İstanbul'da bilenler bilir. Şimdi burada enteresan bir şey var. Ben de bir yaşıma daha girdim. Şuradaki noktaları görüyor musunuz? Işık. Bunlar aslında ışık değil, doğasında var burada.
1: Evet.
2: Bir yakın gene.
1: Canlı yeni.
0: Şu. Gece görünüyor. Şu.
1: Yeni fotoğraf canlı.
2: Kaç tane var bunu sayacağız. Birazdan göstereceğiz. Ve bu doğal görüntüsünde var. Enteresan bir durum. Nedir? Birazdan anlatacağız.
1: Küçük Ayasofya'da büyük bir sır var.
2: Evet.
1: Bunu inşallah ortaya çıkaracağız.
2: Çok ilginç geldi. Şimdi hemen devam edelim. 36 ile devam edelim. Yarının Savaşı filmi. Hakan Hoca.
0: Evet.
2: Bir izleyelim mi önce? Ya da önden anlat öyle izleyelim hocam.
0: En baştan görsek daha
2: tamam,
0: şey olacak.
2: Tamam. Bir sesini daha açın.
0: Şimdi
2: özellikle istediğin çünkü Dünya Kupası mı var burada?
0: Burada Dünya Kupası'nın final maçı sırasında gelecekten gelenlerin bir temas hadisesi var.
2: Dünya Kupası sırasında.
0: Tam Dünya Kupası. Futbol Dünya Kupası sırasında birdenbire sahanın ortasına bir cisim iniyor. Onu görsek daha iyi olacak. En
2: var mı arkadaşlar Hasan Bey o görüntü tam sahaya inme görüntüsü?
0: Fragmanın başında olacak. Şimdi bu Trump'ın o söylemindeki önemli bir müsabaka sırasındaki temasla da çok örtüşüyor. Bu temas hem virüste hem de yine son dönem 15-20 gün önce yayınlamaya başladıkları UFO hadisesiyle de çok örtüşüyor. Ve bunun filmini yapmışlar. Gelecekten geldiği.
2: Yani burada önemli olan Dünya Kupası'nı vurgulamamız. Özellikle bu gece
0: kesinlikle
2: bunu
0: kesinlikle.
2: 11 Haziran'a bir geri sayım var dünyada.
1: Evet doğru.
0: Evet.
1: Bunun biraz zor bir Dünya Kupası olabilir.
2: Zor.
0: Şimdi o temas sırasında dünyadakileri insan olarak görmeyen, zombi olarak gören gelecekten gelenlerin dünyayı temizlemek üzere bir şeyi var burada. Bir savaşı ele alınmış ama tekrar söylememiz gerekirse hadise Dünya Kupası'nda Brezilya'nın oynadığı, finalde Brezilya oynuyor. Bir Hasan Bey başa alabilirse en başa alabilirse.
2: Ve bu bakacaklar ona hocam.
1: Bir komple teorisine göre de Dünya
2: bu
1: Kupası'nın
2: fragman değil arkadaşlar yalnız filmin neredeyse tamam, bir bölümünü almışsınız. Bir sesi de alın. Dünya Kupası
1: muhtemelen Portekiz kazanacak deniyor.
2: Böyle bir şey var
1: i̇ddia
2: ya.
1: İddia var.
2: İddia var.
1: Portekiz'in kazanma olasılığının olduğu söyleniyor.
2: Hakan Hocam,
1: bir iddia.
2: Ebola Türkiye'ye gelirse ne olur?
0: Allah korusun.
1: Allah muhafaza.
0: Allah korusun. Yani bizim bu temasla terle çok fazla birbirimize yakın olmamız.
1: Şakası yok ya.
0: Efendim önümüzde sıcakların olması, bu sıcaklarla beraber gelen çok fazla sıvı ile ilgili riskli bir hal alırız. Ve maalesef çaresinin olmaması, aşısının, tedavisinin olmaması yapacak hiçbir şey bırakmıyor tecrit dışında.
1: Zaten aşısı mümkünse olmasın abi. Covid'de gördük aşıları.
0: Aşıda
1: olmasın zaten.
0: Evet. Değil. Yani değil 1976'dan beri buna bir çare bulunmamış.

0: Şu saatte de bulunacağını hiç zannetmiyorum.
1: Ama tam da Dünya Kupası zamanı çıkması.
0: Kesinlikle. Yıllardan beri
1: 1976'dan
0: durup,
1: beri.
0: Aralarda ufak tefek görünmüş. Evet. Ve şiddetli bir bulaş olmamış. Ama şimdi acil durumla beraber başlayan ve hızlı hakikaten şekilde dünyanın geldiği bu zorlu dönemeçte ortaya çıkmış olması riskin çok yüksek olduğunu gösteriyor.
2: Aşı yok, tedavi yok.
1: Evet.
2: Bu önemli.
1: İşte İngiltere çalışıyor güya. Birleşik Krallık öyle bir çalışma içinde. Bakın burada şöyle bir şey var Türker Hocam. Şimdi Covid de çıktığında aşısı yoktu. Sonradan aşısını yaptık dediler. Neler olduğunu gördük. O şeylerle, sıvılarla insanlara neler zerk ettiğini aslında biliyor. Hepimiz biliyoruz.
0: mRNA ile
1: şimdi
0: hala,
1: burada da...
0: Belki bu dönemde bile yine riskli durumlar yaşayacaklar.
1: Şimdi bak Birleşik Krallık bu işe ilk soyunmuş söylediğiniz gibi. Sonra bu devam edecek başka ülkelerde de. Ama şöyle bir durum var. Tam da bu zamanda Dünya Kupası'nın oynanacağı bir zamanda, dünyanın tetikte olduğu bir zamanda Ebola denilen bu virüsün çıkması asla tesadüf değil. Birileri laboratuvardan çıkardı, mutasyona uğramış halini yavaş yavaş bulaştırmak için faaliyete geçti. Bak net söyleyeyim. Çünkü ölümlere dikkat et, bir anda hızlı bir şekilde yükseldi. Bu bir anda hızlı bir şekilde yükselmesini iyi anlamak lazım. Allah muhafaza, şimdi Temmuz, Ağustos dediği gibi Hakan abinin, daha sıcak, daha zorlu geçecek. Bu sıcaklar içinde de bulaşma riski daha fazla olabilir.
2: Süper bulaştırıcı vakalar.
1: İşte. O da laboratuvarda tekrar üretildi.
2: Peki kritik bir soru soracağım. Şu an hiç akla gelmeyecek, akla gelir de inşallah olmaz. Hac.
1: Eyvah. En korktuğumuz, hiç olmasını istemediğimiz
0: hiç,
1: şey.
0: Hiç sormasaydın iyiydi.
1: Hiç sormasan daha iyi.
2: Ben bu soruyu sormamış olayım. Ne bileyim, akla geliyor şimdi. Yani benim aklıma şimdi o geldi mesela toplu.
0: Çok fazla Afrika'dan şey var. Yani bölge olarak da şey yapmayalım ama
1: Suudi Arabistan bu konuda çok sıkıntı çeker.
0: Evet.
2: Neyse, ben hani, bu soruyu sormamış olayım. Gerçekten aklıma geldi ama.
0: Düşünmesi bile yüksek zor. Ateş mesela tespit metotlarından birisi. En azından o ısı gösteren termal kameralarla kontrol edilmeli falan diyeceğim ama milyonlarca yok, insanın neredeyse imkansız.
1: Orada kapma
0: yani
1: ihtimali de var.
2: Çok
1: abi
2: zor.
0: Tabii, o da var.
2: Allah korusun. Efendim 48'i verelim. Bakın enteresan bir haberden bahsedeceğiz size. İsrail Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden embriyo kaçırıyor. Gazetenin haberi. Bir sesini açın. Yakında girelim, dinleyelim.
3: İsrailli bir şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden embriyo kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Yisrael Meşir Gotold isimli İsrail vatandaşı Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaparken tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi zanlının havalimanından çıkarken Life Parcel şirketine ait tankların içinde 4 adet insan embriyosu taşıdığını tespit etti. Life Parcel şirketi embriyo, yumurta ve sperm gibi hassas genetik materyalleri X-ray ışınlarına maruz bırakmadan taşıyabiliyor. Şirketin kurucusu ise İsrailli embriyolog Aaron Peretz. Bu tür materyaller sadece klinikten kliniğe taşınabiliyor. Aksi durumda taşıma izni verilmiyor. Resmi izin alındığı takdirde X-ray cihazlarından geçmeden giriş çıkış yapılabiliyor. Bugün Kıbrıs gazetesinin haberine göre 4 embriyonun temin edildiği merkezin Vita Altera IVF olduğu ortaya çıktı. Gotold'la beraber havalimanından çıkış sürecinde talimat...
2: Şimdi bir alın, bu hemen hac diye bahsedince, oradan bir video var mı arkadaşlar, bir fotoğraf var mı? Keşke bahsetmeseydim. Hemen mesajlar gelmiş, arkamı döndüm telefona, hemen
1: bana,
2: mesajlar
1: bana
2: gelmiş. Hacla ilgili yani. Aman Allah korusun
1: çok
2: diye.
1: Allah korusun.
2: Bugün vakfe duası mı vardı?
1: Kurban bayramı tabii, yarın bayram ya.
2: Evet yani var mı şimdi vakfeden bir videomuz, fotoğrafımız?
1: Yazan oldu
2: Reci
1: bana da şimdi, yakınları
2: tabii
1: olanlar
2: yani
1: var. Dikkat etmeleri lazım.
2: Milyonlarca insan.
1: Ne kadar dikkat edilsin
0: tabii,
1: tabii
0: Allah korusun. Ya işte temas o kadar tavaf şey.
2: Mesela yani, hantavirüs 6 hafta ne deniyordu ona? 42 gün yani.
0: 42 gün.
1: Kuluçka.
0: Kuluçka.
2: Ya mesela şu anda işte Ruhi Çenet falan hepsi şeyde şu anda.
0: Belirti yok.
2: Belirti yok evet.
0: Hantavirüsün belirtisi yok.
2: Şöyle bir açıklama yaptılar ya. Şimdi en büyük belirti olmaması.
0: Hantavirüs bitti mi? Daha o senaryonun devamını bilmiyoruz.
2: Bitmedi mi? Daha görmedik. Bravo.
0: Daha görmedik.
1: Bence hantavirüs...
0: Yani o başladı sanki.
1: Hantavirüsle bu işi çıkardılar ama...
0: Bak, burada
1: Dünya Sağlık Örgütü bu küresel anlamda Tedros'un yaptığı açıklamalar önemliydi.
0: Çok önemli.
1: Daha büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Ama o daha büyük salgını söylemedi. İşte çıktı Ebola.
0: Çıkıyor. Geliyor.
1: Aslında hantavirüsten daha önemli.
0: Daha da bilmiyoruz Koraycığım.
1: Ha bak, bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Şurada bir şey var. Ben
1: buyur abi.
0: Unutmadan ilave edeyim. Bu Mayıs-Ağustos. Hani... Mayıs, Haziran, Temmuz göstermiyor ekonomist kapağında.
1: Evet.
0: Mayıs'tan Ağustos'a...
1: Onu biz yaptık onu şeyi. Evet.
0: Biz böldük ama... Evet.

0: arada başka bir şey var. Sanki bir hazırlanma süreci var.
1: O hazırlanma süreci Dünya Kupası.
0: Şu anda Dünya Kupası aynen öyle ve bu seyahatler yani.
1: Bak çok ilginç bir şey var. Aslında Hakan abinin uzmanlık alanı. Çok değerli bir izleyicimiz göndermiş. Muhittin Arabi sarı renkte ay tutulur ise veba, kolera gibi hastalıkların çıkacağını söylemişti. 3.03.2026'da sarı ay tutulması yaşandı.
0: Yaşandı doğru.
1: Ayrıca Nevruz Cumartesi günü başlayınca birçok ateşli hastalıklar görülür. Veba gibi hastalıklar çoğalır. Bundan kurtulmak için bol sadaka verilmesini tavsiye eder.
0: Bu sene zaten rüzgarla ve bulaşıcı hastalıklarla ve çok fazla başkanların değişmesiyle ilgili yorumluyor.
1: Ya bu konu uzmanı sensin Muhittin Arabi.
0: Muhittin Arabi evet, şeylerinde Mart'tan itibaren başlayacak süreçte.
1: Ama bu kadar da denk gelmez abi.
0: Özellikle bak rüzgar ve hava hareketleri çok önemli.
1: Evet.
0: Ha, biz rüzgarı hep fırtına olarak görüyoruz ama rüzgarla taşınım inanılmaz kuvvetli. Bu seneyi anlatırken çok fazla yayılıp ve hastalık...
2: Kabe'den görüntüler geldi.
1: Katılıyorsunuz değil mi hocam?
0: Tabii katılıyorum. Doğru.
2: Yalnız haç çok kalabalık hakikaten. Yani tabii çok. Her sene her haç döneminde çok kalabalık. Ama sesi var mı arkadaşlar bilmiyorum.
0: Bu görüntü mesela
2: çok... Çok acayip bir kalabalık
1: evet.
2: Var.
1: Evet.
0: Çok kalabalık. Bu sene çok kalabalık. Allah korusun. Allah.
1: Bol sadaka.
0: Bu arada ben gruba attım.
2: Koronavirüs zamanı şu vardı ya, umreciler 28. getirdi Covid gibi bir suçlama vardı. Evet. Alakası yoktu da.
1: Yok canım.
2: Umre tabii kalabalık olduğu için tamam. Öyle söyleniyor.
1: O da Mart ayında bak işte.
2: Tam Mart şey ayıydı yani. O zaman.
1: Bayrama denk geliyor.
2: Şimdi bu hantavirüs olayı bitmedi mi diyorsunuz? Bir sesini açsanız Ruhi Çenet'i. Bir daha Ruhi Çenet'ten video geldi mi arkadaşlar? Bir bakın bakalım YouTube'una. Hala şeyde herhalde karantinada.
0: Diğer yolcular da geldi Türkiye'ye.
2: Tabii Türkiye'de toplam 4 kişi karantinada şu anda. Bakın böyle duyurdu. Yakın, yakın, yakın.
0: Çok böyle rahat cebinde duyurdu.
3: Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiye bindim. Ancak Hondius isimli bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36. gününde bitirecekken son varış noktası Cape Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine
2: giriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ruhi Çenet ve diğer 3 hasta şu anda karantinada. 5-6 Mayıs'ta galiba karantinaya girdiler aşağı yukarı. Haziran'ın 15'ine kadar, 20'sine kadar devam karantinadalar. Edecek.
0: Tabii Haziran ortasına kadar.
2: Yani bu şu demek, hala hantavirüs tehlikesi Türkiye'de
0: bak,
2: de en azından var.
0: Kuyruğunun kopacağı yer Haziran'ın ortasıyla Temmuz'un ortası arası. Hem Ebola ile ilgili hem hantavirüsle ilgili.
1: Dünya Kupası'ndan dolayı diyorsun.
0: Dünya yani. Kupası ve bütün seyahatler ve yaz tatili ve
1: diğer hususlar
0: hepsi beraber cereyan ediyor şu anda. Savaş bile bunun için.
1: Bu arada siz bir Las Vegas'ta şey verdiniz ya laboratuvar.
2: Evet.
1: Çok enteresan bir bilgi. Las Vegas'taki HIV, sıtma ve tüberküloz barındıran yasa dışı bir biyo laboratuvar işlettiği gerekçesiyle tutuklanan İsrail vatandaşı Ori Solomon hakkındaki tüm federal suçlamalar düşürülmüş. Nasıl?
2: Hocam şöyle düşün.
1: Çok enteresan.
2: Epstein'le ilgili çıkmayan i̇şte, belge kalmadı. Hiçbir suçlama yok.
1: Proje işte. Yok. Onu diyorum. Yani projeyi aslında devam ettiriyorlar.
2: Evet, evet. Çok şöyle şey ne diyorsunuz? 48'i verin tekrar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kaçırılan embriyo İsrail'e kaçırılıyor. Bu ne demek ya? İsrailli bir şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden embriyo kaçırdı ortaya çıktı.
0: Şimdi Ukrayna'da çok fazla bu
2: havalimanında yakalanmış.
0: Hamilelikle ilgili işte çocuğu olmayan ailelerin taşıyıcı annelik hadisesiyle ilgili çok fazla ekonomiden dolayı hadise var ama Kuzey Kıbrıs'ta bu embriyo meselesi bu laboratuvarla ilgili bir takım çalışmalar ve direkt İsrail'le olan bağlantı enteresan.
2: Neden İsrail?
1: Yani Kuzey Kıbrıs'ta İsrail? Laboratuvar mı var diyorsun hocam?
0: Kuzey Kıbrıs'ta laboratuvar
1: çok önemli iddia
0: var ki bu
2: hocam, Kuzey Kıbrıs'ta biliyorsun ki birçok şey serbest. Tabii. Göz rengi varana kadar seçiyorsun.
0: Tabii. Oo. Yani bu laboratuvar çalışması. Şimdi işin paralelinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, İngiliz vatandaşı olarak Kuzey Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'a gelip çok fazla toprak alan ve bu Arz-ı Mevut hadisesiyle ilgili dünyanın başına bela olan durumla ilgili çok fazla arazi satan insan var Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Maalesef. Onda, özellikle sahil bölgesinde.
0: Önüne de geçilemiyor. Bak bu ticaretin de önüne geçilemiyor. Bu şimdi orada yasal bir durum. Mesela İsrail hala...
1: Zaten o yakalanan İsrailli prosedürleri eksik diye yakalanmış.
0: E tabi. Yani prosedürü tam eksik olsa bu haberi görmeyeceğiz
1: geçecek,
0: biz.
1: Tabii canım,
0: geçecek. Bir yüzlerce maalesef defa geçmiş. Çok yani ilginç. Onlar için çalışan bir şey çıkıyor ortaya. Bir klinik çıkıyor.
2: Çok ilginç. Hani hep bu konular konuşulur. Türkiye'de çok şükür böyle bir şey yaşanmadı ama Kuzey Kıbrıs üzerinde hep bu konular konuşulur. Şimdi hemen Pezeşkian'ı verelim. 45'i verelim. Pezeşkian diyor ki Netanyahu Arz-ı Mevut için savaş çıkartıp duruyor. İşte çok demek ki Arz-ı Mevut sadece Türkiye'de söylenmiyor. Buyurun
1: değil,
2: İran'ın
1: değil.
2: Cumhurbaşkanı.
1: Ve Pezeşkian bak bundan çok rahatsız. Müşteba Hamaney de benzer açıklamaları yaptı. Bu İsrail'in sürekli ısrarla bölgede bir savaş çıkarmasının en büyük nedeni Arz-ı Mevut'u taze bir şekilde tutmak. Arz-ı Mevut ideallerine ulaşmak için bak ne diyorum? Lübnan, Suriye, Irak bak buraları hemen hemen hallettiler. Açık konuşalım. İran'la Türkiye kaldı. Şimdi evet. Türkiye'yi de İran gitmeden halledemeyecekler. Tabii. Ha Türkiye'ye gelebilirler.
2: Tarayalım.
1: Gelirler ama Türkiye'de geldikleri gibi de giderler. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin de yakın zamanda Doğu Akdeniz'de alacağı bir aksiyonda İsrail'le karşı karşıya gelmesi muhtemel. Türkiye'nin İsrail'le karşı karşıya geleceği iki nokta var. Bir, Suriye toprakları, T4 hava üssü. Oradaki önemli biliyorsunuz Türkiye'ye verilmesi planlanan üs. İki, Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de de Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail'in yaptığı savunma anlaşması çerçevesinde bunu bahane ederek Yunanistan'la oluşacak herhangi bir olayda İsrail Türkiye'ye karşı bir şekilde aksiyon alabilir. Türkiye'de bunun farkında olduğu için muhtemelen bu mavi vatan yasasını çıkaracak ve buraları güvence altına alacak.
0: Evet,
1: ondan sonra da fırtına Doğu Akdeniz'de koptu kopar.
0: Ve büyük ihtimalle Kıbrıs'la ilgili hareket yapacaklar. Kıbrıs'a çok oynuyorlar.
1: Merkez üssü orası.
0: Merkez üssü orası. Bu Arz-ı Mevud'un bir parçası da Kıbrıs aslında. Burada
1: gerçek İsrail, Büyük İsrail haritası öyle. Doğru, bravo hocam. Bazel Kongresi'nde ilan edilen Theodor Herzl'in elindeki ilk ilan edilen sözde o Büyük İsrail projesi sınırları içerisinde
0: Kıbrıs
1: var.
0: 1897'de Kıbrıs'ta var. Yaptıkları haritada Kıbrıs'ta var. Ve şu anda az önce söylediğimiz o toprak alma hadisesi Filistin'de olduğu gibi başlangıçta
1: bu hattı çekiyor zaten.
2: 47'yi verin ben.
1: 22 il. Bu arada 22 il sınırları içi.
2: Çok yani önemli. İşte bu harita büyüyor, küçülüyor. Kafalarına göre bir şeyler
1: sürekli
2: yapıyorlar.
1: Sürekli ama devam
0: bazen
1: ediyor.
0: Bazen İran'a giriyor, bazen Irak.
2: 47'yi verin. Biz bu haritayı düreriz. İran'ın Özbekistan Büyükelçiliği'nin paylaşımı.
1: Müthiş bir paylaşım.
2: Nedir bu?
1: Müthiş bir paylaşım. Anladım Trump'ın hocam. Tamamen kontrolleri Netanyahu'nun elinde. Bunu biz de yıllardır söylüyoruz.
2: Ya şu ama... Trump gördüğünüz üzere.
1: Evet.
2: Evet.
1: Beyninde bir Netanyahu,
2: Netanyahu var. Trump'ın beyninin direksiyonunu kullanıyor. Ediyor.
1: Ama öyle.
0: Öyle.
1: Öyle.
0: Bak şimdi
1: bak
0: mesela.
1: Bak Epstein davalarında öyle gördük. Şantaj olarak çıkardı Trump'ın karşısında. Netanyahu ne diyor? En son yaptığı açıklamayı söyleyeyim. Bak ikili görüşme yapmışlar yine bu akşam. Açıklamalar düşüyor. En son bu şeyi de bak andıran bir husus. Şurada iki dakika okuyabilir miyim hocam?
2: Oku hocam.
1: Bak çok net önemli bir husus. Trump ile Netanyahu'nun yaptığı görüşmelerden sonra Netanyahu şöyle demiş. Churchill bir keresinde şöyle demişti. Müttefiklerle savaşmaktan daha kötü olan tek bir şey vardır. O da müttefikler olmadan savaşmaktır. Diyor ki sen olsan da olmasan da ben bu savaşı yapacağım. Sen olsan derken Trump'tan bahsediyor, Amerika'dan değil. Trump gider, yerine başka bir işbirlikçi gelir. O işbirlikçi bu savaşı devam ettirmek zorunda diyor. Benim savaşım diyor, Amerika'nın da savaşı diyor. Amerikalılar da diyor ki, bana ne senin Siyonizm hedeflerinden evet. diyor. Zaten burada çatışma çıkıyor.
0: Diyor ama
1: yöneticileri bu Siyonizmin kıskacından kurtulamıyor.
0: Şimdi mesela bu. Mesela anlaşmayla ilgili önemli bir yere gelinmiş idi.
1: Evet.
0: Bu gece ne konuşuyoruz? Bu gece mi tekrar bombalayacaklar, yarın mı kurbanın ikinci günü mü diye konuşuyoruz. Tam duraklama döneminde ya da anlaşmaya evrildiği dönemde İsrail'in müdahalesiyle birlikte durum tekrar hızlanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve o anda da ne yapıyor? Lübnan'da ilerlemeye başlıyor. Yukarı kuzeye doğru ilerliyor. Lübnan
1: şu an ilerliyor zaten.
0: İlerliyor. Lübnan bugün neredeyse iflas açıkladı. 240 küsur ton altınım var. Ben bunu da satıyorum, çıkıyorum diyor. Çünkü nakite dönmem lazım diyor. Param da yok diyor. Lübnan artık batma noktasına geldi. Ekonomik olarak da batma noktasına geldi. Ve işgal de yukarı kuzeye doğru ilerliyor. Az daha yukarı çıktığında
2: 38'i
0: bizim sınıra gelecek neredeyse.
1: Amaç
0: Suriye'ye gidiyor. Amaç zaten o.
2: Şimdi İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Kral Charles'ın ölüm duyurusu yayınlandı.
1: Evet, enteresan.
2: Bakın dinleyelim. Burası Radyo Karalı'ya, normal yayınlarımızı, majesteleri Kral 3. Charles'ın vefatı nedeniyle saygı amacıyla belirsiz bir sürede süreliğine askıya alıyoruz senin. Ama böyle bir şey yok.
0: Hazırlanmış
2: 39'u verin.
0: Şeyler, kalıplar. Ölüm anında bütün radyolar bunu yayınlayacaklar.
2: Charles o sırada İrlanda'daydı.
0: Evet, Charles İrlanda'da. Ama
2: hazırlık.
0: Nedense evet hazırlık. Nedense yanlışlıkla yayınlandı. Sonra açıklandı ve arkasından onların seremonileri var ya işte bu yayın yapılıyor. Ondan sonra uzun süre bir sessizlik oluyor. Radyo yayını tamamen kapatıyor. Sessizce bekleniyor vesaire. Hepsi o ölmüş gibi hazırlanan senaryo dahilinde yapıldı, yayınlandı ve bütün dünyada da haber oldu. Charles İrlanda'dayken. Burada çok büyük ihtimal bir hazırlık var. Bir ya da
1: yakın
0: bir
1: zamanda
0: tehdit,
1: ölecek mi acaba?
0: Ya da şantaj da var olabilir ki.
1: Yakın zamanda belki ölüm haberiyle alakalı bir şey mi duyacağız acaba?
2: Şu neydi arkadaşlar, bir tablo var bir de.
0: Ya da bunu yapmazsan ölürsün de olabilir gibi.
2: Ha.
0: Bu psikoloji gibi şeyler, cemiyetler ha. Böyle çalışıyor çünkü.
2: Şu bir tasvir var. Charles'ı melekler etrafta var. Buckingham Sarayı arkada. Meleklerle tasvir etmişler. Her şeyleri hazır ha.
0: Hazır.
1: Ölmüş de cennete gitti.
2: Gerçekten ölmüş de cennete götürdü.
1: Yanlış tasvir etmişler. Aslında cehenneme gidecek adamın cennete götürmüşler.
2: 49'u verelim. İran medyasından flash bir haber var. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a karşı büyük bir savaşa aynen, hazırlanıyor aynen, diye. Yani.
1: Kesinlikle.
2: Bir de 53'ü verelim. Yunan basınından da bomba bir iddia var. Türklerin ilk hedefi Limni Adası
1: kesinlikle.
2: Diyor. Yunan basını ne oluyor hocam? Bir Türkiye-Yunanistan savaşı mı fokur
1: çok
2: atılıyor?
1: Net şöyle bir şey var. Bakın bayağıdır da takip ediyoruz zaten ama Mavi Vatan Yasası'nın çıkması hususuyla alakalı görüşmeler başladıktan itibaren Yunanistan'da çok büyük bir panik havası var. Ve Efes 2026 tatbikatında bir fotoğraf yayınlandı. Bizimkiler bir fotoğraf yayınladı. O fotoğrafta komutanlarımız, Bandırma hava üssündeki komutanlarımız bir böyle hazırlık içinde. Ekranda da Limni Adası var. Yunanistan'da bunu almış. Türklerin diyor eğer bize saldırırsa ilk hedefi Limni Adası. Bu arada Limni Adası çok kritik bir yerde.
0: Sebebi?
1: Çanakkale Boğazı'nın ve Türk donanmasının çıkış noktasında olan bir yer.
2: He.
1: Şimdi bak burası çok stratejik bir nokta. Anajet üstü karargahı, Yunanistan'ın Anajet üstü karargahının olduğu bir yer Limni Adası. Yeter. Muhtemelen Limni Adası ile alakalı bir aksiyon alınabilir. Türk devleti bu Mavi Vatan Yasası'ndan sonra 152 ada ve adacık, kayacık bunlardan oluşan yere, bunların en büyüğü olan yere bir Türk bayrağı dikebilir. Ondan sonra Yunanistan'ın provokasyonları başlar ve provokasyonlar başladıktan sonra Türkiye'nin ilk hedefi Limni Adası olabilir.
2: Tamam, burada virgül atalım. Bunu reklam sonrasına bırakacağız. Şimdi reklam sonrası bir Türkiye-Yunanistan evet. Savaşı konuşacağız. İki, İsrail bu kitapların peşinde olduğu iddiası
1: çok önemli.
2: Var. Bu kitaplar ne? Hatta bir tanesi geçen gün bulundu.
1: Acaba o ne? Kitap mı, ona bakacağım.
2: Jandarmamız mı bulmuş?
1: Eyüp Sultan'da jandarma ekipte.
2: Bunu konuşacağız. Bir de 61'i verin. Küçük Ayasofya Camii var İstanbul'da. O da çok enteresan bir şey. Şuradaki ışıkların sırrı hiç bugüne kadar hiçbir yerde görmemişim.
1: Evet.
2: Ne bu?
1: Gündüz yok. Gece
2: gündüz yok.
1: Anlatırız. Reklamdan tamam. Sonra girelim istersen.
2: Kaç tane olduğunu söyleyeceğiz.
1: Evet.
2: Ve burada bir ne var? Reklamlar, bir yerlere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
10: 118-80-80.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden.

yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi

0: Dolarsa enişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Tring Sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
3: 118.80
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
10: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla karşınızdayız.

0: Ne var ne yok soru cevapta Hakan Demir ve Koray Kamacı bizlerle beraber. İsrail bu kitapların peşinde iddiaya göre. 3 gizemli kitap Türkiye'de mi? Koray Hocam nedir o kitaplar?
1: Şimdi İsrail'in peşinde olduğu 3 kitaptan bahsedilir. Çok önemli. Bunların bir tanesi Hazreti Süleyman'ın mührü kitabı. Diğeri yıldız haritası kitabı. Ve biri de bulunduğu mu acaba diye böyle gidip geldiğimiz bir buçuk ay önce Eyüp Sultan'da jandarma tarafından operasyon yapılan kitap olan 12 Kabala Büyük Kitabı. İsrail bu kitapların peşinde ve bu kitapların her birinin çok önemli özellikleri var. Bak istersen direkt geleyim hemen. Hazreti Süleyman'ın mührü defteri. Hazreti Süleyman'ın mührü defteri Kudüs'ten getiriliyor. Osmanlı zamanında Yavuz'tan Selim doğuya yaptığı seferlerle kutsal emanetlerle birlikte çok önemli bu tarz eserler de getirmişti.
2: 1516,
1: ve hala da Topkapı Sarayı'nın altında saklandığı söylenen bir kitap. Peki kitabın muhteviyatı, özellikleri ne? Biz şunu görüyoruz bak kitabın muhteviyatında. Burada notlarda söyleyeyim isterseniz. Diyor ki, cinler ve görünmeyen varlıklarla iletişim ritüelleri, kayıp hazinelerin koordinatları, Kudüs'ün altında bulunduğu iddia edilen tünellerin haritaları ve en önemlisi de İstanbul'da Süleyman Aleyhisselam'la ilgili izler. Taşıyan çok önemli bilgiler ihtiva eden bir kitap.
2: Yani bütün İsrail, tarihsel sırlar.
1: İsrail bunun için özel ekip kurmuş. Bu 12'ler meclisi dediğimiz Hahamlar Meclisi'nin de bu işle alakalı özel ekip kurduğu söyleniyor. Tabii Türk Devleti'nin elinde mi? Evet, Türk Devleti'nin elinde saklandığı biliniyor. Ha Türk Devleti'nin elinde. Kimlerin elinde? Orası biraz meçhul. Yani muhafızlar grubu var, sen daha iyi bilirsin abi. Yani ama saklanan bir kitap. Gelelim Yıldız Haritası kitabına.
2: Şimdi orada Koraycığım çok önemli bir söyledin. Süleyman Aleyhisselam mühürüyle ilgili Süleyman Aleyhisselam ve İstanbul konusu Topkapı'nın altındaki sırlarla ve Ayasofya'nın altındaki sırlarla çok ilgili. Ve geçmişe ışık tutacak aslında tarihi ışık tutacak çok tarihsel ve önemli belgeler. Bu sebeple Yavuz Sultan Selim halifet hilafelikle birlikte kutsal emanetleri alırken Anadolu'ya ve İstanbul'a getirirken orada bu senin araştırdığın ve bulduğun gibi çok pek çok önemli eseri getirdi ve ehli ve emanetçi ailelere ve ocaklara teslim etmek suretiyle bunlar o andan itibaren koruma altına alındı.
1: Zaten kitabı da Hoca Saadettin özellikle saklatıyor. Tacut Tevari'nin isimli eserinin yazarı. Evet. O dönemki önemli hocalardan, Yavuz Sultan Selim dönemindeki Tacut Tevari isimli eserin yazarı Hoca Saadettin saklatıyor kitabı.
2: Saklatıyor.
1: Bu da önemli. Şimdi
0: peki,
1: Yıldız Haritası kitabı.
0: Yıldız Haritası. Yıldız Haritası 12 Kabala ile ilgili bir şey söyleyeceğiz sonra. Buyurun
1: evet, Yıldız Haritası. Yıldız Haritası kitabı da bak çok
0: kim yazmış bunu hocam?
1: Çok ilginç bir kitap. Bu da kayıp metinler. Göbekli Tepe'de aslında İlk başta Göbekli Tepe ile Kudüs arasındaki bir enerji hattından bahseden, aynı zamanda Anadolu'daki ley hatlarından, enerji noktalarından bahseden çok değerli bir kitap.
2: Yani Göbekli Tepe yeni bulundu, henüz bulundu. O zaman Göbekli Tepe'nin olduğunu
1: aynen öyle. Anladım. Zaten bak şöyle çok önemli bilgiye ulaştık. Anadolu'daki, İstanbul'daki enerji noktalarını ve kadim uygarlıkların dönüş tarihlerini tutan bir kitap. Şimdi kadim uygarlıklardan kastımız ne? Biz içeride biraz konuştuk Hakan abiyle. Hakan abi diyor ki şimdi neyi konuşuyorlar dünya? UFO, uzaylıların gelişi. Acaba kadim uygarlıklar acaba dedikleri
2: Sümer'den beri anlatılan
1: mesela onlar mı?
2: 3600 yılda bir olan temaslar vesaireler
1: bu kitap,
2: var.
1: Bu kitabında yine İstanbul'da veya Anadolu'nun bir bölgesinde saklandığı söyleniyor. Şimdi gelelim 12 Kabala Büyük Kitabına. İsrail'in en çok üstünde durduğu, İsrail'in en çok istediği 12 Kabala Büyük Kitabı dediği, 12 Kabala'nın 12 büyüsünü içinde barındıran bir kitaptan bahsediyorlar. Şimdi bu kitapta, bakın çok ilginç, bu kitapla uzun yıllar İstanbul'da saklandığı, hatta belli dediğiniz gibi ailelerde veya el değiştirdiği,
2: ocaklarda.
1: Ama kitabın çok enteresan bir şekilde ele geçirilip Eyüp Sultan'da İsrail'e kaçırılacakken, Bir operasyonla jandarma tarafından bir çok başarılı bir operasyon. Jandarma kuvvetlerimiz tarafından yapılan operasyonla ele geçirilen kitap olduğu iddia ediliyor.
0: Şimdi bu geçen haftaya ait bu görüntü.
2: Evet.
1: Bir iki hafta üç hafta oldu.
0: Oldu mu?
1: Oldu.
0: Eyüp Sultan'da ele geçirilen kitap diye jandarmanın yaptığı operasyon. Bu arada Jandarma Genel Komutanımız Ali Çardakçı Paşa'mıza çok selam ederim.
1: Evet, selam
0: olsun. Çok severiz kendisine. Ve yine Jandarma İstanbul İl Komutanımız Kenan Paşa'ya da, Kenan komutanımıza da çok selamlar. Selam ederiz.
1: Kenan komutanımıza çok değerli.
0: Muhabbetimiz vardır, çok severiz.
1: Büyük operasyon.
0: Evet, bu büyük bir operasyon.
2: Şimdi buradaki yazılar...
0: İlginç de bir operasyon.
2: Aramice, bak İbranice Aramice. Değil. Daha eski.
1: Yalnız...
2: Metinler çok eski.
1: Bir daha geçersek semboller var bak. Çok önemli.
0: Gelin tekrar sembolleri bir görün bakalım. Var.
1: Hakan abi daha iyi bilir. Mesela bir tane sembolü ben şeye benzettim. Bu eski kadim onların tapındığı put var ya, Baal. Baal putundan bir işaret de var bak, çok enteresan. Hah, bak evet, bu zaten...
2: O Baphomet.
1: Biraz öne... Hah, bak bu Baphomet. Hep ya, bu, programlarda işlediğimiz.
2: Bu bir büyü, sihir, maji şey olduğunu gösterir.
1: Yani aslında gerçek hani bir evet. büyü kitabı ama bir o kitap mı? 12 Kabala kitap, büyü kitabı. Devam edelim.
2: Baphomet'i özellikle koymuş ve altında da bizim semboller var. Yani o maji olduğuna dair bir ispat o. Altında Allah lafzı var.
1: Geçe. Evet. Şimdi bakın
2: Aramice
1: kitap,
2: yayınlar bunu.
1: Kitap zaten geçtiğinde çok enteresan. Bak Hakan abi.
2: O da Davut Yıldızı.
1: Davut Yıldızı orada bir göz var. Hmm. Bakın devam ediyor. Yılan var. Yılan bak bir var. Yılan sembolü evet. var. Devam edelim. Yılan sembolü. Bu büyülerde çok kullanılır.
2: Tabii tabii.
1: Gerçi Hristiyanlar da yılan da çok önemli. Şurada bir sembol
2: orada
1: var.
2: Orada da ejderha sembolüne benziyor.
1: Yani tam böyle ya yan çevirdiği için göremedim. Devam. Şu bağ muhtemelen sembol. Devam edelim. Bakın boynuzlu. Boynu duralım. Türker hocam görüyor musunuz? Bakın
0: evet.
1: bağ.
0: Evet.
1: Meşhur. Siz bunun tabii, biliyorsunuz tabii. kitabında yazdınız. Çok keyifli okudum.
2: Çeritanın üstündeki
1: gibi. Epstein kitabında da bahsediyor. Bağ.
2: Boynuz yönleri de bağ gösteriyor.
1: Evet. Devam edelim. Ne hikmetse şu boynuz olayları çok var.
2: Evet.
1: Bazı yapılarda. İnşallah bir an önce düzelir. Tabii
2: bunda geniş yazılar da vardır. Daha görsel şeyleri almışlar. Sembolleri.
1: Evet hızlı almışlar. Akıyor. Evet. Bu şekilde bir kitap. Şimdi bu kitabın...
2: Bu tabii o bahsettiği kitap olabilir, evet, olmayabilir de.
1: Uzmanlar o, inceleyecektir. Yani muhtemelen Ankara'da bunu inceleyecek
0: yani bakın,
1: olan uzmanlar
0: İstanbul
1: var.
0: İstanbul Valiliği İl Jandarma Komutanlığı yazıyor. Sonra vay efendim işte nereden buluyorsunuz bunları demeyin. Ha, buyurun işte burada. İl Jandarma Komutanlığımız operasyonu yapmış. Ne güzel bir operasyon
1: muhtemelen
0: yapmışlar.
1: Muhtemelen de tebrik ediyoruz. Bu operasyondan sonra bu kitap incelemeye alındı. Eğer o kaçırılmaya çalışılan... Ya bak çok enteresan bir şey bu ya. Eğer İstanbul Jandarma ekipleri olmasa bu kitap şu an Tel Aviv'e gidecek. Yani aslında Mossad'a da veya Mossad'ın kullandığı hücrelere de jandarma tarafından büyük operasyon yapılmış. Ve kitabın Türkiye'den kaçırılması engellenmiş. Muhtemelen de bak yine söylüyorum, kitabın incelenmesi konusunda Ankara'da uzman kişiler var. Ankara'da ben biliyorum bir iki tane var, külliyede de var bu tarz kitapları inceleyen. Onlar mutlaka inceleyecektir ve koruma altına alınacaktır. Koruma altına alınması gereken bir kitap. Aa, gelelim bir diğer iki kitaba. Şimdi Topkapı Sarayı'nın altında olduğu söylenen Hazreti Süleyman'ın mührü kitabı bir korunma altında. Ha şu an hala orada mı?
0: O bilinmez. Bir iddia onu söylüyor.
1: İddia. Şu an orada mı bilinmez. Yine Yıldız Haritası kitabı bu anlamda çok önemli. Bak biz ley hatlarını yıllardır hep konuşuruz sizin programlarınızda. Büyük enerji hatları. Anadolu'da kadim uygarlıklarda bıraktığı enerji hatları var. Bunların bazıları çözülmüş, bazıları çözülmemiş. Çözülenleri biz nereden anlıyoruz? Yapı yapmışlar üstüne. Mesela Ayasofya'nın olduğu yer bir enerji hattı. Küçük Ayasofya'nın olduğu yer Büyük Ayasofya'dan daha eskidir. 536 milattan sonra. Onu da Justinian yapıyor. O da ayrı bir enerji hattı. Enerji hatlarının olduğu yerlere yapılar yapmış. Osmanlı da ne yapmış biliyor musun? Osmanlı da bu yapıları yıkılsa dahi bak mesela yıkılmış diyelim yapı. Onun üstüne inşa etmiş ne yapacaksa. Mesela Sultanahmet Camii. Eski o Bukoleon Sarayı'nın olduğu yerlerde ne Aklesiya Kilisesi'nin olduğu yere yapmışlar. Niye? Oradaki enerji hattını Osmanlı da kullanmış. Bu çok önemli. Bilmiyorum Hakan abi ne der?
2: Çok önemli. Şimdi az önce bahsettiğin Süleyman Aleyhisselam'ın İstanbul'la temasıyla ilgili sırların olduğu kitapta dedin ya mesela. O da bu enerji ve ley hatlarına çok bağlı. Ayasofya ve Sultanahmet bölgesi kadim tarihten beri Süleyman Aleyhisselam'ın geldiği, öğretiyi yaydığı...
1: Hatta bir saray inşa ettiği, sarayın inşa ettiği.
2: Saray inşa ettiği ve bir rivayete göre de mabet yaptığı yerde olabilir hadisesi var. Ve Süleyman Aleyhisselam'a ait hazinelerin, az önce anlatırken bahsettiğim hazinelerin tekrar gelişi sırasında, şimdi noktaları vermeyelim ama bununla ilgili şeyler var kaynaklarda geçen, Boğaz'a girmeden önceki noktalar ve bunların haritalarıyla ilgili tarihe izdüşüm olsun diye emanetler yazılmış ve çok sağlam emin ellerde muhafaza edilen emanetler. Şimdi bu emanetlere bir örnek mesela çok enteresan bir şekilde saklanıyor ve taşınıyor. Ailelerden bahsettik ya. Mesela çok önemli bir Kur'an metni Hazreti Osman'a nispet edilen ilk Kur'an metinlerinden bir tanesi 1913 yılında Aya İrini Kilisesi'nden çıkar. Kiliseye taşıttılar.
1: Topkapı Sarayı'nın o Birun tarafında, evet, içinde olan yer. Evet,
2: içinde. Yüzyıllar boyu emanetçi aile o kiliselerin içinde kalarak yaşamına devam eder. Yani saklama usulleri vesaireler çözülebilecek şekilde usuller değil. Çözemezler.
0: Evet.
2: Ve o kaynaklara ulaşamazlar Allah'ın izniyle.
1: O da Türk Devleti'nin elinde.
2: Tabii.
0: Şimdi bu kitapları verdikten sonra İsrail bu kitapların peşinde olabilir deniliyor. Küçük Ayasofya'daki ilginç sırrı vereceğiz ama birkaç dakika müsaade isteyeceğim. Şu 58'i versenize, Kocaeli'de deniz sarıya boyanmış. Tabii kirlilik.
2: Kirlilik, pislik, bakteriyel bir şey olabilir.
0: Bakar mısınız? Isınması. Haline bakın yani.
1: Kocaeli'nde birkaç defadır böyle maalesef hadiselerle karşılaşmışız.
0: Evet, en yakın zamanda.
1: İzmit Körfezi'nde çok var.
2: Çok kapalı
0: 57'yi
2: bir alan.
0: Verelim. Filipinler'de bir meteorun düşüş anı çok konuşuluyor. Evet. Buraya düşmüş mü bu arkadaşlar? Yani meteor
2: vallahi
0: mu düşmüş?
2: Daha ziyade lav şeyine benziyor,
0: evet,
2: ama.
0: Evet, halbuki meteormuş. Acayip bir
1: lava daha çok benziyor.
2: Lava
1: ben de
2: daha
1: lava
2: çok benziyor.
1: Bak şurada tepe var arkadaşlar, görüyor musun?
0: Ha, bir dakika arkadaşlar, tamam. Bizi de fake'e düşüreceksiniz ya.
1: Yok yok, tepe göründü.
0: Tamam. Bak şimdi orada, şimdi bak. Kamera da görmüyor şu anda meteorun
2: düşmüş. O düşmüş. Stadyuma şeyin inişini,
0: açın biraz zoom out.
2: Dünya Kupası sırasındaki inişi verecektik az önce.
0: Ha, hazır mı o Hasan Bey? Dünya Kupası.
2: Önemli bir figür o.
0: Ya ben de diyorum meteor böyle mi düşmüş? Allah'ım yarabbim.
1: Bak şurada. Şurada başlıyor. Görüyor musun? Arkadan
0: bizi terse
2: düşürdünüz. Evet evet. Öyle geliyor daha. Yüksek bir yani. Bu son patlayan insanların öldüğü şey vardı. O onun görüntüsü olabilir.
0: Verin şu Dünya Kupası'nı verin bakalım. O filmde neydi filmin adı? Yarının Savaşı.
2: Yarının
0: Tomorrow War'da.
2: Filminin
0: sesini
2: başı.
0: Sesini de açın.
2: Bunun 28. saniyesi. Yarının Savaşı.
1: 28. saniyesiymiş.
2: Ha, burada bak. Final oynanıyor.
0: Brezilya var.
1: Portekiz var. Portekiz, Brezilya. Portekiz kenarında bir şey daha.
0: Kameraman arkadaşım sağ olsun. Devamı yok mu arkadaşlar? Oynasın.
2: Brezilya, Portekiz tutmuş.
1: Portekiz kehaneti.
2: Ya adamların kehanetleri şeyde çalışıyor yani.
1: İlginç
2: bu kaç
1: şey.
2: Sene önce yaptıkları film.
0: Brezilya ve Portekiz mi var ya arkadaşlar gerçekten burada?
1: Bak Portekiz.
0: Allah Allah. Bak bu kehanet gerçekleşirse pes diyeceğim artık.
2: Çok enteresan bir şey.
1: Pes demeyelim de daha çok mücadele edelim.
0: Evet. Yani yine bir Dünya Kupası'nda bir şeyler olabilir mi diye
2: konuşuyoruz. Dünya Kupası'nı işaret eden bir önemli bir şey bu film.
0: 54'ü verin. Komik bir olay var. 54'ü verin. Afrikalı bir rahip Hazreti Musa gibi denizi yarmaya çalışırken boğulmaktan son anda kurtuldu.
2: Evet. Çok kendine güvenerek gidiyor ama.
0: Trump'ın da sonu bak böyle olacak. Ben
2: böyle olacak.
0: Hazreti İsa zannediyor ya kendini.
1: Hazreti İsa zannediyor ama işte. Bak dalga gelince nasıl kaçıyor?
2: Dalga asayla beraber kaçtı.
1: Yalnız Afrika'da çok çıkıyor böyle.
0: Sesi yok mu?
1: Bir tanesi de diyordu çok büyük işte bir olay olacak sizi ondan kurtaracağım falan diyordu. Milletten
2: kıyamet
1: para alıp.
2: Kıyamet kopacak diyordu. Kıyamet beni takip edin.
1: Hep de Afrika'da oluyor diyordu. Normal yani.
2: Bir de arkasında kitlesi var ha.
1: Evet.
0: Acayip bir görüntü. Peki. Şimdi verelim 61'i. Küçük Ayasofya Camii nerede?
1: Küçük Ayasofya Camii aslında... Bu Bukoleon Sarayı diyoruz yani Roma'nın. O Bukoleon Sarayı'nın aslında tam böyle bahçesinin olduğu yer.
0: Bilmeyenler için Bukoleon Sarayı nerede?
1: Roma Sarayı. Oradan başlar. Topkapı
0: Roma
1: Sarayı.
0: Sarayı nerede semt olarak nerede?
1: Ha Fatih'te.
2: Sultanahmet.
1: Fatih Sultanahmet'te.
0: Sen çok iyi biliyorsun da hocam.
1: Evet, evet. Fatih Sultanahmet'te eski Roma Sarayı, Büyük Saray diye geçen Topkapı Sarayı da içine alan, can kurtaran bu taraftan Küçük Ayasofya'dan başlayarak Büyük Ayasofya taraflarına da içine alan çok büyük bir saray.
0: Evet.
1: Sultanahmet Meydanı'na çok yakın. Küçük Ayasofya'da hemen onun aşağısında Sultanahmet Meydanı dikili taştan aşağı doğru indiğinizde Küçük Ayasofya'ya ulaşabilirsiniz.
0: Evet.
1: Küçük Ayasofya Büyük Ayasofya'dan önce yapılmıştır. 536 yılında daha sonra da 1497 yılında 2. Beyazıt döneminde Darüssaade ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevriliyor. Yani 2. Beyazıt döneminde camiye çevriliyor. O yüzden Büyük Ayasofya'ya benzediği için halk arasında Küçük Ayasofya ismini alıyor.
0: Peki. Bizans buradaki gizem ne hocam?
1: Ha, Bizans dönemindeki ismi Aziz Sergius Bakus Kilisesi. Şimdi biz burada kıymetli hocalarımla oturuyorduk. Yani burada bir iddia ortaya çıktı. Hocamız dedi ki, ya dedi burada ilginç bir sır var. Bu sırda dedi Fuat Başar hocamız, işte orada İsmail Ernur Yılmaz hoca, Fuat Başar hoca ve Ali abi, diğerli abimiz oturuyorduk. Fuat Başar hoca dedi ki, ya burada bir sır var dedi Küçük Ayasofya'da. Ne sırrı hocam dedim. Buranın dedi gündüz görünmeyen ama gece telefonla flaşla çektiğin zaman ışıklar, böyle taşlarda ışıklar oluşan bir görüntü oluşuyor. Yaklaşık 19 tane de ışık sayısından bahsediyor bir taştan. Burada oluşuyor. Dedik ki hocam ya bunu hemen çekelim. Yanında oturuyorduk. E hadi gidelim çekelim dedik. Gittik çektik. Hakikaten de böyle bir şey ortaya çıktı. Ya
2: gece, yani özellikle
0: bir dakika onları
2: gece
0: göster, kadar, yakın göster. Şu çubukla bak, tuttur hocam. Kadar, İzleyiciye bak, göster. Başlıyor. İzleyici görsün.
1: Şuradan başlıyor. Şu şurada, altta da var. Bak, şu solda var. Şu altta da var.
0: Tamam, yukarıyı gösterin. Siz kamerada yukarıyı göstersin.
1: Şöyle yukarı doğru.
0: Dur, yavaş bakın. Hocam. Bir dakika ne olur yavaş. Kamera açısı şimdi yukarı gelecek. Tamam. Bekle, bekle. Ha, şimdi tek tek gösterin hocam.
1: Şuradan
0: tek
1: başlayacağım. Tek tek
2: göstereyim. Şuradan. Şimdi şu sol üstten başlıyor bak. Buradan bu birinci.
1: Işıklar gözüküyordur zaten.
2: Bu hemen sola doğru ilerliyor, devam ediyor. Aşağıda var.
1: Yaklaşık
2: bu parlamayla flaşla göründü
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii tabii. Bak bu türbenin yani, olduğu yerdeki var. Cephe.
0: Ne oyunlar yani? Ne oyunlar hocam?
1: Şimdi bu kadar asır geçmesine rağmen çok enteresan nasıl bir taş kullanıldıysa hala gece flaşlı bir telefon kamerasıyla çektiğiniz zaman ışıklar parıl parıl parlıyor.
2: Fosforlu bir şey.
1: Acaba buradaki taşların sırrına mı odaklanalım yoksa burada bize aslında bir harita çizmişler burayla alakalı ona mı odaklanalım?
0: Kaç tane var?
1: 19. 19.
2: 19 tane.
0: Hakan hocam 19 ne demek ezoterizmde?
2: Vallahi şimdi ezoterizmde 19 İsa Aleyhisselam ben alfayım ve omegayım der. Bilim bak, ve 19'um der. Mesela. Burada bir başlangıç 19 bütünlenmedir. Bütün sistem 19 tane siklusun yani 19 tane 26 bin yıllık devrelerden oluşur.
1: Bu arada bunu ilk defa gösteriyoruz. Türk televizyonlarında ilk defa. Evet.
2: Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresinde her şeyin üzerinde 19 vardır der ayette. Bismillahirrahmanirrahim'in her bir harfini sayarsak 19'a ulaşırız. 19
0: besmele 19 yani.
2: Rakamların besmele 19'dur.
1: Ama çok enteresan bak.
2: 19 rakamların yani birden 9'a kadar olan rakamların ki her şey bütün matematik onun üzerine kurulu 1 ve 9'un başlangıç ve finalin sembolüdür. Yani burada bu 8 köşeli
1: 18-19
2: Ayasofya çok cami enteresan. Daha önceki kilise yapısının çok enteresan. Bu cephesine bir haritayı mı ifade etmek üzere böyle desenlendirdiler? Sanki koordinat gibi biçimlenmiş Koray.
1: Bir koordinat
0: orada Gazze'ye
1: bir
0: saldırmışlar.
2: Nereye?
0: Gazze'ye.
2: Saldırmışlar.
0: Saldırmış. Arkadaşlar rejiye bir görüntü attım. Gazze'ye saldırı görüntüsü. Onu bir hazırlayalım.
2: Şu an mı saldırmışlar?
0: Evet, yeni bir görüntü.
1: Çünkü bu arada hazırlasın arkadaşlar. Hocam, İranlar... Bak kaç asır geçmiş. Buradaki taşların sırrı bak hala çok ilginç. Çoğu insanın bilmediği bir şey. Ben de ilk defa o zaman öğrendim hoca gösterdiğinde. Ya hala duruyor bak buradaki taşların ışık veren taş. Acaba bu taşların özelliğine, muhteviyatına evet. Onu da incelemek lazım.
2: Neden
1: bu arada diğer cepheler de gözükmüyor. Sadece bu ön cephesinde var. Yani orada ön cephesinde gelip akşam böyle çektiğinizde tam bu türbenin
2: neden
1: olduğu yerine
2: koydu.
1: Bunun bence sırrının daha da araştırılıp yeni öğrendik.
2: Tabii işte tabii orada
1: konuşuldu. Hocalarımızla istişare ettik. Orada biz 4 kişiydik.
2: Bu gören kardeşlerimiz de bunun bu fotoğraf tabii. Üzerinde gerekirse
1: yani bunu incelenmesi lazım.
2: Alıp
1: bunun incelenmesi lazım. Ben bu sırrı ilk defa burada Türk televizyonlarında ne var ne yok kanallarında yani paylaştık. Daha da inceleyeceğiz. Bu arada bunun peşine düşeceğiz yani.
2: Burada sanki bir şey tarif ediliyor. Yani
1: bir koordinat mı acaba?
2: Bir koordinat. Belki bir yıldız haritası. Belki o yıldız haritasına göre bir zaman tarif ediyor.
1: Bak çok enteresan. Yıldız haritası.
0: Yani. Ayrı bu arada güzel. Bolu'ya tabii. Gidiyoruz değil mi? Bolu kazısına.
2: Bolu
0: kazısının üzerinden bayağı bir zaman geçti. Çok merak ediliyordu. Artık bizim gitme zamanımız geldi diye düşünüyoruz.
2: Hatta asıl kazının yapıldığı yere gideceğiz. Asıl yapıldığı.
1: Bu arada kitaplardan bahsettik ya. Hani burada 3 tane kitaptan bahsettik. İsrail'in peşinde evet. Olduğu. Vatikan'ın da peşinde olduğu çok önemli bir kitabın aslında Bolu kazısında arandığı söylenir. O kitapla alakalı da oraya gittiğimizde çok önemli bilgiler vereceğiz. Bolu kazısını yerinde anlatırsak.
0: İnşallah. Anlatacağız.
1: Evet inşallah.
2: Allah'ın tabii.
0: Bu arada Amerikan Sağlık Bakanı

0: Sağlık Bakanı bu var demiş
1: Çok
0: ve
1: net.
0: ben buna son vereceğim.
2: Valla bu
1: biz yıllardır söylüyoruz.
2: Bu
0: Cenaze
2: cenaze
0: namazına.
2: yılla kimyasalla birlikte virüs bile veriyor olabilirler.
1: Buradan enjekte edecekler.
2: Her yere veriyor
1: Enteresan.
2: Olabilir. Dünyanın
1: Bu
2: her
1: arada
2: yerine dağıtıyor.
0: Verin gazi arkadaşlar. Verin. Hazırsa verin.
1: Gazi var.
2: Yani o bir o önemli bir itiraf.
1: Büyük itiraf.
2: Çok büyük bir itiraf.
0: Evet.
1: İlla bunlardan birinin mi açıklaması lazım?
0: Sesini de açın. Bu görüntüler Gazze'den Kurban Bayramı'na Gazze
2: Tabii.
0: yine ateş altında girmiş. Nasıl olduğu?
1: Ya Ramazan'da ya Kurban Bayramı'nda hep bu saldırıları görüyoruz. Tesadüf mü?
0: Allah Allah. Gazze'li kardeşlerimiz Rabbim onların hep yardımcısı olsun.
2: Allah yardımcıları olsun. Özellikle bak böyle geceleri, günleri beklerler.
0: Evet. Bakın Arife
2: Önemli
0: gecesi.
2: Önemli dini günler, geceler. Libya'da böyle başladılar, Tunus'ta böyle başladılar. İran'daki
1: İran'da
2: saldırı
1: da böyleydi.
2: Böyle başladı.
1: İran'da da Ramazan ayında saldırdı.
2: İran'da da yine dozun artacağı yer yarın öbür gün olma ihtimali yüksek yani.
1: Bu gece itibariyle,
2: Allah, itibariyle de belki.
0: Gazze'de olanlara kolaylık versin.
1: Türker Hocam aslında şurada şunu görüyoruz. İsrail şu an komplike bir saldırı başlattı. Önce Lübnan'ın kuzeyine şu an itibariyle kara harekatı başlatmıştı. Yaklaşık 3 saat önce. Şimdi Gazze vuruldu. Peşinden de İran'a büyük bir saldırı gerçekleşebilir. Bak bunlar evet. direniş hareketlerinin olduğu yerde direnişi azaltmaya yönelik hareketler. Yönün.
2: Lübnan'da da nehri geçip kuzeye doğru yöneldiler.
1: Litani
2: ve
1: nehrini.
2: Litani nehrini geçtiler ve süratle ilerliyorlar.
1: Lübnan'ın da bir karar vermesi lazım artık.
2: Yani.
1: Aslında Sayın Bahçeli'nin çıkışı şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi?
2: Tabii.
1: Lübnan'la Suriye'nin birleştirilmesi konusu.
0: Tabii, tabii o önemli bir çıkıştı.
2: Olması gereken.
1: Şimdi anlaşılıyor.
0: Bahçeli'nin yaptığı
1: şimdi
0: çıkış
1: anlaşılıyor.
0: Çok önemliydi. Çok Hocalarım anladım. Sizi böyle alayım.
1: Evet.
0: Küçük Ayasofya'yla ilgili hemen çok mesaj gelmeye başlamış. Versenize tekrar Küçük Ayasofya'yı. Ya
1: Yerinde
0: bunca yıldır biri yazmış. Ya bunca yıldır önünden geçiyorum tanıdık biri. Ya. Nasıl ben bunu fark edemedim diye yazmış.
1: Normal biz de ama o kadar önünden yayın yaptık, o kadar konuştuk ama...
0: Burada seninle önünden geçtik.
2: Neler
0: tamam,
2: var.
0: Doğru.
1: Evet, tabii.
0: Ya İstanbul'un her sırla yeri çok... sırla dolu değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Her yer.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ya bir gün böyle şimdi, inşallah tabii o sırları biz aralıyoruz ya gidiyoruz. 1600 yıllık tapınağa girdik tabii. beraber gittik üçümüz. Birçok yere gittik.
2: Girdik.
1: Şimdi bir gidelim bak 1200 yıllık mesela İrene Kulesi var. Çok enteresan eski kilise olarak kullanılıyor. Orada İmparatoriçe İrene hazinelerini saklamış. Osmanlı döneminde de Kösem Sultan hazinelerini saklamış. Niye özellikle hazineler orada saklanıyor? Oranın başka bir acaba çekim enerjisi mi var? Mesela bunların hepsini araştırmak tabii, lazım.
2: Yedikule'deki
1: İstanbul'da sır
2: şey
1: çok.
2: Öyleydi.
1: İstanbul'da yani sır çok.
2: Yedikule'de çekmiştik. Yedikule'de de evet. hazinelerin saklandığı alanlar aslında enerjinin yüksek olduğu alanlar.
0: Ley hatları mı var hocam?
2: Ley hatları var. Süleyman Aleyhisselam'ın hazinesiyle ilgili de İstanbul'da çok büyük sırlar var. İstanbul ve Çanakkale bölgesinde.
1: Mesela Balat. Balat'a ayrı bir şey yapalım. Balat'ta Aya Teodosya Kilisesi olarak bilinen ama şimdi Gül Cami diye bildiğimiz bir yer var. Bak çok sırlı bir yer burası. Oraya gidelim. Orada çok büyük işaretler var. Mesela o işaretleri birlikte yerinde de inceleyebiliriz.
2: Tabii.
1: İşte İstanbul'un sırlarını keşfetmek
0: Bolu
1: lazım.
0: Bolu kazısı dedin ya hocam yani Bolu kazısında şu an bir şey bulundu mu?
2: Şimdi Türkiye'cim Tarsus'ta da Bolu'da da.
1: Yani benim şahsi kanaatim
2: bak şeyde,
1: bulundu.
2: Bütün dünya ne bekliyor?
1: Hı. Ben bulundu diyebilirim.
2: Kitabı da yazıyoruz çıkacak inşallah önümüzdeki sezona. Ahit sandığı ile ilgili biliyorsun.
0: Evet hocam.
2: Şimdi ahit sandığından çıkacak emanetler dünya tarihini tamamen değiştirecek. Ve geçmişe ışık tutacak bilgiler ve belgeler. Şimdi bu belgelere giden yolda Tarsus kazısı ve Bolu kazısı aranan, ulaşılmaya çalışılan eserlerle ve tabletlerle ilgili çok önemli yer tutuyor.
1: Bence Bolu'da önemli ulaştılar hocam.
2: Büyük ihtimal.
1: Bolu'da bir mağara kilise vardı. O mağara kilise benim bildiğim kadarıyla ben biliyorsun Vatikan'ı çok araştıran biri olarak söylüyorum. Evet. Bolu'da mağara kilisesine ulaştı, yani Türk devleti ulaştı buna. Muhtemelen orada da aranan kitap, bu İncil, İznik Konsili'nden kaçırılan İnciller var ya,
0: evet.
1: gerçek İncil.
2: Asıl
1: o gerçek İncil, asıl İncil'in bir tanesinin o yol güzergahı üzerinde Bolu'da olduğu söyleniyor. Bak bir tanesi Bursa'da Trilye'ye kaçırılıyor.
2: Trilye
1: ayrı bir sır, oraya da gideriz. Orada. Biz gezide düzenlemiştik oraya. Biri de Bolu'da. Şimdi Bolu'daki acaba ele geçti mi? Niye diyeceğim bunu söyleyeceğim? Bak şimdi resmi örnek vereceğim. Tarsus kası bitmeye yakın demiştim ki hatırla, seninle yayın yapmıştık o zaman. Ya bizden Vatikan'a ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak. 59 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı, bir Türk Cumhurbaşkanı oraya ziyarete gitmişti. Papa 1. Francis'le görüştü. Bolu kası bitmeye yakın. Yine senin programda, YouTube'da yapmıştık. Ya bizden Vatikan'a yine dedim ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak. Papa geldi bu sefer.
0: Evet.
1: Tesadüf değil.
0: Hakan Demir, Koray Kamu çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok
1: biz teşekkür ederiz. Çok güzel, keyifli. Bu arada kapat.

0: Unutmadan bir doğum günü
1: tabii
0: kutlaması
1: ki.
0: Var.
2: Tüm İslam benim bayramı evet. Mübarek olsun.
0: Evet, Kurban Bayramı.
2: Engin
0: Ağam. Engin Kamacı.
2: Engin Bey'in 53. yaşı hayırlı olsun. Doğum günü
0: tam 53. mi bilmiyorum ama doğum günü bugün. Kıymetli evet Engin Kamacı ben abim de bizim yakın izleyicimiz. Ne var ne yok izleyicisi aynı zamanda.
1: Selam olsun.
0: Buradan doğum gününü kutluyorum. Allah yeni yaşında hayırlı, bereketli ömürler versin diyelim.
2: Eyvallah. Ben
1: efendim,
2: de
1: söyle.
2: Havranlı kardeşlerimize çok selam söyleyeceğim. Bir taraftan da Havran'a yerleşiyoruz. Kıymetli belediye başkanımız, Emin Başkan'a da selam olsun. Allah kolaylıklar versin. Değerli tamam. Çalışmalar yapıyorlar. O bölgede çok önemli.
0: Biz de geleceğiz.
2: Oraya da geleceğiz hep beraber. O Havran'da özellikle su oyunlarının olduğu, mağaraların olduğu yerle ilgili önemli
1: Eyvallah.
2: Çalışmalar yapmak gerekiyor.
1: Eyvallah, hocam. Efendim hayırlı bayramlar diliyoruz. Arife gecesinde karşınızdaydık. Perşembe gecesi yokuz. Bayramın ikinci gecesi ekranlarınızda olmayacağız ama salı gecesi yine sizleri burada Ne Var Ne Yok ekranlarında bekliyor olacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hayırlı bayramlar.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: şimdi bayanlar baylar, katiller,
1: Jorni'ye çok,
0: hırsızlar,
1: yüksek güvenlikli hapishane.
0: Hazır olun. İşte yeniden karşınızdayız. Yeniden karşınızdayız.

0: dostum. Gebert onu. Hadi adamı bitir işini. Hadi. Hadi dostum. Evet. Hadi Psycho. Hadi Psycho. Yap bunu Psycho. Öldü. Bitir işini.
1: Hadi Gebert.
0: Hadi.
2: Kazanan
0: işte bu. Harikasın.
2: Sankt Petersburg'da nakavtla kazanan Vladimir Psycho.
3: Psycho iyi bir dövüşçü ama bazı şüphelerim var. Yatırım için endişelenmen ne kadar hoş. Rahatla. Yıllardır elimdeki en iyi dövüşçü Psycho. Yimo, sezar salata ya da bir şeyler al. Turnuvadaki hiç kimse onunla boy ölçüşemez.
4: Bunu düşün.
3: Gördüğün en iyi adamlardan biri. Bırak onun olsun.
4: Senin kirli paranı istemiyorum.
3: Bu adam Boyka mı?

0: Yuri Boyka, talep ettiğin şartlı tahliye reddedildi. Dahası, işlediğin suçların ağırlığından dolayı 15 yıl daha başka bir şartlı tahliye başvurusu yapma hakkın yok.
1: Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm.

0: Buyurun.
1: Daha iyi görünüyorsun dostum.
2: Ne istiyorsun?
1: Sadece senin gibi bir adamın böyle yaşadığını görmek üzücü.
2: Şimdi insansever mi oldun?
1: Rahibe Teresa, Dalai Lama ve Gaga. Cidden. Zamanında bana çok para kazandırdın. Sana yardım etmek istiyorum şimdi. Yarın daha iyi bir ücret alacaksın ve hapishane kütüphanesinde çalışacaksın.
2: Hayır.
1: Hayır mı?
2: Hayır, sağ ol.
1: Böylesi sana uygun mu yani?
2: Bulunduğum yer burası.
1: İyi, böyle yaşa o zaman.
2: Gaga, bana yardım edeceksen beni turnuvaya sok. Yeniden dövüşmek istiyorum.
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
2: Hayır.
1: Tek dizinle Saykov'da dövüşmek mi istiyorsun? Anlamadım. Peki diyelim Saykov'u yendin ki anca rüyanda yenersin. Turnuvada dünyanın en iyi dövüşçülerinin karşısında ne yapabilirsin? Söylesene, bu bir intihar olur. Bu bir intihar değil mi? Üzgünüm.
3: Hadi o seni geber!
4: Hadi göstersinler!
3: Hadi göstersinler!
4: Hadi göstersinler!
3: Hadi
4: göstersinler!
3: Hadi göstersinler!
4: Hadi göstersinler!
5: Kazanan Psycho!

Ne düşündüğün umurumda değil Luca. Lanet tahvillerini paraya çevir ve yarına kadar nakit olarak bana getir, anladın mı? Alo Luca, Luca, Luca, sakin ol. Ne zaman kendi paramı çarçur ettim ki? Bak, bu şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en karlı yatırım olacak, anladın mı?

0: Ve işte elemelerdeki final maçı. Ve kazanan ilk kez düzenlenen hapishaneler arası dövüş turnuvasında özgürlüğü için dövüşecek HDT.
1: Başla.
2: Hadi başla. Başla. Hadi Sayko. Hadi Sayko. Bitir işini Sayko. Hadi Sayko, bitir işini. Evet Sayko, çok iyi. Aferin Sayko.
1: Durun. Kazanan Sayko.
3: Buradaki gerçek şampiyon sen değilsin.
4: Hayır. Dövüşmek
1: gel
4: istiyorum.
1: Hadi. Kes sesini.
4: Bırakın dövüşeyim.
1: Hadi
4: dövüşmek
1: hadi,
4: istiyorum.
5: Bırak dövüşsün.
1: Bırakın onu.
5: Bırak da istediği şerefli bir veda şansını ona verelim. Hadi.

0: Başla.
1: Evet.
2: Evet, gel.
1: Hadi.
0: Hadi
1: gidelim şimdi. Hadi
0: gidelim şimdi.
2: Hadi ne duruyorsun?
1: Hadi Psycho. Hadi Psycho. Hadi göster adamım. Göster şuna Psycho. Evet.
0: Hadi
1: dostum. Evet Psycho. Hayır Psycho, kendine gel.
0: Hadi dostum, göster şunu.
1: Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Hadi öldür. Hadi Psycho.
2: Yemem şunu.
3: Yemem şunu.
1: Psycho, kendine hadi gel!
0: Psycho, Psycho! Kazanan Boyka!
1: Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka!
0: Boyka!
1: Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka!

0: Gürcistan Cumhuriyeti sınırı.
1: İşte geldik. Hadi yürü. Bunlar senin refakatçilerin.

0: Otel Tiflis, Gürcistan Cumhuriyeti.
1: Buraya bak.
2: Hoş geldiniz efendim. Bay Rezo teşrifinizden memnun. Otelimizin imkanları hakkında sizi bilgilendireceğim. Kumarhane hemen ileride. Lütfen rahatınıza bakın. Umarım şansınız yaver gider. Teşekkür ederim.
3: Çık dışarı. Hadi yürü.
4: Aman ne güzel.
5: Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvasında 8'li grubun ilk dövüşü. Bahis oynanacak iki ayrı karşılaşma olacak.
6: Bakın kimler gelmiş.
7: Leo Farnetti. İtalyan aygırı.
6: Tavşan yiyeceği mi yiyoruz?
7: Başlatma şimdi lütfen. Kolesterolüm geçene 242 idi. Kötü genler, çok fazla cheeseburger. Bu biftek mi?
6: Evet soyadı.
7: Ha. Bu vejeteryenleri anlamıyorum. Yani 7-24 bu yeşil şeyi çiğniyorum ama hala açım.
6: Bu saçmalık.
7: Evet.
6: Peki senin adamının şansı nedir?
7: O biliyorsun sağlam adam denebilir.
6: Öyle olmalı.
7: Pardon?
6: Kimse benim adamım Turba'dan daha iyi olamaz. İnan bana.
8: Beyler, EDT'ye hoş geldiniz. İlk kez düzenlenen Uluslararası Hapishane Dövüşçüleri Turnuvası. Ev sahibiniz olmaktan gururluyum.

0: Söylediğim gibi hoş geldiniz beyler. Ve canınız cehenneme. Burası benim mekanım. Adınızı, hapishanenizi ve suçunuzu söyleyin.
1: Jerry Lam. Kamp 14, Kuzey Kore. Cinayet.
2: Andrei Kret, Sisak Hapishanesi, Hırvatistan. İki kişiyi öldürdüm.
3: Petros Mavros, Yüksek Güvenlikli Korydallos Hapishanesi, Atina, Yunanistan. Üç kişiyi öldürdüm.
4: John Dupont, Lebon Hapishanesi, Marsilya, Fransa. Cinayet.
5: Yuri Boyko, Chormyachol'mi, Rusya. Birinci derece cinayet.
6: Rodrigo Silva, Daniel Hapishanesi, Sao Paulo, Brezilya. Saldırı ve suikast.
0: İsmini söyle.
7: Turbo. Ama bana Bay Johnny diyebilirsiniz. Clearwater Gözetim Evi, Birleşik Devletler. Çifte cinayet zanlısı.
8: Raul Quiñones, Kolombiyalıyım. Gorgon'da müebbet hapis cezamı çekiyorum. Kaçakçılık ve cinayet. Hepinize hoş geldiniz diyorum.
0: Güzel. Artık birbirimizi tanıyoruz. İşinizden biri özel muamele göreceğini sanıyorsa, şimdiden söyleyeyim, burada eşitliğe inanıyoruz. Nereden geldiniz, ne halt düşündüğünüz umurumda değil. Herkes eşit muamele görecek. Burası Gorgon. Burası cehennem ve artık siz içindesiniz.
7: Etkileyici bir aşağılık değil mi? Evet.
0: Affedersin, ne dedin sen?
7: Senin aşağılık bir adam olduğunu söylüyordum. Efendim?
0: Eve gitmeyi tercih edersen bunu ayarlayabiliriz.
7: Ben de bunu kastediyordum. Yakında buradaki bu saçmalıktan kurtulacağım.
0: O halde susmanı tavsiye ederim.
7: Zaten tek konuşan sensin. Ne?
0: Biliyor musun? Ben senin gibi adamları değiştirdim.
7: Ne demek benim gibi adamlar?
0: Senin gibi adamları anlayışlı adamlara çevirdim. Eğer bu saygısızlığa devam edersen, inan bana, kendini çok pişman olacağın bir durumda bulursun.
7: Öyle mi dersin?

0: Hadi şuraya gel.
1: Evet.
2: İşte böyle.
1: Yanlış yapıyorsun dostum, tamam mı?
0: Hadi tamam.
1: Hadi hey. Geç şuraya.
0: Bu tarafa baksana. Evet.
3: Demek şu Rezo'yu tanıyorsun.
4: Geçmişte onunla birkaç iş yaptım. Bazıları sezgileri kuvvetli diyor.
3: Sen ne diyorsun?
4: Heh. Bence yaşlı bunağın teki ama hala işe yarıyor.
3: Öyleyse endişe edecek bir şey yok Gaga. Dostlarım, birinci hapishaneler arası dövüş turnuvasına hoş geldiniz. Lütfen oturun.
5: Gerçekten harika.
6: Çok güveniyorum.
3: Baylar, bizden önce imkanlarımız kısıtlıydı. Sendikamız yeraltı dünyasındaki kişileri buraya davet ederken hepimizin ortak ilgisi olan şeyi göz önüne aldı. Para. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Buraya gelebilmek için zorluklara katlandığınızı biliyorum. Yaptığımız şey kolay bir şey değil ve hatta bu kadar güçle bile farklı hapishanelerdeki dövüşçüleri dünya üzerindeki bu noktada toplamak için birçok zorluklarla karşılaştık. Ama sonunda buradayız. Keyfini çıkarın.
7: Kalkın! Kalkın! Hadi kalkın! Kalkın hadi! Uyumayın! Hadi kalkın! Hadi!
8: Burada bazılarınız antrenmanı merak ediyordu. Her birinize antrenman için günde bir saat verilecek. Ama ondan önce biraz temiz hava almanızı ve ısınmanızı tavsiye ederiz.

0: Kalkın! Kalkın! Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk! Kalk salam hadi! Kalk! Yürü! Yürü!
1: Hadi inin
0: geç
1: aşağı!
0: Geç,
1: hadi,
0: geç, geç, geç, geç!
1: Git
0: geç.
1: Dışarı, salamayın! Geç, hadi!
0: Salamayın! Hadi. Lanet olası herifler, geçin!
1: Çabuk olun!
0: Geç, geç, geç, geç, geç, geç!
1: Tamam,
0: geç
1: şuraya, hadi. Sakin olun!
0: Bakma öyle!
1: Yürü hadi, hadi! Sakin ol dostum.
2: Su ister misin?
3: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
3: Karis! Karis! Bunu yapamam. Hey sen! Baksana! Bu ne lanet bir iş böyle ha?
4: Kapa çeneni. Çalışmaya devam.
3: Hayır hayır hayır. Şuradaki adamları görüyor musun? Bu onların işi. Ben dövüşçüyüm. Bir derdi mi var dostum? Hey! Hey hey hey hey! Sana diyorum. Hey bir derdin mi var ha? Söyle.
5: Sen hala lanet çeneni kapatmadın mı?
3: Ha, affedersin. Ne dedin tam anlayamadım. Kulaklarım bazen iyi duymuyor. Ne demiştin?
5: Lanet Amerikalılar. Çok konuşuyorsunuz.
3: Bu kayadan atlayıp kıçını tekmeleyeceğim. Hemen burada şimdi.
4: Hey! Hemen kesin şunu. Ringde dövüşeceksiniz. Başka yerde değil.
3: Canın cehenneme. Bu iş burada bitmedi. Benimle konuşurken ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bu lanet saçmalık da neyiniz?
6: Horoz dövüşü.
1: Hadi salanmayın. Çabuk inin. Çabuk inin hadi. Sallanmayın.
7: Umarım ilk gününüz güzel geçmiştir. Ve şimdi söz verdiğimiz gibi aranızda yarınki ilk maça hazırlanmak isteyen varsa bir saat süreniz var.
3: Şu an seninle ilgilenemem adamım. Gösteri zamanı. Yedi. Neye bakıyorsun? Tabii ya. Kafana birden dank etti değil mi? Bling.
5: Görüşeceğiz.
8: Lütfen Tanrım bana yardım et. Hayatım senin ellerinde. Bu naçiz kulunu unutma. Bu yarıştan yüz akıyla çıkmamı sağla. Dualarımı kabul et.
7: Bu sana. Nasıl hissediyorsun?
8: İyi hissediyorum. Ama çikolatamdan sonra daha iyi olacağım.
7: Tabii olacaksın.

0: Bunlar yeni antrenman arkadaşlarım. Keyfini çıkar.
1: Etkileyici mekan Rezo. Hiçbir masraftan kaçınmamışsın. Nasıl gidiyor? Harika. Bu arada benim adamım...
2: Bayanlar, baylar! Yunanistanlı Petros Mavros, Brezilyalı Rodrigo Silva'ya karşı!
3: Birinci gün. Çeyrek final.
4: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
3: Brezilya Yunanistan'a karşı.
5: Bu adam fena değil ha?

0: Geri çekil! Doktor! Doktor buraya gel! Kazanan!
1: Kazanan Brezilya'dan Rodrigo Silva!
2: Tamam, şimdi bunu izle. Moralini bozmamaya çalış.
3: Elimden geleni yapıyorum.
1: Ve şimdi çeyrek finalin ikinci karşılaşması. Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden Turbo. Ve Hırvatistan'ı temsil eden Andrei Krets.
0: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
4: Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan'a karşı.
5: Hadi dostum, bitirsin işini artık.
6: Hadi.
5: Lanet olası göster ona.
6: Hadi. Bitirsin işini.

0: Beni sevdim durduramazsınız.
1: Adamı. Sen en iyisin.
0: Kazanan. İkinci karşılaşmanın galibi Birleşik Devletler'den Turbo. Şimdi çeyrek finalin üçüncü karşılaşması Rusya'dan Boyka ve Fransa'dan Jean Dupont.
1: Hey, işte senin adamın.
2: Evet.
0: Başla.
3: Rusya Fransa'ya karşı.
0: Kazanan ve kazanan Boyka.
2: Ne? Havuç yerdi. İyi gelir.
0: Kolombiya'dan Raul Quiñones ve Kuzey Kore'den Jerry Lo.
1: Bu Kolombiyalıyı duydun mu hiç?
2: %100 favori gösteriliyor diye biliyorum.
1: Raul Quiñones. Ona dolar diyorlar. Acı. Kalküta'da saklanıyormuş. 10 yıl önce ticaretinden buraya tıkılmış.
3: Kuzey Kore'ye

Barcelona.

0: Ve kazanan Raul Quiñones.
1: Evet, korkarım hepiniz yolun sonuna geldiniz. Özgürlüğünüze kavuşamadınız. Umarım Gorgon'da iyi vakit geçirdiniz. Daha sonra tekrar bekleriz.
2: Hadi hadi devam edin. Hadi devam edin. Hadi hadi hadi.
3: Pekala. Refakatçileriniz sizi buradan alacak. Eve dönüş seyahatinizin tadına çıkarın.

0: Dün gece dövüşünü gördüm. İtiraf etmeliyim, yeteneklerim var. Ama bunlar bana sökmez. Çünkü ben de yetenekliyim. Çok konuşkansın lanet herif. Bu iyi, konuşma yeteneğin de var.
1: Sana kim durmanı söyledi? Çalışmaya devam et.
0: Bak ne söyleyeceğim. Seni benzettiğimde...
2: Artık şu lanet çeneni kapatsan iyi olur.
0: İstiyor musun? İşte geliyor. Lanet kafanı koparacağım senin.
3: Cehennem ol.
0: Seni.
4: Deliye tıkın bunları.
0: Seni geberteceğim.

0: Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü.
1: Yürüyorum hadi, yürü. Ya işte. Lanet olası bırak
0: yürü
1: beni.
0: Dedim. Dur yürü hadi. Dur. Yürü. Bırakın konuşma beni. Yürü içeri. Hadi.
2: Kapıda yıldık yaparsın ha.
1: Bırakın beni.

0: Hey Rus. Rus, orada mısın? Bu lanet delikte nefes alamıyorum. Biliyor musun, gerçekten çok kötü davrandın. Biliyorsun değil mi? Bunu ancak aşağılık adamlar yapar. Geldiğin yerde bu normal olabilir ama bizim oralarda bunu yapmazlar. Duyuyor musun? Sadece seninle konuşuyorum burada.
1: Bizim oralarda insanlar söyleyecek bir şeyleri yoksa konuşmazlar.
0: İyi tamam. Sadece söylüyorum, madem böyle kazanacaksın, belki burada olmamalısın. Duydun mu? Belki de o lanet kıçın burada olmamalı.

0: Hey Rus. Rus. Büyük tuvaletimi yapmam lazım. Duydun mu? Büyüğümü yapmam lazım ama yapacak yer bulamıyorum. Hey!
1: Ne?
0: Çok kötüyüm. Yapacak yer bulamıyorum burada adamım. Ne yapmalıyım sence?
1: Bence kendini assan daha iyi olur.
0: Lanet olsun. Burada çömelecek yer bulamıyorum. O da neydi? Rus. Rus, sanırım hücremde bir şeyler hareket ediyor dostum. Rus.
1: Ne?
0: Adın ne dostum? Gerçekten.
1: Sessiz ol.
0: Bana adını söylemeyecek misin yani? Bana lanet adını söylemeyecek misin? Cehenneme git. Ben de kendi kendime konuşurum. Daha iyi bir konuşma olur nasıl olsa. Sahte mağara adamı. Lanet olasıca. Biri beni bu lanet yerden çıkaracak mı?

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Beklemeyeceğiz. Adamlarımızı hemen görmek Gaga, istiyoruz.
1: Lütfen. Bakalım ne yapabileceksin. Anılarımı canlandırdı.
0: Geçen günkü dövüş gayet iyiydi. Nasılsın?
1: Nasıl mıyım?
0: Evet, nasılsın?
1: Beni sen mi tuzağa düşürdün?
0: Neler oluyor?
1: Ne çeşit lanet bir turnuva bu böyle?
0: Boyka, kısa kes. Neler oluyor dedim sana?
1: Bizi zorla ağır işlerde çalıştırıyorlar. Ağır iş miyiz? Sen neden söz ediyorsun?
2: Çekişle lanet taş kırmaktan bahsediyorum. Ayaklarımıza lanet zincir takıyorlar.
1: Aşağılık herif.
2: Evet. Bu konuyu halledecek misin?
1: Hallettim say. Yalancı aşağılık herifler. Yemin ederim gün bitmeden birini lanet parçalara ayıracağım.
3: Beyler.
1: Seni aşağılık...
0: Neler çeviriyorsun?
3: Elbette Bay Rezo'yu tanıyorsunuzdur.
4: Dostlarım, sizi telaşlı gördüm.
1: Telaşlı mı? Neden benim dövüşüm ağır işlerde çalışıyor?
3: Onların yenilmesini istiyorsunuz da ondan.
4: Ne sanıyordunuz? Gerçekten her şeyi... kendime göre olmasını ayarlayamayacağımı mı düşündünüz?
1: Seni aşağılık, dövüşümü buraya getirebilmek için ne kadar
4: elbette
1: harcadığımı biliyor musun?
4: Elbette biliyorum.
1: Seni mahvederim.
4: Tabii, belki de. Ya da belki bunu farklı bir yoldan çözebiliriz. Yemekte ne söylediğimi hatırlayın. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Yani benim önerim şu. Elinizdeki bütün paraları toplayın. Hepsini nakite çevirin. Ve tüm paranızı Kolombiyalı üzerine oynayın. Bunu yapın ve buradan hayal edebileceğinizden çok daha zengin ayrılın.
1: Peki ya dövüşçülerimiz?
3: Boşver dövüşçüleri.
0: Sen ne saçmalıyorsun?
3: Onlar sadece yem. Onları diğerleriyle aynı yere koyduk.
0: Benim dövüşçümün kazanamayacağını garanti edebilir misin?
4: Bakın, bunu kesinlikle garanti ederim.
3: Şerefe.
1: Şerefe.
4: Şerefe.
1: Şerefe.
4: Şerefe.
0: Şerefe.
2: Hey, çekiştirmeyi keser misin?
5: Ben çekiştirmiyorum.
2: Evet, çekiştiriyorsun.
5: İlerlediğimi görünce sen de ilerle.
2: Ben Ginger Roger değilim. Senin kıçında Fred Astaire değil. Bana haber ver.
5: Tamam.
2: Tamam.
5: Şimdi ilerleyeceğim.
2: Tamam. Eğlenceli mi? Ha? Tekrar yapmak ister misin? O deliğe mi tıkılmak istiyorsun? İstediğin bu mu? Eminim öyle. Bak ne söyleyeceğim. Artık kıçına yapışmak istemiyorum. Bunu gereken yerde, ringde halledeceğiz. Anladın mı?
5: İyi.
2: İyi. Üç deyince.
5: Bir, iki,
2: üç. Baksana, bu Kolombiyalı aşağılık herif nerede?

0: Teşekkür ederim. Peki seni neden zımbaladılar?
1: Ne? Biraz daha ekmek.
0: Kimin ocağına incir ağacı diktin?
1: Dilimizi konuşuyorsun, değil mi?
0: Neden bu pisliğin içine düştüğünü soruyorum sadece.
1: Suç işlemekten.
0: Konuşmak ister misin? Tamam, konuşmayalım. Konuşmak saçmalık zaten.
1: Konuşmakta pek iyi değilim.
0: Boş ver. Neler döndüğünü biliyorsun değil mi?
1: Ne?
0: Her şey önceden ayarlanmış.
1: Ne ayarlanmış?
0: İşte bu. Bu lanet turnuva. Daha kötüsü bu lanet herifler tarafından kandırıldık. O aşağılık Kolombiyalı hücresinde keyif çatarken biz burada kıçımızı yırtıyoruz.
1: Tabii.
0: Ne demek tabii?
1: Buna şaşırmadın mı?
0: Evet, ben buraya kazanmaya geldim.
1: Ben de öyle.
0: Yani bu seni hiç sinirlendirmiyor mu?
1: Kazanmak birçok şeyi götürür. Bu kimin en iyi dövüşçü olduğuyla ilgili tabii ama daha önemlisi... kimin dayanacağıyla.
0: Neye dayanacağıyla?
1: Burada dövüştüğün adamlar... Sadece ringte dövüşmüyor. Sarıyer Kola.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi.

0: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Hey, buraya gel. Kolunu uzat.

0: Antrenman yapabilir miyiz?
1: Bir saat.
2: Sen kafayı mı yedin? Lanet olsun. Zaten zorla yürüyorum. Antrenmanmış.

0: Luca, beni dinle. Bütün varlığımı nakde çevirmeni istiyorum senden. Evet, hepsini. Hayır. Yarına kadar. Luca, nasıl göndereceğin hiç umurumda değil. Gerekirse güvercinle gönder, tamam mı?
1: Biliyorum Bito, sana borcum olduğunu biliyorum Bito, ama dinle. Dünkü gibi 1 milyona daha ihtiyacım var. Bito, bu iş kesin. Bu bir fırsat.
2: Bak. Burada kim varmış? Bunun ne işi var burada?
3: Kahvaltı bitti.
4: Bu gerçekten saçmalık. Bu lanet bir şaka. Bu şekilde nasıl dövüşürüm? Açlıktan öldürecekler.
1: Çok küfür lanet ediyorsun. Olsun. O zaman bırak. Nereden geldiysen o lanet yere dön. Belki bunu değiştirebiliriz.
4: O da ne demek şimdi?
1: Bu durumu lehimize çevirebiliriz.
4: Doğaçlama, uyum sağlama, üstesinden gelme.
1: Ne?
4: Yok bir şey. Nasıl?
1: Buna iş diyebiliriz. Ya da antrenman diyebiliriz.
3: Bir, iki, üç. Yedi, sekiz, dokuz, on.

0: Bunu elinde sık. Yağını çıkar ve sonra dizine sür. Yap.
1: Bunu nereden öğrendin?
0: Doğaçlama, uyum, yılmama. Birçok şey biliyorum adamım. Birçok şey biliyorum. Devam edelim. Hadi. Hadi. Üçte.
1: Üçte.
0: Bir, iki, bir, üç. İki, üç.
1: Çocukların mı? Senin çocukların mı var?
0: Evet. Bir kız, bir erkek. Senin?
1: Benim yok.
0: İstedin mi hiç? Hiç mi?
1: Hayır.
0: Hiç oğlun olsun.
1: Çok soru soruyorsun. Bunun için mi kazanmak istiyorsun? Çocukların için mi?
0: Uzun süredir içerideyim. Küçük tatlı kızımı son gördüğümde 4 haftalıktı. Onu o kadar özledim ki.
2: Su ister misin?
0: Peki ya sen?
1: Kazanmak zorundayım.
0: Kazanmak zorunda mısın?
1: Sen anlayamazsın.
0: Anlatmayı dene.
1: Tanrı bana bir hediye verdi. Sadece bir tane. Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm. En mükemmeli. Hayatım boyunca çalıştım. Ne için? Değerli olduğumu kanıtlamam.

0: gerekiyor.
1: Bu çok kötü. Kıçını tekmelediğimde üzüleceğim.
2: Zamanı geldi. Yeni bir bahis oynamak istiyorum.
3: Elbette Bay Gaga.

0: Bu akşam sizlere hapishaneler arası yarışın yarı final ilk maçını sunuyoruz.
1: Yarı finalin ilk maçı Rusya'dan Boyka ve Brezilya'dan Rodrigo Silva.
2: Hazır mısın?
3: Yarı final ilk dönüş.
2: Başla.
3: Brezilya Rusya'ya karşı.
2: Uzak dur.
4: İyi dövüştü.
5: Yarı finalin ilk maçı.
2: Kazanan!
1: Rusya'dan Boyka!

0: Endişeliyim. Çünkü şu Rus boyka çok güçlü görünüyor. Çok güçlü. Bu arada Amerikalının da aynı olacağını düşünüyorum. Belki de senin yöntemin yetersiz kalıyor.
1: İşi biraz daha zorlaştıracağım.
2: Dinleyin, ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
1: Antrenman arkadaşın hakkında konuşmak istiyorum.
2: Kim?
1: Rus.
2: Ruslar hakkında Ruslarla konuşsan iyi olur bence.
1: Anladığıma göre yönden yakınlaşmışsınız.
2: Ne dedin? Bazen kulaklarım pek iyi duymuyor da.
1: İkinize diyorlar.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Hapishanemizde bu tarz bir sapıklığa izin vermeyeceğimi bilmelisin.
2: Geberteceğim seni...

0: Hücresine götürün şunu.
1: Rus. Hey. Lanet olası müdür.
2: Sana doktor lazım.
1: Boş ver. Ona bu zevki yaşatmam. Sen çalışmaya devam et. Senle ringte bir randevumuz var. Evet.

0: Biliyor musun, ben delikteyken Uri Boyka hakkında muhteşem hikayeler duyduğumu hatırlıyorum. Hapishane dövüşçülerinin kralı. Onun çok tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra Amerikalı bir boksöre yenildi. Artık Boyka'nın yaralı bir at olduğunu söylediler. Tuvaletlerin şampiyonu dediler.
1: Eğer ben tuvaletlerin şampiyonuysam, senin lanet kıçını tekmelediğimde bu seni ne yapacaktır?
0: Sorun yok tatlım. Hepimiz ölmek için doğduk. Amerikalı erkek arkadaşına iyi vakit geçirmeye bak. Bu onun son zamanları olacak.

0: Onları işe götürün.
1: Ormanı ne kadar biliyorsun?
2: Ne?
1: Dalga geçmenin zamanı değil. Sen asker değil misin? Dinle beni. Yarınki dövüşte canlı kalmayacaksın. Bunu garantileyecekler.
2: Umurumda bile değil.
1: Umurunda olmalı.

0: kahretsin. Bu beni mahvedemeyecek. Bu işi bitireceğim.
1: Zamanı değil. Buradan gitmen lazım.
0: Nereye gitmem gerekiyor ha?
1: Bu senin için bir fırsat.
0: Nasıl bir fırsat?
1: Buradaki gardiyanlar o kadar dikkatli değil. Kimse bizim kaçma ihtimalimizi düşünmez. Biz dövüşmek için buradayız. Zinciri kıracağım. Ormana doğru koşacaksın. Nasıl hayatta kalınacağını biliyorsun.
0: Şimdi de koruyucu meleğim mi oldun?
1: Ben melek değilim.
0: Hayır. Bu lanet herifle dövüşeceğim.
1: Bu durumda dövüşemezsin. Bu gerçek bir müsabaka değil.
0: Kaçmanın da onurlu bir tarafı yok.
1: Para için ölmenin onur neresinde?
0: Ölmeyeceğim, anladın mı? Boş ver. Kaybedersem geldiğim lanet yere geri giderim. Ne yapıyorsam aynını yapmaya devam ederim.
2: Kimse geri gitmiyor. Buradan değil. Kaybeden bütün dövüşçüler ortalıktan kayboldu. Kimse dışarı canlı çıkamaz.
1: Gördün mü? Başka şansın yok.
0: Lanet olsun. Peki. Tamam. Başka bir zaman dövüşeceğiz, değil mi?
1: Dövüşeceğiz.
0: Hey. Bundan dolayı seni öldürürler.
1: Hayır. Dövüş için bana ihtiyaçları var. Final günü gelirlerini yok edemezler.
0: Rus. Bunu neden yapıyorsun?
1: Bir sürü lanet soru sormayı kes artık.
0: Vur. Daha güçlü vur. Bir daha vur. Lanet olsun, vur hadi. İyi vur. Hadi. İyi vur. İyi vur dedim.
3: Muhafızlar! Muhafızlar! Gelin buraya! Buraya!

0: Sana söylemiştim aşağılık herif. Sana söylemiştim. Söylemiştim. Söylemiştim. Söyledim değil mi?
1: Adamı gördün mü?

0: Git. Git. Biliyor musun? Bütün dövüşçülerin sorun çıkaracağını tahmin ettim. Sen listenin sonundaydın.
1: Amerikalı nerede?
2: Yakında bulup icabına bakarız.

0: Gaga ile konuşmak istiyorum.
1: Şimdi de istekte bulunuyor. Gaga ya da başkasının sana yardım edebileceğini mi düşünüyorsun? Gaga'nın umurunda olduğunu mu sanıyorsun?
0: Gaga'nın umurunda olan tek şey para. Ben de parayım.
1: Ben bundan bu kadar emin olmazdım.
0: Bu ne anlama geliyor?
2: Planda değişiklikler olduğu anlamına. Yeni bir anlaşma yaptım Boyka. Üzgünüm dostum. Kolombiyalıyı yenemezsin. Bu dizde olmaz.
0: Bu hayvanlarla beraber misin?
2: Ben parayla beraberim. Her zaman paranın yanındayım.
1: Doğaçlama yapmak zorunda bırakıldık. Şimdi finalde Kolombiyalıyla dövüşeceksin.
0: Tanrı nasıl olmasını istiyorsa aynen öyle olacak.
2: Üzgünüm.
0: Lanet olası.
2: Doğru. Lanet tekiyim ben. Peki bu seni ne yapıyor? İyi mi?
0: Hayır. Beni öfkeli yapıyor.
3: Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvası finali. Şu an istediğiniz miktardaki parayla ofislerimizden dünya çapında bahis oynayabilirsiniz.
4: Bayanlar, baylar, final karşılaşmasında
5: Kolombiya, Rusya'ya karşı.
4: Rusya'dan Boyka, Kolombiyalı Dolor'a karşı.
6: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
7: Hadi vur vur vur!
8: Hadi!
9: Hadi
8: vur! Hadi vur! Hadi vur! Hadi vur!
9: Hadi
8: vur! Hadi
9: vur!
8: Hadi vur!
9: Hadi
8: vur! Hadi vur! Hadi vur! Göster kendini! Hadi adamım! Hadi göster bakalım dostum! Hadi ona göster dostum! Hadi adamım! Hadi! Bravo adamım, saldır! Evet! Hadi saldır dostum!
10: Bitir işini hadi!

0: Kazandık, kazandık.
1: Daha bitmedi, daha bitmedi.
0: Bizi çok acıyor olmalı.
2: Hey,

0: Lanet olsun. İki. Üç. Dört. Beş.
1: Tuvaletlerin şampiyonu dediler. Madem öyle yaşamak istiyorsun.
0: Altı.
2: Doğaçlama, uyum, yılmama.
0: Yedi. Sekiz.
3: Tamam.

0: Boyka!
1: Boyka! Boyka!
0: Boyka!
1: Boyka!
0: Boyka! Boyka!

0: Lanet olsun, her şey bitti.
1: Dur, orada kal.

0: Kazanan Rusya'dan Boyka.
1: Garanti ederim ha? Kesinlikle garanti ederim. Senin yaşlı da bunak. Az önce bana 5 milyon dolar kaybettirdin. Beynini kaşıkla yiyeceğim senin. Anladın mı Rezo? O lanet beynini kaşıkla yiyeceğim senin.
2: Sen bittin artık.
3: Nasıl olduğunu bilmiyorum.
2: Nasıl olduğu umurumda değil. Tek bildiğim çanta dolusu parayla buradan ayrılmadığım. Bunun hesabını vereceksiniz. Geber.

0: İyi iş çıkardın Bay Boyka.
1: Lanet ödülünüzü istemiyorum. Sadece çıkış kapısını göster.
0: Ha evet, bu konuda...
1: Ne konuda?
0: Korkarım bir sorunumuz var. Turnuvadaki anlaşmaya göre sadece bir kişi özgürlüğüne kavuşacaktı.
1: Anlaşmadan şimdi mi bahsediyorsun?
0: Ne yazık ki Amerikalıyı ele geçiremedik. Onun kaçışından sen sorumlu olduğundan... Korkan'ın buradan özgür bir adam olarak ayrılma hakkını yitirdin. Bu yüzden bu hapishaneden de ayrılamazsın. Geldiğin yerdeki tuvalet işini yapmaya devam edeceksin.
1: Ben yapmam gerekeni yaptım. Şimdi nereye gittiğim umurumda değil.
0: Güzel. Huzursuzluk çıkarmazsın o zaman. Otobüs dışarıda bekliyor.

0: Çok sağlam bir dövüşçü olduğunu söylemeliyim. Çok sağlam. Böylesine ziyan olman çok kötü. Seni buraya ortadan kaldırmak için getirdik. Özgürlüğüne kavuşabilirdin.
1: Bu benim özgürlüğüm.

Yanlış zincire.

0: çatırız. Gidelim.
1: Bunu neden yaptın?
0: Bir sürü lanet soruyu sormayı kes artık.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Bu çok iyi. Çantayı aç.
0: Hadi açsana.
2: Bu senin payın. Bütün paramı sana yatırdım. Beni bilirsin. Para benim işim. Ve sen... Sağlam dizle, yaralı dizle, diz olmadan dünyadaki en iyi dövüşçü hala sensin. Özellikle sinirlendiğinde. Kolesterolü boşver. Kazanmak beni acıktırıyor. Artık özgür bir adamsın. Nasıl bir duygu?
1: Onunla mı gideceksin?
0: Evet.
1: Çocuklarına mı?
0: Evet.
1: Gitmeliyim. Arabayı durdur.
2: Tamam.
0: Hey, bekle Rus, bekle. Bana teşekkür etmene gerek yok. Ben sana borçluyum.
1: Bana borcun yok.
0: Evet var. Bizim oralarda hiçbir şey bedava değildir.
1: Bizim oralarda da her şey bedava. Ve her şey çok kötü.
0: Nereye gideceğini biliyor musun?
2: Bay Turbo, bekliyorum.
0: Gitsem iyi olacak. Görüşürüz adamım.
1: Yuri. Benim adım Yuri.
0: Jericho.
1: Jericho mu?
0: Evet. Kötü bir isim olduğunu biliyorum.
1: Sen duvarları yıktın. Güzel bir isim.
0: Sanırım bugün öyle. Adamım. Az kalsın unutuyordum. Seninle benim kapanmamış bir hesabımız var.
1: Dövüşümüz mü?
0: Tam üstüne bastın.
1: Gelecek sefere.
2: Evet, bir dahakine. Hadi gidelim.
0: Gelecek sefere dostum. Sen ve ben.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İmizlemek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

günaydın Bay Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Golitsyn. Prag elçiliğimizde bir ateşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Golitsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Golitsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Golitsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve her ikisini de tutuklamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş bir ekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Clare ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak. Şu anda Kiev'de ve seninle Prag'da seçtiğin güvenli bir evde buluşacak. Her zamanki gibi eğer sen ya da ekibinden herhangi biri yakalanır ya da öldürülürse, dışişleri hareketleriniz hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını açıklayacak. Bu kaset 5 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar, Jim.

0: Bırak.
1: Hedefimiz çok açık. Nokta listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sarah, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin. Golis'ini belirleyip Hena'ya bildireceksin. Hena içerideyken sürekli senin gözetiminde olacak.
3: Sorun değil.
1: Jack.
2: Evet.
1: Parmak izi güvendiğine buradaki asansör boşluğundan ulaşılıyor.
2: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
1: Aç kapı. Dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire.
3: Hı hı.
1: Dışarıda araçta gizlen. Collins'in dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
3: Tamam.
1: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
2: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyiz? Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce diyorum.
3: O kahveyi ben yaptım.
2: Kesinlikle. Ki evdeki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
3: Teşekkür ederim.
1: Hey, karımın kahvesine laf etme.
2: Ki evde seni özledikçim.
1: Ben de sizi özledim.
4: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
2: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
1: Drake Oteli, Chicago.
4: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
2: Şoförlü arabalar.
4: Yüklü bir banka hesabı.
2: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
4: Evet, baksana şuna.
1: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
4: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor.

0: diyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü?
1: Beni duyabiliyor musun?
2: Tabii ki seni duyuyorum.
0: Hayır hayır, kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
2: Net bir şekilde.
3: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa, ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
4: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
5: Voltzer'ı mı kullanıyoruz?
3: Adamımız o.
5: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
3: Bu hafta değil. Bu hafta County Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
4: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
6: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
7: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim. Hayır. Ve biliyor Hayır. musunuz ki bu süreçte ülkenin istihbarat gücünü de
6: Bakın,
7: yok edeceksiniz.
6: Ben bu insanların kimi olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
0: Bir ciklete benziyorum.
5: Değil mi?
0: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma. Ha.

0: Ethan, Jack içeride. Başlayalım.
1: Nasılsınız senatör? Ben elçi yardımcısı Renhouse.
2: Merhaba bayan.
1: Süper'e nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım sizi bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
0: Pencereler 11'de açılacak.
3: Bırak valisi Peter Brandle ve bayan Brandle.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
2: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
5: Bay Goodson.
3: Merhaba.
5: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Anna.
4: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
2: Bir bu eksikti. Olamaz.
4: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack. Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan

0: Üzgünüm, uzun sürdü. Teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Zera ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: Daha yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Ethan.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Paltom nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutu da itin, kutunun içinde.
0: Polisin çıkışını kullanacağız. Kapıları açın.
4: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: gemi yuttu.
1: Harika.
0: Kurtardı Jack.
2: Beni rahat bırakın.
3: Hoş bir papa.
1: Ve yalnız bir...
0: 5 dakika sonra gidiyoruz.
1: Orada görüşürüz.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Hıraca git.
1: Hey.
3: Ne yapıyorsun Jack?
1: Hiçbir şey. Sizden gelişim hatası.
3: Kontrol bende değil Jack.
1: O halde başım dertte.
3: Gücü kes. Gücü kes Jack.
0: Hadi Jack.
3: Gücü kes.
2: Jack.
3: Gücü kes.
0: Jack. Jack. Jack.
2: Jack, beni duyuyor musun? Jack.
3: O öldü Ethan.

0: sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Peşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Pusu kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Goletson şu anda harekete geçti.
1: Hayır, lanet olsun, hayır.
0: Sera, paketi izle. Jim sana geliyorum.
2: Jim bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git. Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
2: Frekansı dinliyorlar. Telsiz iletişimini kesin. Tekrarlıyorum. Telsiz iletişimini kesin.

0: Sera, bırak. Tekrarlıyorum. Bırak. Bırak.
1: Beni duyuyor musun?
0: Sera. Hayır. Hayır.

0: Tom 7.
1: Orta Avrupa güvensiz.
0: Atayan.
1: Bravo Echo 1-1.
0: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
1: Güvenli mi?
0: Evet, devam et.
1: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
0: Ne? Kim öldü?
1: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
0: Tanrım.
1: Britson kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana biliyorlardı. Diski alamadık.
0: Sen iyi misin?
1: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
0: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
1: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
0: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
1: Evet.
0: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
1: Rock'ta mısın?
0: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Prag polisine bir iki kemik atarız. Ellerine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.
0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden?
0: Şey, 2 yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu. Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık.
1: Silah tüccarı.
0: Çok doğru. Anlaşılan Max'in 2 eşsiz yeteneği var. Gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon. Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek